0: ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı bir isimdi. Mesela Aykan Erdemir'le ilgili ben neden milletvekili yaptım, öz eleştirisi verdim bugün, vermedim. Mesela,
1: bugünkü öz eleştiri ve özür bunları kapsıyor olabilir mi?
0: Kapsamıyor. Niye kapsamıyor? Söyleyeceğim. Mesela 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi ve tiyatro tanımını yaptı. Ve ısrarlı bir şekilde 15 Temmuz'un aslında iktidar tarafından yapıldığı iddiasında bulundu uzun yıllarca. Mesela bugün çıkıp ya ben 15 Temmuz için de tiyatro demiştim, özür diliyorum, bakın aynı operasyonu bana da yaptılar deseydi evet bu öz eleştiri kabul edebilirdim. Mesela Zaman Gazetesi'nin önüne milletvekillerini gönderdiğim için özür diliyorum, sahip çıkmıştım FETÖ'nün yayın organına
2: Kemal
0: dese
2: Bey,
0: evet.
2: Aynı zamanda bir mitinge katılmıştı. Devlet Bahçeli'nin olduğu, Erdoğan'ın katıldığı Yeni Kapı'daki miting. Ondan sonra herhangi bir bu anlamda negatif bir şey söylemedi.
0: Söyledi. Her yerde söyledi, söylemeye de devam etti. Sonra Zaman Gazetesi'ne ben bitireyim de siz ben bitireyim, bitireyim de Murat Bey ben bitireyim, siz devam edersiniz ya, bak bütün ama şeyimi ama önceki, bozuyorsunuz. Hayır, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü değilsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilsiniz. Bana yanıt veriyorsunuz. Ben Kemal Bey'e soruyorum soruyu. Size sormuyorum ki.
2: Daha önceki
0: size sorsam
2: siz müdahale derim ki bölmedim.
0: Hayır. Ya müdahale falan etmedim ben, sessiz oturdum.
2: Ben önceki konuşmamda
0: bütün konuşmamı böldü ve ben tekrar baştan başlayacağım. Aynı şeyleri tekrar söyleyeceğim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Ama olur mu ya? Siz, benim konuşmamı bölüyorsunuz.
2: Siz bir gazetecisiniz.
0: Hayır ama bakın. Ben bir sıralama yapıyorum. Bu sıralamayı niye
2: böyle?
0: Sinirleniyorum Murat Bey. Siz danışman mısınız ya? Yapmayın Allah aşkına.
2: Ben seslenmedim ki.
0: Ne böldüm ben sizi?
2: Bu tür konuşmalar olabilir.
0: Tamam ben baştan başlayacağım. Tamam siz buyurun bitirin, ben baştan başlayacağım. Ben baştan söyleyeyim.
1: Siz yazdınız dedi. Hangi kısmına?
0: Ben FETÖ'yle yıllarca mücadele etmiş, kitaplar yazmış bir gazeteci olarak bunları merak ediyorum. 15 Temmuz'a peki şunu sor, az önce siz yanıt verin buyurun.
2: Siz,
0: Atatürk Havalimanı'na indi. Kemal Kılıçdaroğlu darbe sırasında darbecilerin içinden elini kolunu sallayarak çıktı gitti. Mesela buna nasıl yanıt verecek Kemal Bey? Ya. Yıllarca A Haber, Sabah Gazetesi, hükümete yakın bütün şeyler, gazeteciler, yorumcular bunu sordu. Yanıt verdim, vermedi. Versin. Elini kolunu sallayarak Özgür Özel mecliste bombaların altında orada mücadele ederken Kemal Bey Bakırköy'de kahvesini içerek televizyondan darbe girişimini izledi. Buna nasıl yanıt verecek peki Kemal Bey? Bunun için öz eleştiri yapacak mı? Bunun için özür dileyecek mi? Eğer bunu dilerse ben buradan söz veriyorum, çıkacağım, tekrar özür dileyeceğim. Diyeceğim ki özür diliyorum. Ben Kemal Bey'i yanlış tanımışım. Evet Kemal Bey gerçekten bir öz eleştiri yapıyor derim. Hayır yapmaz. Ekrem Dumanlı'yı Zaman Gazetesi'nin şimdi FETÖ'cü firari Ekrem Dumanlı'nın gazetesinin önüne, FETÖ'nün gazetesinin önüne milletvekillerini ben mi gönderdim? Bunun için özür diledim mi? Bugüne kadar özür diledim mi? Hayır.
2: O zaman
0: tiyatro dediği için özür diledim mi darbeye?
2: Özgür Özel Bey'in de Manisa cezaevinin önünde açıklaması var. Fethullah Gülen'le ilgili.
0: Beni ilgilendirmiyor. 15 Temmuz gecesi Özgür Özel o meclis çatısı altında, bombaların altında orada var mıydı? Vardı. Kemal Bey neredeydi? Bakırköy'de kahvesini içerken TV'den 15 Temmuz darbe girişimini izliyordu. Şimdi bu kıyaslamayı yaparken Kemal Bey FETÖ derken önce danışmanı yargılandı. Danışmanları yargılandı. Şimdi Amerika'da bir danışmanı FETÖ'den yargılandı. Bunu söylüyor mu Kemal Bey? Şimdi evet şunu eleştirebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu Samanyolu TV'ye çıkmıştır. FETÖ iltisakı bunu söyleyebilirsiniz. Ama bir taraftan da şunu söyleyeceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nu siyasete kim soktu? Özkan Yalım diyorsunuz. Bugün söylüyorsunuz Özkan Yalım'ı 3 dönem milletvekili yapan kim, ben miyim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi.
2: Meral Akşener istedi o yüzden.
0: Ya Meral Akşener istedi. Beni ilgilendiren konu bu değil. Özkan Yalım'ı söylüyorsan 3 dönem neden milletvekili yaptığını da söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben Özkan Yalım'ı 3 dönem milletvekili yaptım. Bilememişim, tanıyamamışım, özür diliyorum diyeceksin. Ama her şeyi Özgür Özel'in üzerine atıp bir FETÖ iddiasıyla ki bir daha söylüyorum meclise giden nadir vekillerden bir tanesi hemen koşarak meclise gidiyor. Ama Kemal Bey Ankara'ya gitmek yerine İstanbul'a geliyor. Bakırköy'de oturup kahvesini içip darbe girişimini izliyor. Kusura bakmasın şimdi FETÖ derken eğri oturup doğru konuşalım.
1: Bu çerçevede bu özürler.

0: öz eleştiriler, yani Kemal Bey böylesi bir tartışmayı da açabileceğini...
1: Çok pardon, bir şey daha. Peki Kemal Bey, hadi her şeyi bir kenara bıraktık. Deniz Baykal'a şunu söyledi mi? Deniz Baykal nasıl gitti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığından bir FETÖ kumpasıyla gitti değil mi? Kaset kumpasıyla gitti. Şunu söyleyebildi mi Kemal Bey? Hayır. Deniz Bey, size yapılan bir kumpastı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben de aday değilim. Sizi tekrar genel başkan koltuğuna oturtacağız. Sonra kurultay yaparız. İsterseniz ben genel... Bunu diyebildi mi? Ya Deniz Baykal FETÖ kumpasıyla gitmiş, kaset kumpasıyla gitmiş. Bugün Kemal Bey diyor ki onun ardından Kemal Bey genel başkan olmuş. Bugün diyor ki FETÖ Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızdı. Kusura bakmayın Kemal Bey, önce oturun. Bir siz kendi yaptıklarınıza bir bakın. Ondan sonra millete FETÖ, yabancı istihbarat bilmem ne diye eleştiri yapın.
0: Buyurun Yaşar Hocam. Buyurun. Buyurun.
2: Şimdi sevgili canım, bu soruları bütünlüğünden ve kadroların o dönemki yetkinliğinden ve etkinliğinden ayırmadan sormak gerekir. Çok çarpıcıdır Kemal Bey'in bugün bu cümleyi kurması. Bu cümlenin üstüne gidilmelidir. Altını doldurması istenmelidir. Ne demek istiyorsunuz? Kimdir bu FETÖ ajanları? Sizi nasıl yanılttılar? Sizi nasıl yanılttılar? Yani sonuç itibariyle tezkereler süreci, 15 Temmuz'a karşı büyük direnişin yaşandığı süreçte CHP'den gerekli katkıyı alamadı bu ülke o dönem, o mücadelede. Evet, kontrollü darbe cümlesi Kemal Bey'in dilinden döküldü. FETÖ'nün icadıydı bunu. Ben ilk tespit edip yazan kişiyim. Yani o kaçkın FETÖ'cülerin sözü bana NATO görevinden geri dönmeyip bir İngilizce metin hazırlayıp kontrollü darbe cümlesini okumuştum. Onun ertesinin ya bir hafta ya iki hafta, Şubat ayıydı. Kemal Bey'in grup toplantısında bunu duyunca çok büyük bir şaşkınlık ve aynı zamanda kızgınlık içerisinde karşıladım. Ama şimdi bütün bunlar için elbette özür dilemek bir yerdendir. Elbette gaflet içine düşürülmüş olabilir, siyasette bunlar mümkün. Bütün bunlar için o zaman Kemal Bey'in bu böyle üzeri geçilecek, sadece etiketlenecek bir cümleyle yetinilmemelidir. Bu çok ciddi bir şeydir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle Türkiye'nin o son 10-15 yıldır imelenen küresel kuşatmaya karşı direne direne, çarpışa çarpışa verdiği mücadelede sapını yeterince kuvvetli tutmamasının nedenini şimdi bu cümlenin altı doldurularak öğrenmek istiyorum. Madem Kemal Bey bir hafızadır, bunu söylediyse o dönem temel aktördür. Yani o zaman ben şöyle bir yazı da yazmıştım. Kemal Bey, bu bir iktidar muhalefet meselesi, yapmayın bunu. Siz şu anda Sosyalist Enternasyonel'in üyesisiniz. Hemen gidiniz. Bütün Avrupa başkentlerini, o ülkelerin ya iktidarındadır ya önemli bir muhalefet partisidir o sizin paydaşlarınız. Onlara anlatınız. Deyiniz ki bunlar demokrasi düşmanıdır. Bunlar iktidar muhalefet meselesine kurban edilemeyecek karşıtlık oluşturmamız gereken bir zemindir. Bunu anlatın. Destek olun Türkiye'nin verdiği mücadele. Dolayısıyla bütün bunlarda çok edilgen davranmış, hatta daha ötesinde yanlış tavırlar almış bir yerden geliyoruz. Kendimizi inkar ederiz. Benim bugün X'te onu paylaştım. Temmuz ayı 2023 değişim çağrılarının yapıldığı, Kasım 2028 bu şaibeli tırnak içerisinde sıfat taktıkları, yine CHP'lerin taktıkları kurultay öncesi yazdığım bir yazı var. CHP'nin vicdani seslenişi diye. CHP'nin bir anlamda o dönemki yönetimin bir mizansen yaparak bir öz eleştiri verdiğine dair kurgulanmış bir yazıydı. Şimdi baktım bugün de içeriğine, Kemal Bey bu FETÖ'yü deyince. Yani şöyle dedim, hata yaptık. FETÖ konusunda biz yanlış bir zeminde ülkenin mücadelesine çok daha fazla ivmelenecek katkı sağlamadık. Peki. Seçim sürecinde FETÖ'cülerin kalkıp biz Türkiye'ye geliyoruz, Mayıs seçimlerini kazanıyoruz diye gözümüze o biletlerini sokmaya çalıştığında siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geldiğiniz gün Türk yargısının önüne çıkarsınız demelerini bekliyorduk, bunu yapmadık, yanlış yaptık gibi.
0: Ama burada bir değişim var diyorsunuz. Gördüm. Yani bu konuşmayı ona yoruyorsunuz.
2: Şimdi ben bunu çok önemsiyorum. Şöyle önemsiyorum. Bir etiketlenme, bir suçlamayla yetinilmemelidir. Sonuçta hepiniz birlikteydiniz. Ne Özgür Özel'in, ne Ekrem İmamoğlu'nun, ne

0: diğerlerinin Kemal Bey'le birlikte olan o birlikte yürüyüşlerinde bir fikri ayrılık oldu mu? Hangisi dedi ki bu tezkere biz hayır oyu vermekle yanlış yaptık diyebildi mi? Hangisi FETÖ mücadelesinde zayıf kalıyoruz, çok yanlış yapıyoruz, FETÖ'cüleri yeniden heveslendiriyoruz, biz burada bu pozisyonda olamayız diyebildi mi? Başarıysa başarı, başarısızlıkla birlikte yaptılar bunu. Dolayısıyla bu değişim bir fikri değişim talebi değildi ki, koltuk değişimiydi. Dolayısıyla koltuk kavgasına şu an tanıklık ediyoruz. Ama şimdi ilk defa Kılıçdaroğlu'nun dilinden yani FETÖ'yü neredeyse yani bir 15 Temmuz Yenikapı buluşmasına geldi, alkışladık. Kıymetliydi ama orada durmadı o zeminde. Yani orada bir 15 Temmuz bilinci ruhu doğdu. Türkiye
1: Peki.
0: bunu kendi içiyle
1: Yani
0: kitleleri
1: bu
0: bunu hemhal
1: konuşmayı, yani
0: kıldı,
1: bugüne
0: içselleştirdi.
1: güncele bağlarsak
0: Şimdi
1: bu konuşmayı ve bu konuşmadaki
0: evet
1: vurguları
0: bağlarsak şunu
1: bir çizgi
0: söylüyorum.
1: değişikliği olarak görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Doğru mu?
0: Görüyorum ama yetinmiyorum bugünkü vurguyla. Dolayısıyla bunun altını mutlaka doldurmalı. Çok
1: Peki.
0: açık söylüyorum. FETÖ ajanlarını içimize kim yerleştirdi? Onlar nasıl sizi gafil avladı? Bu gafillikleri nasıl sizin koynunuzda beslenmesine yol açtı? Sizlere hangi yanlışları yaptırdı? Bunları söylerseniz hani o Gürsel Bey buradayken dedim ya dediniz daha sonra tartışırız bunu. Şu anda Kemal Bey'in yana kalka arınma süreci dediği, öne çıkarttığı, yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Bütün bunların hakikat neyse ortaya çıkartacağım. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Türk siyaseti açısından önemlidir. Siyaset bir erdem alanıdır. Erdemlere yakışır. Bu çok tamam. Ama bu yetmeyecek diyorum Eren Bey. Neden yetmeyecek? Çok önemli bir kitle oluşturdu bu yönetim. Hakikatle uğraştırmadı. Ya acaba yapmıştır, yapılmıştır. Bunlar da doğru değildir. Sorgulamasına sokmadı o kitleyi. Neye kilitledi? Biz başarı elde ettik. Başarı da şu anda iktidara yürüyoruz. Bu hevese kapıldılar hepsi. O heves gözleri kör et, kulakları sağır et. Hiçbir şey duymak istemediler. Ve o hakikatin arayışına kimse girmedi. Şimdi Kemal Bey girelim diyor. Ama bir seçenek sunmak zorunda. Ne seçeneği? Ya ben hem temizleyeceğim bu partiyi hem de iktidarı size taşıyacağım. Kemal Bey'in adaylığıyla falan olamayacağı çok açık. Artık o oldukça geride kaldı. Oh ne heyecan uyandırır ne bu kitleyi gerçekten seninle yine başarılı oluruz noktasına taşır. Dolayısıyla burada kuracağı şey, ben düne kadar Mansur Yavaş'la bunu öne çıkartacağını söylüyordum. Bugünkü yazıma da bunu yazmıştım. Mansur Yavaş'ın bugün Ankara'daki mitinge katılmış olması benim bu konudaki fikrimi ortadan kaldırmış değil hala. Buna rağmen söylüyorum. Bu zaman içinde yapılanacak bir şey. Dolayısıyla bir siyasi seçenek. İktidara tıpkı Özgür Özel'in bu hakikatle uğraşmayın, yolsuzluklara bakmayın, irdelemeyin, incelemeyin ne üzerine örtme başarısını gösterdiği gibi iktidar seçeneği sunarak. Kim de o seçeneği gerçekten inandırıcı olabilirse, bu belki genel başkan adaylığının kendisi değil bir başkası heyecan uyandırabiliyorsa, ya kendisi genel başkan olup aynı zamanda eş zamanlı yeni heyecan uyandıracak bir cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş ya da yeni biri neden olmasın yapabilirse. Ama bunları yaparken de aynı zamanda yolsuzluklar meselesini kendisinin kuracağı bir özel çalışma ekibiyle öyle ya iki de bir diyor ya hesap uzmanıyım. İyi bir bu konuda mali incelemeden geçirerek, belgeleri bir kez de kendileri gözden geçirerek halka bir anlamda yargılama sürecinin de kitleselleşmesi, o sonuçların aydınlanması konusunda hakikati kanıtlayabilirse, ikisi birlikte yürüyebilirse başarı şansı olur. Yoksa işi çok zor. Bunu
1: Peki.
0: net ifade etmeliyim. Şimdi bir zorlukta bu FETÖ meselesini açmış olmakla bence üstlendi. Ben de çok ısrarla ve hararetle ve heyecanla bekliyorum ve çok merak ediyorum. Evet, bizim söylediğimiz noktaya geldi Kemal Bey. Biz
1: Peki.
0: bunu diyorduk. CHP'nin FETÖ konusundaki şimdi düşünün 13 yıl genel başkanlık yapmış biri bizim söylediklerimizi teyit eder noktaya geldi. Ne o zaman bu? Ne var bunun altında? Merak ediyoruz.
1: Peki, Murat Gezici.
2: Şimdi Sayın hocamızın şu konusuna katılmıyorum. Kemal Bey'in geri dönüşünü partide Cumhurbaşkanı adayı olmayla ilgili bağlamak, tartışmayı dar bir alana itersiniz. Diğer bir konu Onur Bey'in bahsettiği yurt dışından para getireceğiyle ilgili. Kemal Bey'in şu ülkeden şuradan bir para getireceğim vaadi yok. Kemal Bey'in vaadi şuydu. Yargı

0: yasama yürütmeyi bağımsız hale getirme, hesap verilebilir bir yapıya dönüştürme, adaleti sağlama. Neden? Çünkü para güven ortamı olduğunda gelebilirdi ve TÜİK'i eleştiriyordu. Çünkü TÜİK verileri yatırımcı için referans noktasıdır. Bir pergel gibi lokasyonu belirler ve o pergelin açısı gibi açılarak parayı siz getirebilirsiniz. Kemal Bey'in yurt dışından para anlamında değil, unicorn dediğimiz yüksek teknolojiyi yatırım anı Türkiye'ye kurmaktı. Nasıl Suudi Arabistan bir vaatte bulunuyor, 30 yıl sonra ben de petrol bitiyor diyor. Ben diyor burada uluslararası hukuku tanıyacağım diyor ve İngiltere mahkemelerini diyor ya da farklı yargı sistemiyle bir savunma sistemi kuracağını ifade ediyor. Yani sırf güven ortamı oluşturmak ve para çekmek için. Ben yüksek lisansı uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar üzerine yaptım. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini A ya da B kişinin iki fotoğraf olarak sunmamak lazım. Bu aslında temelde küreselcilerle milliyetçilerin bir savaşıdır. Emperyalist yapıyla bir
1: mücadele. Küreselciler kim, milliciler kim burada?
0: Baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te Kemal Bey'i Cumhurbaşkanlığı adaylığını çıkartan kişiler işte küreselcilerdi. Çünkü ona aday göstermek ve onu aday yaptıktan sonra seçimi kaybettirmekti. Hedef buydu. Çünkü biz bunu gördük. Ankara'da da İstanbul'daki isimlerin farklı yerlerde Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını halen tartışılır hale getiriyordu. O yüzden bir yandan farklı isimlerin farklı sözlerle Kemal Bey'i bir yandan itibarsızlaştırıyordu. Bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok milletvekili 2023 seçimleri öncesinde Kemal Bey'e oy vermediğini ifade edildiği için rozet takıldı. Benim de şahsen tanıdığım işte Adana'da önde gelen bir ailenin oğlu da var işlerinde. Bunlar mesela 2023 seçimleri öncesinde oy vermediler. Ama şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bu isimler en ağır şekilde Kemal Bey'i eleştiriyorlar. Baktığımız zaman burada bu küreselcilerin arzusu şuydu. Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yaptırmamak. Amaç yerel seçimleri hazırlanan bir CHP'de yeni bir kadro, partinin genel başkanı değişmiş, kongre yapmış ve onun belirlediği belediye başkanlarının oluşturulması ve orada kadro yetiştirme. Neden? Çünkü Türkiye'yi yönetmeye talip olan kişiler aslında 1200-5000 kadro yetiştirmek isteyecektir. Bunu genel sekreter olarak atacaktır. Kimini özel kalem müdürü olarak, buna benzer memur sayısını artırarak yarın bir gün bu oluşturulan kadrolarla bir yerlere geldiğinde buradan personel çekme. Tıpkı geçmişte yapmışlardı. İfade etmek istediğim.
1: Peki bugün bu butlan kararıyla birlikte bu süreç sizin söylediğiniz şey akamete mi uğramış oldu?
0: Bir şekilde halen devam ediyorlar baktığınız zaman. Şimdi emperyalist yapının, küreselcilerin STK'larında konuşmalar var birkaç gündür. Diyorlar ki yeni bir parti kurun diyorlar. Çünkü bir hikayeniz var deniyor. Aslında mesele bu yeni yapıya baktığımız zaman Özgür Özel ve ekibinin Kemal Bey'in hangi çağrısına, hangi sözüne karşı çıkıyorlar? Kasım ayındaki çağrısını inceleyelim. Arınmadan bahsediyor. Mayıs ayındaki paradigmasına bakalım. Arınmadan bahsediyor. Ahlaki değerlere dönüş istiyor ve bir şekilde kuruluş partinin kuruluş değerlerine dönülmesi. Yani bir şekilde kendi içlerinde bu sorunu kendilerini çözmek istediğini ifade ediyor. Biz tartışmayı ihraç edilecek, bunlar görevden alınacak gibi dar bir alana koyarsak tartışma zenginliği kaybolur. Burada Özgür Özel Bey, şunu da ekleyeyim. Özgür Özel'in ifadelerine bakalım, tamamen suçlama. Hain sloganlarına sessiz kalması ve Kemal Bey'in bir şekilde suçlayarak bir strateji getiriliyor. Bu masada da oldu mesela. Baktığımız zaman Kemal Bey'in FETÖ'yle alakası yok. Ve Kemal Bey bugün çok önemli bir öz eleştiri
2: İzin
0: yaptı.
2: İzin verseydiniz ben soru soruyordum.
0: Kemal Bey öz eleştiride... Buyurun, ya ben o zaman konuşayım, siz diyorsunuz evet, ya böyle
2: konuşun,
0: davranalım.
2: Konuşun, konuşun, konuşun. Soru soruyorum, yanıtlayın işte o zaman, hadi yanıtlayın.
0: Ben 2011'de söyledim. Ergenekon'dan soruşturma yemiş mesela? Biriyim. Yani o dönemde bakın yani niye gitti siz mesela? Şunu göremiyorsunuz. Ergenekon Atatürk ve Balyoz davalarında Silivri'de hepsinin cevabını veririm. Bakın Ergenekon ve Balyoz davalarında Silivri'de günlerce kaldık, haftalarca. Yüz binler var.

0: Vardı orada.
1: Murat
0: hatırlayalım.
1: Bey, Murat Bey,
0: şimdi
1: ben
0: neden Silivri'de?
1: Takip ettim.
0: Bakın bölmeyin.
1: Bunları ya lütfen.
0: Efendim?
1: Geçin bunları. Biz de takip ettik o şeyleri.
0: Yüz binler vardı orada. Günlerce, haftalarca kalıyordu.
1: Sadullah Ergin'in de Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıp milletvekili yapan Kemal Bey. Sadullah Ergin kim biliyor musunuz? 2009-2013 Adalet Bakanı.
0: Şunu görmüyorsunuz.
1: Neyin Adalet Bakanı?
0: Siz
1: Ergenekon ve Banyoz davalarının olduğu sürede Adalet Bakanı.
0: Bakın, hadi Silivri'de, Silivri'de şu an neden duruşma salonu boş?
1: Hadi verin yanıt verin lütfen.
0: Silivri'de neden...

0: Deva Partisi'ni,
1: Bakın,
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni...
1: Silivri deyince hemen susturmaya çalışıyorsunuz. Silivri'ye gelelim. Bakın,
0: niye
1: Türk toplumunun...
0: Niye efendi ya?
1: Türk toplumunun %74'ü Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde yolsuzluk olduğuna inanıyor. Bazılarında. Bir şekilde olduğuna ifade ediyor. CHP'ye oy vermişlerin %72'si CHP kongrelerinde şahibi olduğuna inanıyor. Ekrem Bey ile ilgili ilk olayların başladığında Ekrem Bey'e siyasi bir müdahale var diyenlerin oranı %55'ti. Şu an %42'ye gerilediğini görüyoruz. Silivri bu yüzden boş. Silivri'nin mahkeme salonları da boş olduğunu görüyoruz. Zorla insanların taşındığını görüyoruz. Bugünkü olduğu gibi. Şimdi burada Kemal Bey'in bu çağrısı bugünkü çok kıymetli. Ve Kemal Bey milli irade mitingine katıldıktan sonra herhangi bir negatif söylememiştir. Kemal Bey darbe teşebbüsünden daha öncesinde de Suriye olayıyla ilgili, Irak'la ilgili çok önemli iktisadi projeleri ortaya koymuştur. Ve iktidar da dolaylı yoldan bunları yapmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs'la ilgili, Mavi Vatan'la ilgili en büyük savunuculardan birisi olmuştur. KKTC'ye gitmiştir ve Mustafa Akıncı'yı dahi ziyaret etmemiştir. Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak ifade etmiştir baktığınız zaman. Yani siz Kemal Bey'i FETÖ ile yan yana getirmemeniz gerekir. Yani baktığınız zaman Kemal Bey bugünkü ifadeleri nedir? Terörle irtibatlar var dedi. Kimlerin? Belli bir grubun parti içerisinde. Yurt dışı odaklarla temas var dedi. Rüşvet ve yolsuzluk var dedi. Hukuk anlamında bu süreç önümüzdeki süreçte işleyeceğine ben de inanıyorum. Yani mutlaka yargı bu sürece dahil olacaktır. Ve belediyelerin içerisinde çok ciddi kadrolaşmanın olduğu görüyoruz. Örneğin paralel bir şekilde fahri başkanlar var belediyelerde. Bunlar mutlaka ortaya çıkacak. Bu süre içerisinde 15 bine yakın memur yapıldı mı yapılmadı mı bunlara bakılması gerekiyor. Nasıl, hangi şartlarla yapıldı? Bu kadro ne için hazırlık yapıyordu? 2000, bir tane örnek vermek isterim. Bir gün Gökhan Günaydın Bey'i ziyaret ettiğimde içeriden Alman bazı vatandaşlar çıktı. Bana dedi ki bunlar kim biliyor musun? Almanya'da Tarım Bakanı olacak dedi. Ve kendisinin GAP projesi hazırladığını, muazzam bir projeden bahsetti. Kemal Bey'e vermesi yönünde konuştuğumda vermeyeceğini ifade etti. Ben bunu Kemal Bey'e de anlattım. Düşünün, o dönemde partide üst düzey bir göreviniz var. Kemal Kılıçdaroğlu'na GAP projesini vermiyorsunuz. Ne anlama gelir bu? Seçilmesin anlamına gelir. Gökhan Günaydın Bey yaşıyor. Buna cevap vermesini isterim. Neden GAP projesini Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e vermedi? Verse kazanır mıydı? Bakın Kemal Bey...
2: Siz bunu o zaman sordunuz mu kendisi? Sormadınız mı?
1: Sordum. Kemal Bey de biliyor bu konuyu. Bakın Kemal Bey %48,5...
2: Gökhan Bey size bir cevap vermedi mi bu konuda sorduğunuzda?
1: Kendilerinin dönemi gelmediğini ifade etti. %48-49'da Kemal Bey oya kaybetti. Eğer bu tür projeler Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde ifade edilmiş olsaydı... 12 tane baraj var. O bölge çok muazzam bir şekilde kalkınması gerçekleşebilirdi ve oradan belki de %1 civarında bir oy alsaydık farklı bir sonuçla karşılaşabilirdi Kemal Bey.
2: Peki, şimdi bir araya gideceğim. Çünkü söz verdiğimde Abdurrahman Bey'in sözü yarım kalacak. Araya giderken bölünmüş olacak. Bütünlüklü konuşabilsin diye. Çünkü uzun sürede söz almamış oldu. Aranın ardından sizinle devam edeceğiz Abdurrahman Bey. Kısa bir ara.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Evet, Özgür Özel ve MYK üyeleri yarın saat 11'de mecliste toplanacak.

0: yarın pazar günü yani. Meclise toplanacaklar 11'de. Özel'in iletişim ekibi toplantıyı CHP lideri Özgür Özel'in 31 Mayıs Ankara programı ifadesiyle duyurmuş. Abdurrahman Bey, hı hı. Şimdi CHP lideri Özgür Özel'in programı olarak duyurulmuş. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu ekip CHP lideri Özgür Özel'in biraz böyle resmi lider, fiili lider gibi de bir durum oluştu galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu haliyle. Peki şöyle, şimdi tüm bu tartışmaların içerisinde hakikaten bu işin Türkiye siyasetine bir yansıması ve yankısı olacak. Örneğin Mansur Yavaş'ın için tartışıyoruz. Mansur Yavaş önümüzdeki o ilk seçimlerde potansiyel muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarından. Olur olmaz ama potansiyellerinden bir tanesi. Bu anlamıyla siyasetin bu gittiği yer, bir de hele konuşulduğu gibi bir ayrışma olursa, yani ayrı bir parti olursa, bir kere bunu bekliyor musunuz? Yani siyasi deneyiminiz size ne söylüyor? Bu ayrışma bir müddet sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş ve bir ayrı parti olarak kendisini bulur mu? Öngörünüz nedir?
1: Eren Bey, söylemler çok keskinleşmiş durumda. Yani gerçekten ben bu kadar keskinleştirilmesi gerekir mi emin değilim. Yani çünkü son tahlilde siyaset yönetim sanatının...
0: Buradan döner mi yoksa koptu mu artık?
1: Buradan zor döner. Yani buradan
0: koptu
1: zor döner.
0: Koptu diyorsunuz.
1: Tabii çünkü çok ağır, çok ağır, gerçekten ağırlaşıyor. Gitgide daha da o yarık belli ki gitgide artacak. Yani o yarığın kapatılmasına dönük bir uzlaşı, bir yönetim, bir kriz yönetimi falan bunlar yok. İki tarafta da yok. Dolayısıyla da yani bu ayrışma kitleye de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek perspektifine de ciddi bir zarar veriyor. Verecek. Yani bu görünüyor. Ama bu dediğim gibi yani bir mukadderat gibi anlatılıyor. Sorun bu. Bu mukadderat değil. Yani ne varsa kardeşim önünüze dökersiniz. Madem temelde bir ilke üzerinde uzlaşacaksınız. Bunu ben tamamen bir siyasi analiz olarak söylüyorum. Yoksa CHP'nin iç işlerine karışmak gibi bir hadde sahip değilim. Böyle bir niyetim de yok. Ama bu analizi iyi yapması lazım CHP'nin. Fakat belli ki o soğukkanlılık yok. O liderlik yok. Dolayısıyla da şimdi çok felaket bir ayrışma ve o felaket ayrışmanın içerisinde kitleyi yaralayacak.
0: Peki yani Can Özçelik bir şey hatırlattı. O da şu, yerel seçimden sonra Özgür Özel'in normalleşme diye kodlanan, sloganlaşan bir siyaseti yaklaşım vardı. Yine Can Özçelik hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu da o zaman normalleşilmez, müzakere edilmez mücadeledir gibi bir sloganla yaklaşmıştı. Evet. Ve AK Parti tarafından da aslında Özgür Özel olumlu bir yanıt almıştı. Yani bir iletişim, bir diyalog vardı.
1: Doğru olan oydu.
0: Şimdi bugün de sanki Kılıçdaroğlu konusunda yani AK Parti tarafının böyle biraz daha sıcak bakabileceği bir atmosfer varmış gibi görünüyor şu an belli mesafeden bakıldığında. Bir, böyle bir atmosfer var mı? Böyle bir yakınlık var mı? Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in bu iki kanattan birinin hakimiyetine göre AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi ilişkilerinde bir değişim olur mu?
1: Ya doğrusunu isterseniz Kılıçdaroğlu'yla alakalı, Kılıçdaroğlu'nun tarzı siyasetiyle ve üslubu ve siyaset diliyle ilgili benim çok büyük eleştirilerim var. Hala da bu eleştirilerim var. Partimizin de var. Yani şöyle söyleyelim, hatırlayalım. Dışarıdaki büyük dizayn için Türkiye siyasetini iç dizayna girişildiği dönem ilk olarak Baykal'a, rahmetli Deniz Baykal'a kaset kumpasıydı. Ve nihayetinde oradan bir yol açıldı.
2: Ama orada Önder Sağ diyor ki ben gittim diyor, Kemal Bey'i ben ikna ettim diyor.
1: Tamam, yok, ben burada yani, Kemal Bey'i suçlamak için söylemiyorum.
2: Kemal Bey bir anda bir projeyle gelmedi. Kemal Bey'i içerideki ulusalcılar istedi.
1: Meseleyi birisinin üzerine yıkmak için söylemiyorum bunu.
2: Önder Sağ da şu an Özgür Özel'in yanında.
1: Olayın doğru anlaşılması gerekiyor. Ya burada kim ne hangi noktada, ben şu an gelinen nokta itibariyle Kemal Bey'in bugün söylediği bu FETÖ vurgusunu önemsedim. Ama dedim ki yahu biz 13 yıldır 2010 ile 2023 yılı arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı siyasetinde CHP'nin nasıl bir, bence Türk siyasetini çok zehirleyen, CHP'yi de çok maalesef negatif manada dönüştüren bir siyasi kodlamaya CHP'yi uğrattığını biliyoruz.

0: ideolojik bakımdan da biliyoruz. Nerelere yaklaştırdı, ne yaptı? Şimdi Birgül Ayman Güler'in söylemini unutacak mıyız? Biz o dönem tabirle, yani yanlış anlaşılmak istemem. O ama Birgül Ayman Güler hanımefendi ne demişti? Biz cemaatle ittifak yaptık demişti. Şimdi bakın, ben bugün gelinen noktada Kemal Bey'in bu şeyini kıymetli buluyorum. Ha, gelinen nokta olumlu bir şey ama hakikaten söylüyorum bunu. Bir kısa vadeli, dar ufuklu bir siyaset ve iktidar olma perspektifiyle söylemiyorum bunu. Bu Türkiye siyasetinin bu zehirlerden arınması gerekiyor. Bu zehirler nerelere bulaştıysa. Bakın, birbirimizin kitlesini yahut işte birimiz diğerinin kitlesini, kendi kitlemizi bir tarafta manipüle ederek, konsolide edecek şekilde keskinleştirmek için bu FETÖ meselesini kaldıraç olarak kullanmayalım. Bu FETÖ meselesine hepimiz ilkesel olarak aynı ilkede yaklaşalım. Ben isterdim ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu 2016'dan sonra da Yenikapı mitinginde, Murat Bey'in orada bir hafızasını bence tazelemesinde fayda var. 2016'da Yenikapı mitinginde sonra başladı Kemal Bey'in kontrollü darbe söylemleri. Ve bu doğrudan Fethullah Gülen söylemidir. Doğrudan. Şimdi bu bana AK Parti'ye zarar vermedi ki. AK Parti'ye zarar versin diye yaptı bunu ama bu Türkiye'ye zarar verdi. Türkiye'deki gelecek ufkumuza zarar verdi. Gençlerimizin siyasetle, gençlerimizin ahlakla, gençlerimizin belki bu tarz yapılarla kurabileceği sağlıklı, sıhhatli ilişkilere dönük büyük zararlar verdi. Ya ben şimdi ne diyorum? Ben diyorum ki, ha bugün Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü söylemindeki bu yabancı ajanlık şeyi çok kıymetli. Çok önemli. Ama bunun üzerine gidelim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu daha da deşmesini, daha da ilerletmesini ama bir şartla. Hiç kimse FETÖ meselesi de dahil olmak üzere bu kadar temel meseleleri kendi siyasi şeyi için kaldıraç olarak kullanmayacak. Bir manivela olarak kullanmayacak. Bu gerçekten ilkesel bir arınmaysa ben hepimiz...
1: Peki sizde oluşan tabii kanaat ne? Aynen. CHP için rekabette sizin söylemenizde bir manevra olarak mı kullanılıyor? Yeni bilgilerle, sahip olduğu yeni bazı şeylerle ileride açacağı bir süreç mi?
0: Açık söyleyeyim, benim biraz kuşkularım var. Yani bunun ilkeselliğinin sürdürülebilmesi konusunda biz sonuna kadar devletin bütün organları ve hükümet olarak, AK Parti olarak sonuna kadar herkesin yanındayız. Aynı şeyi Özgür Özel Bey yapsın, onun da yanındayız. Ya bu konuda gerçekten, çünkü bize çok büyük zararlar verdi bu iş. Ve bizim hala daha, bakın ben Avrupa Konseyi'ndeyim aynı zamanda, Cem Bey. Biz sürekli Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda bu FETÖ manipülasyonları hikayesi üzerinden Türkiye'yi nasıl daraltmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bu CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti meselesi de değil. Bu Türkiye ile alakalı bir şey. Şimdi Kıbrıs meselesi üzerinden bana ne yapmaya çalıştığını ben Avrupa Parlamentosu'nda görüyorum. Ve temel argüman, temel tez FETÖ'nün tezi. Diğer meseleler de böyle. Dolayısıyla
2: Özgür
0: biz...
2: Özgür Bey'in mesela Kıbrıs konusunda nasıl düşünceye sahip?
0: Murat Bey bak tekrar söylüyorum. Murat Bey ben tekrar söylüyorum. Hı-hı. Biz aynı şeyi Özgür Bey için de söylüyorum. Bu FETÖ meselesiyle alakalı olan hususu gelin beraber temizleyelim. Zaten bakın bunları iyi temizlersek inanın ben size söyleyeyim.
1: Meseleyi siz partiler üstü görüyorsunuz.
0: Evet. Bunu iyi temizlersek mesele partiler üstü olmasına rağmen ilgili o lidere de çok büyük kazandırır. Siyaseten de kazandırır bu. Ya ben burada 2016'dan beri zaten bunları söylüyoruz. Ama şimdi bakın 2010 yılında önce CHP'ye bir iç operasyon çekildi. Çekildi. Ha bu iyi yönetilir miydi, daha şöyle olabilir miydi, böyle olabilir miydi ama çekildi. Aynı dönem hatırlayın 2011 genel seçimi öncesi MHP'ye kaset operasyonu yapıldı. Sonrasında 2010'la 2017 parantezinde o periyodik dönemde ya tarihi ben aynı dönem yani şeyi şöyle geriye sardığımızda taşları böyle teker teker daha iyi okuyabiliyoruz. Belki o dönemin işte ideolojik karşıtlığı içerisinde, o dönemin belki birbirimize olan iletişim eksikliği içerisinde bazı yanlış siyasal pozisyonlar alınmış olabilir. Ama o dönemi bir bütün olarak okuduğunuzda bir hikaye, bir operasyon hikayesiydi o Türkiye'ye, Türkiye siyasetine ve dışarıdaki büyük dizayn için Türkiye'nin iç siyaseti de dizayn edilmeye çalışıldı. Ve bu bütün darbe dönemleri öncesi olmuştur bakın.
3: Aynısı Sayın o zaman Başbakan'da, Cumhurbaşkanı yapıldı, dinleme cihazı yerleştirildi.
0: Tabii, tabii.

0: Aynı
1: durum,
0: operasyon,
1: aynı
0: operasyon.
1: Aynı durumlar yapıldı.
0: AK Parti'ye de yapıldı yani.
1: Ve şunu söyleyeyim, bakın daha önce 1993-2001 döneminde de aynı şey yapıldı. Daha önce 1977-1980 döneminde de aynı şey yapıldı. Kimi o zaman ondan zarar gördü, bir sağ iktidardı. Kimi bir sol iktidardı, ondan zarar gördü. Fakat sorun partiler üstüdür. Dolayısıyla ben bu FETÖ meselesi, FETÖ ajanlığı meselesi hikayesinin hakikaten üzerine gidelim. Hep birlikte gidelim. Aa, ondan sonra CHP ile alakalı bu hiç hususları, yani işte Özgür Bey'in işte itirazlarını, Kemal Bey'in itirazlarını, bunları konuşuruz.
2: Peki, ama şuna ne dersiniz? Bir yandan da deniyor ki, kim diyor bunu? Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na ve butlan kararına muhalefet eden kesimlerce, Cumhuriyet Halk Partilerce, sadece Cumhuriyet Halk Partili değil, Cumhuriyet Halk Partili olmayıp muhalif olanlarca da söylenen şey şu: bir Cumhuriyet Halk Partisi'de butlan kararıyla birlikte oluşturulan bu kaos, hemen akabinde bir baskın seçim. Bu baskın seçiminde de işte zaten terörist Türkiye sürecinin yarattığı bir, yani bazı yan yana gelişler var. Yani Cumhur İttifakı artı terörist Türkiye içerisinde yan yana geldiği başka siyasi partiler, artı bir de Kemal Bey'e yakın şeylerle birlikte, milletvekilleriyle birlikte bu seçiminde önünün açıldığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir kaosu yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünün bu şekilde açıldığı, yani bir nevi Sayın Cumhurbaşkanı'na önünü açıp Cumhurbaşkanlığı verirken de Kemal Bey'in de önünün açılıp genel başkanlığı aldığı bir siyasi bir mühendislik.
1: Diyorsun. Bir pazarlık diyorsunuz veya
2: mühendislik. Pazarlık veya bir siyasi mühendislik şeklindeki bir senaryoya bakışınız nedir? Mümkün mü?
1: Ya Sayın şey? Cumhurbaşkanımızı tanımamakla ilişkilendirebilirim bu argümanı dillendirenleri. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız en başta kendi siyasi kariyerinde de, kendi geldiği siyasi damarda da inorganik olan, vatandaşa rağmen olan, vatandaşla inatlaşarak vatandaşa bir şeyi icbar eden, dikte eden tarzların siyaseten nasıl sonuçlandığını çok iyi biliyor. Dolayısıyla bir defa bu bir. İkincisi, meseleye böyle bakmayı gerektiren bir durum bizim açımızdan. Bizim siyasal ajandamızda, gündemimizde bu yok. Niye? Biz çünkü en başından beri vatandaşımıza bir söz veriyoruz. Ha, nakısalarımız olabilir. Mesela enflasyonla, hayat pahalılığıyla alakalı, hala bu işle alakalı nakıs giden bazı şeyler var ve bunun farkındayız. Bu yüzden de tabiri caizse asli yönelimimizi buraya verdik. Yani bir yandan dış politikadaki bu etrafımız ateş çemberiyken, bu güvenli liman olma, Türkiye'nin güvenli liman olma nosyonunu güçlendirecek, tahkim edecek hamleler yapmaya devam ediyoruz. Savunma sanayinin yerleşmesindeki ivme, buradaki başarılar, ilaveten kalkınma perspektifimizin tahkim edilmesi. Şimdi bunlar işin bir, zaten bizim devam eden gündemimiz. Ama bir yandan da nakıs giden ve bütün vatandaşımızı, biz pekala farkındayız, akşama kadar sahadayız. Nereye çıkıyoruz? İstanbul'da atıyorum Beylerbeyi, Küpmüce'de dolaşıyoruz. Herkes hayat pahalılığından şikayet ediyor. Herkes ekonomi, enflasyondan şikayet ediyor. Bunu görüyoruz. AK Parti sürekli sahada. Dolayısıyla başka bir şey, emeklilerimiz. Şimdi biz vatandaşımızı bu noktada biraz daha rahatlatmadan, bu noktada gerçekten biraz daha ekonomi noktasında daha normal bir düzleme dair bir perspektif sunmadan vatandaşımıza, hadi şöyle ufak bir şey geldi önümüze, hemen buradan bir fayda elde edelim. Buradan şuraya bir sızalım. Ya şimdi diyelim ki buradan AK Parti olarak, ya AK Parti bunlara tevessül eden bir parti olsaydı 24 yıldır iktidarda olmazdı Eren Bey. 24 yıldır iktidarda olmasının temel esprisi dar ufuklu ve kısa vadeli bakmamasıdır. İlkesel bakmasıdır ve vatandaşa bir söz verdiysem ben bu sözü yerine getireceğim diye bir taahhütleşmeyle vatandaşına yaklaşmasıdır, milletine yaklaşmasıdır. Bazen bazı konuları eksik yapabilir. Bunu da özel işlerisini yapar. Mesela 31 Mart 2024 seçimlerinde evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde ettiği başarı, biz daha ziyade kendimizle alakalı olan tarafa bakarız ve kendimizden kaynaklı görürüz bunu. Yani ben nerelerde demek ki eksikler bırakmışım? Ben aynı şeyi Malatya'da sorguluyorum. Nerelerde eksikler bırakmışım ki CHP bu oy oranına erişti? Ben nerede hata yaptım? Aynı şeyi diğer şehirlerdeki milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız ve genel merkez yapıyor. Ama tekrar söylüyorum, şimdi bunu yapacağız. Üçüncüsü, az önce DEM Parti referansı biraz şey yaptınız. Şimdi ben meseleyi bir DEM Parti kitlesini

0: tırnak içerisinde böyle bir paket olarak görüp bu paketi alıp buradan buraya koy. DEM Parti kitlesi böyle bir kitle değil. DEM Parti kitlesi de diğer partilerdeki kitle gibi özne. Dolayısıyla bir siyasi bilinci var. Ha ne olacak ama ben şöyle bakarım. Ben teröristli Türkiye meselesini iki ayaklı bir ayak olarak görürüm. Bir tanesinde Türkiye'yi 45 yıllık silah, şiddet, terör sarmalından tamamen ilerlebet kurtarmak, bitirmek o işi. Bu parantezi kapatmak. İkincisi ama ikinci ayağımız da var. Ki meclisteki raporun katkı sunan
1: komisyonundan
0: ve doğrudan raporla iştigal eden birisiyim. Alanım bu benim çünkü. Çatışma çözümü çalıştım yıllarca. Demokratikleşme çalıştım yıllarca. Biz demokratikleşme ufkuna özel bir başlık olarak bu yüzden yer verdik. Ve bunu inanın herhangi bir siyasi seçmen kitlesinin gözünü boyamak için yapmadık. Çünkü Türkiye'nin var olan hak, hürriyet, demokrasi, hukuk devleti noktasında eksikleri var. Ve bu eksikler tamamlanmalı. Bu Türkiye'nin ileri bir demokrasi çıtasını yükseltmesi ve demokrasiyle kalkınma eş güdümlü bir ilerleyen bir şey çünkü. Buradan da bir Türkiye'nin bir üst lige çıkmasını besleyecek, pekiştirecek bir şeydir.
1: O zaman tam burada biz bu yüzden
0: şunu söyleyeyim. Ben bu yüzden terörsüz Türkiye meselesinde de gerçekten vatandaşa o pozitif ufku göstereceğim. Göstermem gerekiyor AK Parti olarak. Çünkü hükümet olarak benim taahhüdüm bu. Ve şimdi bunlar bitmeden, bunlar tamamlanmadan ben şurada ufak bir şey gördüm. CHP'de hazır iç karışıklığa girmiş. Hadi bir baskın seçim yapayım. Dediğim gibi bu vatandaşımızı hafife almak olur. Hafifsemek olur.
1: Onun bu doğru bir
0: şey
1: olur
0: değil. Bu doğru bir şey değil. Bir de aldatmak olur. Aldatmıyoruz. Aldatmayız.
1: Peki şöyle tam da komisyondan bahsetmişken siz de bulmuşken bu soruyu da sorayım. İsim vermeden paylaşacağım. Sosyal medyada speküle edildi ama bir milletvekiline referansla. Butlan kararı çıkar çıkmaz bu butlan kararından eleştiren, mutsuz olan bir milletvekilinin o zaman biz komisyona niye girdik ki gibi bir cümlesinin olduğu speküle oldu. Ortada dolaştı ama birebir böyle bir cümle etti mi diye ben teyit etmedim. Bu anlamıyla şöyle bir algı oluştu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine, o günkü yönetimine siz komisyona katılın ama butlan kararı da çıkmaz gibi bir pazarlık oldu. Butlan kararının çıkmasıyla birlikte de onların biz o zaman komisyona niye girdik ki madem bu karar çıkacaktı gibi bir reaksiyon verdi. Böyle bir şey olmuş olma ihtimali var.
2: Bir soru da ben ek yapayım. Aynısının devamında da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geldiği için deniliyor ki acaba pazarlık yapıldı, bir yeni anayasa süreci mi başlatılacak? İşte Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin de içinde dahil olduğu bir anayasa süreci mi yapılacak? Şöyle, tam karşılığında da bu
1: iki,
2: var.
1: İki soru oldu.
0: Anayasayla şöyle şey yapayım. Bizim parti olarak hukukçularımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bundan 1,5 sene önce bir anayasa heyeti teşekkül edildi. Tamamen hukukçularımızın oluşturduğu, işte grup başkan, hukukçu grup başkan vekillerimizin, genel başkan vekilimizin başkanlığında, Efkan Bey başkanlığında. Dolayısıyla burada biz anayasal süreci inanın gündelik siyasi gelişmelerden azade kılıyoruz ve anayasanın, Türkiye'nin bir anayasa ruhuna, yeni bir anayasa ruhuna mutlak surette ihtiyacı var. Dibacesinden başlayarak, ruhundan başlayarak, tamamıyla Türkiye'yi kuşatan sivil ruhlu, öyle yamalı bohça gibi değil. Evet, bu arada bir sürü düzenleme yapıldı, pozitif şeyler, değiştirmeler yapıldı. O 2004 ile 2013 arasındaki reformlar yapıldı. Bunlar iyi şeylerdi ama bu Türkiye'nin ya böyle yamalı bohçayla idare edileceği bir perspektifi vermiyor bize. Biz bu yüzden anayasal süreci aslında ciddi hazırlığımız var. Hazırlığımız şimdiden var bizim. Hani Kılıçdaroğlu'nun ekibi veya Özel'in ekibi bunun... Bizim gündemimizde bu yok. İnanın yok böyle bir şey. Çünkü bizim kendi hazırlığımız zaten var. Bunu sunarız. Ve sunacağımız taslakta da gerçekten diğer siyasi partilerin de pekala benimseyebileceği bir ruh oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bu biraz da Türkiye'deki siyasi iklimle alakalı. Şimdi bu kadar kaotik bir iklim içerisinde bu ne kadar... İki senelik bir dilimde ne kadar mümkün olabilir? Ben ya umuyorum. Ben bir siyaset bilimci nacizane olarak... Yani çok emin değilim işin doğrusu. Şeyde de biz bu komisyon meselesinde de ya bu sorunun doğrudan aslında meclis başkanımızdır, Numan Bey'dir, Numan Kurtulmuş Beyefendidir. Süreci, bütün sürecin tamamını Özgür Özel Bey'le irtibatlı ve koordineli götürdü. Diğer parti genel başkanlarıyla olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Sayın Devlet Bahçeli ile hatta katılmayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Bey'e dahi kaç sefer

0: Ben de İYİ Partili arkadaşlarıma kaç sefer, ya ne olur katılın, bu masada olun. İtirazlarınızı bu masada söyleyin. Bizim milletten saklı, milletten gizli, millete rağmen yapacağımız bir şey yok ki. Hep beraber yapacağız. Dolayısıyla CHP'deki süreci de, hatta şöyle bir anekdot anlatayım Eren Bey. Öcalan meselesi, işte Öcalan'ı dinleme ve Öcalan'ın görüşlerini de alma meselesi gündeme geldiğinde, o gün işte Cumhuriyet Halk Partisi kendi kitlesinin şeyine dayanarak biliyorsunuz katılmadı kararı ve o gün salondan çıkmıştı. Ben o gün katıldığım bir televizyon programında ısrarla şunu söyledim. Ya bunu büyütmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu masada olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu masada olmaya devam etmesi önemli. Çünkü bu Türkiye meselesi. Bu benim meselem değil. Bu bir devlet meselesi. Bu bir millet meselesi. Dolayısıyla biz ya meseleye dair şöyle bir perspektifle yaklaşmıyoruz. Ben şöyle işte asıl bu işe seni oturtayım. Karşılığında da sana şöyle bir tırnak içinde siyasi bir taahhütte bulunayım. Ya böyle işletilir mi iş?
1: Şerh düştüğü alanlar oldu.
0: Tabii ki oldu.
1: O yüzden bu iddia
0: tabii
1: tamamen geçersiz.
0: Yani düşünün.
1: CHP'nin masa... komisyondaki ekip çok sayıda şerh düştüğü maddeler oldu.
0: Hatta son, şöyle söyleyeyim Murat Bey. Son bizim 51 milletvekilinin 48'inin evet oyuyla geçti. Mesela bir şerh Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilimizdi. Özel kişisel bir sebep. Dolayısıyla anlayışla karşıladık. Hı hı. Ama süreç içerisinde de bizim çok ciddi tartışmalarımız oldu. Yani Murat Emir Beyefendi, grup başkan vekili, kıyasıya bir tabiri caizse muhalefet yaptı orada. Yani hatta o dönem işte yürütülen, bazı belediyelerde yürütülen yolsuzluk soruşturmaları devam ettiği bir dönemdi. Ve o dönemde hakikaten ya tutanaklara bakın. O günkü tutanaklara bakın. Çünkü tutanakların hepsi de yayınlandı. Yani açık tutanaklar. CHP'nin katiyen, ya ben şimdilik susayım, karşılığında nasıl olsa böyle bir şey aldım, katiyen böyle bir tutum hiç olmadı. Hatta tam tersi, her toplantının başında Murat Emir bir 15-20 dakika, Numan Bey'in de inanılmaz sabrı ve inanılmaz, gerçekten ben çok şeydi yani, alan açtı. Murat Bey çok kıyasiye eleştirilerde bulundu. Dolayısıyla bunlar da açıktır yani. Dolayısıyla böyle bir pazarlık, ya bizde bir gariplik var. Türkiye siyaseti tamam, anlıyorum. Biraz fazla kirlendi. Fazla zehirlendi ortamla falan ama vatandaşımıza hemen şu zerk edilmeye çalışılıyor. Böyle olduysa kesin bunun altında şöyle bir pazarlık vardır. Şöyle bir şey vardır. Bu güvenle ilgili bir şey. Bizim artık bu güveni biraz daha tesis etmemiz gerekiyor ki yol yürüyebilelim. Aksi halde bu kadar her meselenin ardında bir kirli pazarlık, bir bilmem ne var. İşte oradan oraya uzanacak.
2: Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hep bir arka planı
0: siyaset,
2: var.
0: Siyaset böyle yürütülmez. Biz sonuçta 86 milyonun karşısına çıkan insanlarız. Böyle gizli kapaklı bir iş yapmıyoruz.
2: O kadar mühendislik yapılamaz.
0: Yapılamaz. Mümkün değil. Mümkün değil.
2: Yönetilemez. Peki, mesele şu. Şimdi bakıyorum gelen mesajlara da, yani programı izleyenlerin gönderdiği mesajlara da. İnsanlar şuna bakıyor. Bugün bu tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları kim nerede pozisyon alıyor üzerinden yorum yapıyorlar. Yani görünen şu ki Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında bundan sonra yürüyeceği yolla birlikte Kılıçdaroğlu partiyi derleyen, toplayan, işte o belediye başkanlarının hepsinin, herkesin, milletvekillerinin desteğini alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir istikamete götürebilen biri mi olacak? Yoksa artık birçok belediye başkanı, milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi önde geleni, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetin imkanı kalmadı, şartları kalmadı. Biz iktidar yürüyüşünü yeni bir siyasi partide yapacağız diyerek ayrılıp gidecek mi? Buna bakıyorlar. İnsanlar buna bakıyorlar. O anlamıyla analiziniz, öngörünüz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kılıçdaroğlu toparlayacak ve şu an onu desteklemiyor gibi görünenlerin de desteğini alacak mı? Bu mümkün mü? Yoksa şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en etkili isimleri alıp başlarına bir şey gelecek mi? Yoksa kurultayda mı bu belli olacak?
1: Evet. Şeyi hatırlattı bana. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu hatırlattı. Hmm. Tevfik Bey'in o dönem biz onu çok eleştiriyorduk. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse... Tevfik Göksu Bey'in söylediği bir kavram vardı. CHP'li belediyelerde farklı yapılarda bir kadrolaşmanın olduğunu altını çiziyordu. Ve biz bunun doğru olmadığını ifade ediyorduk. Ama günün sonucunda Esenler Belediye Başkanı Tevfik

0: Tevfik Göksu Bey'in haklı olduğunu görüyoruz.
1: Ne konuda?
0: Mesela bu emperyalist yapı küreselcilerin tam 3 yıl öncesinde bazı STK'larda, raporlarda Cumhuriyet Halk Partisi için şu ifadeler kullanılıyor. Milliyetçi, laik, ulusalcı değerlere bağlı. Kemal Bey'in dönemi için bunu söylüyor. Bu yapının kırılmadan, dağılmadan, uzaklaştırılmadan iktidara yürünemeyeceğini, muhalefetin iktidara yürüyemeyeceğini ifade ediyor. Ve yerel seçimlere, kongreye odaklanmaları gerektiğini, ardından yerel seçimlere odaklanması gerektiğini ve kadro yetiştirmeleri isteniyor. Belediyelerde çok ciddi büyük bir başarı elde etti Cumhuriyet Halk Partisi. Ülke nüfusunun %64'ünü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor ve başarılı da yönetiyorlar açıkçası. Fakat bu yapı kadro yetiştiriyor. Genel sekreterleri nasıl atandı? Daire başkanları nasıl atandı? Kimler nasıl özel kalem müdürlüğü üzerinden istihdam edilerek doğrudan memur yapıldı? Bu kadro 2 yıl için ya da 7 yıl sonrası için hazırlık yaptığı bir gerçek. Şimdi belediye başkanlarının Özgür Bey topladı.
1: Kim bunlar bu hazırlığı yapanlar? Yani küreselci diyorsun ama bu soyut.
0: Ama Kemal yani, Bey bence bunları açıklayacak bu önümüzdeki
1: somutu
0: süreçte.
1: Nedir? Yani küresel,
0: somutunu Kemal Bey...
1: Bu işi projelendiren...
0: İşte Kemal Bey'in bugün bahsettiği başlıklara baktığımız zaman FETÖ irtibatlı, yurt dışı odaklı temas ve rüşvet ve yolsuzluk ağının içerisinde olanlar baktığımız zaman. Şimdi Özgür Özel Bey çok proaktif, hızlı kararlar aldı ama rasyonel adımlar atamadı geçmişten bu yana. Fakat belediye başkanlarını bir an önce topladı. İl başkanlarına açıklamalar yaptı. Bir gösterge veriyordu. Ben bu kadar kitleye hitap ediyorum. Çok anlamlı, kıymetli. Fakat o görüşmelere gidip imza atmayan il başkanları vardı. O görüşmelere katılıp mesela Balıkesir Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı oraya imza atmadı. Sadece o değil, birçok kişi de var. Onlar şunu söyledi Özgür Özel Bey'e. Biz kazandığımız bu meşru durumu kaybedebiliriz. Yolsuzlukla ilgili arınma çağrısına dahil olmasını arzu ettiklerini söyleyen yaklaşık 40'a yakın il başkanı vardı. Fakat yayınlandığında 81 il başkanı imza attı gibi gösterildi. Belediye başkanlarının tamamı destek vermiş gibi gösterildi. Aslında burada...
1: Mesela bugün Anıtkabir'deki kol kola girerek yapılan bir yürüyüş vardı ya, arkadaşlar da belki verir. Mesela o resme baktığınızda, o görüntüye baktığınızda, o yürüyüşe baktığınızda, oradaki isimler, oradaki o duruş, kitle vesaire, ona baktığınızda mesela şu görüntü, şuradan siz de çıkışta görebilirsiniz. İşte Mansur Yavaş, işte diğer isimler. Mesela burada Özgür Özel'in ve onun ekip arkadaşlarının mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha ağırlıkta ve güçlü pozisyonda olduğunu, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani nedir? Siz içeriden de takip edebilen bir isim olduğunuz
0: için. Evet. Şimdi Özgür Özel Bey kongre sürecinde ne taahhüt etmişti? Dedi ki milletvekillerini, belediye başkanlarını ön seçimle seçeceğim dedi. Fakat ön seçimle yapmadı. Yapay zekayla, atama yöntemiyle en yakın avukatını ya da muhasebecisini belediye başkanı yaptı. Birçok ilde. Kadıköy gibi bir şehirde hatırlayalım ilçeyi. Ön seçim talebi vardı. Kartal'da vardı. Birçok ilde, ilçede ön seçim talebi vardı. Ama bunun hiçbiri gerçekleşmedi. Atama yöntemiyle.
1: Yani kendi yarattığı bir rahatsızlık var mı?
0: Efendim?
1: Halk Partisi içerisinde bunların yarattığı
0: örgütte,
1: bir
0: örgütte. Bakın rahatsız... 2023 öncesindeki o örgütte rahatsızlık var. Ama ne oldu? Kongre üzerine kongre yapılarak o kadrolarda yenilendi. Gördüğümüz bu fotoğraf aslında Ekrem İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e yakın belediye başkanlarının yer aldığını görüyoruz. Ben Mansur Yavaş'ı ayrı tutuyorum. Çünkü onu Kemal Bey getirmişti. Ama Mansur Yavaş'ın da aslında ikili bir strateji izlediğini görüyoruz. Kamuoyunu yanılttığını düşünüyorum şahsen. Londra'da birkaç düşünce kuruluşuyla görüşmeye gittiği iddia edildi. Ve orada bir açıklama yaptı. Uzun bir paragraf açıkladı. Ve o açıklamada net ve somut olarak yargı kararına uyulmasını istedi. Ama Türkiye'ye döndükten sonra gördüğümüz gibi mesela bugün Güven Park'ta halka seslenirken mesela tedbirli davranan Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi olmuştu CHP'nin

0: önünde. Özgür Özel Bey'in orada iken. Orada işte marjinal örgütlerin olmasından dolayı çay kahve yollamadığı iddia edildi ve buna bir cevap verdi. Ama bugün aynı örgüte marjinal örgütler yine oradaydı ve orada bir konuşma yaptı. Daha tarafsız kalabilirdi, daha akil davranabilirdi. Ben bunu yitirdiğini, çünkü buna mecbur mu kaldı? Çünkü arınma, Kemal Bey'in bahsettiği arınma paradigmasının neyine karşı çıkılıyor? Bunu somut olarak ifade edilmiyor. Burada yapılmak istenen bu yapının küreselcilerin desteğiyle yeni bir hikaye, yeni bir siyasi parti kurma. Bakın o destek olması mümkün, Türk halkından böyle bir desteğin oluşması çok zor. Bakın Sayın Erdoğan'ın bir büyük bir mağduriyeti oldu. O dönemde hatırlayalım. Merkezde ve sol kesimin de desteğiyle çok büyük, milyonların katıldığı ve cezaevine uğurladığı dönemi hatırlayalım. Ve orada bir hikaye çıktı. Yani Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız o dönemde bir hikaye oluşturdu ve bir siyasi parti kurdu.
1: Benzer,
0: yani benzer olarak gösteriliyor ama...
1: Mavira Saraçhane döneminde kurulmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Meral Akşener'le böyle birlikte ellerini kaldırdıkları dönem.
0: Evet.
1: Benzer bir tam da Saraçhane.
0: Fakat, tutmadı. Diye. Bugün gelinen nokta Silivri'deki duruşmalar boş. Silivri'de kalabalık yok. Yani ifade etmek istediğim benzer bir hikaye yok. Bir mağduriyet yok. Buradan bir kaçış var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki çağrısının detayına baktığımız zaman arınma kavramından, paradigmasından kaçtıkları görünüyor. Kemal Bey kimseyi ihraç edeceğini söylemiyor. Kemal Bey diyor ki kurullar oluşturulur. Hatta Kemal Bey şunu da ifade ediyor. Belediyelerle de ilgili.
1: Ama siz de açıklamaz ediyorsunuz ki 400'e yakın delege ihraç edilebilir.
0: Evet.
1: Doğru görmüşsünüz.
0: Doğru görüyoruz. Bunu ihraç edilebilir çünkü ihraç etme değil. İfade ettiğim şu, oy kullanamazlar, hukuken kullanamaz. Hmm. Adam cezaevinde ya da delegeliği düşürülmüş İstanbul'da. Mesela İstanbul'da yaklaşık 190'a yakın delege var. Bunlar oy kullanamaz. Ben ihraç edilecek anlamda ifade etmedim. Onun detayına baktığımız zaman bu kişiler oy kullanamaz. Mecburen
2: İstanbul Kurultayı da iptal edildiği için değil mi?
0: Edildiği için. Yani hukuki anlamda... Bakın 196 İstanbul Delegesi, 163 tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısında adı geçen isimler var. Ve bunlar müzikolün önünde para aldım diyor ya da verdim diyor. Ya da bana az verdiler diye şikayet edenler var. Bunların aslında tamamı %90'ı, bugün Gürsel Tekin Bey çok önemli bir noktaya değindi. Bunların tamamı Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun ekibi esasına baktığımız zaman 44 delege tutuklu. 18'i AK Parti'ye geçmiştir. Bakın yapay zeka ile belirledikleri belediye başkanların 25 tanesi AK Parti'ye geçti. Ve bunların tamamı AKP, Özgür Özel Bey'in döneminde geçtiğini görüyoruz AKP'ye geçenlerin. Aynı zamanda 21 belediye başkanı da tutuklu. Siz diyeceksiniz ki ben bunların arkasındayım, yanındayım diyorsunuz tutuklanan belediye başkanların. Hiçbiriyle ilgili bir komisyon ya da bir denetleme mekanizmasının kurulmadığını görüyoruz. Ve yakın bir zamanda Mansur Yavaş Bey'in açıklaması oldu. Oturup böyle izleyemeyiz dedi. Ve Özgür Özel Bey belediye başkanı...
1: Aylardır yapılan mitingler?
0: Mitinglerde çok yorulan bir kitle vardı. Ve orada ciddi bir tekrara girmişlerdi. Çünkü destek veriyor. Özgür Özel Bey bu anlamda çok ciddi bir katma değer yarattı. Ülkenin neredeyse yarısından fazlasını gezdi. Fakat beklenen kalabalık, coşku yoktu. Anlatılar tekrara giriyordu. Çünkü somut görüntüler vardı. İşte baklava kutusunda ya da farklı görseller seçmeni rahatsız ediyordu. 4 Mayıs 2026'da Özgür Özel Bey start verdi. Seçim çalışması verdi. O start verdiği çalışmalarda milletvekili arkadaşlarımız var, belediye başkanları. Sokağa çıktığımızda tepki alıyoruz. CHP'li tabanımız bize tepki veriyor. Bunun hesabını soruyor. İşte bu arınmaya giriyor. Siz üyelerinizle ilgili bir soruşturma, bir kapsam açarsınız. Bir denetleme mekanizması kurarsınız. Üyeliği gerekiyorsa askıya alırsınız. İhraç etmezsiniz.
1: Murat Gezici söylemiş.
0: Geçmişte Gaziantep belediye başkanı üyeliği askıya alınmıştır. Arınmıştır. Aklanmıştır ve geri gelmiştir.
1: Şöyle mi söylüyor? Bugün yargı süreçleriyle birlikte ortaya çıkan fotoğrafa, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşmasında bahsettiği, ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi fotoğrafından Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, örgütü rahatsız ve Kemal Kılıçdaroğlu

0: bu rahatsızlığı gidermek istiyor. Sizin gidermek bakış istiyor. Açınız böyle. Peki böyle mi Caner Çelik? Yani şöyle mahkeme süreçleri, iddianameler, işte bir yandan yapılan mitingler vesaire, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, seçmeni ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu durumdan rahatsız ve bir değişim olsun ve bundan kurtulalım diye mi bakıyor? Yoksa bunu bir mücadele başlığı, bir kampanya başlığı olarak görerek bununla konsolide mi oluyor?
1: Şöyle bugün yani iki tarafa da baktığımızda ilk bölümde de söylediğim oydu aslında. Özgür Özel'e büyük bir desteğin olduğu zaten gözüküyor. Yani bu Güven Park'taki mitingin bir diğer illerden gelen değil de Ankara seçmeni ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Örgütü'nün ilçelerinden gelen üyeler olduğu biliniyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bugün itibariyle Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu tartışması bence yok. Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir tepki olduğu biliniyor. Kendisi de zaten bunun farkında. İlk Mutlak Mutluluk'tan bir gün önce yaptığı çağrı, Mutlak Mutluluk'tan çıktıktan sonra yaptığı çağrı, birlik, beraberlik çağrısı zaten bu yüzden. Yani o tepkiyi görüyor ve o tepkinin aslında doğru olmadığını, birlik ve beraberlikle işte o arınma diye tabir ettiği parti içindeki temizlenmeyle partiyi yeniden güvenli bir limana ulaştırma çabası.
0: Peki ne olacak? Yani şöyle mi? Mesela şu an parti meclisinde.
1: Özgür Özel ağırlıkta.
0: Özgür Özel ağırlıklı bir parti meclisi. Mesela Bülent Tezcan diyor ki, Özgür Özel diyor ki PM'yi biz de toplayabiliriz. 12 evet. üyenin imzası yeterli diyor. Evet. Bülent Tezcan da diyor ki, PM üyelerinin diyor ki sulh hukuk üzerinden kurultay yolu tartıştı. Delegenin %51'li olağanüstü kurultay ihtimali gündemde.
1: Şöyle. Ya,
0: parti meclisinin bir anda o yine CHP'yi kurultaya götürebilecek yok. İmkanı var mı?
1: Şöyle yok. Çünkü niye? Mahkeme karar vermiş. Bir kere bu delegelerle
0: yapamazsın.
1: Bu delegelerle yapamazsın demiş. Eğer bunu kabul etmeseydi zaten iki tane olağanüstü kurultay yaptın, bir de olağan kurultay yaptın. Yani bunları kabul ederdi. Sen üç kere kurultay yapmışsın, üç kere genel başkan seçmişsin parti mi? Yani bunu artık bu delegelerle tekrar kurultay, yani imza toplayıp kurultaya götürülmesi mümkün değil. Götürebilir. Bak götür. Ama tedbir var üzerinde. Hmm. Yani mahkeme kararı var, tedbir varken nasıl hareket edeceksiniz? Yani siz bir salonda birilerini toplarsınız, el kaldırır indirirsiniz ki iki olağanüstü ve bir olağan
0: kurultay. Ama yargı buna yine müdahale mi eder?
1: Yargı müdahale, bu
0: kaçınılmaz zaten.
1: Hayır, yargı müdahale etmez bunu. Yok sayar.
0: Yok sayar.
1: Geçersiz bile saymaz. Evet, yok geçersiz bile yok. Saymaz. Çünkü bu hukuken mümkün değil. Çünkü diyor ki üzerinde tedbir var. 37. kurultayı yaptı. 38. kurultayı tamamen yok sayıyor. Yani sen evet. mevcut delegelerle, senin şu anda dediğin delegeler ve şu anda...
0: Mutlak işte, mutlak bu demek zaten.
1: Evet. O yüzden bu birazcık siyasi manevra. Özgür Özel'in elini güçlendiriyor. İşte kendisine destek veren seçmenin kitleyi de konsolide ediyor. Bir arada tutuyor. Bu normal. Çıkar, kurultay yapacağım der, toplar, kurultay yapar, yeniden genel başkan seçilir. Ama bu tamamen siyasi bir hamle olmuş. Onun ötesine geçmez. Bence ben ilk günden itibaren söyledim. Mutlak Mutlak çıktığı günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bölündü ve artık yeni bir siyasi parti kurmak zorunda. Neden? Bir, bugün Kemal Bey hesap soracağım derken hesabı sadece Ekrem İmamoğlu'ndan veya işte birkaç ilçe, il belediyelerinden sormayacak. Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edip kendisinin sırtına hançer, Kemal Bey'in tabiriyle söylüyorum, hançer saplayan Özgür Özel ile de hesaplaşacak. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne Özgür Özel'in, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne de Özgür Özel'in kurmay takımının bir daha siyaset yapması mümkün değil. Şimdi siyaseti bırakmayacaklarsa başka bir alternatif kalmıyor. Ya bir dernek kuracaklar, derneklerde seçimlere giremiyor ya da siyasi parti kuracaklar. Siyasi parti kurmadan da
0: sen
1: siyaset yapamazsınız.
0: Siyasi parti olacağını düşünüyorsun. Kim yeni bir siyasi partiye gebe
1: kurmak zorunda. Eğer siyaset yapacaksa ve ben iktidar olacağım diyorsa siyasi parti kurmak zorunda. Yani bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir geçerliliğiniz ve siyaset yapma alanınız yok. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tabanına aslında bunu söylüyor. Bakın ben ısrarlı bir şekilde burada mücadele ediyorum ama beni ısrarlı peki, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi dışına itiyorlar. O yüzden ben yeni parti kurmaya mecburumu anlatmak
0: peki,
1: istiyor aslında.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında olan...

0: toplam kendi içerisinde hayır parti kalıp mücadele edelim diyenlerle ayrı parti kuralım diyenler şeklinde ayrışma ihtimali var mı?
1: Bence yok. Niye? Bu Güven Park'ı bilmiyorum izleyebildiniz mi? Ben izledim. Güven Park'a gelenlerin %90'ı ya muhakkak vardı tabii parti içinde kalalım. Orada mücadele edelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'i kuran bir siyasi parti. Çok yani tabelası bile hiçbir şey yapmasa tabelası bile %10 alabilecek bir siyasi parti. Bakın yani barajı geçebilecek bir siyasi parti. Ama
0: baraj bugün, %7.
1: %7 özür diliyorum. Yani %7'yi alabilecek bir siyasi parti. Ama bugün itibariyle bu geçerli mi? Güven Park'taki alana baktığında geçerli değil. Ama alanlar her zaman her şeyi anlatmayabilir. İşte Sayın Vekilim Anadolu'yu geziyor. Biliyor. Yani biz o kadar İstanbul'dan bunu göremeyebiliriz ama en azından konuştuğumuz, pazara çıktığımızda, işte yolda yürüdüğümüzde, esnafla sohbet ettiğimizde bunu görebiliyoruz. Evet, AK Parti'nin ekonomi politikalarından bir rahatsız bir vatandaş var ve bir arayış içinde. Şimdi bu arayışı Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi bulacak Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü orada da bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı seçmen. Bakın, bugün Cumhuriyet Halk Partisi hep şunu söylüyor Kemal Bey. Diyor ki ben %48 aldım. Evet, bir muhalefetin oyunu olarak %48 aldı, doğru. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen kesim de gitti Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yanlış aday olduğunu ve bu sürecin bu şekilde yürütülmeden kazanılabilecek adaylarla kazanabileceğini anladı. O yüzden burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmasını seçmen de istemiyor. Bakın bunu kabul edersiniz, etmezsiniz. Bu benim kişisel görüşüm. Ama sokağa çıktığımızda bununla karşılaşıyoruz ki Kemal Bey de bununla karşılaşıyor, Özgür Özel de bununla karşılaşıyor. Bu alanda, Güven Park alanında toplanan işte kaç bin, 10 bin, 20 bin, 100 bin fark etmez. Toplanan kişiler, kitle tamamen Özgür Özel'in yeni bir siyasi hikaye oluşturduğunu, yeni bir siyasi parti kurarak bu hikayeyi devam ettirip iktidar olabileceği görüşünde.
0: Can Özsin'in öngörüsü şu mudur? Özgür Özel ve beraber olduğu arkadaşlar yeni bir siyasi parti kurar ve bu sebeple de Kemal Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu Cumhuriyet Halk Partisi zayıflarken bu yeni siyasi parti iddialı bir şekilde yükselir. Böyle bir siyasi gelecek tablo olur.
1: Olabilir, bu mu? Olabilir, olabilir. Bu Türk siyasetinde olmuştur. Biraz önce konuşuldu. AK Parti de, değil mi? Milli görüş geleneğinden gelip o köklü hareketin içinden çıkmış yenilikçi bir hareketle ülkeyi 23 yıldır yönetiyor, 25 yıldır iktidarda. Aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrılan Demokratik Sol Parti de yapmıştır. Burada mesele lider meselesidir. Yani burada kitleler eğer liderine güvenirse ki
0: o lider artık Özgür Özel mi?
1: Bence Özgür Özel genel merkezden çıkartıldıktan sonra meclise yürürken o liderliğini açıkladı. Benim açık görüşüm hep bu tartışılıyor. Mansur Yavaş evet çok güçlü aday ama bence yeni kurulacak bir siyasi parti kurulacaksa yeni kurulacak siyasi partinin de Cumhurbaşkanı adayı
0: peki,
1: Özgür Özel.
0: Türkiye siyasi geleceğinde artık Ekrem İmamoğlu yok mu ya senin bu senaryonda?
1: Şöyle Ekrem İmamoğlu artık zaten siyasetin dışında. Bir
0: cezaevinde yani,
1: şöyle bir cezaevinde Ekrem İmamoğlu şunu söylüyor. Bunu hep programlarda söyledim. Silivri'den çıkış yolu Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya yeni kurulacak yani Özgür Özel'in kuracağı siyasi partiye bağlı. Şimdi bunu bir siyasi dava olarak gördüğü için bunu böyle anlatıyor ve böyle algılıyor. Diyor ki bu bir siyasi davadır ve burada ben bu cezaevinden çıkabilmem için benim partimin iktidar olması gerekiyor. Doğal olarak da burada ya Özgür Özel Cumhurbaşkanı olacak, o siyasi davalar bitecek ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olacak, o siyasi davalar bitecek ve Silivri'den çıkış yolu olacak. O yüzden Ekrem İmamoğlu burada tamamen siyasetin dışında zaten şunu da gönderdi. Biz de ben de yazdım veya konuştum. Dedi ki Özgür Özel parti kurman gerekiyorsa kur. Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele etmen gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele et. Ben sonuna kadar senin arkandayım. Ben ve arkadaşlarım arkandayım dedi.
0: 3 saatlik görüşme olmuş galiba.
1: Evet.
0: Dün mü oldu?
1: Oldu ama onun öncesinde söyledi zaten bunu. Eğer dedi kazanabilecek aday Mansur Yavaş'sa ve biz bunu Mansur Yavaş'a biz aday gösterebiliyorsak Mansur Yavaş'ın arkasında da birleşebiliriz dedi. Yani seçeneği parti kurma seçeneğini de

0: aday belirleme seçeneği de tamamen Özgür Özel'e bırakmış durumda. Başka alternatif
1: yok. Bu anlamıyla Ekrem İmamoğlu senin söylemine göre artık bir siyaset liderliğinden öte hani cezaevinden çıkabileceği koşulların oluşmasına odaklanmış durumda. Evet. Çıtasını oraya çekmiş durumda. Peki son sorum şu, ardından da Yaşar Hoca'ya geçeceğim. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün dedi ki önce CHP sonra Türkiye arınacak dedi. Şimdi CHP arınacak derken neyi kastettiğini tartışıyoruz burada. Üç aşağı beş yukarı işte herkes de fikrini söylüyor. İşte kurultay konusu diyor. İddianameleri konu olan belediyelerdeki tartışmalar. Bu CHP kısmı. Peki Türkiye arınacak derken neyi kastetti bugün konuşmasında?
0: Bugün aslında söyledi. Yani mesela o tırnak içinde söylüyorum. İşte beşli çete dedi. Bunu ifade etti. İktidarın politikalarını tam anlamıyla girmese bile bir saray vurgusu yaptı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinde bence bir değişim yok. Bunu zaten söylüyor. Saray vurgusu yapıyor, yani bir arınma derken aslında Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet iktidarı ele geçirdi. Ki zaten ben 78 yaşında yaşlı bir adamım dedi. Önce bırakacağım algısı yarattı ve ardından dedi ki iktidara yürüyeceğim dedi. Yani Kemal Bey artık önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidarı ele geçirip ki aldı, onu tamamladı ve bundan sonraki süreçte de kurultayı yapıp seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığıyla devam edecek. Onu da kendi söyledi zaten.
1: 2023'teki söylenme olacak.
0: Tabii de bu yorum değil.
1: AK Parti
0: bunu kendi söyledi zaten. Ki saray diyerek, beşli çete diyerek aynı dili yine kullandı. O yüzden Kemal Bey'in siyasetinde hiçbir değişim yok. Özgür Özel'i de eleştirdiği nokta siz sarayla ittifak yapıyorsunuz eleştirisiydi. O yüzden Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığa devam edip seçimlere girdiği takdirde emin olun bu aldığı oyların çok çok altında oy alması kaçınılmaz.
1: Ama bu senaryo...
0: Seçmen bir kere Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıktığında görüyorsunuz gerçekten umutsuz ve mutsuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni gerçekten mutsuz. Yani karşılaşıyoruz, biliyoruz benim oturduğum Kartal'da oturuyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi ve etraf mahallemdeki kişiler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar.
1: Sokağın namzı böyle.
0: Hatta benim mahallemde belediye başkanının mahallesi yani orada doğup büyümüş. Şimdi oraya baktığında insanlar umutsuz ve hep şunu soruyor ne olacak? Bu CHP nasıl düzelecek? İktidar olabilecek mi? Umudu yok. Ben şunu konuşuyorlar. Kemal Bey olursa sandığa gitmeyiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu duruma geldiğinde artık buradan çıkışı Kemal Bey'in yapabileceği bir çıkış değil bu. Yeni bir hikaye yazmak zorunda Kemal Bey. O da Kemal Bey'le olmaz zaten.
2: Peki. Bir ekleme yapmak isterim.
1: Olur. Ondan sonra Yaşar Bey.
2: Bakın bu küreselcilerin mantığı şudur. Seçimi kazanmak için her şey mübahtır. Ve bunun için beşli çete mi değil mi buna bakmaz. Kemal Bey'in ifadesi beşli çetedeki kavramı beşli çeteyle iş yapanların hepimiz biliyoruz kimler olduğunu. İktidar değil. Aynı zamanda muhalefetten tutuklu belediye başkanlarının çok ciddi anlamda iş yaptıkları görülüyor. Yani bir iki tanesi değil birçoğuyla çok ciddi anlamda ticari bağlarının olduğu görülüyor. Kemal Bey'in eleştirel perspektiften baktığı açı şu. İç tüzeğe, kanunlara, kurallara hiçe sayarak sadece seçimi kazanmak için doğru olmayan yöntemlerle yolsuzlukla beraber iktidara yürümeye çalışmak ve bu meşruiyetinizi kaybettirir. Kendi içinize meşruiyeti sağlamadan iktidar olabilme meşruiyetini sağlatamaz size. O yüzden sadece seçimi kazanmak için bu gayeyle her şey mübah diyerek bakmamak gerekiyor. Bu eleştirel beşli çeteden kavramı budur.
1: Can Özçelik'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili söylemi değişmeyecek.
2: Kemal Bey
1: 2022'deki 23'teki muhalefet çizgisini sürdürecek tespitine katılıyor musunuz?
2: Evet. Kemal Bey'in bugünkü konuşması Kasım ayındaki 2025 Kasım'daki Mayıs'taki açıklamaların tamamına baktığımız zaman bugüne kadar hep sağduyulu ve uzlaşı niteliğindeydi. Hayırlı olsun dedi mesela. Bugün Gürsel Tekin Bey de ifade etti. Parti meclisi başkanlığının için, grup başkanlığı için hayırlı olsun dedi. Hep sağduyuyla yaklaştı. Dağılmama ama Özgür

0: Özel Bey'in niyeti aslında parti kapatılırsa partimiz hazır dedi. Sözcü TV'de açık ve net ifade etti. Yani kapatılmasına razı geliyorsunuz, yeni parti kurmaya razı geliyorsunuz ama parti içerisinde arınma çağrısına karşı geliyorsunuz, direniyorsunuz. Neden? Bakın bugünkü Gündoğdu'daki mitingin afişlerine hazırlandığını detaylı incelediğimizde orada ne var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP yazısı yok. Hiçbirinde yok. Neden? Logoyu da çok küçük ve en alta koymuşlardı. CHP yazısı yok. Özgür Bey şunu ifade ediyor. Tıpkı geçmişte Ekrem İmamoğlu İBB'yi kazanırken ki stratejiyle, yani CHP'den, CHP logosundan uzak durarak ve bu logonun
1: Türkiye
0: kullanılmaması...
1: Türkiye İttifakı diye bir partiye gidebilir bu iş diye yorumlar, analizler, iddialar da oldu. Adı Türkiye İttifakı olan bir partiye.
0: Evet. Ben... Yani bu aslında şunu düşünmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu bu çağrılardan hangisine karşı çıkıyorsunuz? Önce buna cevap vermek lazım. Yeni bir siyasi partiye gidiyorsanız bunun anlatısını oluşturmanız lazım. Metodolojisini oluşturuyorlar ama anlatısı yok. Yani değerler, hangi değerlerden dolayı yeni bir siyasi parti kuracaklar? İfade etmiştim ya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hikayesine benzer bir hikaye olarak ifade ediliyor ama Sayın Erdoğan için Türkiye'nin o dönemki muhalefetin dahi %60'ı destek verdi. Bir mağduriyet vardı o dönemde. Fakat burada hesap vermekten kaçılan bir süreç var. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset kavramı çok önemli. Ve bunun karşılığı var. Her siyasi partide. İfade ettiğim gibi bakın küreselcilerin stratejisi şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok milliyetçi bulurlar. Çok ulusalcı bulurlar. Değerlere bağlı ve gelenekçi diye kodlamışlar. 2002 yılında bunlar raporlarda yayınlandı.
1: Yani siz bu tabloda Kemal Kılıçdaroğlu'nu küreselci gruba koymuyorsunuz sizin tabirinizde.
0: Koymuyorum. Kemal Bey peki. Gerek Kıbrıs gerek Suriye gibi birçok konuda Libya konusunda milli düşünmüştür. Bakın bu savaş boyutudur. Bu ülkenin milli güvenlik sorunu.
2: Tezkereleri o yüzden oy vermediler.
0: Tezkereyle ilgili eleştirileri vardı ve bunları bizler de o dönemde savunduk. Şunu söyleyeyim. Bu yapı, baktığımız zaman bu çatışma ortamı bu ülkenin milli güvenlik yapısına bir saldırıdır. Küreselcilerle milliyetçilerin savaşıdır. Net. Yani biz bunu belki orta vadede daha net göreceğiz.
1: Peki. Yaşar Hocam, sizin de... Çok fazla tartıştığınız, birçok tartışmada bir parametre olarak değerlendirdiğiniz bir perspektiften konuşuyor Murat Gezici. Hani bu anlamda bu Murat Gezici'nin şahsi görüş analizi mi, yoksa siz de Kemal Kılıçdaroğlu'nu böylesi bir denklem içerisinde bir yere oturtuyor musunuz? Bu bir soru. Ama öbür taraftan da şöyle de bir soru. Eğer burada bölünme kaçınılmazsa CHP açısından, ki konukların çok büyük bir kısmı kaçınılmaz diyor artık, yani bu saatten sonra bir arada yürüyebilecekleri bir imkan çok kalmadı, çok köşede çok sert söylemler var, bir parti daha çıkacak gibi. Bu anlamda da öngörünüz nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel'in lideri olduğu yeni parti performansları alacağı sonuçlar muhalefet cephesinde hangisi daha önde olur? Buna dair de bir öngörünüz var mı?
3: Evet, yani sondan başlayayım. Örünen o ki, yani Özgür Özel de sonuç itibariyle bundan yani bir iki gün önceydi. CHP ikiye bölünmüştür. Bizsiz %3 alamaz gibi işin matematiğine bile girmeye başladığına göre zihinlerde bu kopuşun hazırlıkları var gibi görünüyor. Kolay değil tabii. Bunu hemen bir anda yapacaklarını da değerlendirmiyorum. Şu anda benimsedikleri yöntem direnç. Ve dolayısıyla bir haksızlığa ve mağduriyete uğradıkları dilini daha da derinleştirmek. Dolayısıyla hani mücadele ederek, çarpışarak, direnç göstererek artık bize hiçbir hayat hakkı tanımıyorlar ve dolayısıyla mecbur kalıyoruz şeklinde bir zeminde, bir yöntemle o kopuşu hazırlayabilirler. Bunu saptamak gerekiyor. Çünkü yani burada

bir uzlaşma arayışının zemini ne olacak? Yani şeyin çıtayı daha da yükseltti Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ'cüler dedi. FETÖ'cü ajanlar dedi. Zaten işte çalıp çırpma, hırsızlık, rüşvet, bu sıfatlar uzlaşmanın hangi zemini olacak?

0: işin içerisine hırsında, kininde girdiği, kişisel çıkarların girdiği, kişisel ajandaların devreye girdiği, herkesin giderek birbirinin aslında altını oymaya, açık arama yarışına girdiği bir görüntü içerisinde. Buradan uzlaşma değil, bütünleşme değil, bir ayrışma beslenir. Ama soru şudur, yani Kemal Bey arzu ettiklerini yerine getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılsalar bile zayıf bir ayrılma, önceki örnekler gibi. İşte yani Muharrem İnce, daha öncesinde yine vardı, şimdi hatırlayamadım, bir hukukçunun, hanımefendinin kurduğu bir parti vardı
1: Emine
0: çok
1: Hanım.
0: uzun
1: Emine Hanım geride
0: süre.
1: döndürün.
0: Ha,
1: Cumhuriyet Halk
0: evet,
1: Partisi'ne.
0: onun gibi. Dolayısıyla o örnekler haline getirebilecek midir? Yoksa daha büyük bir bu konuda iddialı çıkışla CHP'nin de
1: Yani Can Özçelik hani şey örneğini verdi. DSP örneğini verdi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıktı. Veya Milli Görüş Genel'in içerisinden, Refah Partisi'nden AK Parti çıktı. Bunlar başarılı
2: Yani
1: örnekler diye verdi.
2: lider
1: Lidere
2: varsa
1: bağlı biraz
2: lidere
1: dedi
2: bağlı
1: yani.
2: dedim yani ben hani.
1: Başarılı
0: Anladım.
1: olması.
0: Evet. İşte o lidere bağlı olma gerçeği, ki bu gerçektir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmasını tartıştığımız ekibin içerisinden özdeşleştirmesini çok doğru örnek görmüyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu bu konuda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan da bağımsızlaşarak bunu açıkça yapmayacaktır kuşkusuz. Ama giderek daha görünür hale gelen bir bağımsızlaşma, onun iradesi dışında bir, yani sevgili Can'ın az önce çizdiği çerçevede bir liderlik yapılanmasını kendi bedeniyle ve zihniyle daha da hararetli hale getirmeye çalışırsa, bunun da çok tutmayacağını söylemek istedim. Çünkü başından beri onu Ekrem İmamoğlu'ndan ayırmayan şey, kuşkusuz siyaset, aynı zamanda belirli bir hırsı, belirli bir istikbal hesabını içinde meşrulaştıran bir şeydir ve çok doğaldır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı da önemli bir koltuktur. Ama seçilirken hangi sıfatlarla seçilmişti? Tavşan aday, geçici aday, eş başkan, asıl o değil, kadrajlarda bile silikleştirilmiş görüntüler vesaire. Ama sonuç itibariyle bu hiçbir fıtratın, hiçbir insanın karakterinin kolayca kabul edebileceği sıfatlar değildi. Önce bir normalleşmeyle kendine bir yeni yöntem, Kemal Bey'den ayrıştıracak, tanımlayacak bir yol ve yöntem denedi. Ama partisi içerisinde en azından kendi kitlesi açısından istediği desteği alamayınca oradan vazgeçti. Burada özellikle Kemal Bey'in o noktadaki tavrı da bir parça belirleyiciydi. Yani onu o kulvara çekmesinin önünü kesti. Dolayısıyla Özgür Bey'in şöyle bir noktada olduğunu tespit etmeliyim. Yani en azından benim bakışım o. Yani Ekrem İmamoğlu'na rağmen ondan bağımsızlaşacak, bir adım atmayacak. Ama ona rağmen lider olmak olamasa bile aday olmak isteyecek. Bunu yapılandıracak. Diyecek ki Ekrem Bey'in bu hale sokanların karşısında, diplomasını elinden alanların, onun cezaevlerine tıkanların karşısında var mısınız birlikte olmaya? Yeni Ekrem İmamoğlu benim. Onun adına benim. Ben kendimi ortaya koyuyorum. Bu dili geliştirecek. Dolayısıyla bu yanıyla bakıldığında, hani Bülent Ecevit'in de Sayın Erdoğan'ın da o kopuşlarıyla benzerlik taşımayan bir şey. Böyle lider olmak birçok aslında bedel ödemeyi, zamanında fikri çok önemli çıkış yapabilmeyi, memleketle ilgili bir sevdayı büyük bir davaya dönüştürebilmeyi, Türkiye topraklarında yapıyorsunuz siyaset. Türkiye'deki liderliğin böyle bir çekiciliğin olması gerekir. Bir de teslim etmeliyim ki yaratılış da önemlidir, liderlik. Ne yaparsanız yapın o avroyu oluşturamayabilirsiniz. Dolayısıyla o yanını da hiç ihmal etmemek gerekir. Ben Özgür Özel'de o liderlik performansını görmüyorum.
1: Peki.
0: Yani şu süreç itibariyle
1: Peki o
0: sarf ettiği bir
1: misyonu
0: takım...
1: Mansur Yavaş üstlenebilir mi? Bir muhalefetin çatı adayı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin domine
0: Orada
1: ettiği bir muhalefet.
0: ona Kemal Bey el atar bir süre sonra. Şu anda işin hararetiyle Mansur
1: Kemal
0: Yavaş'tan
1: Bey'e
0: farklı bir
1: yakın bir
0: şey
1: isim.
0: bekliyor.

0: Levent Kuşoğlu da böyle bir şey paylaşmış. Mansur Yavaş.
1: Evet. Yani ona el atar Kemal Bey, ikna da eder. Çeker de oraya. Çünkü bir küçük mazisi var çok yakın tarihte. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisine karşı, onların tavırlarına ve yaklaşımlarına karşı Ekrem Bey'le birlikte tepki göstermişti. Hatırlayın onun TÜZİK kurultayındaki o çok konuşmayan Mansur Yavaş'ın bir anda üst perdeden konuşmaya başlaması, tepkilerini. Dolayısıyla bu da işin bir başka yine ayrışma noktası. Nereden bakarsınız bakın, isimler üzerinden de konuştuğumuzda yollar hep ayrışmaya gidiyor, bütünleşmeye gitmiyor. Bu ayrışma, bu dağınıklılık, bir de üstelik fikri, güçlü bir fikriyatla da beslenmeyen bu dağınıklılık, kişisel ikballer ve pozisyonlar üzerinden dağınıklık geçişleri de arttırır. Şimdi diyorsunuz ki parti meclisinde şunun ağırlığı var. Şimdi diyorsunuz ki milletvekili sayısında işte şu grubun sayısı çok daha fazla. Bunun çok az bir kemik ve çekirdek ki o ajandaları birbirine ortaklaşanları ayırt etmiyorum kuşkusuz, onlar ayrılmaz. Ama onların dışındaki dış çeperlerdeki mevcut duruma göre pozisyon alanların geçişkenliği çok artacaktır. Bir süre sonra Kemal Bey'in tarafına geçenler de sayıca fazlalaşabilir. Dolayısıyla CHP'nin şu anki içindeki durum budur. Onun dışında sorunun birinci bölümü benim çok konuşmamı gerektirir. Yani sevgili Murat'ın Kemal Bey'i tarif edişi geçmişle ilgili. Zannediyorum herhalde bir seçim sürecidir, öncesidir. 100'e yakın yazı yazılmıştır. Çok sayıda kelam edilmiştir. Sadece Libya tezkeresine bile, ki tezkerenin adı anıldı az önce, çırpındık ekranlarda. Bize bir tek sebep söyleyin. Libya tezkeresine nasıl hayır verirsiniz? Hadi şeyi anlıyor, Suriye Irak tezkeresini. Çünkü HDP'yle yol yürümek istiyordunuz. Ve size demişlerdi ki birlikte yol yürümek istiyorsak bunun ilk sınavı tezkere hayır oyu vermektir. Gittiniz verdiniz. Libya tezkeresine iki kez hayır dediniz. İyi Parti ilkinde hayır dedi, ikincide onlar hayır, evet vermeyiz dediler. Libya'da Doğu Akdeniz'in jeopolitiğindeki denge değiştirici. Libya'ya birkaç ay önce gitmiş biri olarak sahada görmüş, gördüğüm manzaranın karşısında hem üzüntülerimi hem gelecek açısından bir ülkenin düştüğü durumu görmüş biri olarak söylüyorum. Bu konularda kafa yormuş bir akademisyen olarak. Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkere hayır oyu veremez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ediyorlar şimdi her ikisi. O CHP'nin genel başkanı olsaydı o tezkerelere hayır oyu verir miydi acaba? Bu soruyu sorsunlar kendilerine.
0: Peki.
1: Daha ötesi de var. Daha çok şey söylerim. Ama bütün bunlardan ben çizgimi de içeriğimi de değiştiriyorum. Bütün müsebbip ve sebep içime sokulmuş bu FETÖ'cü ajandaların dan sebep de bunlar. Şimdi farklı bir yola girdim. Türkiye'nin bu yerli ve milli nedir bu? Tam bağımsızlık mücadelesinde ben de üzerime düşeni yapmaya hazırım gibi. İçeriği birazcık daha ikna edici olacak sözler söylemeye hem muhtaçtır hem de borcudur bize. Ben daha detaya
0: Peki.
1: girmeyeyim. Çok yanlışlar yapmıştır şimdi.
0: Peki. Süre çünkü gittikçe azaldığı için ben de tempoyu arttırıyorum. Şöyle, şu boyutu da o zaman bir Can ne dersin? Diyor ya, paramız yok, otobüsümüz yok, kürsümüz yok diyor Özgür Özel. Hani bu anlamda işte CHP'ye yakın medya, finans kaynakları vesaire üzerinden de konuşulduğunda CHP'nin mali gücü artık bugün itibariyle el mi değiştirdi yönetimin
2: Tabii,
0: değişmesiyle
2: tabii.
0: birlikte, yoksa kaynak CHP dışında mı?
2: Evet, tabii bir kere devletten alınan bir partilere verilen bir destek var ya, bu
0: Bütçe.
2: tamamen artık o bütçe Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde. Yani burada Özgür Özel'in orada bir bütçeyi eline alıp hareket edemez. Ama yeni parti kurulduğunda, grup kurulduğunda devlet desteği alabiliyor mu onu bilmiyorum. Yani
3: Seçim, burada bir
2: seçime girmiş
3: aydınlatma
2: olması
3: gerekiyor diye biliyorum.
2: Evet.
3: Tam
2: Yani öyle
3: tam bakmak
0: bir
3: lazım ama
0: olursa öyle
3: seçime girim ona bakmak lazım.
4: Yılda bir defa gerçekleşiyor. Alamazlar. Fakat Ocak ayında 1 milyar 800 milyon para aldı Özgür Özel Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına. Şu an baktığınız zaman eksi hesapta.
2: 20 milyar çok büyük para mı?
4: 1 milyar 800 milyon 5 ay içerisinde bitmiş.
2: Çok
4: Bunu
2: para değil,
4: kaynaklardan da teyit alabilirsiniz.
2: 1 milyar
4: tabii.
2: Çok büyük para.
4: Cumhuriyet Halk Partisi yani, devletin verdiği katkı
2: devletin,
4: para. Ama bunu Özgür Özel Bey'in ekibi
2: ne kadar para
4: bitirmiş.
2: Şey
4: yani baktığınız zaman 5 ay içerisinde bu para nasıl bitiyor? Yani butlan kararı kendi işlerinde de bekleniyordu.

0: Şu yoruma 2 dakika falan kaldı ama ne dersin Can? Bunu da sana sorayım. Sen de yakından takip ettin. Şimdi Özgür Özel'i eleştiren ama Kılıçdaroğlu'na muhalif olan bir toplam da çıktı. Hangi konuda? Mesela binadan niye erken çıktın?
1: Evet.
0: İşte aslında
1: Eylem tarzıyla alakalı.
0: eylem tarzı ve hayır şöyle oldu. Aslında sorunsuz bir geçişi organize etti
1: Evet,
0: gibi bir
1: tabii
0: eleştiri de
1: var,
0: oldu.
1: doğru.
0: Bu anlamıyla hani Ekrem İmamoğlu'nun saf dışı bırakılması şeyinde, projesinde o da kitlelerin daha başka bir yere savrulmasını engelleyerek kontrollü bir geçiş, Kılıçdaroğlu'nun kontrollü bir genel başkanlığı meselesini organize etti, eleştirileriyle de karşılaştı.
1: Evet.
0: Bu da bambaşka bir cephe
1: Evet.
0: işin
1: O da işte
0: içerisinde.
1: şu. Yani biraz önce sordun ya, parti içinde kalalım ve partide mücadele edelim. Neden
0: Diye bir ayrım olur mu?
1: ayrım
0: Bölünür
1: olan
0: mü o
1: yok,
0: cephe?
1: muhakkak var. Ama yapacak başka bir alternatifi yok. Yani tabii ki ben o soruya, o eleştirilere haklı eleştiriler. Sonuçta kendi siyasi partilere diyorlar ki biz Özgür Özel'i seçtik ve bizim genel başkanımız Özgür Özel diyorlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar. Özgür Özel'e de sen neden partiyi bırakıp gidiyorsun eleştirisi getiriyorlar. Burada o parti içi bir tartışma. Ama şu var. Partide bundan sonraki atılacak adımda Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılacak mı ayrılmayacak mı meselesinin ötesinde bir
0: Yani
1: şey bu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve onun arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki bir muhalif basınçla tazyikle de karşı karşıya olabilir mi?
1: Muhakkak tabii ki, yani sonuçta bir
0: CHP'li olmayan bir muhalif
1: muhakkak,
0: tazyikle.
1: çünkü yani o kitle, o seçmen kitlesi de sonuçta sandığa gittiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor.
0: Çünkü
1: Yani
0: artık ortak aday oluyor
1: ortak aday
0: mesela.
1: oluyor ve diyor ki ben muhalefetin adayını destekleyeceğim. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermeyeceğine göre diğer ittifakı veriyor. O diğer
0: Onun için CHP'nin
1: ittifakın
0: geleceğinde söz sahibi olmak
1: en
0: istiyor.
1: güçlü. Ama bugünkü marjinal gruplar oradaydı kısmı değil. Çünkü mesela HKP'nin ben flamasını gördüm orada. Halkın Kurtuluş Partisi resmi devletin resmi saydığı bir siyasi parti, hatta seçimlerde de
0: Bir tane mi vardı?
1: TRT'de genel başkanı çıktı konuştu. Yani ama marjinaller olabilir, Tam
0: olabilir. Ya
1: 14 tane örgüt vardı
0: sonuçta
1: orada.
0: burası
1: Ve
0: sonuçta
1: bunlar devletle çatışan gruplardı.
0: sonuçta marjinal diye tarif edilen örgütler de, o sol örgütler de Türkiye'de siyaset yapan örgütler. O yüzden marjinallik neye göre marjinallik, o başka Peki.
1: bir tartışma konusu, ama bugün itibariyle Özgür Özel'in başka bir alternatifi kalmadı. Artık siyasi parti kuracak ve Ekrem İmamoğlu bu siyasi partinin tam ortasında olamaz. Mümkün değil olması.
0: Peki. Sürem tamamen bitti ama size bir 30 saniyeli bir final cümlesi.
2: 30 saniye. Çok
0: Evet.
2: iddialı.
0: Tamamen bitti aslında. Kapatmamı istiyor yönetmenim ama size son cümle vermemiş olacağım. O yüzden
2: Ya
0: bir final cümlesi
2: ben
0: alayım.
2: sadece dışarıdan bir şeyle bu meseleleri daha iyi yönetebilenler Türkiye siyasetini, Türkiye'yi yönetmeye gerçekten gerçek bir aktör olarak aday olurlar. Ama bu meseleleri bu hale getirenler Türkiye siyasetini, Türkiye'yi yönetemezler.
0: Açıkçası bu konuları biz aslında daha çok tartıştık gibi bakıyoruz ama aslında yeni tartışmaya
2: Tabii.
0: başlıyoruz. Çünkü yeni bir süreç var.
2: Tabii.
0: Daha çok tartışacağız.
3: Bir ekleme yapabilir miyim?
0: Çok kısa olmak kaydıyla.
3: Bakın, bu süreçte DEM ve İyi Parti Sayın Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir mesafe koydu. Doğru bir stratejiydi iki siyasi parti açısından. Çünkü bu süreçte bir kırılma
0: Son
3: olacak.
0: cümle.
3: Bu kırılmadan oy gelme ihtimali var onlara. O yüzden Özgür Özel sadece Erdoğan karşıtlığıyla oy bekliyor, ama bir yandan İyi Parti, bir yandan da DEM de kendisinin rakibi olacak. CHP'nin
0: Son cümle.
3: %20'lik bir blok oyunun devam ettiğini görüyoruz.
0: Peki.
3: Kemal
0: Murat
3: Bey'le.
0: Gezici teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Abdurrahman Babacan teşekkür
2: Teşekkür
0: ediyorum.
2: ediyorum.
0: Can Özçelik teşekkür
2: Ben
0: ediyorum.
2: teşekkür
0: Profesör
2: ederim.
0: Doktor Yaşar Sağlıoğlu teşekkür ediyorum. Kısa bir ara konuklarıma teşekkür ettim. Sonrasında vedalaşacağız.
4: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma da emekler için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Bir başka Gerçek Fikri'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

teni, saçları tıpkı gerçek bebekler gibi. Her gün onu besleyip altını değiştirip giydiriyorlar. Hatta bazılarının odası bile var. Şimdi sizinle reborn bebekleri inceleyeceğiz. Bir kere görünümleri aşırı gerçekçi. Bu silikon oyuncak bebeklerin yumuşaklığı aynı gerçek bebekler gibi. Saçları gerçek insan saçından. Hatta içine cihaz yerleştirip nefes alma görüntüsü bile oluşturabiliyorlar. Ama asıl tartışma konusu bu bebeklerin kullanım amaçları. Bebeğini kaybeden ebeveynler ya da bebek hasreti çekenler yaşadıkları travmalar nedeniyle bu bebeklere aşırı bağlanabiliyor. Bu da etik mi tartışmalarını tabii beraberinde getiriyor. Birçok kişi film çekimleri dışında kullanılmasını doğru bulmuyor. Robot Zerit, zor işlerin robotu. Otel ve kamu alanlarındaki tuvalet ve banyo temizliği ondan soruluyor. Tuvalet temizliyor, duş fırçalıyor, lavabo siliyor. Bu çalışkan robot gerçek bir görev adamı.

Bazen insansı robotları izlerken gözlerimize inanamıyoruz değil mi? İşte tam da bu yüzden bir teknoloji şirketinin CEO'su kolları sıvadı. Ürettikleri insansı robotlardan birinin karşısına çıktı. Hem de ne çıkmak? Tabii o robotun hünerlerinden nasibini aldı. Bakar mısınız yediği tekmeye? Her şey özel efektsiz, gerçek zamanlı bir çekim yapıldığını kanıtlamak içindi. Epey işe yaramış görünüyor. Nereden nereye dediğinizi duyar gibiyim. Sadece 2 yılda insansı robotlar ne kadar yol kat etmiş olabilir? İşte bu kadar. 2023'te bir ihtiyar gibi tintin zor adım atan robotlar şimdi bir sporcu gibi koşabiliyor. Sadece 2 yılda ortaya çıkan bu fark bakalım 2 sene sonra kim bilir neler olacak dedirtiyor. Kalabalık şehirlerde park yeri kapma savaşı nasıl bir şeydir bilen bilir. Adres Çin olunca bu işe teknoloji tabii ki el attı. Bir kadın fiziksel olarak dikilerek bir aracın park etmesine engel oldu. Sürücü başta derdini anlatmaya çalıştı ama sonra peki öyle mi dercesine aracını öylece bırakıp uzaklaştı. Kadın da sürücünün peşine takıldı. O sırada akıllı otomobil otonom sürüş özelliğiyle kendi kendini bir güzel park etti. Kadıncağız da baka kaldı. Teknolojinin fendi park savaşını yendi.

3 boyutlu yazıcılarla koca koca evler üretildiğine yeteri kadar şaşırdıysak, gelin biraz da o evlerin ne kadar sağlam olduğuna şaşıralım. Kimileri sadece bir

teknoloji hilesi olduğunu düşünüyor ama gerçekte çoğu geleneksel yapıdan daha güçlü ve dirençliler. Bu dayanıklılığı balyozla test ettiler. Özel beton karışımında tek bir çatlak, çizik bile oluşmadı.

bu çorap niye burada, bu terliğini niye buraya fırlattın gibi tartışmalara artık son. Çünkü robot süpürgeler resmen seviye atladı. Artık evi silip süpürmekle kalmıyorlar, dağınıklığı da topluyorlar. Cihazdaki o mekanik kol, kamera, nesne tanıma ve navigasyon sistemleriyle birlikte çalışıyor. Keşke bu kadar basit olsa ama bir umut belki şiddetli geçimsizlik meselesine çare olurlar. Dünya yapay zeka hangi meslekleri ele geçirecek, kimler işsiz kalacak diye tartışırken meselenin bambaşka bir boyutu daha var. Ya şimdiki çocuklar 2030'a kadar belki de hiç var olmayacak meslekler için eğitim görüyorsa, alanında uzman otoriteler işte tam olarak bunu tartışıyor. Yeni dünyada ezbere dayalı sistemler, standart kariyer yolları rafa kalktı. En çok bilen değil, en hızlı öğrenen, en çabuk uyumlanan öne geçiyor. O yüzden çocuklara sorulan o klasik büyünce ne olacaksın sorusu tarih olacak gibi, uzmanlara göre onun yerine nasıl düşüneceksin diye sorulmalı.

0: Bir kediye istediğini yaptıramazsın, o canının istediğini yapar. Sanırım bu konuda herkes hemfikir ama son araştırmalar diyor ki kediler sahiplerini yavrusu sanıyor olabilir. İşler iyice değişti. Hayvan davranış uzmanlarına göre kedilerin zihninde insan korunması gereken ama bağ kurulan sosyal partner konumunda. Desenize, evin patronu bu kez sahiden onlar.
1: Scared Potter.
2: You wish.
3: On the count of three, one, two.
4: Inverte statue! Rictus Emperor!
0: Sihir gerçek oluyor. Harry Potter tutkunları şimdi daha iyi anlayacak. Çünkü dünyanın ilk resmi Harry Potter temalı oteli açılıyor. Bu yıl Almanya'nın Günzburg kentinde açılması bekleniyor. Oteldeki her oda Hogwarts'ın 4 efsanevi evinden ilham alacak. Sadece çocuklar değil, eminim pek çok yetişkin de heyecanla bekliyor. Yatarak kilo vermek mi? Hindistan'da bir spor salonu yatarak kilo verdirme vaadiyle kullanılan işte bu makineleri tanıttı. Titreşimle çalışıyorlar ve vücudun belli bölgelerini hedef alarak ısı terapisi gibi yöntemlerle hızlı sonuç almayı vaat ediyorlar. Kulağa hoş gelse de yattığın yerden kilo verme fikri bize pek olacak iş gibi gelmedi. İnsansı robotların pek çok yeteneğini gördük ama acaba buna da gerek var mıydı? Uçan tekme atan insansı robot var sırada. 1.80 boy, 70 kilo, yeni becerikli eller, geri taklalar, uçan tekmeler, güçlü vuruşlar derken gelinen son nokta bu.

Kişisel bilgisayarın niteliğinde bir akıllı gözlük. Sadece 68 gram. Güneş ışığında bile net görüntü veriyor. Komut beklemeden o anki duruma adapte olup öneri sunuyor. İnsana unuttuklarını bile hatırlatıyor. Daha ne olsun? Gözlüğün fiyatı $799. Daha önce refleksleri masa tenisi oynarken test edildi insansı robotların. Şimdi normal tenis kortundalar. Vuruş tekniklerine bakacak olursak hiç fena sayılmaz.

sonunda bu da oldu. Çinli bir robotik şirketi robot kiralama işine girdi. Düğünlerden iş toplantılarına, konserlerden fuarlara kadar 16 farklı etkinlik ve görev türü için insansı robot kiralama hizmeti sunuyorlar. Robottan robota kiralama ücreti değişiyor. Günlük ücretleri 138 dolardan 1380 dolara kadar çıkabiliyor. Bakalım bu sistem tutacak mı?

Çin'de robot dans yarışması düzenlendi. Farklı kostümler ve değişik dans türleriyle robotlar sahneye çıktı. Bize kalırsa en çok da Michael Jackson'ın meşhur Moonwalk performansının hakkını verdiler.

Bilenler bilir, katı gıdaya geçen bebeklere yemek yedirmek her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bir baba bu işi nasıl eğlenceli hale getirebilirim diye düşündü ve ortaya işte bu görüntü çıktı. Bebeğine ve köpeklerine sırayla mama yediren babanın taktiği bir kenara not edilsin.

nadir görülen büyüleyici bir manzarayla devam edelim. Burası Rio de Janeiro'daki Copacabana plajı. Milyonlarca hamsi suda bir araya geldi ve ortaya işte bu görüntüler çıktı. Doğa yine şaşırtmayı başardı.

Şimdi de bir doğum günü partisine gideceğiz. Çin'in Gansu eyaletinde doğal çiftleşme sonucu dünyaya gelen ilk dev panda yavrusu 100. günde doğum gününü kutladı. Pandanın sevimli halleri görülmeye değerdi. Yine Çin'deyiz. Bu kez de Changbai Dağı'nda büyüledi manzara. Bir buz mağarası ve buz kütlelerinin içinde güller var. Bu manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Turistler fotoğraf çekmek için sıraya girdi. İnsansız robotlar her yerde. Şangay Tarih Müzesi'nde Li Xiaobo isimli bu insansız robot tur rehberi olarak resmen işe başladı. Umarız bir tur rehberini işinden etmemiştir. Hadi şimdi biraz da gülümseyelim. Kardan adamın havuçtan burnuna bir talip çıktı. Tabii ki bir tavşan.

0: Ucu aldı ve hak ettiği yere midesine indirdi. Az önceki tavşandan aşağı kalır yana olmayan minikler var sırada. Söz konusu yemek olunca bakın o minik eller, ağızlar neler yapabiliyor.
1: Man, this man that hungry. Bruh, really?
2: Dylan, why is all these Cheetos on the floor?

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.

Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle sizlerleyiz. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu yangın çıktı. Kazada otobüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin olduğu otobüs İzmir'den Antalya'ya gidiyordu. Denizli-Aydın otoyolu üzerinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev topuna dönerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Burdur'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza Bucak ilçesinde Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 4 araç El Sazı köyü mevkisinde birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlarında sıkışan 3'ü ağır, 11 yaralı kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza sebebiyle karayolu bir

0: süre tedbiren ulaşıma kapandı. Görgü tanıkları kazanın hatalı sollama sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. Edirne'de 4 gündür kayıp olarak aranan iki arkadaştan acı haber geldi. Yakın arkadaşların cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. 25 yaşındaki Halil İbrahim Arslan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailesiyle bayramlaştıktan sonra kayıplara karıştı. Kendisinden haber alamayan yakınları Arslan için kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları yürüten ekipler Arslan'ın son olarak yakın arkadaşı Volkan Cevizli ile birlikte olduğu bilgisine ulaştı. Cevizli'nin de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. İki arkadaş 4 gün boyunca her yerde arandı. Tunca Nehri'nde bir kişinin suda cansız bedeninin bulunduğu ihbarı yapıldı. İncelemede ölü bulunan kişinin kayıp olarak aranan Halil İbrahim Yıldız olduğu anlaşıldı. Olaydan 9 saat sonra aynı bölgede Arslan'ın yakın arkadaşı Volkan Cevizli'nin de cesedine ulaşıldı. İki arkadaşın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu adli tıp raporunun ardından belli olacak. Tokat'ta 3 tekerlekli araçla Kelkit Çayı kenarında gezinti yapan gençler aracın devrilmesi sonucu çaya düştü. İki genç kurtarılırken kaybolan iki genç için arama çalışmaları sürüyor.
1: Gezi keyfi kabusla bitti. Çaya düşen 4 gençten ikisi kayboldu. Ekipler gençleri bulmak için seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç, bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte çaya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kare kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 28 yaşındaki Oğuz Kare için ekipler arama çalışması başlattı. Ankara'dan gelen jack timleri de çalışmalara katıldı. Öte yandan 4 gencin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Gençlerin çaya düştükleri 3 tekerlekli aracın üstünde poz verdiği görüldü.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bayram dönüşü trafik uyarısı geldi. Tüm güvenlik güçlerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurguladı. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak var dedi.
2: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır.
1: Kurban Bayramı tatil dönüş yolculuğuna dikkati çekti. Güvenlik güçleri görev başında dedi.
2: Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü trafik uyarısı yaptı. Kendileri için en büyük başarının hiçbir ocağa acı düşmemesini sağlamak olduğunu vurguladı.
2: Bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin dönüş yolculuğu başladı. Birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişinde öğle saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kilit Kavşak'ta da zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ve bir başka nokta. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gidenlerin de dönüş yolculuğu başladı. Bodrum'dan 12 saat içinde yaklaşık 10 bin araç çıkış yaptı. Hafta sonu için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2470'in üzerinde uçuş bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine döndü. Bayramlaşma programında konuştu. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Ne yapacağım bellidir, hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu atamızın emanetini kimler pavyon masalarında meze yaptı?

0: ve ajanlarını fark etmediğim için özür dilerim ifadesini kullandı.
1: Genel Merkez ve Güven Parti'ndeki Ankara İl Başkanlığı. CHP'li iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mutlak mutlan kararı sonrasında gözler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki ilk gününe çevrilmişti. Bayramlaşma programı için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.
2: CHP Genel Merkezi'nin dört tarafı Kemal Kılıçdaroğlu görselleri ve afişlerle donatıldı. En dikkat çeken de Genel Merkez'in dış cephesine asılan şimdi arama zamanı posteri oldu.
1: Genel Merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından yeniden genel başkan olarak CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
1: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öncesinde 12. kattaki makam odasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. O karelerde masada CHP tüzüğünün yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye geldi. Kendisini bekleyen partililere seslendi.
3: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu rüşvetçiden ve hırsızlardan arınacağız dedi.
3: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum ifadesini kullandı.
3: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. O rüşvetli belediye başkanlarını atamadığım için tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
0: Mutlak mutlan kararı sonrası genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Kurultay çağrısını yineleyen Özel, CHP atama kabul etmez, derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun dedi.
1: Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Partililer ellerinde Türk bayraklarıyla Güven Park'ta toplandı. CHP'de bayramlaşmada bir diğer adres Ankara İl Başkanlığı'ydı.
4: Sizleri selamlıyor.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasından yürüyerek meydana gitti. Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki buluşmada otobüsün üstünden partililere seslendi. Kurultay çağrısını yineledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
1: Özgür Özel ön seçim teklifi de sundu. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'liyiz dedi.
4: Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde %85'in altında.

0: daha oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel bu Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değil. Bir anda cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı, bir anda millet var vurgusu yaptı. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de parantez açtı.
0: Mansur Başkan bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.
1: Özgür Özel'in konuşması sırasında alanda elektrik kesintisi yaşandı. Konuşması iki kez bölündü. Jeneratörün devreye girmesiyle Özel konuşmasına devam etti.
0: Hep beraber yürüyeceğiz. Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar.
2: Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kendisine çok sayıda partili eşlik etti.
3: Haziranda ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Faiz kararı da bu ay paylaşılacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Ayrıntılarına bakalım.
1: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri, faiz kararı. Ekonominin bayram sonrasında yoğun bir ajandası olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıyla Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ise aynı gün Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Merakla beklenen bir başka veri ise enflasyon rakamları. 5 Haziran'da Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon Nisan ayında %4,18 artış göstermişti. Piyasaların gözü 11 Haziran'da faiz kararı için para politikası kurulu toplantısında olacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tutmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu 18 Haziran'da da Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satışı istatistiklerini paylaşacak. Türkiye genelinde Nisan'da satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 126.808 olarak hesaplanmıştı.
3: Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olanları ilgilendiren bir haberi ekranlara getirelim. Emlak vergisi ödemeleri için bir gün süre kaldı. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak.
1: Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle ödenebiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli, dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü ayrı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarının kabul edilemez seviyelere ulaştığını vurguladı. Trafikteki 34 milyon aracın 7 milyonu sigortasız. Fiyatlarda norm birliği sağlanmalı, araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
4: Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. İnsanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor. Ödeyemiyor. Trafik

0: sigortası ve kasko fiyatlarını işaret etti. Araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
1: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor. İnsanlar araç kullanmaktan diye imtina ediyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatları için bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Artan trafik cezalarının da vatandaş üzerinde baskı yarattığını ifade etti.
1: Trafik cezalarında artık yani insanlar eğitimli olacağı yerde cezayı ne kadar artırırsanız, kazalarda belki bir düşüş sağlıyor gibi görünüyor ama inanın ki bu kadar trafiğin seyri seferde olduğu yerde ölümlü kazaların her yıl katlanarak büyüdüğünü de görebiliyoruz.

0: ABD ve İran müzakerelerden henüz sonuca ulaşamadı. Beyaz Saray Trump'ın sadece ABD için en iyi olan anlaşmayı yapacağını söylerken Savunma Bakanı Hexit, savaşa geri dönmeye hazır olduklarını ifade etti. İran ise Washington'u diplomasiye ihanet etmekle suçladı.
1: Dünyanın gözü Tahran ve Washington'dan gelebilecek anlaşma haberinde. Washington, Başkan Trump'ın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi bir anlaşma yapacağını savunuyor. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçluyor. Donald Trump'ın nihai bir karar vereceğini açıkladığı toplantı 2 saat sürdü. Durum odasındaki kritik toplantıdan sonuç çıkmazken bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının bir kez daha altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hexit, İran'la görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak gerekirse İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.
2: Biz hazırız. İran konusunda eğer harekete geçmemiz gerekirse savaşın ilk gününden daha güçlü bir duruşumuz var. Ancak Başkan Trump bunu tercih etmiyor. İran beklentilerimizin ne olduğunu çok açık bir şekilde biliyor.
1: İran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçladı. Açıklama İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor diyen Rızai, Washington'ın bunu ablukayı sürdürerek ve aşırı taleplerde bulunarak yaptığını ifade etti. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere yapmaya ehil olmadığını gösterdiğini söyledi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği, nükleer faaliyetlerin kapsamı, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı zorlu konular arasında yer alıyor.
0: ABD ile İran arasındaki olası çerçeve anlaşmasına dair yeni iddia gündeme geldi. Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ABD'nin erişim izni vereceği belirtildi. İran'ın yurt dışında yaklaşık 24 milyar dolar tutarında dondurulmuş varlığı bulunduğu değerlendiriliyor. İran basınında yer alan iddialara göre Tahran'la Washington arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarına yönelik kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. İddialara göre ABD ilk aşamada 12 milyar dolarlık bölümün kullanımına 60 gün içinde izin verecek. Müzakerelerin dikkat çeken başlıklarından biri de Hürmüz Boğazı. Taslak mutabakata göre İran, Boğaz'dan geçen ticari gemi trafiğinin denetiminde tek yetkiye sahip olacak. Yükünün güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen ya da İran'ın düşman olarak nitelendirdiği ülkelerle bağlantılı gemilerin ticari gemi statüsünde değerlendirilmeyeceği ve geçişlerine izin verilmeyeceği öne sürülüyor. Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail'le ortak hareket ederek İran'a onlarca hava saldırısı düzenledi. Abu Dhabi yönetimi savaşa dahil olurken İsrail'den istihbarat desteği aldığı da iddia edildi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri İran savaşında

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile ortak hareket ederek onlarca hava saldırısı düzenledi. İddia The Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi hava saldırılarına çatışmanın ilk günlerinden itibaren başladı. Nisan ayında ilan edilen ateşkesten sonra bile operasyonlarını sürdürdü. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri kampanyada fiilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yanında üçüncü bir ortak olarak faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa doğrudan müdahil olmasının Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik ve siyasi bölünmeleri derinleştirdiği iddia edildi. Buna göre Suudi Arabistan, Nisan ayı başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne gizli bir şikayette bulunarak emirliklerin düzenlediği saldırıların İran'ın bölgesel enerji tesislerine misilleme yapma riski doğurduğunu iletti. Suudi Arabistan'ın İran'a karşı koordineli askeri eyleme katılmayı reddetmesinin ise Abu Dhabi'ye hayal kırıklığına yol açtığı aktarıldı. Middle East Ayın haberine göre de Washington ve İsrail'le koordineli şekilde yürütülen saldırılarda İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne istihbarat desteği sağladı. Harekat kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm ve Ebu Musa adaları, Bender Abbas, Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi ve Asaluye petrokimya tesisi gibi kritik noktalar hedef alındı. Bu saldırıların birçoğu doğrudan İran'ın enerji altyapısını vurdu. Körfez ülkeleri savaş patlak vermeden önce yaptıkları açıklamalarda topraklarının veya hava sahalarının İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemde kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
1: Lübnan'ın ve İsrail'in askeri yetkilileri Washington'da görüştü. Uzun süre sonra askeri yetkililer ilk kez bir araya gelirken Lübnan'ın İsrail'den işgal ettiği topraklardan çekilmesini istediği belirtildi. Diplomasi trafiği ve ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları da devam etti.
0: İsrail ve Lübnan arasındaki diplomasi trafiği sürüyor. Askeri yetkililer Amerikan Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ise görüşmelere rağmen hız kesmedi. Lübnan ve İsrail'in askeri yetkilileri 10 yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Pentagon'daki görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınındaki haberlere göre İsrail tarafı Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlere ilişkin bir harita paylaştı ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdi. Beyrut'un İsrail'den işgal ettiği, Lübnan topraklarından çekilmesi talebini ilettiği, İsrail'in bu talebi sahada tehdit devam ettiği sürece bunu yapmayacağız diyerek reddettiği belirtildi. Pentagon görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail diplomatik askeri görüşmeleri ayırma kararı almıştı. Diplomatik görüşmelerin gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması planlanıyor. Hem diplomatik sürece hem ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlenen saldırılarda aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sur ve Sayda arasındaki bazı köyler içinde zorla yerinden etme talimatları yayımlandı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ilan edilen ateşkes 17 Mayıs'ta 45 gün uzatılmış. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon medyasına konuştu. Ankara ve Tokyo'nun savunma alanında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu ve iki ülkenin birbirini tamamlayıcı yetenekleri olduğunu söyledi. ABD ve İran anlaşmaya her zamankinden daha yakın diyen Fidan, orta güce sahip ülkelerin işbirliğine dikkat çekti.
0: Orta güçler daha yakın işbirliği yapmalı dedi. Bölgesel işbirliği mekanizmasına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına konuştu. Türkiye'nin son yıllarda İHA teknolojilerinde önemli bir üretici haline geldiğini belirten Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere de değindi. İki tarafın da olumlu bir sonuca ulaşmak istediğini, anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.

Biden'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İbrahim anlaşmalarına yönelik çağrısı da soruldu. Türkiye ile İsrail arasında 1949'dan bu yana diplomatik ilişkiler bulunduğunu hatırlatan bakan, Gazze Savaşı öncesinde iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara ulaştığını söyledi. İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin temel insani gereksinimlere erişimini engellemeyi durdurması gerektiğini söyleyen Fidan, bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz.

0: çözümü başarmak istiyoruz dedi. İsrail'in 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın aralarında bulunduğu bölgesel bir güvenlik platformuna katılabileceğini belirtti. Plan, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerin jeopolitik belirsizliklere karşı yakın temas kurması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Fransa ve Birleşik Krallık gibi orta güçlerin daha da yakın işbirliği yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 5,7 milyar dolara ulaşmıştı.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Barak'ın bugüne kadar paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Barak'ın yerine bir atama yapılıp yapılmayacağı ise belirtilmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi doldu. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu. Rubio, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Barak'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Büyükelçinin Suriye ve Irak'ta önemli rol oynamaya devam edeceğini belirten bakan, Büyükelçi Tom Barak, deneyimi ve ilişkileriyle Suriye ve Irak'ta ülkemiz için kazanımlar yapmaya devam edecekleri. Büyükelçi Tom Barak, geçen yılın Mayıs ayında Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak, Washington'ın Esad sonrası Suriye stratejisini geliştirmede önemli rol oynadı. Görev süresi boyunca Şam'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi, yeniden imar çalışmalarının koordinasyonu, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede işbirliği gibi konularda girişimlerde bulundu. Barak ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara yönetimiyle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini destekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski büyükelçisi James Jeffrey de büyükelçilik görevinin sona ermesinin ardından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilciliğine kimin atanacağına ilişkinse henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın yıllık sağlık raporunu yayınladı. Rapora göre Trump'ın sağlık durumu mükemmel. Ancak doktoru başkanın kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini arttırması gerektiğini belirtiyor.
0: Sağlığının mükemmel olduğu belirtildi. Kilo vermesi tavsiye edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sağlık raporu yayımlandı. Trump'ın doktoru, Amerikan Donanması Kaptanı Sean Barbarella tarafından hazırlanan raporda, başkanın güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediği belirtildi. Amerikan başkanının kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu ifade edildi. Başkomutan ve devlet başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun olduğu vurgulandı. Rapora göre Trump'ın boyu 191 santimetre, kilosu ise 108 kilogram. Bu değer, geçen yılki sağlık kontrolüne kıyasla yaklaşık 6,4 kilogram daha fazla. Doktorlar, önleyici sağlık tavsiyeleri kapsamında Trump'a diyet, daha fazla fiziksel aktivite, düşük doz aspirin kullanımı ve kilo kaybı önerisinde bulunuyor. Amerikan Başkanı bilişsel değerlendirme testindense 30 üzerinden 30 puan aldı. Rapor Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından Başkan Trump'ın sağlık durumu mükemmel notuyla paylaşıldı. Raporda Trump'ın son dönemde sağ elinde görülen ve makyajla kapatıldığı belirtilen morluklara da yer verildi. Doktorlar el üstündeki morlukların sık el sıkışma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluşan küçük yumuşak doku tahrişleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Bacaklarında ise geçen yıla göre iyileşme olduğu belirtildi. Trump geçen yıl bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edilmiş, kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu açıklamıştı.

0: Senden. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Dev organizasyon için İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce müziksever İstanbul'a akın etti. Yoğun ilginin gösterildiği konsere yaklaşık 120 bin kişi katılım gösterdi. Sahnede 2 saat kalan dünya yıldızı en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Görsel şölene dönüşen konserde dev sahne kurgusu ve etkileyici ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Konser Kanye West'in YouTube adresinden de canlı olarak yayınlandı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Yeni Kapı dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü 2 gündür çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında yapılan birçok etkinlik İstanbullular tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken fethin coşkusu kentin farklı noktalarına taşındı. İstanbul Valiliği'nce Yeni Kapı'da düzenlenen dronlu ışık gösterisinde çok sayıda drone geceyi aydınlattı. Etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı. Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gösteride Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresine de yer verildi. Etkinliklerle fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor. Artık bayram tatilinin sonuna geldik ama İstanbul'u gezmeye doyamayanlar var. Havada güneşli olunca yine birçok kişi soluğu Eminönü Karaköy hattında aldı. Gelin şimdi İstanbul'dan bayram manzaralarına bakalım.
1: Adalara giden de vardı, Galata Köprüsü'nde balık tutup keyif yapan da.
2: Adaya gidiyorum, ilk defa gideceğim.
3: Balık keyfi yapıyoruz, güneşin keyfini çıkartıyoruz.
1: Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'dan gidenler kadar ziyarete gelenler de vardı. İstanbul'da olanlar boş kentin tadını çıkardı.
4: Ben buraya ilk defa geliyorum ve şu an Galata Köprüsü'ndeyim. Ve buralara daha yeni geldiğim için buraları çok merak ediyorum ve burayı çok sevdim. Galata Kulesi'ni ilk defa görmeye gidiyorum.
5: Kızımla bayram tatilinde gezmeye geldik Galata Kulesi'ni.
6: Bayramın son gününde Galata Köprüsü'nde kimi ailesiyle birlikte gezmeye geldi, kimi ise oltasını alıp balık tutmayı tercih etti.
7: Harika hava, balıklar çok. Yani genelde geldiğimizde bu kadar balık tutmuyorduk. Hava mis gibi. Bayram tadını çıkartıyoruz ailecek.
8: İstavrit daha çok tutuyoruz şu anda. Ama bazen işte nilüfer de çıkabiliyor. Şu anda ne gelirse kısmetimizde ne varsa onu tutuyoruz şu anda.
9: Mangal yakıyoruz, balık tutuyoruz, çay yapıyoruz.
1: Ve artık her bayram tatilinde bir klasik haline gelen adalar vapuru. İskelede vapur da yine tıklım tıklımdı.
10: Kurban Bayramı abartısız 10 katı daha fazla yolcumuz var. 2 gündür dün giden yolcu sayısı 27 bin. Bugünkü yolcu da şu an 12 bini buldu.
11: Bugün Burgaz'a gideceğim. Büyükada çok kalabalık sanırım. Ek sefer yaptılar, evet.
0: Bayram tatilinde kültür gezileri de büyük ilgi gördü. Adıyaman'da Nemrut Dağı, Batman'da ise Hasan Keyif ziyaretçi akınına uğradı.
12: Buradaki 12 bin yıllık bir tarihi gördük. Bu tarihin içerisinde ne diyeyim, bu tarihi hissetmek, bunlara dokunmak, bunlarla birlikte olmak, o havayı solumak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluktu.
13: Ben Ukrayna'dan geldim. Çok Türkiye seviyorum.
1: Bayram tatilinde sadece plajlar değil, kültür turları da hareketlendi. Batman'da Hasan Keyif ziyaretçi akınına uğradı.
14: Çok memnunum. İnsanından memnunum, yemeklerinden memnunum. Efendim ne bileyim, hitap şeklerinden memnunum. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. İyi ki gelmişim.
1: 12 bin yıllık tarihe sahip bölgede tatilciler bol bol bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
15: Çok beğenerek, gezerek, eğlenerek bir vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel yerleriniz. Değişik bir havası var.
16: Özellikle gelip görmek istedim. Ve beklediğimden çok çok daha güzel. Aktifliği, çarşısı, tarihi gerçekten çok beğendim.
1: Adıyaman'da ise UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nemrut Dağı büyük ilgi gördü. And this is my first time.

Dünyanın en ünlü rap sanatçısı Kanye West ilk kez sahne aldığı İstanbul'da geceye damgasını vurdu. 120 bin kişi dünya yıldızını canlı izledi. Yılın en büyük müzik organizasyonu olan konser Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlendi.

0: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
1: Büyüleyici, etkileyici bir yöre. Yakinen görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarımla birlikte tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik.
2: Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen illerden birisi de Edirne. Tatili fırsat bilip Edirne'ye giden yerli ve yabancı turistler kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yemek için kuyruğa girdi.
3: Tavada pişiyor, bir dakika içinde servise hazır hale geliyor. Bir yiyen bir daha yiyor. O tadı bilenler bayram tatilinde denize gitmek yerine soluğu Edirne'nin ciğercilerinde aldı. Uzun kuyruklar oluştu.
4: Vallahi dibinde kırıntısı yok. Tamamen ciğerden oluşuyor. Çok lezzetli. Yoğurt zaten kendi ters çevir dökülmez. Muhteşem bir ciğer.
5: Yunanistan'a gittik, Bulgaristan'a gittik. Giderken burada ciğerimizi yedik. Dönüşte de tekrar da ciğer yemeye geldik.
3: Tarihi camileri ve yapılarıyla görenleri büyüleyen Edirne'de Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk var. Tava ciğeri yapan işletmelerde boş yer kalmadı.
6: Hazır ciğerimiz. Bak. Bu şekilde.
7: Ne zaman gelsek çok güzel. Ne zaman gelsek hiçbir boşluk yok.
8: Tavsiye ettiler, çok güzel dediler.
9: İlk defa yiyecek.
8: İlk defa yiyeceğim.
10: Edirne'nin kültür, inanç, turizminin ardından gastronominin, turizminin başlamasını sağlayan meşhur tava ciğerine ilgi yoğun yerli ve yabancı turistin akın ettiği ciğercilerin önünde ise uzun kuyruklar var.
11: Bir 10 dakika, 15 dakika falan oldu.
12: Daha bekleyeceksiniz sanırım.
11: İnşallah.
12: Değiyor mu bekleme?
11: Değiyor.
13: Yeni geldik, 15 dakikadır bekliyoruz ama bekleyeceğiz. Yarım saatte olsa bekleyeceğiz.
12: Yarım saatte olsa?
13: Bir saatte olsa bekleyeceğiz.
2: Neredeyse Haziran ayına geldik ama özellikle Karadeniz bölgesinde yaylalara çıkanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Böyle ki yüksek kesimlerde yollardaki kar ulaşımı da aksattı.
3: Hava ısındı. Ege ve Akdeniz'de sahiller doldu. Ancak yurdun yüksek kesimleri kışa veda edemedi. Yaylalarda yağan kar yolları kapattı. Rize'de günlerdir etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Avusor, Huser ve Kavrun yaylası beyaza büründü.
14: 29 Mayıs 2026 yukarı Kavrun yaylasında kar var.
3: Gümüşhane'de ise birkaç gündür yağmur etkiliydi. Özellikle Zigana Dağı ve 2100 rakımlı Minarlı Yaylası'nda sıcaklık daha da düştü. Gece başlayan kar bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. Burası da Tokat. 1600 rakımlı Osmanlı Yaylası beyaza büründü.
15: Tokat'ın çatı katı diye bilinen başçiftlik ilçesi Osmanlı Yaylası Somun Tepesi'ndeyiz.
3: Ardahan'da da Şavşat Karayolu karla kaplandı. Sahara geçidinde araçlar güçlükle ilerledi.
2: Sağanak sonrası sel felaketinin yaşandığı Hatay'da tarım arazileri ve seralarda su altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hatay'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışın ardından caddeler göle döndü, sel meydana geldi. Samandağ ilçesinde Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kaldı. Asi Nehri taşınca çevresindeki tarım arazilerini ve bazı seraları su bastı. Tarlalar ve seralarda ekili ürünlerde zarar oluştu. Zararın boyutu tarım müdürlüğü ekiplerinin yapacağı hasar tespitiyle netleşecek. Trafikte yaşanan yol verme kavgaları bir türlü son bulmuyor. Bu kez de bayram tatili dönüşü Bolu'dan bir kavga anını ekrana getireceğiz. Bir sürücü tartıştığı sürücünün yolunu kesip saldırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
16: Yapma!
3: Sürücünün yolunu kesti. Kapısını açıp saldırdı. Bayram tatili dönüşleri devam ederken trafiklere yine benzer manzaralar yaşandı. Bolu'da bir sürücü yol verme tartışmasına girdiği bir başka sürücünün yolunu kesti. Sonra da aracın kapısını açıp yumruk atmaya başladı.
16: Yapma!
17: Lodan!

0: Saldırıya uğrayan sürücünün eşi saldırgana engel olmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü uzaklaştırıldı. Sürücü kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.
1: Aydın'da park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olay Söke ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler kapalı pazar alanında park halindeki bir araca silahlı ateş açtı. Sürücü koltuğundaki 31 yaşındaki Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise hastanede yaşamını yitirdi. Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde annesine bayram ziyaretine gelen yazar Ayten Öztürk, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul'da yaşayan 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Vize'ye bağlı Küçük Yayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarını ziyarete gitti. İddiaya göre annesi ve teyzesiyle evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk de eve gelen erkek yeğeni BS arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Öztürk, yeğeninin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 148 kişiyi taşıyan tur teknesi battı. Tatilciler ve mürettebat ölümden döndü.
0: Eğlenmek için bindikleri teknede kabusu yaşadılar. Su alan gezi teknesi saniyeler içinde battı. Onlarca kişi canını zor kurtardı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tatilciler Big Boss isimli tekneyle birlikte akvaryum koyundaydı. Ancak bir anda hesapta olmayan bir şey oldu. Gezi teknesi su almaya başladı. İhbar üzerine hemen ekipler harekete geçti. Çevredeki teknelerin de yardımıyla tahliye başladı. O sırada su almaya devam eden tekne saniyeler içinde battı. Teknedeki bazı kişiler denize atlayarak kurtulmaya çalıştı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Teknedeki 148 kişi sağ salim kurtuldu. Şimdi teknenin neden su aldığı araştırılıyor.
1: Güney Asya ülkesi Laos'taki bir mağarada 10 gündür mahsur kalan köylülerden 4 kişi daha kurtarıldı. Böylece mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarılırken kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: On gün sonra ışığı gördüler. Sevinçlerini yakınlarına sarılarak gösterdiler. Laos'taki mağarada mahsur kalan 4 kişi daha kurtarıldı. Güney Asya ülkesi Laos'taki köylüler 10 gün önce altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak yaşanan sel nedeniyle mağarayı su bastı. Köylülerin çıkış yolu kapandı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dalgıçlar köylüleri kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Önce sel suları pompalarla boşaltıldı. Mahsur kalan köylülere yiyecek, su ve battaniye indirildi. Kurtarma ekibini gören kazazedeler gözyaşlarını tutamadı. Günler süren çalışmaların ardından ilk köylü mağaradan çıkmıştı. Sonra da 4 arkadaşı onu izledi. Kurtarma çalışmalarına Japonya ve Malezya'dan uzmanlar da katıldı. Uzmanların bir kısmının 2018 yılında Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve futbol antrenörünün kurtarıldığı dünya ünlü operasyonda görev alan isimler olduğu açıklandı. Ekipler şimdi mağaranın daha derin bölümlerine ulaşarak kayıp 2 kişiyi aramaya hazırlanıyor.
1: Bolu'daki Gerede Çayı fabrika atıklarının etkisiyle zehir saçmaya devam ediyor. Bölge halkı

0: sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
1: Genç delikanlılarımız, kızlarımız, çocuklarımız burada hep yüzerdi. Biz su içerdik buradan. Herkes ihtiyacını gideriyordu.
2: Fabrika atıkları karıştı. Bir zamanlar içilebilen su şimdi zehre dönüştü.
3: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık. Balığı burada kurbağa yaşamıyor.
2: Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayanlar dertli. Çünkü bir zamanlar bölgeye su kaynağı olan Gerede çayı şimdi kirlilikle mücadele ediyor. Bölge sakinlerine göre bu kirliliğin sebebi deri ve karma organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar. Yıllardır kirletilen su artık tamamen kullanılamaz halde.
1: Resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorum. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor. Asla yanaştırmak istemiyoruz.
3: Hayvanlarımız ölüyor. Tarımı öldürüyor. Bizleri öldürüyor.
2: Bölge halkı 288 kilometre boyunca yüzü aşkın köyü etkileyen kirliliğin son bulmasını istiyor.
4: Derdimiz bir siyaset önüne çıkarıp diğerini geritmek falan değil. Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz.
0: Antalya Kaş'taki Kaputaş plajı Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Dünyaca ünlü plaj en iyilerin seçildiği listede 9. sırada yer aldı.
2: Altın rengi kumu, masmavi suyu, eşsiz doğasıyla Avrupa'nın gözdesi oldu.
5: Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Kaputaş artık Kaş'ın dünyaya açılan vizyonu oldu.
2: Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş plajı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Doğal güzelliği, berrak denizi ve kartpostallık manzarasıyla dikkat çeken plaj Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında gösterildi.
6: Deniziyle, plajıyla, havasıyla mükemmel bir plaj. Mavinin her tonunu görebileceğiniz bir deniz.
2: Uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede Kaputaş 9. sırada yer aldı.
0: Yunuslar turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'nda sahneye çıktı. Şimdi gelin Yunusların İstanbul Boğazı'ndan adeta dans ederek geçişini birlikte izleyelim.
2: Balık peşinde koştular. Sürü halinde yüzdüler. Yunuslar boğazda adeta dans etti. Belgeseli andıran görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Yunuslar yaz yaklaşırken daha çok görünür hale geldi. Zaman zaman tek başına, zaman zaman da sürüler halinde objektiflere takılıyorlar. Yunus sürüsü bu kez de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu bölgede görüntülendi. Yunuslar bazen birlikte, bazen de tek başına su yüzeyine çıktı. Onların bu neşeli yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ikinci kez Manisa'ya taşındı. Peki festivalin Manisa ayağında neler olacak? Bakalım.
7: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Manisa'da.
2: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına, Kültür Yolu Festivali Manisa'da başladı.
8: Türkiye'nin kültürel zenginliğini, mirasını, tarih geçmişini en güzel şekilde yansıtan faaliyetlerden bir tanesi de bakanlığımızın bu festivalleri.
2: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Manisa 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
8: Her ne kadar kültür sanat faaliyeti olsa da aynı zamanda gençliğimizin bilinçlenmesi, geçmişinden gelen mirasına sahip çıkması, geleceğe aktarılması konusundaki bir çabanın da yansıması olarak görülmesi lazım.
2: Kent geçtiğimiz yıl ilk defa festival kapsamına alındı. Bu yılda gerek antik kentleriyle gerekse şehir yaşamı ve gastronomisiyle birçok yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
0: Nesilden nesile aktarılan mukaşerli erişte çorbası bayram sofralarında geleneği yaşatan lezzetlerden biri olmaya devam ediyor. Elazığ mutfağının öne çıkan yemeklerinden biri olan bu çorbanın nasıl yapıldığını Memleket Sofrası projesi kapsamında Müyesser Ünsal da anlattı. Detaylarına bakalım. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Bugün Elazığ yöresinden mukeşerle erişte çorbası yapacağız. Mukeşer gördüğümüz gibi aslında işlenmiş bir üründür. Kara nohuttan yapılır ve kurak topraklarda daha çok üretildiği için çok fazla su istemeyen ve Anadolu topraklarında yaygın olarak kullanılan bir üründür. Şimdi çorbamız için eriştemizi yapacağız. Eriştemiz için 1,5 su bardağı un kullanacağız. Unumuzdan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Hatta 1 tatlı kaşığı silme yapın. Silme yapmıyorsanız yarım tatlı kaşığı yeterli olacaktır bizim için. Bu unla tuzu karıştırdıktan sonra aldığı kadar su koyacağız. Erişteye normalde yumurta da ekleyebilirsiniz ama Elazığ yöresinde genelde yumurta eklemiyoruz. Zaten bunun bir tutucu özelliği olacaktır. Suyumuzu da ılık tercih ediyoruz. Soğuk su kullanmıyoruz. Mantı gibi de düşünebilirsiniz. Mantı yaparken de ılık su kullandığımız gibi eriştemizde de ılık su ilavesi yapıyoruz. Hamurumuzu dinlenmeye bıraktık. Şimdi çorbamız için etimizi doğramaya başlayacağız. Çorba olarak yapacağımız için yemeğimizi sotelik olarak etimizi değerlendireceğiz. Elazığ'da kara kavurma derler. Bunun içinde tereyağı, kuyruk yağımızı ve etimizi birlikte pişirerek bir kavurma haline getireceğiz. Etimizi ve kuyruk yağımızı doğradık. Şimdi etimizi soteleme aşamasına geçiyoruz. Eti kavurmaya başlıyoruz. İlk başta zeytinyağımızı biraz ilave edeceğiz. Sonrasında tereyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra kuyruk yağımız ve etimizi ilave edeceğiz ve kavurma işlemine devam edeceğiz. Kavurmamız oldu. Şimdi çorbamız için kavurmalarımızı bir kenara alacağız ve diğer işlemlere devam edeceğiz. Şimdi soteleme işlemine başlıyoruz. Salçalarımız da sotelendi. Güzelce yıkamış olduğumuz mukaşeri içerisine ilave ediyoruz. Mukaşerimiz de kavruldu. Şimdi biraz pul biberimizi ilave edeceğiz. Şu şekilde birazcık dökmeniz yeterli. Acılık ve tatlılık oranına göre değişir. Şimdi suyumuzu bağlayacağız. Suyumuzu da 6 su bardağı kadar eklememiz yeterli olacak. Geç piştiği için saatler sürecektir. Bu kaşarı düdüklü de kısa sürede haşlayabilirsiniz. Şimdi düdüklümüzü kapatacağız. Ortalama bir 15 dakika pişecek. Orada yumuşamış olacak zaten. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız. Sert bir hamur olduğu için ilk başta açmakta zorlanabilirsiniz. Daha sonra rahat bir şekilde açacaksınız. Şimdi erişte hamurumuzu da açtık. Kesme işlemine geçiyoruz. Her katmana, katladığımız katmanlarına un bırakacağız ki yapışma riskini azaltalım. Daha sonra katlama işlemini bitirdikten sonra kesme işlemine geleceğiz. Kesme işleminde de Elazığ'ı da daha ince bir şekilde kesiyoruz bunu. Şimdi mukaşerlerimiz de haşlandıktan sonra yapacağımız işlem kavurmamızı ilave etmek olacak. Sonra eriştelerimize birlikte biraz daha pişecekler. Şimdi eriştemizin ölçüsünü sormak isterseniz, siz kurutulmuş kullanmak isterseniz bir kase kadar bizim için yeterli olacaktır. Evet, erişteli mukaşer çorbamız da pişti. Şimdi indirmeden önce nanesini de ekliyoruz. Nanesi göz kararı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Nanesini de ekledik. Şimdi servis kısmına geçeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine döndü. Bayramlaşma programında konuştu. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Ne yapacağım bellidir. Hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu atamızın emanetini kimler pavyon masalarında meze yaptı. FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim ifadelerini kullandı.
1: Genel Merkez ve Güven Parti'deki Ankara İl Başkanlığı. CHP ile iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mutlak butlan kararı sonrasında gözler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki ilk gününe çevrilmişti. Bayramlaşma programı için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.
2: CHP Genel Merkezi'nin dört tarafı Kemal Kılıçdaroğlu görselleri ve afişlerle donatıldı. En dikkat çeken de Genel Merkez'in dış cephesine asılan şimdi arama zamanı posteri oldu.
1: Genel Merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından yeniden genel başkan olarak CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu partiler tarafından karanfillerle karşılandı.
1: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öncesinde 12. kattaki makam odasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. O karelerde masada CHP tüzüğünün yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye geldi. Kendisini bekleyen partililere seslendi.
3: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu rüşvetçiden ve hırsızlardan arınacağız dedi.
3: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum ifadesini kullandı.
3: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. O rüşvetli belediye başkanlarını atamadığım için tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
0: Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Kurultay çağrısını yineleyen Özel, CHP atama kabul etmez, derhal bir kurultay yapın, parti seçilmiş bir genel başkana kavuşturun dedi.
1: Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Partililer ellerinde Türk bayraklarıyla Güven Park'ta toplandı. CHP'de bayramlaşmada bir diğer adres Ankara İl Başkanlığı'ydı.
4: Sizleri selamlıyor.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasından yürüyerek meydana gitti. Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki buluşmada otobüsün üstünden partililere seslendi. Kurultay çağrısını yineledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
1: Özgür Özel ön seçim teklifi de sundu. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'liyiz dedi.
4: Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel bu Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değil. Bir anda cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı, bir anda millet var vurgusu yaptı. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de parantez açtı.
4: Mansur Başkan bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.
1: Özgür Özel'in konuşması sırasında alanda elektrik kesintisi yaşandı. Konuşması iki kez bölündü. Jeneratörün devreye girmesiyle Özel konuşmasına devam etti.
4: Hep beraber yürüyecek biz. Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar.
5: Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kendisine çok sayıda partili eşlik etti.
0: ABD ve İran müzakerelerden henüz sonuca ulaşamadı. Beyaz Saray, Trump'ın sadece ABD için en iyi olan anlaşmayı yapacağını söylerken, Savunma Bakanı Hexit, savaşa geri dönmeye hazır olduklarını ifade etti. İran ise Washington'ı diplomasiye ihanet etmekle suçladı.
1: Dünyanın gözü Tahran ve Washington'dan gelebilecek anlaşma haberi.

0: Şimdi Washington, Başkan Trump'ın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi bir anlaşma yapacağını savunuyor. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçluyor. Donald Trump'ın nihai bir karar vereceğini açıkladığı toplantı 2 saat sürdü. Durum odasındaki kritik toplantıdan sonuç çıkmazken bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının bir kez daha altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, İran'la görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak gerekirse İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.
1: Biz hazırız. İran konusunda eğer harekete geçmemiz gerekirse savaşın ilk gününden daha güçlü bir duruşumuz var. Ancak Başkan Trump bunu tercih etmiyor. İran beklentilerimizin ne olduğunu çok açık bir şekilde biliyor.
0: İran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçladı. Açıklama İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor diyen Rızai, Washington'ın bunu ablukayı sürdürerek ve aşırı taleplerde bulunarak yaptığını ifade etti. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere yapmaya ehil olmadığını gösterdiğini söyledi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği, nükleer faaliyetlerin kapsamı, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı zorlu konular arasında yer alıyor.
2: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Barak'ın bugüne kadar paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Barak'ın yerine bir atama yapılıp yapılmayacağı ise belirtilmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi doldu. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu. Rubio, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Barak'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Büyükelçinin Suriye ve Irak'ta önemli rol oynamaya devam edeceğini belirten bakan, Büyükelçi Tom Barak, deneyimi ve ilişkileriyle Suriye ve Irak'ta ülkemiz için kazanımlar yapmaya devam edecek dedi. Büyükelçi Tom Barak, geçen yılın Mayıs ayında Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Barak, Washington'ın Esad sonrası Suriye stratejisini geliştirmede önemli rol oynadı. Görev süresi boyunca Şam'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi, yeniden imar çalışmalarının koordinasyonu, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede işbirliği gibi konularda girişimlerde bulundu. Barak ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara yönetimiyle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini destekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski büyükelçisi James Jeffrey de büyükelçilik görevinin sona ermesinin ardından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilciliğine kimin atanacağına ilişkinse henüz bir açıklama yapılmadı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon medyasına konuştu. Ankara ve Tokyo'nun savunma alanında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu ve iki ülkenin birbirini tamamlayıcı yetenekleri olduğunu söyledi. ABD ve İran anlaşmaya her zamankinden daha yakın diyen Fidan, orta güce sahip ülkelerin işbirliğine dikkat çekti.
0: Orta güçler daha yakın işbirliği yapmalı dedi. Bölgesel işbirliği mekanizmasına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına konuştu. Türkiye'nin son yıllarda İHA teknolojilerinde önemli bir üretici haline geldiğini belirten Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere de değindi. İki tarafın da olumlu bir sonuca ulaşmak istediğini, anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Fidan'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İbrahim anlaşmalarına yönelik çağrısı da soruldu. Türkiye ile İsrail arasında 1949'dan bu yana diplomatik ilişkiler bulunduğunu hatırlatan bakan, Gazze Savaşı öncesinde iki ülke arasındaki ticaretin 10

0: milyar dolara ulaştığını söyledi. İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin temel insani gereksinimlere erişimini engellemeyi durdurması gerektiğini söyleyen filan, bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Biz iki devletli çözümü başarmak istiyoruz dedi. İsrail'in 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın aralarında bulunduğu bölgesel bir güvenlik platformuna katılabileceğini belirtti. Filan, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerin jeopolitik belirsizliklere karşı yakın temas kurması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Fransa ve Birleşik Krallık gibi orta güçlerin daha da yakın işbirliği yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 5,7 milyar dolara ulaşmıştı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Kurtulmuş'un ilk durağı Finlandiya olacak. Ardından da İsveç temasları başlayacak.
0: İlk adres Finlandiya olacak. Ardından da İsveç'le devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle 1-5 Haziran tarihlerinde iki ülkeye resmi ziyarette bulunacak. Kurtulmuş, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki temaslarına 1 Haziran'da başlayacak. Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile görüşecek. Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek. Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte de konuşacak. Ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb tarafından da kabul edilecek. Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek. Ayrıca Finlandiya'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Finlandiya'daki temaslarının ardından Kurtulmuş İsveç'e geçecek. Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'le görüşecek. İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu da ziyaret edecek. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısına katılacak. İsveç Başbakanı Krista Schoen'la bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Stockholm'daki temasları kapsamında Pitija Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarıyla görüşecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bayram dönüşü trafik uyarısı geldi. Tüm güvenlik güçlerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurguladı. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak var dedi.
2: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır.
0: Kurban Bayramı tatil dönüş yolculuğuna dikkati çekti. Güvenlik güçleri görev başında dedi.
2: Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Onun yolunu korur.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü trafik uyarısı yaptı. Kendileri için en büyük başarının hiçbir ocağa acı düşmemesini sağlamak olduğunu vurguladı.
2: Bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu yangın çıktı. Otobüsteki 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin olduğu otobüs İzmir'den Antalya'ya gidiyordu. Deniz Aydın otoyolu üzerinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev topuna dönerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Burdur'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza Bucak ilçesinde Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 4 araç Elsazı köyü mevkisinde birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine...

0: Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlarında sıkışan 3'ü ağır, 11 yaralı kurtularak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre tedbiren ulaşıma kapandı. Görgü tanıkları kazanın hatalı sollama sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. Tokat'ta 3 tekerlekli araçta Kelkit Çayı kenarında gezinti yapan gençler aracın devrilmesi sonucu çaya düştü. 2 genç kurtarılırken kaybolan 2 genç için arama çalışmaları sürüyor.
1: Gezi keyfi kabusla bitti. Çaya düşen 4 gençten ikisi kayboldu. Ekipler gençleri bulmak için seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç, bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte çaya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kare kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, İtfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 28 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. Ankara'dan gelen JAK timleri de çalışmalara katıldı. Öte yandan 4 gencin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Gençlerin çaya düştükleri 3 tekerlekli aracın üstünde poz verdiği görüldü.
0: Edirne'de 4 gündür kayıp olarak aranan 2 arkadaştan acı haber geldi. Yakın arkadaşların cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. 25 yaşındaki Halil İbrahim Arslan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailesiyle bayramlaştıktan sonra kayıplara karıştı. Kendisinden haber alamayan yakınları Arslan için kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları yürüten ekipler Arslan'ın son olarak yakın arkadaşı Volkan Cevizli ile birlikte olduğu bilgisine ulaştı. Cevizli'nin de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. İki arkadaş 4 gün boyunca her yerde arandı. Tunca Nehri'nde bir kişinin suda cansız bedeninin görüldüğü ihbarı yapıldı. İncelemede ölü bulunan kişinin kayıp olarak aranan Halil İbrahim Arslan olduğu anlaşıldı. Olaydan 9 saat sonra aynı bölgede Arslan'ın yakın arkadaşı Volkan Cevizli'nin de cesedine ulaşıldı. İki arkadaşın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu adli tıp raporunun ardından belli olacak. Trafikte yaşanan yol verme kavgaları bir türlü son bulmuyor. Bu kez de bayram tatili dönüşü Bolu'dan bir kavga anını ekrana getireceğiz. Bir sürücü tartıştığı sürücünün yolunu kesip saldırdığı o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
2: Yapma, yapma.
3: Lader.
2: Polis arayacağım şimdi. Polis arayacağım. Yapma.
1: Sürücünün yolunu kesti. Kapısını açıp saldırdı. Bayram tatili dönüşleri devam ederken trafiklere yine benzer manzaralar yaşandı. Bolu'da bir sürücü yol verme tartışmasına girdiği bir başka sürücünün yolunu kesti. Sonra da aracın kapısını açıp yumruk atmaya başladı.
2: Yapma, yapma.
3: Lader.
2: Polis arayacağım şimdi. Polis arayacağım. Yapma.
1: Saldırıya uğrayan sürücünün eşi saldırgana engel olmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü uzaklaştırıldı. Sürücü kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.
0: Dünyanın en ünlü rap sanatçısı Kanye West ilk kez sahne aldığı İstanbul'da geceye damgasını vurdu. 120 bin kişi dünya yıldızını canlı izledi. Yılın en büyük müzik organizasyonu olan konser Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlendi. Dünya ünlü rap yıldızı Kanye West İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Dev organizasyon için İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce müziksever İstanbul'a akın etti. Yoğun ilginin gösterildiği konsere yaklaşık 120 bin kişi katılım gösterdi. Sahnede 2 saat kalan dünya yıldızı en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Görsel şölene dönüşen konserde dev sahne kurgusu ve etkileyici ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Konser Kanye West'in YouTube adresinden de canlı olarak yayınlandı.

0: Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Budapeşte'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz devi Arsenal'ı penaltılarla 4-3 deviren son şampiyon Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
1: Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi final müsabakası Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puşkaş Arena'da oynandı. Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain, mutlu sona ulaşan takım oldu. Fransız ekibi, tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Paris Saint-Germain, geçen sezonsa İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Paris Saint-Germain, 3. kez yükseldiği finalde Arsenal'ı geçerek üst üste ve toplamda 2. kez şampiyon oldu. Arsenal ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi. Daha önce bir kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak sahadan üzgün ayrılmıştı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinde de istediğini elde edemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Devler Ligi'nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu katıldığı televizyon yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takım olarak Amerika'dan kupayla dönmek istediklerini söyledi. Teknik direktör Montella'nın İtalyan kulübü Roma'dan gelen teklifi reddettiğini ifade etti. TFF Başkanı devam eden bahis soruşturmalarına dair de açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Dünya Kupası öncesinde kritik mesajlar geldi. TRT Spor'un konuğu olan Başkan Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'ndan yabancı kuralına, bahis soruşturmasından Montella'nın geleceğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası için konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, hayalimiz 18 Temmuz'da kupayla dönmek dedi.
3: Bu aziz millet her şeyi hak ediyor. 2002'de Dünya Kupası'nı izledik, gururluyuz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak arkadaşlarımızla birlikte Amerika'ya gidiyoruz. Hayalimiz 18 Temmuz'da New York'tan kupayla dönmek. Çok dua alıyoruz. Allah inşallah bize bunu nasip edecek. 30 tane federasyon başkanı, 80 milyon değil, biz de varız, biz de sevineceğiz dedi. Türk İslam alemine karşı da sorumluyuz. Allah yolumuzu açık etsin.
2: A milli takımdaki aile ortamına vurgu yapan İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu ortamı Montella yarattı şeklinde konuştu.
3: Vincenzo Montella müthiş bir insan. Bazen insanlar eleştiriyor. Doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız uzun süre burada olacaktır. Biz oluruz veya olmayız. Bu çocuklarla birlikte daha genç isimleri katarak 3-4 turnuva daha milli takımın başında kalır diye düşünüyorum.
2: Montella'nın Roma'dan teklif aldığını açıklayan Başkan Hacı Osmanoğlu, hayalini kurduğu takımı bile kabul etmedi ifadesini kullandı.
3: Montella, çalıştırdığı takımlarda Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koyduruyordu. A milli takımda bu madde yoktu. Roma'dan teklif geldi. Bize Roma'yı yıllardır bekliyorum. Değerlendirmek isterim. İki playoff maçımız var. Oradan kötü sonuç almamız halinde beni gönderecekseniz şimdi gideyim dedi. Kaptanlarla konuştum. Sonrasında ben olduğum sürece buradasın dedim. Hayalini kurduğu Roma'yı bile kabul etmedi. Teşekkür ediyorum. Zaten Türk gibi oldu. Dünya Kupası'ndan sonra Türk vatandaşı yapacağız. İsmini kendi belirler. Bizde Montella'nın sınırsız limiti var.
2: Hayalini açıklayan TFF Başkanı, hayalim Dünya Kupası'nın Türkiye'de yapılması, rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz şeklinde konuştu. Yabancı kuralı konusunda gelen eleştiriler hakkında da konuşan İbrahim Hacı Osman,

0: Osmanoğlu, kuralı geçen sene açıkladık, kamuoyunu yanıltıyorlar dedi.
1: Kulüp başkanlarından istirham ediyorum. Eski alışkanlıklarını bıraksınlar. Bizim dört büyüklerle iyi geçineyim, koltukta daha fazla oturayım derdimiz yok. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Biz bu kuralı geçen sene açıkladık. Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz. Kamuoyunu yanıltıyorlar. 12 artı 4 ile devam etsek sorunları mı düzeliyor? İki taneyle kurtulacak mısınız? Bu ülke yabancı

0: anda Türkiye'de futbolcu mu yok? Gençlere şans verin.
1: Bahis soruşturmalarındaki son durum hakkında da konuşan Başkan Hacı Osmanoğlu, yönetici ve başkanların dosyası gelince işleme devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör, bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyası gelir diye söyledim. 5000'e yakın isim. Onların bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz.
2: Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olanları ilgilendiren bir haberi ekranlara getirelim. Emlak vergisi ödemeleri için bir gün süre kaldı. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak.
3: Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle ödenebiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli, dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarının kabul edilemez seviyelere ulaştığını vurguladı. Trafikteki 34 milyon aracın 7 milyonu sigortasız. Fiyatlarda norm birliği sağlanmalı, araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
4: Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. İnsanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor. Ödeyemiyor.
3: Trafik sigortası ve kasko fiyatlarını işaret etti. Araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
4: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar. Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor. İnsanlar araç kullanmaktan diye imtina ediyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatları için bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Artan trafik cezalarının da vatandaş üzerinde baskı yarattığını ifade etti.
4: Trafik cezalarında artık yani insanlar eğitimli olacağı ya da cezayı ne kadar artırırsanız, kazalarda belki bir düşüş sağlıyor gibi görünüyor ama inanın ki bu kadar trafiğin seyri seferde olduğu yerde ölümlü kazaların her yıl katlanarak büyüdüğünü de görebiliyoruz.
2: Neredeyse Haziran ayına geldik ama özellikle Karadeniz bölgesinde yaylalara çıkanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Öyle ki yüksek kesimlerde yollardaki kar ulaşımı da aksattı.
3: Hava ısındı. Ege ve Akdeniz'de sahiller doldu. Ancak yurdun yüksek kesimleri kışa veda edemedi. Yaylalarda yağan kar yolları kapattı. Rize'de günlerdir etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Avusor, Huser ve Kavrun yaylası beyaza büründü.
5: 29 Mayıs 2026 yukarı Kavrun yaylasında kar var.
3: Gümüşhane'de ise birkaç gündür yağmur etkiliydi. Özellikle Zigana Dağı ve 2100 rakımlı Minarlı Yaylası'nda sıcaklık daha da düştü. Gece başlayan kar bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. Burası da Tokat. 1600 rakımlı Osmanlı Yaylası beyaza büründü.
6: Tokat'ın çatı katı diye bilinen Başçiftlik ilçesi Osmanlı Yaylası Somun Tepesi'ndeyiz.
3: Ardahan'da da Şavşat Karayolu karla kaplandı. Sahara geçidinde araçlar güçlükle ilerledi.

0: Bolu'daki Gerede Çayı fabrika atıklarının etkisiyle zehir saçmaya devam ediyor. Bölge halkı sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
1: Genç delikanlılarımız, kızlarımız, çocuklarımız burada hep yüzerdi. Biz su içerdik buradan. Herkes ihtiyacını gideriyordu.
2: Fabrika atıkları karıştı. Bir zamanlar içilebilen su şimdi zehre dönüştü.
3: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık. Balığı burada kurbağa yaşamıyor.
2: Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayanlar dertli. Çünkü bir zamanlar bölgeye su kaynağı olan Gerede Çayı şimdi kirlilikle mücadele ediyor. Bölge sakinlerine göre bu kirliliğin sebebi deri ve karma organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar. Yıllardır kirletilen su artık tamamen kullanılamaz halde.
1: Resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor. Asla yanaştırmak istemiyoruz.
3: Hayvanlarımız ölüyor. Tarımı öldürüyor. Bizleri öldürüyor.
2: Bölge halkı 288 kilometre boyunca yüzü aşkın köyü etkileyen kirliliğin son bulmasını istiyor.
4: Derdimiz bir siyaset önüne çıkarıp diğerini geritmek falan değil. Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz.
0: Haber bültenini şimdilik noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Bazen hikayeler bir şehirde başlar ama asıl mesele insan olmaktır. Bizler bu programda hayatın içinden gerçek yaşamların izini sürüyor olacağız. Hayatı, zamanı ve insanı anlamaya çalışacağız. Bugün de bunu en iyi anlatan isimlerden biriyle Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tabii şimdi biz Pera'dayız, onu da belirtelim. Pera, Agatha Christie gibi pek çok tarihi isme de ilham olmuş bir yer. Dolayısıyla ben size şunu sormak istiyorum. Pera sizin için ne ifade ediyor? Evet. Bu bölge size ne hissettiriyor?
1: Pera dediğimiz yer aslında tabii şehir karşıdaydı. Yani bugün tarihi yarımada dediğimiz yer, yani Sultanahmet Meydanı, asıl şehir orasıydı. Roma döneminde de öyleydi, Osmanlı döneminde de öyleydi. Bu taraf... Pera, karşı taraf, karşı yer anlamına geliyor Yunanca'da. Ve burası uzunca yıllar bağlık bahçelik falandı. Çok daha sonra, yani Osmanlı döneminde özellikle, işte Fransız elçiliğinin açılmasıyla beraber burada başka bir yapı ortaya çıktı. Aşağıda Galata vardı. Galata hep vardı. Orası bir liman, çok önemli bir limandı. Ama her iki uygarlık içinde, yani hem Roma İmparatorluğu hem Osmanlı içinde, burası son derece renkli, son derece farklı bir alandı. Ve her zaman da, yani Osmanlı döneminde de burada bambaşka bir, yani mesela Osmanlı'nın batı yüzü dediğimiz zaman biz nereleri bahsedebiliriz? Burayı bahsederiz, yani Pera dediğimiz bölge, Beyoğlu dediğimiz bu bölge yahut Selanik Osmanlı toprağı yahut İzmir. Bunlar Osmanlı'nın hem Doğu ve Batı İmparatorluğu, çünkü Osmanlı batı yüzünü temsil eden yerlerdi. Biz yazarlar için ise burası bir insan laboratuvarı. Ya sadece benim için değil yani. Ahmet Hamdi Tanpınar'da, yani hani, onun için de öyle. Ahmet Mithat Efendi için de öyle. Çok kıymetli bütün yazarlar ve şairlerimiz için burası bir edebiyat merkezi, edebiyat mahfili. Zaten de öyle. Ya yani bu bulunduğumuz Pera'da da mesela pek çok yabancı yazar, Hemingway'den Agatha Christie'ye kadar siz de bahsettiniz, buralarda kalır ve biz de burada bir kara

0: Hafta diye bir şey yapıyoruz, polisiye festivali yapıyoruz. Benim içinse ben burayı yazdım. Yani romanlarımın içerisinde gerek Beyoğlu Rapsodisi, gerek Beyoğlu'nun En Güzeli Abisi, gerekse Elveda Güzel Vatanım'da burayı yazdım ki Elveda Güzel Vatanım ve bazı hikayelerim bizzat Pera Palas'ta geçer, Pera Palas'ı anlatır.
1: Ahmet Ümit deyince ben hep aklıma böyle mekanlar, şehirler geliyor. Şimdi evet. Diğer yazarlar hep böyle Ahmet Bey daha çok olaylar ve karakterler üzerinde dururlar ya. Sizde sanki mekan çok daha kıymetli oluyor kurgunuzda. Evet. Bunda acaba İstanbul'un o arka sokaklarındaki İstanbul'un o cazibesi mi, İstanbul'un güzelliği mi etkili, yoksa siz başka bir yerde de olsanız yine böyle olur mu?
0: İkisi birden, ikisi de doğru. Şimdi aslında şöyle, insanlar şehirleri yaparlar, biz şehirler kurarız. Ama aynı zamanda o şehirler de bizi şekillendirir. Yani İstanbullu olmak diye bir kavram vardır. Parisli olmak, New Yorklu olmak, Berlinli olmak diye bu kavramlar vardır gerçekten. Çünkü o şehirdeki kültür, o insanın, o şahsiyetin bütün karakterini, bütün alışkanlıklarını, her şeyi belirler, açıkça etkiler. Dolayısıyla roman dediğimiz şey bireyi anlatır. Yani insanı anlatır ama o insan yaşadığı ortamdan, yaşadığı yerden, çağdan, ülkeden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla siz eğer iyi bir karakter anlatacaksanız mutlaka o karakterin yaşadığı şehri de anlatmak zorundasınız. Yani James Joyce Dublin'leri anlatı mesela, Dostoyevski bir Petersburglu'dur yani. Petersburg anlatır. Yani aynı şeyi pek Tolstoy için söyleyemeyeceğim. Onda da vardır bir miktar ya, Anna Karenina'da, ama yahut Yaşar abi, Yaşar Kemal, Çukurova değil
1: Çukurova.
0: Mi? Dediğimiz zaman
1: evet.
0: Çukurova. Orhan Kemal İstanbul ve Said Faik İstanbul yani. Hem Beyoğlu hem bravo, hem Burgazada adalar. Yani aslında Ahmet Hamdi Tanpınar yine İstanbul. Yani benim için de bu geçerli. Ama ben sadece İstanbul'u anlatmıyorum. Tabii ki gözbebeğim İstanbul. Elbette gözbebeğim İstanbul. En fazla yazdığım yer burası. Ama sadece İstanbul değil, ben biraz belki Türk yazarlarından farklı olarak da mesela Moskova'yı anlattım, evet. Berlin'i anlattım, şimdi işte Roma'yı anlatıyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü aslında sorun şu, bir yazar için en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Kendinizi tekrar etmek. Bu tekrar yazma hevesinizi
1: aslında
0: öldürür.
1: Herkes için.
0: Herkes için.
1: Tehlikelidir, şey. Evet. Ha
0: işte de öyle, doğru söylüyor. Bak işinizde yani sürekli Allah'ım aynı şeyleri, aynı şeyi yapın, bıktım. Ama yazar için bu korkunç bir şey. Çünkü yeni bir şey bulmanız lazım. Yani kendini tekrar etmek kadar korkunç bir şey yok. Bu şuna benzer. Büyük bir aşk yaşıyorsunuz, olağanüstü bir aşk. Ve bir süre sonra bu monotonlaşıyor. Ölüm bu ya. Ölüm bile bundan iyi yani. Meslekte, yazarlıkta, sanatçılıkta ise bu birinci derecede önemlidir. Çünkü sanatta kıymetli olan şey, doğru yazmak, iyi yazmak, güzel yazmak, bunlar zaten yapacaksınız.
1: Elbette.
0: Ama bunları herkesten farklı olarak yapacaksınız. Siz Ahmet Ümit olacaksınız, siz Dostoyevski olacaksınız, Yaşar Kemal olacaksınız, Orhan Kemal olacaksınız, Halil Edip Adıvar olacaksınız.
1: Yani, Fakir Baykurt olacak.
0: Evet yani evet. Kimliğiniz yani anlattığınız hikaye belki başka hikayesi anlatacaksınız. Belki bir tarih hikayesi, belki bir anne oğul hikayesi, fark etmez. Binlerce kez anlatıldı bunlar. Ama siz öyle bir anlatacaksınız ki o diyecek ki aa evet bu Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Aziz Nesin'in, efendim işte Adalet Ağaoğlu'nun, Selim İler'in görebilecek bunu. Asıl kıymetli olan bu. O kıymetli ona ulaşmak içinse yazma zevkini, yazma hırsını, isteğini kaybetmemeniz lazım.
1: Şimdi siz yeni bir heyecan içindesiniz aynı zamanda. Evet. İzleyicilerimize de biraz bahsetmenizi istiyorum. Yeni bir roman çıkacak. Doğru. Ekim ayı dediniz.
0: Tabii.
1: Biraz bahsedebilir misiniz bize?
0: Şimdi benim aslında bazen bir sabit karakterlerim var. Bunlardan bir tanesi herkes biliyor. Başkomiser Nevzat. Ama bir de Avrupa ülkeleri ya da dünyadaki diğer şehirleri anlatmak istediğim bir karakter yarattım. Başkomiser Yıldız Karasu. Berlin Cinayet Masası'nda çalışıyor Yıldız Karasu. Onun ilk romanımız Kayıp Tanrılar Ülkesi'ydi ve Berlin'i anlatmıştık. Şimdi bu romanımızda Roma'yı anlatıyoruz. Niye Roma'yı anlatıyorum? Bu da İstanbul'la ilgili elbette. Çünkü
1: yine bir bağlantı var değil mi?
0: Çok büyük bağ. Yani bakın Roma'ya gittiğinizde Roma'da bir İmparatorlar Caddesi vardır. İşte orası da Kolezyum'a gider. Sağ tarafta Roma Forumu vardır. Eski Roma yani.
1: Aslında İstanbul'la da benzerlikler
0: aynısı,
1: var. Kesinlikle
0: aynısı,
1: öyle. Ben
0: aynısı.
1: En çok Roma'ya benzetirim İstanbul'u.
0: Aynısı.
1: Evet.
0: Aynısı. Çünkü orada da bakın ne var? Circus Maximus ne demek? At meydanı. Yani Sultanahmet Meydanı. Bizim orada yarış yapılırdı. Sultanahmet, bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda maviler,
1: yani
0: yeşiller.
1: Yaşayan tabii, bir
0: tabii.
1: Şehir.
0: Tapınak mesela. Orada kendi tapınakları vardı. Bizde son dönem artık Doğu Roma olduğu için Ayasofya ortaya çıktı. Saraylar hemen aşağıda.

0: Bizim burada Ayasofya'nın hemen altında, Sultanahmet'in bugün altında ne var? Büyük Roma Sarayı var. Orada da Palatinyum Tepesi var. Palatinyum Tepesi'nde Roma sarayları var. Yani Roma'yı anlamadan İstanbul'u anlayamazsınız. İstanbul'u anlamak için Roma'yı anlamak
1: bir
0: lazım.
1: Bir de siz bakın, gidiyorsunuz, kalıyorsunuz orada. Tabii, yani.
0: Ama bu çok zevkli bir şey.
1: Herhalde yani, en keyifli yanı bu değil mi?
0: Yani mesela bir sürü okurum bana şunu söylüyor. Ya adam çok ciddi çalışıyor. Evet ciddi çalışıyor ama çok da zevkli. Yani gidiyorsunuz, yemediğiniz yemekler, yeni yerler görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yani bir yazar olarak çok keyifli.
1: Sizin zaten hakikaten bu toplumsal, sosyolojik dokuyu anlatma konusunda çok başarılı buluyorum. Siz o anlamda çok farklı bir yerdesiniz. Mesela hep Ahmet Ümit'den bahsedilince işte polisiye yazarı denilir. Ben bunu böyle biraz açıkçası yetersiz buluyorum. Aslında siz böyle bir anlamda da bir sosyoloji romanı ortaya koyuyorsunuz yazdıklarınızla.
0: Önemli olan hikaye anlatmak. Yani sonuçta size ne denirse densin, o kitabı okur aldığında, bakın siz bir kendi yorumunuzu yaptınız, bir sürü okur aynı yorum yapıyorlar. Pek çok insan aynı yorum yapıyorlar. Ya örneğin bak bir şey anlatayım, çok acayip bir hikaye. İşte tarih romanlarım var benim. Yani romanlarımın tarihi anlatıyorum. Bundan dolayı Türk Eski Çağ Enstitüsü var burada, bizim Türk arkeologların, tarihçilerin. Beni arkeolog üye seçtiler oraya. Ben arkeoloji okumadım. Ama o bitmedi. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Almanlar yazdıklarım için bir edebiyatçıyı, bu çok bilimsel bir yere, onlar da beni arkeolog üye seçtiler. Yani söylediğiniz şey doğru ama ben hani bu tür tanımlamaların bence hiç önemi yok. Yani ne derlerse desinler. Yani polisiye roman yazarı olmak da benim için hiçbir sorun değil. Ben iyi bir hikaye anlatmak istiyorum. İnsanların okuduğum hikayeleri
1: zaten
0: beğenmesini istiyorum.
1: Zaten edebiyatta o geçişler çok akışkan değil mi?
0: Tabii, tabii öyle. Elbet. Yani şimdi Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı polisiye roman olarak da okuyabilirsiniz. Evet. Yani Shakespeare'in Hamlet'ini bir polisiye oyun olarak izleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yani. O yüzden benim için hiçbir önemi yok ama sözleriniz için çok teşekkür. Ben de öyle düşünüyorum. Çok katmanlı benim eser.
1: Çok, kesinlikle öyle. Ben bir de şunu çok merak ediyorum. Böyle arada hiç katilin tarafını tuttuğunuz oluyor mu?
0: Olmaz mı? Yani bu dünya o kadar adaletsiz bir dünya ki, o kadar korkunç bir dünya ki.
1: Ve yani, anlamak da gerekiyor değil mi? O tarafı da anlamak gerekiyor.
0: Bir insan neden öldürür? Bir insan, insan kardeşini neden öldürür? Suçun sosyolojik nedenleri, psikolojik nedenleri bütün bunları ele alıyor. O yüzden eğer biz suçun sosyolojik nedenlerini ortadan kaldırabilirsek, yani insanları şiddete yönlendiren, içimizde bir şiddet var kabul ediyorum ama eğitimle bunu engelleyebiliriz.
1: Bir varlık, her şey
0: kesinlikle
1: var
0: öyle. Kesinlikle öyle. Bütün bunları tartıştığımız zaman başka bir yere gidebiliriz. Yani şu da var. Hani adamın hayatı şahane, sevgiyle büyümüş ama katil var, bunlar da var ama çoğunlukla suçun sosyolojik, psikolojik nedenleri var. Çoğunlukla insanlar suç işlediği zaman çok yoksullar, çok eğitimsizler, çok kötü koşullarda yetişmişler. Yaşadığı kültür bunu teşvik ediyor.
1: Ama ezberleri bozan örnekler de olabiliyor hayatta.
0: Çok var. Evet. Çok var. Yani şahane yetişmiş, her şey çok iyi ama katil.
1: Hı hı hı. Peki şimdi insana gelmişken hazır şunu sormak istiyorum. Biraz daha sizi insani anlamda tanımak, daha yakınlaşmak adına. Şunu sorsam, ihanet mi sizin için daha ağır yoksa dostluk mu daha büyük, önemli bir kavram?
0: Bence dostluk, ihanet affederim. İnsan eksik bir mahluktur, noksandır. İhanet eder. Herkes ihanet eder, bakın hiç. Onun için anlarım ben, yani öyle insanı idealize etmiyorum.
1: Aslında İstanbul hatırasında da onu öyle diyorsunuz, evet.
0: Öyle yani, ama dostluk çok kıymetli bir şey. Dostlukta da şöyle bir şey yok, bakın onu söyleyeyim. Kimse mükemmel değil. Yani benim çok çok fazla dostum var, çok severim hepsini.
1: Ama hatalı
0: ben de, bende de eksiklik var ama onları öyle kabul ediyorum ben artık. Yani yüzlerine söylüyorum. Onları da bana söylüyorlar.
1: Ama zaten
0: öyle kabul ediyorum.
1: Böyle bir şey değil mi?
0: Bence öyle. Bence öyle. Hayatı idealize etmemek lazım. İnsanı idealize etmemek lazım. Yanlış. Bizim problemimiz, bence insanın büyük problemi şudur. İnsan mükemmel bir varlık diyoruz. Bu yanlış. İnsan iyi bir varlık diyoruz. Bu yanlış. Biz mükemmel değiliz. Noksanız. İyi değiliz. Kötü de değiliz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. İyi ile kötü arasında bir yerdeyiz.
1: Peki hatalardan ders çıkaran biri misiniz? Yoksa hatalar sizi yazmaya mı yönlendiriyor? Asıl çıktığınız nokta mı oluyor?
0: Hatalardan çok ders çıkarırım. Çünkü utanma duygum çok güçlü benim. Yani birini kırdığım zaman akşam uyuyamam. Çok dokunur bana. Ama bunu yazmam, bu yazmanın

0: Onun ilgisi yok. Yazmak doğrudan benim artık bir varoluş biçimim. Yani şöyle söyleyeyim, beni mutlu eden bir şey. Yazdığım zaman mutlu oluyorum. Yani mesela hani insanlar diyor ya, yani niçin yazıyorsun? İşte ne bileyim, hani ünlü olmak için yazıyorum, para kazanmak için yazıyorum. Hayır, bunların hiçbiri yok. Yazmanın kendisi bir oksijen gibi, benim ruhuma oksijen gibi iyi geliyor yani. Yazdığım zaman, niye bunu da biraz açıklayayım. Şimdi Ahmet Ümit, 60 doğumluyum, 66 yaşındayım. Çok güzel bir hayatım oldu. Teşekkür ederim kim verdiyse. Ama sıkıcı. Sıkılıyorsun. Renkli de bir hayatım oldu ama sıkıcı. Yazdığım zaman Ahmet Ümit olmaktan kurtuluyorum. Ahmet Ümit'ten çıkıyorum.
1: Özgür oluyorsunuz aslında.
0: Tabii, evet. Başka karakterlere dönüşüyorum. Yani ne kadar karakter yazarsam o karakter oluyorum. Dolayısıyla sonra Ahmet Ümit'e dönüştüğüm zaman kendimi daha kolay affediyorum ve daha kolay... Ha evet diyorum, yani olabilir. Burada da böyle bir hayat var.
1: Bu ne büyük bir şans ya.
0: Çok büyük. Evet. %100. Ya benim için yani her yazarda aynı şey olmayabilir. Bazı yazarları bunalıma sokar yazmak. Yani intihar eden yazarlar var. Yazdığı için karanlık bir dünyaya gider. Ben de öyle değil. Ben katilleri yazarım, karanlık şeyler yazıyorum. Ama oradan şunu çıkarırım. Hayatın bütün bir resmi. İnsanlığa dair bir fikrim oluşuyor benim o zaman. O zaman da hayal kırıklığını aramıyorum. Yani şöyle, insan şahane bir şeydir. En yakın arkadaşım biraz önce söyledi, ihanet etmez. Eder. En çok sevdiğin kişi sana ihanet eder mi? Eder. Eder demeyeyim, hadi yumuşatıyorum. Edebilir. Bu beni şaşırtmaz. Artık biliyorum bunu ben. İnsanı biliyorum. Ama Beyoğlu'nda gezerken mesela kendimi çok mutlu hissediyorum. Yahut bizim Tarihi Yarımada'da gezerken. Çünkü insanlar buradaydı. Orada 8000 yıl önce oradalardı yani. Burada tarihin kendisi yazıldı. Şu oturduğumuz Pera Palas'ta İttihat Terakki dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi neler oldu? Türkiye'nin batılılaşması burada başladı. Yani müthiş bir şey. Bunların farkında olmak güzel bir şey.
1: Senden mutlusu yok değil mi?
0: Teşekkürler. Gracias a la vida yani. Diyecek başka bir şey yok. Gerçekten öyle. Şöyle tutayım.
1: Sağ olun. Evet efendim, şimdi Pera Palas'taki sohbetimizi bitirdik. Şimdi bir Beyoğlu sokaklarına gideceğiz. Ahmet Ümit'le birlikte bugüne kadar ilham aldığı noktalara gideriz.
0: Niye olmasın? Niye olmasın? Evet. Tabii, tabii.
1: Hadi o zaman. Buyurun. Buyurun.
0: Şimdi şurası Suriye Pasajı. İsterseniz oraya girelim, çok önemli. Güzeldir de. Biz girelim. Tamam, çok güzel bir yer.
1: Muhteşem.
0: Olağanüstü.
1: Yani gerçekten şu anda böyle bir yapıyı oluşturmak neredeyse imkansız.
0: Kimse yapamaz.
1: Kimse yapamaz.
0: Kimse yapamaz. Beyoğlu'nda pasajlar var. Yani önemli pasaj. Mesela bu
1: çok
0: bulunduğumuz yer.
1: Evet.
0: Evet. Burası Suriye Pasajı. Yani 19. yüzyılın başlarında, pardon sonlarında yapılıyor burası. Ama aynı zamanda mesela ne var? Afrika Han var. Afrika Han. Rumeli Han var. Anadolu Han var. Bu böyle hanlar var. Onlar burada neler var? Dükkanlar var. İnsanlar burada mesela burada ilk Rumca gazete ilk burada çıkıyor. İnsanlar buralarda yaşıyorlar. Beyoğlu'nun o ruhu buralarda, alışveriş buralarda devam ediyor.
1: Beyoğlu sizce değişti mi? Siz burada gezerken evet, ne hissediyorsunuz yani, evet, artık eskisi değil, eskisi gibi değil diyor musunuz?
0: Hayır, ben öyle düşünmem. Bir sürü insan böyle düşünüyor, yanlış düşünüyorlar. Şimdi biliyorsunuz anka kuşu var. Anka kuşunu biliyor musun? Anka kuşu ölür, ondan sonra yanmaya başlar ve kendi küllerinde yeniden doğar. Beyoğlu tam bir anka kuşudur, Simurg'tur. Burada bir sürü kültür var. Burası asla ölmez. Beyoğlu'nun tabii bir özelliği de şu. Yani yeryüzünde Beyoğlu'nu benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi şu. Bu kadar küçük bir alanda Hristiyanlığın bütün mezheplerinin kiliseleri var. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Rum Ortodoks, Katolik, Süryani, aklımda Evangelist ne varsa hepsi var. Hepsi var.
1: Hepsini İnanılmaz. Buluşturmuş.
0: Hepsi var.
1: Evet.
0: Hepsi. Ve tabii bizim şu aşağıda şey var. Galata Mevlevi Hanesi var. Çok önemli. Önemli. Yukarıda Hüseyin Ağa Camii'miz var. Yani aslında burası tabii daha çok Hristiyan bölgesi olduğu için daha çok kiliseler var ama bir tür dinlerin kardeşliği, dinlerin bir arada olduğu bir yerde. Öyle de düşünebilirsiniz.
1: Ahmet Bey, Beyoğlu abileri kimlerdi?
0: Beyoğlu...
1: Ve şu an böyle bir kavramdan söz etmek mümkün mü sizce?
0: Artık böyle bir şeyden söz etmek mümkün değil. O zaman çok küçük. Birkaç şekilde oluyor. Yani bir hani Beyoğlu'na emek veren insanlar ilk

0: Başlarda tabii kabadayılar. Ama kabadayılarla bugünkü mafya arasında çok fark var. Çok var. Farklı insanlar. Evet. Bir de buraya emek vermiş olan insanlar. Yani bence asıl kıymetli olanları ve yazarlar. Çünkü burayı ölümsüz kılan yazarlar. Yani biz bugün pek çok bina yıkılmış. Nereden öğreniyoruz? Bir romana bakıyoruz. Aa, burada böyle bir şey varmış ya diyoruz. Oradan öğreniyoruz. Buranın nasıl kurulduğunu oradan öğreniyoruz. Yani burada hiçbir şey yoktu. Burası bir kırlık alandı. İncir ağaçları vardı burada sadece. Ne oldu? Fransız elçiliği geldi. Fransız elçiliğinin öteki elçilikler takip etti. Edince ne oldu? Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için Osmanlı'nın Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşları dükkanlar açmaya başladılar. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Peki niye Beyoğlu buranın ismi?
1: Bugün hala o dükkanlar.
0: Devam ediyor. Devam ediyor. Niye Beyoğlu? Çünkü Gümüşsuyu'nun orada bir tane doç vardı. Doç'un evi vardı. Bey. Bey'in oğlunun konağı diyorlardı. Buradan gidip geliyorlardı. Beyoğlu ismi de oradan kaldı.
1: Beyoğlu oradan
0: tabii,
1: kaldı.
0: Tabii. Beyoğlu ismi oradan kalıyor. Beyoğlu isminin kalma nedeni de o yani. Beyoğlu'nun da anlamı o. Yani burası, burayı var eden şey elçilikler ve elçiliklere hizmet sunan Osmanlı'nın gayrimüslim vatandaşlarımız. İstanbul'un gayrimüslim vatandaşları. Onlarla beraber sonra tabii sanat merkezlerine dönüşmeye başladı. Yani o yüzden mesela İstanbul'u ayırırız ya. Fatih Harbiye mesela romanda vardır. Hani Müslüman İstanbul, Üsküdar, efendim Fatih filan. İşte bu tarafta Hristiyan batılı verir. Ama burada taraf tutmak yanlış bir şey. Yani Osmanlı doğu değil. Osmanlı batıda
1: bunların
0: değil.
1: Hepsinin bir harmanı aslında.
0: Evet. Biz oyuz. Doğu ve batıyız biz.
1: Evet.
0: Fatih söylüyor. Ben diyor Roma İmparatoruyum. Doğunun ve batının hakimiyim diyor. Bunu kavramıyor insanlar. Burası Mısır Apartmanı. Yani İstanbul'daki ilk toplu apartmanlardan biri diyebiliriz. Ama bizim için başka bir önemi var buranın tabii. Bizim vatan şairimiz, çok kıymetli bir şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı binalardan biri.
1: Evet.
0: Hala da burada bir hatıra evi var. O hem çok anıt binadır. Yani hem de böyle içinde bir büyük şairimiz kaldığı için bizim için kıymeti ölçülemez derecede.
1: Kesinlikle.
0: Değerlidir yani. Çok çok kıymetli, çok değerli bir yer burası bizim için.
1: Kitaplarınız mevcut.
0: Bütün kitaplarım evet. Evet hepsi var.
1: Hepsi var. Bir de yakında çıkacak olan bir kitap var.
0: Evet,
1: yakında o da buradaki yerini
0: Ekim'de,
1: alacak.
0: Ekim ayında inşallah. Ekim ayında şimdi bizim imza burada yapılıyor. İlk şeyim benim.
1: Aha.
0: Burası mitinge dönüşüyor. Okurlar geliyorlar.
1: Biliyorum,
0: burada imza
1: evet,
0: yapıyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Galiba 3 Ekim'de imzamız burada olacak.
1: Nasıl dayanıyorsunuz Ahmet Hocam?
0: İnsanlar 1000 kişi gelince bekliyorlar güneşte. Bunun verdiği bir şey oluyor. Enerji
1: motivasyon. Evet.
0: Oluyor. Ondan sonra dayanıyoruz.
1: Bir de tabii İstanbul Hatırası bir dizi haline geliyor.
0: Evet.
1: Yeni bir proje olarak artık çekilmeye de başlandı.
0: Tabii,
1: bu sizi
0: tabii.
1: Nasıl hissettiriyor hocam? Yani evet. Bir başkasına aslında emanet etmiş oluyorsunuz.
0: Güzel bir iş geliyor. Çok güçlü bir kadro var.
1: Evet,
0: Abdullah
1: evet.
0: Oğuz yönetiyor. Nejat işte başrolde
1: oyuncular
0: oynuyor.
1: Oyuncular da oldukça güçlü bir kadro.
0: Var. Çok çok çok.
1: Tülin Özen de var.
0: Tülin Özen var. Gerçekten öyle. İstanbul Hatırası. Şu kitap benim. Yani bunu ben yazdım ve bu bir edebi eser. Bir roman.
1: Hı hı.
0: Ama dizi olduğu zaman bir dizi olacak ve o dizinin yapımcısı ben değilim. Yönetmeni ben değilim. Kolektif
1: yani
0: bir iş.
1: Sete karışmayacaksınız.
0: Karışmam, hayır. Ama tabii karakterlerimi, Nevzat'ı, İstanbul'un ruhunu korurum. O ayrı. Onu da zaten sevdikleri için yapıyorlar. Niye bozsunlar?
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey.
0: Sağ olun.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta başarılı müzisyen Kubat konuk oluyor. Anadolu ezgilerini güçlü yorumuyla milyonlara ulaştıran Kubat, müzik yolculuğundan özel hayatına uzanan samimi açıklamalarda bulunuyor. Ayrıca tarihi Beyoğlu sokaklarında 100 yıllık akide şekeri geleneğinin izi sürülüyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden, bugün saat 14.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle sizlerleyiz. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yanmaya başladı. Otobüsteki 8 kişi yaşamını yitirdi. 33 kişi de yaralandı. Olay yerindeki son durumu ele alacağız. İHA muhabiri Fadıl Köse daha detayları bizlerle paylaşacak. Fadıl.
1: İyi yayınlar öncelikle. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs İzmir-Antalya seferini yapmak üzere gece 12'de İzmir'den hareket etti. Mustafa Fevzi'nin Mertun idaresindeki 45 Bursa-Antalya-Hatay 834 plakalı otobüs Aydın-Denizli otoyolunda Sarayköy ilçesinde gece 1.40 sıralarında bir kaza yaptı. Otobüsün 125 metre boyunca bariyerlere çarparak ilerlediği edindiğimiz bilgiler arasında yer alıyor. Tabi kazanın hemen ardından da otobüste bir yangın çıkıyor. Yapılan ilk incelemelerde otobüsün kazanın ardından alev aldığı yönünde ve çıkan yangının da çok hızlı bir şekilde tüm otobüsü kapladığı değerlendiriliyor. Araçta sizin de belirttiğiniz gibi 3 personel, 1 bebek, 41 kişi bulunuyordu. Kaza ve yangının hemen arka arkaya gelmesi sonucu araçta bulunan yolcuların birçoğu aracı terk etti. Ama aracı terk edemeyen vatandaşlar da vardı maalesef. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde biri ağır 33 kişi Denizli'deki hastanelere sevk edildi. Yapılan incelemelerde, otobüsteki incelemelerde ise biri araç sürücü Mustafa Fevzi Merkın olmak üzere diğeri de 9 aylık bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde yine araçta vefat edenlerin bir kısmının arka kapı boşluğunda sıkıştığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazelerin kimlik tespiti için ve otopsi yapılmasına

0: üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Cenazelerin de kimlikleri de belli oldu. Bunları da hemen söyleyeyim sizlere. Edindiğimiz bilgilere göre kazada hayatını kaybedenler otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Adiye Arıkan, Zehra Eyo, Fatma Kartal, Gülkiray Bağ ve 9 aylık bebek Eyüp Miraç Şen ile Miraç'ın kucağında olduğu babası Divan Şen kazasını hayatını kaybedenler arasında.
1: Evet Fadıl, olay yeri inceleme devam ediyor. Yani otobüsün metrelerce sürüklendiğini ifade etmiştin. Demir bariyerlere çarptığını görüyoruz. Çıkan yangın kısa sürede bütün otobüsü sardı ve adeta demir yığınına dönmüş gibi görünüyor. Yani ekiplerden edindiğin bilgilere göre yangının çıkış sebebini öğrenebildin mi? Neden kaynaklanmış yangın?
0: Şu an için itfaiye ekipleri halen araç üzerinde incelemeleri sürüyor. Yani yangının şu sebepten çıkmış diyemiyorlar. Lastikten çıkmış olabileceğini değerlendiriyorlar. Çünkü bariyerler var. Yol kenarında, otoban kenarındaki bariyerlerin 125 metre kısmının tamamını devirmiş vaziyette. Yani otobüsün bir kısmı da yoldan çıkmış vaziyette tabii ki. İtfaiye ekipleri halen değerlendirmesini sürdürüyor. Yangın kesin olarak şu sebepten çıkmış diyemiyorlar henüz. Evet. Tabii incelemeler sürüyor. İncelemelerin sonucunda da bu da netlik kazanacak.
1: Evet, hızıyla alakalı bir bilgi paylaşıldı mı ya da çevrede yolculuk yapan görgü tanıkları da var mıydı?
0: Görgü tanıklarının ifadesine göre jandarmaya verdikleri ifadede bir görgü tanığının yolcu otobüsüne bir başka aracın sıkıştırdığını beyanı var. Tabii bu da inceleniyor, değerlendiriliyor. Çünkü otoyol olduğu için giriş çıkışlar vesaire hepsi belli. Ancak şoförün uyuma gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığı değerlendiriliyor yine. Çünkü ilk kalkış noktası İzmir. Hemen kalkıştan hemen bir saat, bir buçuk saat sonra bir kaza meydana geliyor. Yani şoförün dinlenerek yola çıktığı ve ilk şoförün kaza geçirdiği dediğimiz bilgiler arasında yer alıyor.
1: Evet, yani yedek şoför değişimi henüz gerçekleşmeden ilk şoförün kaza yaptığını da aktardığın bilgilerden anlıyoruz. Peki Fadıl, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Biri bebek olmak üzere 3'ü otobüs personeli, 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer gelişmelerle devam edelim. Bir kaza haberi de Burdur'dan geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza Bucak ilçesinde Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 4 araç El Sazı köyü mevkisinde birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlarında sıkışan 3'ü ağır, 11 yaralı kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre tedbiren ulaşıma kapandı. Görgü tanıkları kazanın hatalı sollama sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. Edirne'de 4 gündür kayıp olarak aranan 2 arkadaştan acı haber geldi. Yakın arkadaşların cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. 25 yaşındaki Halil İbrahim Arslan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailesiyle bayramlaştıktan sonra kayıplara karıştı. Kendisinden haber alamayan yakınları Arslan için kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları yürüten ekipler Arslan'ın son olarak yakın arkadaşı Volkan Cevizli ile birlikte olduğu bilgisine ulaştı. Cevizli'nin de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. İki arkadaş 4 gün boyunca her yerde arandı. Tunca Nehri'nde bir kişinin suda cansız bedeninin görüldüğü ihbarı yapıldı. İncelemede ölü bulunan kişinin kayıp olarak aranan Halil İbrahim Arslan olduğu anlaşıldı. Olaydan 9 saat sonra aynı bölgede Arslan'ın yakın arkadaşı Volkan Cevizli'nin de cesedine ulaşıldı. İki arkadaşın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu adli tıp raporunun ardından belli olacak. Tokat'ta 3 tekerlekli araçta Kelkit Çayı kenarında gezinti yapan gençler aracın devrilmesi sonucu çaya düştü. 2 genç kurtarılırken kaybolan 2 genç için arama çalışmaları sürüyor.
2: Gezi keyfi kabusla bitti. Çaya düşen 4 gençten ikisi kayboldu. Ekipler gençleri bulmak için seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç, bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanına

0: sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte çaya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kare kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 28 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. Ankara'dan gelen JAK timleri de çalışmalara katıldı. Öte yandan 4 gencin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Gençlerin çaya düştükleri 3 tekerlekli aracın üstünde poz verdiği görüldü.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon medyasına konuştu. Ankara ve Tokyo'nun savunma alanında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu ve iki ülkenin birbirini tamamlayıcı yetenekleri olduğunu söyledi. ABD ve İran anlaşmaya her zamankinden daha yakın diyen Fidan, orta güce sahip ülkelerin işbirliğine dikkat çekti.
0: Orta güçler daha yakın işbirliği yapmalı dedi. Bölgesel işbirliği mekanizmasına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına konuştu. Türkiye'nin son yıllarda İHA teknolojilerinde önemli bir üretici haline geldiğini belirten Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere de değindi. İki tarafın da olumlu bir sonuca ulaşmak istediğini, anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Fidan'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İbrahim anlaşmalarına yönelik çağrısı da soruldu. Türkiye ile İsrail arasında 1949'dan bu yana diplomatik ilişkiler bulunduğunu hatırlatan bakan, Gazze Savaşı öncesinde iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara ulaştığını söyledi. İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin temel insani gereksinimlere erişimini engellemeyi durdurması gerektiğini söyleyen Fidan, bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Biz iki devletli çözümü başarmak istiyoruz dedi. İsrail'in 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın aralarında bulunduğu bölgesel bir güvenlik platformuna katılabileceğini belirtti. Fidan, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerin jeopolitik belirsizliklere karşı yakın temas kurması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Fransa ve Birleşik Krallık gibi orta güçlerin daha da yakın işbirliği yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 5,7 milyar dolara ulaşmıştı.
1: ABD ile İran arasındaki olası çerçeve anlaşmasına dair yeni iddia gündeme geldi. Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ABD'nin erişim izni vereceği belirtildi. İran'ın yurt dışında yaklaşık 24 milyar dolar tutarında dondurulmuş varlığı bulunduğu değerlendiriliyor. İran basınında yer alan iddialara göre Tahran'la Washington arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarına yönelik kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. İddialara göre ABD ilk aşamada 12 milyar dolarlık bölümün kullanımına 60 gün içinde izin verecek. Müzakerelerin dikkat çeken başlıklarından biri de Hürmüz Boğazı. Taslak mutabakata göre İran, boğazdan geçen ticari gemi trafiğinin denetiminde tek yetkiye sahip olacak. Yükünün güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen ya da İran'ın düşman olarak nitelendirdiği ülkelerle bağlantılı gemilerin ticari gemi statüsünde değerlendirilmeyeceği ve geçişlerine izin verilmeyeceği öne sürülüyor. ABD ve İran müzakerelerden henüz sonuca ulaşamadı. Beyaz Saray Trump'ın sadece ABD için en iyi olan anlaşmayı yapacağını söylerken Savunma Bakanı Hexit savaşa geri dönmeye hazır olduklarını ifade etti. İran ise Washington'ı diplomasiye ihanet etmekle suçladı.
0: Dünyanın gözü Tahran ve Washington'dan gelebilecek anlaşma haberinde. Washington, Başkan Trump'ın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi bir anlaşma yapacağını savunuyor. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçluyor. Donald Trump'ın nihai bir karar vereceği

0: gerektiğini açıkladığı toplantı 2 saat sürdü. Durum odasındaki kritik toplantıdan sonuç çıkmazken bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının bir kez daha altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, İran'la görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak gerekirse İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.
1: Biz hazırız. İran konusunda eğer harekete geçmemiz gerekirse savaşın ilk gününden daha güçlü bir duruşumuz var. Ancak Başkan Trump bunu tercih etmiyor. İran beklentilerimizin ne olduğunu çok açık bir şekilde biliyor.
0: İran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçladı. Açıklama İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor diyen Rızai, Washington'ın bunu ablukayı sürdürerek ve aşırı taleplerde bulunarak yaptığını ifade etti. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere yapmaya ehil olmadığını gösterdiğini söyledi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği, nükleer faaliyetlerin kapsamı, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı zorlu konular arasında yer alıyor.
2: The Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail ile ortak hareket ederek İran'a onlarca hava saldırısı düzenledi. Abu Dhabi yönetimi savaşa dahil olurken İsrail'den istihbarat desteği aldığı da iddia edildi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile ortak hareket ederek onlarca hava saldırısı düzenledi. İddia The Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi hava saldırılarına çatışmanın ilk günlerinden itibaren başladı. Nisan ayında ilan edilen ateşkesten sonra bile operasyonlarını sürdürdü. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri kampanyada fiilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yanında üçüncü bir ortak olarak faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa doğrudan müdahil olmasının Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik ve siyasi bölünmeleri derinleştirdiği iddia edildi. Buna göre Suudi Arabistan, Nisan ayı başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne gizli bir şikayette bulunarak emirliklerin düzenlediği saldırıların İran'ın bölgesel enerji tesislerine misilleme yapma riski doğurduğunu iletti. Suudi Arabistan'ın İran'a karşı koordineli askeri eyleme katılmayı reddetmesinin ise Abu Dhabi'ye hayal kırıklığına yol açtığı aktarıldı. Middle East Ayın haberine göre de Washington ve İsrail'le koordineli şekilde yürütülen saldırılarda İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne istihbarat desteği sağladı. Harekat kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm ve Ebu Musa adaları, Bender Abbas, Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi ve Asaluye petrokimya tesisi gibi kritik noktalar hedef alındı. Bu saldırıların birçoğu doğrudan İran'ın enerji altyapısını vurdu. Körfez ülkeleri savaş patlak vermeden önce yaptıkları açıklamalarda topraklarının veya hava sahalarının İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemde kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine döndü. Bayramlaşma programında konuştu. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Ne yapacağım bellidir. Hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu atamızın emanetini kimler pavyon masalarında meze yaptı, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim ifadesini kullandı.
0: Genel merkez ve Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı. CHP'de iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mutlak mutlan kararı sonrasında gözler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki ilk gününe çevrilmişti. Bayramlaşma programı için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.
3: CHP Genel Merkezi'nin dört tarafı Kemal Kılıçdaroğlu görselleri ve afişlerle donatıldı. En dikkat çeken de Genel Merkez'in dış cephesine asılan şimdi arama zamanı posteri oldu.
0: Genel merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından yeniden...

0: Genel Başkan olarak CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
1: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öncesinde 12. kattaki makam odasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. O karelerde masada CHP tüzüğünün yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye geldi. Kendisini bekleyen partililere seslendi.
2: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu rüşvetçiden ve hırsızlardan arınacağız dedi.
2: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum ifadesini kullandı.
2: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. O rüşvetli belediye başkanlarını atamadığım için tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
3: Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Kurultay çağrısını yineleyen Özel, CHP atama kabul etmez, derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun dedi.
1: Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Partililer ellerinde Türk bayraklarıyla Güven Park'ta toplandı. CHP'de bayramlaşmada bir diğer adres Ankara İl Başkanlığı'ydı.
4: Sizleri selamlıyor.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasından yürüyerek meydana gitti. Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki buluşmada otobüsün üstünden partililere seslendi. Kurultay çağrısını yineledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
1: Özgür Özel ön seçim teklifi de sundu. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'liyiz dedi.
5: Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel, bu Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değil. Bir anda cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı, bir anda millet var vurgusu yaptı. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de parantez açtı.
5: Mansur Başkan bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.
1: Özgür Özel'in konuşması sırasında alanda elektrik kesintisi yaşandı. konuşması iki kez bölündü. Jeneratörün devreye girmesiyle Özel konuşmasına devam etti.
5: Hep beraber yürüyeceğiz. Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar.
6: Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kendisine çok sayıda partili eşlik etti.
3: Haziran'da ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Faiz kararı da bu ay paylaşılacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Ayrıntılarına bakalım.
1: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri, faiz kararı. Ekonominin bayram sonrasında yoğun bir ajandası olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıyla Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ise aynı gün Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Merakla beklenen bir başka veri ise enflasyon rakamları. 5 Haziran'da Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon Nisan ayında %4,18 artış göstermişti. Piyasaların gözü 11 Haziran'da faiz kararı için para politikası kurulu toplantısında olacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tutmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu 18 Haziran'da da Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satışı istatistiklerini paylaşacak. Türkiye genelinde Nisan'da satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 126.808 olarak hesaplanmıştı.
3: Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınması olanları ilgilendiren bir haberi ekranlara getireceğiz. Emlak vergisi ödemeleri için bir gün süre kaldı. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak.
1: Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle ödenebiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli, dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarının kabul edilemez seviyelere ulaştığını vurguladı. Trafikteki 34 milyon aracın 7 milyonu sigortasız, fiyatlarda norm birliği sağlanmalı, araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
7: Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. İnsanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor. Ödeyemiyor.
1: Trafik sigortası ve kasko fiyatlarını işaret etti. Araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
7: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için İnsanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor. İnsanlar araç kullanmaktan diye imtina ediyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatları için bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Artan trafik cezalarının da vatandaş üzerinde baskı yarattığını ifade etti.
7: Trafik cezalarında artık yani insanlar eğitimli olacağı ya da cezayı ne kadar artırırsanız kazalarda belki bir düşüş sağlıyor gibi görünüyor ama inanın ki bu kadar trafiğin seyri seferde olduğu yerde ölümlü kazaların

0: her yıl katlanarak büyüdüğünü de görebiliyoruz.
1: Lübnan'ın ve İsrail'in askeri yetkilileri Washington'da görüştü. Uzun süre sonra askeri yetkililer ilk kez bir araya gelirken Lübnan'ın İsrail'den işgal ettiği topraklardan çekilmesini istediği belirtildi. Diplomasi trafiği ve ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırdığı

0: fil sürüyor. Askeri yetkililer Amerikan Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ise görüşmelere rağmen hız kesmedi. Lübnan ve İsrail'in askeri yetkilileri 10 yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Pentagon'daki görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınındaki haberlere göre İsrail tarafı Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlere ilişkin bir harita paylaştı ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdi. Beyrut'un İsrail'den işgal ettiği, Lübnan topraklarından çekilmesi talebini ilettiği, İsrail'in bu talebi sahada tehdit devam ettiği sürece bunu yapmayacağız diyerek reddettiği belirtildi. Pentagon görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail diplomatik askeri görüşmeleri ayırma kararı almıştı. Diplomatik görüşmelerin gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması planlanıyor. Hem diplomatik sürece hem ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlenen saldırılarda aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sur ve Sayda arasındaki bazı köyler içinde zorla yerinden etme talimatları yayımlandı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ilan edilen ateşkes 17 Mayıs'ta 45 gün uzatılmış. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Barak'ın bugüne kadar paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Barak'ın yerine bir atama yapılıp yapılmayacağı ise belirtilmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi doldu. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu. Rubio, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Barak'ın Suriye özel temsilcisi olarak paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Büyükelçinin Suriye ve Irak'ta önemli rol oynamaya devam edeceğini belirten bakan, Büyükelçi Tom Barak, deneyimi ve ilişkileriyle Suriye ve Irak'ta ülkemiz için kazanımlar yapmaya devam edecek dedi. Büyükelçi Tom Barak, geçen yılın Mayıs ayında Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak, Washington'ın Esad sonrası Suriye stratejisini geliştirmede önemli rol oynadı. Görev süresi boyunca Şam'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi, yeniden imar çalışmalarının koordinasyonu, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede işbirliği gibi konularda girişimlerde bulundu. Barak ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara yönetimiyle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini destekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski büyükelçisi James Jeffrey de büyükelçilik görevinin sona ermesinin ardından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilciliğine kimin atanacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Macaristan'la Avrupa Birliği arasında yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasına göre Macaristan'ın dondurulan 10 milyar euroluk fonu serbest bırakılacak.
0: Avrupa Birliği Macaristan'ın dondurulmuş fonlarını serbest bırakabileceğini açıkladı. Macaristan Başbakanı fonun ülkenin yeniden inşası için kullanılacağını söyledi. Avrupa Birliği Macaristan'a ayrılan milyarlarca euroluk fonu eski başbakan Viktor Orban döneminde dondurmuş, bu kararın hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi konulardaki endişeler nedeniyle alındığı belirtilmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Macaristan Başbakanı Macar'la ortak basın toplantısında konuştu. Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü alanlarında taahhüt ettiği reformlar karşılığında dondurulan Avrupa Birliği fonunun serbest bırakılabileceğini duyurdu.
2: Mert Magyarország más, magyar kormány más álláspontot képvisel.
0: Macaristan'ın yeni başbakanı serbest bırakılacak fonu ülkeyi yeniden inşa etmek için kullanacaklarını belirtti. Serbest bırakılacak miktarın Macaristan'ın bütçesinin %13'üne denk geldiğini söyledi. Macar ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelip iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktan büyük mutluluk duyacağını bildirdi.
2: Közösen a bizottsággal a korrupciós intézkedéseket.
0: Macaristan'ın eski başbakanı Orban, Rusya yanlısı bir tutum izlemiş, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarına karşı çıkmıştı.

0: Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın yıllık sağlık raporunu yayınladı. Rapora göre Trump'ın sağlık durumu mükemmel. Ancak doktoru, başkanın kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini artırması gerektiğini belirtiyor.
1: Sağlığının mükemmel olduğu belirtildi. Kilo vermesi tavsiye edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sağlık raporu yayımlandı. Trump'ın doktoru, Amerikan Donanması Kaptanı Sean Barbarella tarafından hazırlanan raporda, başkanın güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediği belirtildi. Amerikan başkanının kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu ifade edildi. Başkomutan ve devlet başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun olduğu vurgulandı. Rapora göre Trump'ın boyu 191 santimetre, kilosu ise 108 kilogram. Bu değer, geçen yılki sağlık kontrolüne kıyasla yaklaşık 6,4 kilogram daha fazla. Doktorlar, önleyici sağlık tavsiyeleri kapsamında Trump'a diyet, daha fazla fiziksel aktivite, düşük doz aspirin kullanımı ve kilo kaybı önerisinde bulunuyor. Amerikan Başkanı bilişsel değerlendirme testindense 30 üzerinden 30 puan aldı. Rapor Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından Başkan Trump'ın sağlık durumu mükemmel notuyla paylaşıldı. Raporda Trump'ın son dönemde sağ elinde görülen ve makyajla kapatıldığı belirtilen morluklara da yer verildi. Doktorlar el üstündeki morlukların sık el sıkışma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluşan küçük yumuşak doku tahrişleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Bacaklarında ise geçen yıla göre iyileşme olduğu belirtildi. Trump geçen yıl bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edilmiş, kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu açıklamıştı.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Yenikapı'da dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü 2 gündür çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında yapılan birçok etkinlik İstanbullular tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken fethin coşkusu kentin farklı noktalarına taşındı. İstanbul Valiliğince Yenikapı'da düzenlenen drone'lu ışık gösterisinde çok sayıda drone geceyi aydınlattı. Etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı. Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gösteride Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresine de yer verildi. Etkinliklerle fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor. Dünyanın en ünlü rap sanatçısı Kanye West ilk kez sahne aldığı İstanbul'da geceye damgasını vurdu. 120 bin kişi dünya yıldızını canlı izledi. Yılın en büyük müzik organizasyonu olan konser Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlendi. Dünya ünlü rap yıldızı Kanye West İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Dev organizasyon için İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce müziksever İstanbul'a akın etti. Yoğun ilginin gösterildiği konsere yaklaşık 120 bin kişi katılım gösterdi. Sahnede 2 saat kalan dünya yıldızı en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Görsel şölene dönüşen konserde dev sahne kurgusu ve etkileyici ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Konser Kanye West'in YouTube adresinden de canlı olarak yayınlandı. Bayram tatilinin sonuna geldik ama İstanbullu gezmede doyamayanlar da var. Havada güneşli olunca yine birçok kişi soluğu Eminönü Karaköy hattında aldı. Gelin şimdi İstanbul'dan bayram manzaralarına bakalım.
1: Adalara giden de vardı, Galata Köprüsü'nde balık tutup keyif yapan da.
2: Adaya gidiyorum, ilk defa gideceğim.
3: Balık keyfi yapıyoruz, güneşin keyfini çıkartıyoruz.
1: Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'dan gidenler kadar ziyarete gelenler de vardı. İstanbul'da olanlar boş kentin tadını çıkardı.
4: Ben buraya ilk defa geliyorum ve şu an Galata Köprüsü'ndeyim. Ve buralara daha yeni geldiğim için buraları çok merak ediyorum ve burayı çok sevdim. Galata Kulesi'ni ilk defa görmeye

0: gidiyorum.
1: Kızımla bayram tatilinde gezmeye geldik Galata Kulesi'ne.
2: Bayramın son gününde Galata Köprüsü'nde kimi ailesiyle birlikte gezmeye geldi, kimi ise oltasını alıp balık tutmayı tercih etti.
3: Harika hava, balıklar çok. Yani genelde geldiğimizde bu kadar balık tutmuyorduk. Hava mis gibi. Bayram tadını çıkartıyoruz ailece.
4: İstavrit daha çok tutuyoruz şu anda. Ama bazen işte nilüfer de çıkabiliyor. Şu anda ne gelirse kısmetimizde ne varsa onu tutuyoruz şu anda.
5: Mangal yakıyoruz, balık tutuyoruz, çay yapıyoruz.
6: Ve artık her bayram tatilinde bir klasik haline gelen adalar vapuru. İskelede vapur da yine tıklım tıklımdı.
7: Kurban Bayramı abartısız 10 katı daha fazla yolcumuz var. 2 gündür dün giden yolcu sayısı 27 bin. Bugünkü yolcu da şu an 12 bini buldu.
8: Bugün Burgaz'a gideceğim. Büyükada çok kalabalık sanırım. Ek sefer yaptılar, evet.
9: Bayram tatilinde kültür gezileri de büyük ilgi gördü. Adıyaman'da Nemrut Dağı, Batman'da ise Hasankeyf ziyaretçi akınına uğradı.
10: Buradaki 12 bin yıllık bir tarihi gördük. Bu tarihin içerisinde ne diyeyim, bu tarihi hissetmek, bunlara dokunmak, bunlarla birlikte olmak, o havayı solumak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluktu.
11: Ben Ukrayna'dan geldim. Çok Türkiye'yi seviyorum.
6: Bayram tatilinde sadece plajlar değil, kültür turları da hareketlendi. Batman'da Hasankeyf ziyaretçi akınına uğradı.
12: Çok memnunum. İnsanından memnunum, yemeklerinden memnunum. Efendim ne bileyim, hitap şeklerinden memnunum. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. İyi ki gelmişim.
6: 12 bin yıllık tarihe sahip bölgede tatilciler bol bol bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
13: Çok beğenerek, gezerek, eğlenerek bir vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel yerleriniz. Değişik bir havası var.
14: Özellikle gelip görmek istedim. Ve beklediğimden çok çok daha güzel. Aktifliği, çarşısı, tarihi gerçekten çok beğendim.
6: Adıyaman'da ise UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nemrut Dağı büyük ilgi gördü.
15: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
16: Büyüleyici, etkileyici bir yöre yakinen görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarımla birlikte tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik.
9: Havalimanlarında yolcu konforunu artırmak amacıyla başlatılan ücretsiz içme suyu hizmeti 58 havalimanının tamamına yaygınlaştırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla yurt genelindeki havalimanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmet havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleriyle gelen ve giden yolcu salonlarında uygulamaya alınıyor. Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında kurulumlar tamamlandı. 32 havalimanında sipariş, imalat ve kurulum süreçleri ise devam ediyor. Uygulamanın 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının arttırılması planlanıyor. Trafikte yaşanan yol verme kavgaları bir türlü son bulmuyor. Bu kez de bayram tatili dönüşü Bolu'dan bir kavga anını ekrana getireceğiz. Bir sürücü tartıştığı başka sürücünün yolunu kesip saldırdığı o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
17: Yapma, yapma,
6: Sürücünün yolunu kesti, kapısını açıp saldırdı. Bayram tatili dönüşleri devam ederken trafiklere yine benzer manzaralar yaşandı. Bolu'da bir sürücü yol verme tartışmasına girdiği bir başka sürücünün yolunu kesti. Sonra da aracın kapısını açıp yumruk atmaya başladı.
17: Yapma, yapma,
6: Saldırıya uğrayan sürücünün eşi saldırgana engel olmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü uzaklaştırıldı. Sürücü kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.
9: Aydın'da park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olay Söke ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler kapalı pazar alanında park halinde bir araca silahlı ateş açtı. Sürücü koltuğundaki 31 yaşındaki Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise hastanede yaşamını yitirdi. Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde annesine bayram ziyaretine giden yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul'da yaşayan 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk Kurban Bayramı nedeniyle Vize'ye bağlı Küçük Yayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete gitti. İddiaya göre annesi ve teyzesiyle evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni BS arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Öztürk yeğeninin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 66 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Gazeteci Reha Muhtar, önceki gün Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar tedavi altına alındı. Reha Muhtar, yaklaşık 2 yıl önce de evinde merdivenden düşüp ağır yaralanmış ve uzun süre yoğun bakımda entübe edilerek tedavi görmüştü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 148 kişiyi taşıyan tur teknesi battı. Tatilciler ve mürettebat ölümden döndü.
6: Eğlenmek için bindikleri teknede kabusu yaşadılar. Su alan gezi teknesi saniyeler içinde battı. Onlarca kişi canını zor kurtardı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tatilciler Big Boss isimli tekneyle birlikte akvaryum koyundaydı. Ancak bir anda hesapta olmayan bir şey oldu. Gezi teknesi su almaya başladı. İhbar üzerine hemen ekipler harekete geçti. Çevredeki teknelerin de yardımıyla tahliye başladı. O sırada su almaya devam eden tekne saniyeler içinde battı. Teknedeki bazı kişiler denize atlayarak kurtulmaya çalıştı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Teknedeki 148 kişi sağ salim kurtuldu. Şimdi teknenin neden su aldığı araştırılıyor.
9: Güney Asya ülkesi Laos'taki bir mağarada 10 gündür mahsur kalan köylülerden 4 kişi daha kurtarıldı. Böylece mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarılırken kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
6: On gün sonra ışığı gördüler. Sevinçlerini yakınlarına sarılarak gösterdiler. Laos'taki mağarada mahsur kalan 4 kişi daha kurtarıldı. Güney Asya ülkesi Laos'taki köylüler 10 gün önce altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak yaşanan sel nedeniyle mağarayı su bastı. Köylülerin çıkış yolu kapandı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dalgıçlar köylüleri kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Önce sel suları pompalarla boşaltıldı. Mahsur kalan köylülere yiyecek, su ve battaniye indirildi. Kurtarma ekibini gören kazazedeler gözyaşlarını tutamadı. Günler süren çalışmaların ardından ilk köylü mağaradan çıkmıştı. Sonra da 4 arkadaşı onu izledi. Kurtarma çalışmalarına Japonya ve Malezya'dan uzmanlar da katıldı. Uzmanların bir kısmının 2018 yılında Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve futbol antrenörünün kurtarıldığı dünya ünlü operasyonda görev alan isimler olduğu açıklandı. Ekipler şimdi mağaranın daha derin bölümlerine ulaşarak kayıp 2 kişiyi aramaya hazırlanıyor.
9: Haziran ayına geldik ama özellikle Karadeniz bölgesinde yaylalara çıkanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Öyle ki yüksek kesimlerde yollardaki kar ulaşımı da aksattı.
6: Hava ısındı. Ege ve Akdeniz

0: Akdeniz'de sahiller doldu. Ancak yurdun yüksek kesimleri kışa veda edemedi. Yaylalarda yağan kar yolları kapattı. Rize'de günlerdir etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Avusor, Husar ve Kavrun yaylası beyaza büründü.
1: 29 Mayıs 2026 yukarı Kavrun yaylasında kar var.
0: Gümüşhane'de ise birkaç gündür yağmur etkiliydi. Özellikle Zigana Dağı ve 2100 rakımlı Minarlı yaylasında sıcaklık daha da düştü. Gece başlayan kar bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. Burası da Tokat. 1600 rakımlı Osmanlı yaylası beyaza büründü.
2: Tokat'ın çatı katı diye bilinen başçiftlik ilçesi Osmanlı yaylası Somun Tepesi'ndeyiz.
0: Ardahan'da da Şavşat Karayolu karla kaplandı. Sahara geçidinde araçlar güçlükle ilerledi.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ikinci kez Manisa'ya taşındı. Peki festivalin Manisa ayağında neler olacak? Ayrıntılarına bakalım.
4: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Manisa'da.
0: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Manisa'da başladı.
5: Türkiye'nin kültürel zenginliğini, mirasını, tarihi geçmişini en güzel şekilde yansıtan faaliyetlerden bir tanesi de bakanlığımızın bu festivalleri.
0: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Manisa 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
5: Her ne kadar kültür sanat faaliyeti olsa da aynı zamanda gençliğimizin bilinçlenmesi, geçmişinden gelen mirasına sahip çıkması, geleceğe aktarılması konusundaki bir çabanın da yansıması olarak görülmesi lazım.
0: Kent geçtiğimiz yıl ilk defa festival kapsamına alındı. Bu yılda gerek antik kentleriyle gerekse şehir yaşamı ve gastronomisiyle birçok yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
3: Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlenen illerden birisi de Edirne. Tatili fırsat bilip Edirne'ye giden yerli ve yabancı turistler kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yemek için kuyruğa girdi.
0: Tavada pişiyor, bir dakika içinde servise hazır hale geliyor. Bir yiyen bir daha yiyor. O tadı bilenler bayram tatilinde denize gitmek yerine soluğu Edirne'nin ciğercilerinde aldı. Uzun kuyruklar oluştu.
6: Vallahi dibinde kırıntısı yok. Tamamen ciğerden oluşuyor. Çok lezzetli. Yoğurt zaten kendi ters çevir dökülmez. Muhteşem bir ciğer.
7: Yunanistan'a gittik, Bulgaristan'a gittik. Giderken burada ciğerimizi yedik. Dönüşte de tekrardan ciğer yemeye geldik.
0: Tarihi camileri ve yapılarıyla görenleri büyüleyen Edirne'de Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk var. Tava ciğeri yapan işletmelerde boş yer kalmadı.
8: Hazır ciğerimiz. Bak. Bak, bu şekilde.
9: Ne zaman gelsek çok güzel. Ne zaman gelsek hiçbir boşluk yok.
10: Tavsiye ettiler, çok güzel dediler.
11: İlk defa yiyecek.
10: İlk defa yiyeceğim.
12: Edirne'nin kültür, inanç, turizminin ardından gastronomi, turizminin başlamasını sağlayan meşhur tava ciğerine ilgi yoğun. Yerli ve yabancı turistin akın ettiği ciğercilerin önünde ise uzun kuyruklar var.
13: Bir 10 dakika, 15 dakika falan oldu.
14: Daha bekleyeceksiniz sanırım.
13: İnşallah.
14: Değiyor mu beklemek?
13: Değiyor.
15: Yeni geldik, 15 dakikadır bekliyoruz ama bekleyeceğiz. Yarım saatte olsa bekleyeceğiz.
14: Yarım saatte olsa?
15: Bir saatte olsa bekleyeceğiz.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu katıldığı televizyon yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takım olarak Amerika'dan kupayla dönmek istediklerini söyledi. Teknik direktör Montella'nın İtalyan kulübü Roma'dan gelen teklifi reddettiğini ifade etti. TFF Başkanı devam eden bahis soruşturmalarına dair de açıklamalarda bulundu.
16: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Dünya Kupası öncesinde kritik mesajlar geldi. TRT Spor'un konu olan Başkan Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'ndan yabancı kuralına, bahis soruşturmasından Montella'nın geleceğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası için konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, hayalimiz 18 Temmuz'da kupayla dönmek dedi.
17: Bu aziz millet her şeyi hak ediyor. 2002'de Dünya Kupası'nı izledik, gururluyuz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak arkadaşlarımızla birlikte

0: Amerika'ya gidiyoruz. Hayalimiz 18 Temmuz'da New York'tan kupayla dönmek. Çok dua alıyoruz. Allah inşallah bize bunu nasip edecek. 30 tane federasyon başkanı, 80 milyon değil, biz de varız, biz de sevineceğiz dedi. Türk İslam alemine karşı da sorumluyuz. Allah yolumuzu açık etsin.
1: A milli takımdaki aile ortamına vurgu yapan İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu ortamı Montella yarattı şeklinde konuştu.
0: Vincenzo Montella müthiş bir insan. Bazen insanlar eleştiriyor. Doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız uzun süre burada olacaktır. Biz oluruz veya olmayız. Bu çocuklarla birlikte daha genç isimleri katarak 3-4 turnuva daha milli takımın başında kalır diye düşünüyorum.
1: Montella'nın Roma'dan teklif aldığını açıklayan Başkan Hacı Osmanoğlu, hayalini kurduğu takımı bile kabul etmedi ifadesini kullandı.
0: Montella çalıştırdığı takımlarda Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koyduruyordu. A milli takımda bu madde yoktu. Roma'dan teklif geldi. Bize Roma'yı yıllardır bekliyorum. Değerlendirmek isterim. İki playoff maçımız var. Oradan kötü sonuç almamız halinde beni gönderecekseniz şimdi gideyim dedi. Kaptanlarla konuştum. Sonrasında ben olduğum sürece buradasın dedim. Hayalini kurduğu Roma'yı bile kabul etmedi. Teşekkür ediyorum. Zaten Türk gibi oldu. Dünya Kupası'ndan sonra Türk vatandaşı yapacağız. İsmini kendi belirler. Bizde Montella'nın sınırsız limiti var.
1: Hayalini açıklayan TFF Başkanı, "Hayalim Dünya Kupası'nın Türkiye'de yapılması, rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz" şeklinde konuştu. Yabancı kuralı konusunda gelen eleştiriler hakkında da konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, "Kuralı geçen sene açıkladık, kamuoyunu yanıltıyorlar" dedi.
0: Kulüp başkanlarından istirham ediyorum. Eski alışkanlıklarını bıraksınlar. Bizim dört büyüklerle iyi geçineyim, koltukta daha fazla oturayım derdimiz yok. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Biz bu kuralı geçen sene açıkladık. Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz. Kamuoyunu yanıltıyorlar. 12 artı 4 ile devam etsek sorunları mı düzeliyor? İki taneyle kurtulacak mısınız? Bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun. Kulüpler borç batağında. Türkiye'de futbolcu mu yok? Gençlere şans verin.
1: Bahis soruşturmalarındaki son durum hakkında da konuşan Başkan Hacı Osmanoğlu, "Yönetici ve başkanların dosyası gelince işleme devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör, bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyası gelir diye söyledim. 5000'e yakın isim. Onların bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz.
2: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

zayıflama iğnelerini konuşuyor. Pek çok ülkede kullanılan iğneler masum mu? Sırada zayıflama hapları mı var? Peki ilaçlar olmadan zayıflamak mümkün mü? Gizem Özün soruyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya, Habertürk yazarı Oray Eğin yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece.

0: Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 31 Mayıs, pazar, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor. Efendim ne yazık ki burası hafta sonuna canımızı çok yakan bir haberle başlayacağız. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yanmaya başladı. Ve otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin olduğu otobüs İzmir'den Antalya'ya gidiyordu. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev topuna dönerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşte görüntülerde efendim Denizli'den geliyor. Ne yazık ki biri bebek, 8 kişiyi kaybettik bir kazada daha. Kazanın ardından bariyerlere çarpan otobüs de alev aldı. Otobüsün o son hali de ekranlarınızda. Hayatını kaybedenler arasında ne yazık ki 9 aylık bir bebek de bulunuyor. Çok büyük bir acıyla uyandık bu sabaha. 8 kişiyi kaybettik bir trafik kazasında daha. Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de işte bayram dönüşü trafik uyarısı geldi. Tüm güvenlik güçlerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurguladı. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak var dedi.
1: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır.
2: Kurban Bayramı tatil dönüş yolculuğuna dikkati çekti. Güvenlik güçleri görev başında dedi.
1: Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü trafik uyarısı yaptı. Kendileri için en büyük başarının hiçbir ocağa acı düşmemesini sağlamak olduğunu vurguladı.
1: Bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.

İşte efendim, Sayın Bakan da vurguladığı gibi tüm amacımız hakikaten huzur içinde. Şu an yolda da olanlar da var. Hatta bizi muhtemelen radyolarından dinleyenler de var. Onlara da iyi yolculuklar dileyelim biz de. Umarız bir daha böyle kötü haberler paylaşmayız. Çünkü aslında o paylaştığımız her bir rakamın arkasında bir can var. Ne yazık ki aileler yok oluyor trafik kazalarında. Dönüş yolculuğu da başladı bu arada. Yine detayları paylaşacağız. Ciddi bir trafik yoğunluğu da var yollarda. Ama şimdi gördüğünüz arkamda gazete. Gelin önce bir gazetelere bakalım. Bakalım bugün acaba okurlarına hangi manşetleri sunuyor gazeteler? Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinde işte dün konuştuğumuz ve canlı yayına da ekrana getirdiğimiz o meseleyi manşete taşımış. 7 kilometre arayla iki farklı CHP başlığı yer alıyor. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel de malum dün Güven Park'taydı. Hatta efendim biz de şöyle yapmıştık. Ekranımızı ikiye böldük. Bir tarafa Kılıçdaroğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, diğer tarafa da Özgür Özel'i koymuştuk. Çünkü her iki isim de aynı saatlerde Ankara'da bayramlaşma programı yaptı ve dikkat çekici başlıklar var. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de poşette rüşvet olur mu sözlerini sarf etmişti. İşte tam da bu ifadeleri Hürriyet gazetesi manşetine taşıyor. Bir diğer tarafta da Özgür Özel'in sözleri var. Özgür Özel de iktidara yürüyüşün ilk adımını atıyoruz dedi. Güven Park'taki konuşmasının ardından yola çıktı. Hatta Anıtkabir'e gitti. O yürüyüşe ait görüntüler de var. Bu arada dikkat ederseniz Özgür Özel'in yanında Mansur Yavaş da var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş acaba nasıl bir tavır alır diye de merak ediliyordu. Mansur Yavaş dün Özgür Özel'le birlikte Güven Park'taydı. Şimdi detayları paylaşacağız elbette dünün. Çünkü en çok konuştuğumuz konulardan biriydi ama gelin bir de Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde eğitimde U dönüşü, kara tahta geri geliyor ifadeleri kullanılmış. Efendim bundan yaklaşık 1,5 ay kadar önce aslında bu konuyu biz de Habertürk ekranlarında konuşmuştuk. Çünkü mesela İsveç aslında eğitimde tableti kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biriydi. Fakat artık tableti bir kenara bırakıyoruz ve biz kara tahtaya geçiyoruz yönünde. Çünkü el yazısına geçmeliyiz ki çocuklar daha iyi anlasın yönünde bir karar almıştı. Biz de bu karar üzerine hatta uzmanlarla konuşmuştuk. O zaman şunu söylemiştik ya, Türkiye'ye de geliyor mu bu mesele? Avrupa ülkelerinde artık konuşuluyor diye. Milliyet gazetesi de işte diyor ki gelişmiş ülkeler eğitimde yeniden kağıt, kalem ve fiziksel kitap dönemine geçiyor. Yoğun ekran kullanımının dikkat dağınıklığı ve okuduğunu anlamamada yol açtığından dolayı da artık anlamlı bir denge kurulacak. Ekran yerine kitap olacak ve hatta şöyle ifade ediliyor efendim bu arada bu konuyla ilgili, el yazısı o kadar kötü olmaya başladı ki çocukların ve bu da derslerdeki anlama kapasitelerini de düşürüyor. Çünkü insan yazdığını aklında daha iyi tutuyor. Şimdi geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde biraz daha farklı bir konu var. Operasyon Paşinyan manşeti yer alıyor. Malum Ermenistan'da seçimler var ve Rusya'nın da aslında Ermenistan üzerinde baskı kurduğuna ilişkin bir haber paylaşılmış Karar Gazetesi'nde de. Ve sırada Sabah var. Sabah gazetesi de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini manşete taşımış. Diyor ki CHP'yi pavyona meze yaptınız. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri şüphesiz bu ifadeleriydi ve bir diğer ifadesi ise FETÖ vurgusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu, aramıza sinsice sızan FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim dedi dünkü konuşmasında. Sabah gazetesi de işte bu konuşmaya yer veriyor. Yine gazetenin bir diğer köşesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen Fetih Hatırası Miğfer başlığı yer alıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüyle ilgili programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir miğfer hediye etti. İşte o anında fotoğrafı yer alıyor. Ve sırada Cumhuriyet var. Şimdi Cumhuriyet'in de elbette manşetinde yine dünkü iki ayrı bayramlaşma programı var. Tabii bayramlaşma diyoruz ama bayramlaşmanın çok ötesine geçti bu açıklamalar. Cumhuriyet gazetesi de iktidara yürüyüş manşetini atıyor. Çünkü Özgür Özel'in ifadelerinde bu vardı. İktidara yürüyoruz dedi. On binlerle atanın huzuruna çıkan Özel, birleşerek kazanacağız dedi. Cumhuriyet gazetesi de bunu manşetine taşımış. Yine Mansur Yavaş'a da küçük bir başlık açıklamış.

0: ve deniliyor ki hedefleri, Mansur Yavaş böyle bir ifade kullanmıştı, hedefleri umudu yok etmek ifadesini kullanmıştı. Yine buna da yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Türkiye Gazetesi diyeceğiz. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin Türkiye Gazetesi de başka bir bölümünü ele almış. Baba ocağı rüşvete batmış demişti Kemal Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasında. Manşete taşıyor Türkiye Gazetesi de. Ve gazetede dikkat çeken bir başka başlık var. Sumut taktik değiştiriyor. Malum Sumut filosunu çok defa ekranlarınıza getirmiştik. Deniz yoluyla aslında Filistin'e ulaşmaya çalışıyorlardı. Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Şimdi Sumut taktik değiştiriyor. Bu kez karadan Gazze'ye ulaşmaya çalışacaklar deniliyor gazetede. Ve son olarak foto maç diyelim. Malum seçim var Fenerbahçe'de ve başkan adayı Aziz Yıldırım da A-Spor'a konuştu ve transfer müjdelerini sıraladı. İki forvet, iki stoper transfer edeceğini söyledi seçildiği zamanda. Aziz Yıldırım'ın efendim işte bu ifadelerini de manşetine taşımış foto maçta. Şimdi şöyle bir gazetelere baktık. Elbette gün içinde seçtiğimiz farklı bölümler olacak gazetelerden. Onu da sizinle paylaşacağız ama malum gazete manşetlerinin pek çoğunda vardı dünkü açıklamalar. Gelin bir ona bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine döndü. Bayramlaşma programında konuştu. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Ne yapacağım bellidir. Hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze yaptı, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim ifadesini kullandı.
1: Genel Merkez ve Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı. CHP'li iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mutlak butlan kararı sonrasında gözler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki ilk gününe çevrilmişti. Bayramlaşma programı için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.
2: CHP Genel Merkezi'nin dört tarafı Kemal Kılıçdaroğlu görselleri ve afişlerle donatıldı. En dikkat çeken de Genel Merkez'in dış cephesine asılan şimdi arama zamanı posteri oldu.
1: Genel Merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından yeniden genel başkan olarak CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
1: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öncesinde 12. kattaki makam odasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. O karelerde masada CHP tüzüğünün yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye geldi. Kendisini bekleyen partililere seslendi.
3: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu rüşvetçiden ve hırsızlardan arınacağız dedi.
3: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum ifadesini kullandı.
3: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. O rüşvetli belediye başkanlarını atamadığım için tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
0: Efendim işte tam da bu konuşmanın yapıldığı sırada çok uzağında değil 7 kilometre kadar ötesinde de bir başka konuşma vardı. Mutlak butlağın kararı sonrası geldi.

0: Genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partilerle bayramlaştı. Kurultay çağrısını yineleyen Özel, CHP atama kabul etmez, derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun dedi.
1: Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Partililer ellerinde Türk bayraklarıyla Güven Park'ta toplandı. CHP'de bayramlaşmada bir diğer adres Ankara İl Başkanlığı'ydı.
2: Sizleri selamlıyor.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kalabalığın arasından yürüyerek meydana gitti. Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki buluşmada otobüsün üstünden partililere seslendi. Kurultay çağrısını yineledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
1: Özgür Özel ön seçim teklifi de sundu. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'liyiz dedi.
2: Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Sözüm sözüm. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel, bu Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değil. Bir anda cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı, bir anda millet var vurgusu yaptı. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de parantez açtı.
2: Mansur Başkan bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.
1: Özgür Özel'in konuşması sırasında alanda elektrik kesintisi yaşandı. Konuşması iki kez bölündü. Jeneratörün devreye girmesiyle Özel konuşmasına devam etti.
2: Hep beraber yürüyeceğiz. Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kendisine çok sayıda partili eşlik etti.
0: Efendim işte gördüğünüz gibi dün aslında Ankara'da Türk siyasi tarihinin en ilginç olaylarından biri yaşandı. CHP'de iki ayrı konuşma vardı, iki ayrı bayramlaşma vardı. Biz de her ikisini ekranlara getirdik. Önümüzdeki günlerde bu iki ayrı konuşmaya da muhtemelen konuşmaya da devam edeceğiz. Hatta yeni bir soru başlığı var malumunuz. Acaba salı günü grup toplantısı olacak mı? Grup toplantısında kim konuşacak? Dolayısıyla şimdi yeni merak konusu da bu. Bakalım yine konuşmaya devam edeceğiz her iki konuşmaya. Konuşmanın başlıklarını da mesajlarını da. Bu arada malumunuz İstanbul'un fethi de coşkuyla kutlandı. 573. yıl dönümünde İstanbul Boğazı gece ışıl ışıldı. Havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi. Gelin şimdi o renkli anlara götürelim sizi.
4: Sına, suyuna, taşına, toprağına.
1: Boğazı aydınlatan havai fişekler, mapping ve lazer gösterileri. İstanbul'un fethi böyle coşkuyla kutlandı.
5: Vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü renkli görüntülere sahne oldu. 10 ayrı meydanda mehter marşı çalındı, konserler verildi. Gün batımında İstanbul Boğazı'nda bu kez havai fişek gösterisi vardı.
4: Bir başkadır benim memleketim.
1: Aynı dakikalarda Rumeli Hisarı ön kulesinde zihnin fethi temalı mapping ve lazer gösterisi yapıldı.
5: Bu gösteride de Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyaseti anlatılıyor.
1: Gece boyu süren gösteriler Boğaz hattında ilgiyle izlendi.
5: Bir şehri almak kolay.

0: Aydır ancak zihinleri fethetmek daha zordur. Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol daha sonra diğer büyükler, devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefiyle devam eden bir meşale.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 148 kişiyi taşıyan tur teknesi battı. Tatilciler ve mürettebat ölümden döndü.
2: Eğlenmek için bindikleri teknede kabusu yaşadılar. Su alan gezi teknesi saniyeler içinde battı. Onlarca kişi canını zor kurtardı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tatilciler Big Boss isimli tekneyle birlikte akvaryum koyundaydı. Ancak bir anda hesapta olmayan bir şey oldu. Gezi teknesi su almaya başladı. İhbar üzerine hemen ekipler harekete geçti. Çevredeki teknelerin de yardımıyla tahliye başladı. O sırada su almaya devam eden tekne saniyeler içinde battı. Teknedeki bazı kişiler denize atlayarak kurtulmaya çalıştı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Teknedeki 148 kişi sağ salim kurtuldu. Şimdi teknenin neden su aldığı araştırılıyor.
1: Aydın'da park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Detayları ise oldukça acı efendim, paylaşalım. Olay Söke ilçesinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler kapalı pazar alanında park halindeki bir araca silahla ateş açtı. Sürücü koltuğundaki 31 yaşındaki Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise hastanede yaşamını yitirdi. Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Haziran'da ekonomi yönetiminin gündemi epey yoğun olacak. Çünkü enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak Haziran'da. Faiz kararı da bu ay paylaşılacak. Peki acaba başka hangi veriler ve toplantılar var? Yanıtı haberimizde.
2: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri, faiz kararı. Ekonominin bayram sonrasında yoğun bir ajandası olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıyla Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ise aynı gün Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Merakla beklenen bir başka veri ise enflasyon rakamları. 5 Haziran'da Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon Nisan ayında %4,18 artış göstermişti. Piyasaların gözü 11 Haziran'da faiz kararı için para politikası kurulu toplantısında olacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tutmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu 18 Haziran'da da Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satışı istatistiklerini paylaşacak. Türkiye genelinde Nisan'da satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 126.808 olarak hesaplanmıştı.
1: Kırklareli'nin Vize ilçesinde annesine bayram ziyaretine gelen yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sebepse efendim miras. İstanbul'da yaşayan 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk Kurban Bayramı nedeniyle Vize'ye bağlı Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete geldi. İddiaya göre annesi ve teyzesiyle evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk'le eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Öztürk yeğeninin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Efendim bayram boyunca işte en çok konuştuğumuz şeylerden biri de buydu.

0: İstanbul Boğazı şahaneydi, turkuaza döndü. Bir de Yunuslar üzerine tabiri yerindeyse hakikaten şov yaptı. Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'nda sahneye çıktılar. Şimdi gelin Yunusların İstanbul Boğazı'ndan adeta dans ederek geçişini izleyelim.
1: Balık peşinde koştular, sürü halinde yüzdüler. Yunuslar boğazda adeta dans etti. Belgeseli andıran görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Yunuslar yaz yaklaşırken daha çok görünür hale geldi. Zaman zaman tek başına, zaman zaman da sürüler halinde objektiflere takılıyorlar. Yunus sürüsü bu kez de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu bölgede görüntülendi. Yunuslar bazen birlikte, bazen de tek başına su yüzeyine çıktı. Onların bu neşeli yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.
0: Efendim, bu haber evlilik hazırlığı yapanlar için geliyor. Yeni Şafak gazetesinden evlenmek isteyenler mutlaka başvursun başlığı var. Faizsiz evlilik kredisi evlenecek gençlere önemli katkı sağlıyor. Bu destekle evlenen iki aileye konuk olduk diyor Yeni Şafak gazetesi. Aleyna ve Muhammed Emin Ekşi çifti ev eşyası alır ve taşınırken 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi için ilaç gibi geldi dedi. Yine Hilal ve Berkay Karataş çifti de işlerinin çok kolaylaştığını anlatmışlar. Evlenmek isteyenler kesinlikle başvurmalı diyorlar. Yeni Şafak gazetesi de duyuruyor. Faizsiz evlilik kredisinin bizler de bu vesileyle duyuralım evlilik hazırlığında olanlar için. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Bugün artık malum 31 Mayıs işte Haziran'a giriyoruz. Peki bu görüntü nereden dersiniz? Bu görüntü yeni bir görüntü. Haziran ayına geldik ama özellikle Karadeniz bölgesinde yaylalara çıkanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Öyle ki yüksek kesimlerde yollardaki kar ulaşımı da aksattı.
1: Hava ısındı. Ege ve Akdeniz'de sahiller doldu. Ancak yurdun yüksek kesimleri kışa veda edemedi. Yaylalarda yağan kar yolları kapattı. Rize'de günlerdir etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Avusor, Huser ve Kavrun yaylası beyaza büründü.
2: 29 Mayıs 2026 yukarı Kavrun yaylasında kar var.
1: Gümüşhane'de ise birkaç gündür yağmur etkiliydi. Özellikle Zigana Dağı ve 2100 rakımlı Minarlı yaylasında sıcaklık daha da düştü. Gece başlayan kar bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. Burası da Tokat. 1600 rakımlı Osmanlı yaylası beyaza büründü.
3: Tokat'ın çatı katı diye bilinen başçiftlik ilçesi Osmanlı yaylası Somun tepesindeyiz.
1: Ardahan'da da Şavşat Karayolu karla kaplandı. Sahara geçidinde araçlar güçlükle ilerledi.
0: Efendim iyi bir haberimiz var. Havalimanlarında yolcu konforunu artırmak amacıyla başlatılan ücretsiz içme suyu hizmeti 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla yurt genelindeki havalimanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmet havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleriyle gelen ve giden yolcu salonlarında uygulamaya alınıyor. Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında kurulumlar tamamlandı. 32 havalimanında sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor. Uygulamanın 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının da artırılması planlanıyor. Ve nesilden nesile aktarılan mukaşerli erişte çorbası bayram sofralarında geleneği yaşatan lezzetlerden biri olmaya devam ediyor. Elazığ mutfağının öne çıkan yemeklerinden biri olan bu çorbanın nasıl yapıldığını Memleket Sofrası Projesi kapsamında Müyesser Ünsal'da anlattı. Biz de izleyelim.

Bugün Elazığ yöresinden mukeşerli erişte çorbası yapacağız. Mukeşer gördüğümüz gibi aslında işlenmiş bir üründür. Kara nohuttan yapılır ve kurak topraklarda daha çok üretildiği için çok fazla su istemeyen ve Anadolu topraklarında yaygın olarak kullanılan bir üründür.

0: kaşığı tuz ekleyeceğiz. Hatta bir tatlı kaşığı silme yapın. Silme yapmıyorsanız yarım tatlı kaşığı yeterli olacaktır bizim için. Bu unla tuzu karıştırdıktan sonra aldığı kadar su koyacağız. Eriştireye normalde yumurta da ekleyebilirsiniz ama Elazığ yöresinde genelde yumurta eklemiyoruz. Zaten bunun bir tutucu özelliği olacaktır. Suyumuzu da ılık tercih ediyoruz. Soğuk su kullanmıyoruz. Mantı gibi de düşünebilirsiniz. Mantı yaparken de ılık su kullandığımız gibi eriştemizde de ılık su ilavesi yapıyoruz. Hamurumuzu dinlenmeye bıraktık. Şimdi çorbamız için etimizi doğramaya başlayacağız. Çorba olarak yapacağımız için yemeğimizi sotelik olarak etimizi değerlendireceğiz. Elazığ'da kara kavurma derler. Bunun içinde tereyağı, kuyruk yağımızı ve etimizi birlikte pişirerek bir kavurma haline getireceğiz. Etimizi ve kuyruk yağımızı doğradık. Şimdi etimizi soteleme aşamasına geçiyoruz. Eti kavurmaya başlıyoruz. İlk başta zeytinyağımızı biraz ilave edeceğiz. Sonrasında tereyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra kuyruk yağımız ve etimizi ilave edeceğiz ve kavurma işlemine devam edeceğiz. Kavurmamız oldu. Şimdi çorbamız için kavurmalarımızı bir kenara alacağız ve diğer işlemlere devam edeceğiz. Şimdi soteleme işlemine başlıyoruz. Salçalarımız da sotelendi. Güzelce yıkamış olduğumuz mukaşarı içerisine ilave ediyoruz. Mukaşarımız da kavruldu. Şimdi biraz pul biberimizi ilave edeceğiz. Şu şekilde birazcık dökmeniz yeterli. Acılık ve tatlılık oranına göre değişir. Şimdi suyumuzu bağlayacağız. Suyumuzu da 6 su bardağı kadar eklememiz yeterli olacak. Geç piştiği için saatler sürecektir. Bu kaşarı düdüklü de kısa sürede haşlayabilirsiniz. Şimdi düdüklümüzü kapatacağız. Ortalama bir 15 dakika pişecek. Orada yumuşamış olacak zaten. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız. Sert bir hamur olduğu için ilk başta açmakta zorlanabilirsiniz. Daha sonra rahat bir şekilde açacaksınız. Şimdi erişte hamurumuzu da açtık. Kesme işlemine geçiyoruz. Her katmanına, katladığımız katmanlarına un bırakacağız ki yapışma riskini azaltalım. Daha sonra katlama işlemini bitirdikten sonra kesme işlemine geleceğiz. Kesme işleminde de Elazığ'ı da daha ince bir şekilde kesiyoruz bunu. Şimdi mukaşarlarımız da haşlandıktan sonra yapacağımız işlem kavurmamızı ilave etmek olacak. Sonra eriştelerimizle birlikte biraz daha pişecekler. Şimdi eriştemizin ölçüsünü sormak isterseniz, siz kurutulmuş kullanmak isterseniz bir kase kadar bizim için yeterli olacaktır. Evet, erişteli mukaşar çorbamız da pişti. Şimdi indirmeden önce nanesini de ekliyoruz. Nanesi göz kararı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Nanesini de ekledik. Şimdi servis kısmına geçeceğiz. Evet, mukaşarlı erişte çorbamız hazır. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun.
1: Efendim, Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ikinci kez Manisa'ya taşındı. Peki acaba festivalin Manisa ayağında neler olacak? Yanıtı haberimizde.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Manisa'da.
3: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Manisa'da başladı.
4: Türkiye'nin kültürel zenginliğini, mirasını, tarihi geçmişini en güzel şekilde yansıtan faaliyetlerden bir tanesi de Bakanlığımızın bu festivalleri.
3: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Manisa 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
4: Her ne kadar kültür sanat faaliyeti olsa da aynı zamanda gençliğimizin bilinçlenmesi, geçmişinden

0: gelen mirasına sahip çıkması, geleceğe aktarılması konusundaki bir çabanın da yansıması olarak görülmesi lazım.
1: Kent geçtiğimiz yıl ilk defa festival kapsamına alındı. Bu yılda gerek antik kentleriyle gerekse şehir yaşamı ve gastronomisiyle birçok yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
2: Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklendi ve teknedeki 9 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. 10 metre uzunluğundaki teknenin kaptanı telsizden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan ikisi çocuk 9 kişi tek tek sahil güvenlik botuna alındı. O anlarda işte kameraya böyle yansıdı. Öte yandan sürüklenen teknede kıyı emniyetine bağlı ekiplerce güzelce marinaya demirletildi. İşte efendim ekranlarınızda sürüklenen tekneden kurtarılma anı. Marmara Denizi'ndeki teknede ikisi çocuk 9 kişi böyle kurtarıldı.
3: Tam provamız Besmanlı'ya bakıyor. Güzel.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev bir zamanlar ışıkları, kalabalığı ve hareketli yaşamıyla anılıyordu. Şimdi ise geceleri sirenler çalıyor ve dronlar şehrin üstünde dolaşıyor. Savaş artık 4. yılını geride bırakırken insanlar günlük yaşamına devam etmeye çalışıyor bir yandan da. Ama korku hiç kaybolmuyor. İşte Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk de başkent Kiev'de Kievlilerle konuştu.

0: Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor. Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
2: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
3: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
1: Bağımsızlık Meydanı'nın tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
4: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.
5: Efendim, kayıp gezegen bulunmuş. Yeni Birlik gazetesinden geliyor haber. Astronomlar milyarlarca yıl önce Güneş sisteminde 5. bir dev gezegenin daha var olduğunu kanıtladı. Jüpiter'le yaşadığı tehlikeli yakınlaşma sonrası uzay boşluğuna fırlatılan bu kayıp dünya, diğer gezegenlerin uydularını parçalanmaktan kurtaran gizli bir kalkan görevi de görmüş. Kayıp bir gezegen daha bulunmuş. Şimdi dönelim tekrar yurda. Antalya Kaş'taki Kaputaş plajı da geldi ekranlarınıza. Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Dünya ünlü plaj en iyilerin seçildiği listede 9. sırada yer aldı.

0: altın rengi kumu, masmavi suyu, eşsiz doğasıyla Avrupa'nın gözdesi oldu.
1: Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Kaputaş artık Kaş'ın dünyaya açılan vizyonu oldu.
0: Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş plajı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Doğal güzelliği, berrak denizi ve kartpostallık manzarasıyla dikkat çeken plaj Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında gösterildi.
2: Deniziyle, plajıyla, havasıyla mükemmel bir plaj. Mavinin her tonunu görebileceğiniz bir deniz.
0: Uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede Kaputaş 9. sırada yer aldı.
3: Hem şu rengin güzelliğini gördük, hakikaten daha üst sıraları da hak ediyor bu plaj. Şimdi devam edeceğiz. Efsane müzik grubunun kurucularından Haldun Hürel ömrünü verdiği İstanbul için hala yazmaya, keşfetmeye devam ediyor. Bu zamana kadar İstanbul'un hiç bilmediğimiz ilginç yerlerini gün yüzüne çıkarıp kitaplarında kaleme aldı. Peki İstanbul'u hiç bilmeyenler için acaba, ya da bu şehirde yaşayıp da gezmeye pek de vakit bulamayanlar için nasıl bir rota olmalı? Öznur Karslı Çetiner İstanbul sokaklarını Haldun Hürel'le gezdi.

0: İstanbul'u gezerken ne yapıyorduk? Yanımızda mutlaka not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi veya telefonu mutlaka bulunduruyoruz.
1: Biz de bu güzel sohbeti böyle kayıt altına fotoğraf çekerek almış olalım hocam. İyi bayramlar.
0: Size de, tabii hepimize.
1: Sizinle İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilmediğimiz noktalarını, sayfiye yerlerini, en dar sokağını size soracağız. Haftanın 6 günü Beylikdüzü'nden Şişli'ye gidip gelerek çalışan bir insan, bu altını çizdiğiniz yerleri gezmek istese, evet, ne kadarlık bir zamanını alır?
0: Yani bu zaman hayli uzun sürebilir. Ama ben öğrencilerime Mimar Sinan Üniversitesi'nde hep söylediğim şey şudur. İstanbul'u öncelikle iki kişi gezmeye başlayın. Üç kişi kalabalık olur.
1: Ne yapabilir dokuz günde? Nereleri görebilir?
0: İlk adımını atacağı yer Sultanahmet bölgesi. Tarihi, evet, yarımadada bugün gördüğümüz, evet, Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeden itibaren başlayarak, hı hı, Aksaray'a kadar yürüyerek çok rahatlıkla gidebilir. Evet. Surları gezebilir. Surların içine girebilirsiniz. Aynı günde hem Yarımada hem Beyoğlu çok mümkün olmaz.
1: Şu an tabii Boğaz'ın incisi Üsküdar'dayız. Buradan biz tabii tarihi Yarımada'ya da biraz göz kırpıyoruz. Oo. Ama keşfedilecek o kadar noktası var ki İstanbul'un.
0: Tabii ki, olmaz mı? Yani ben her yola çıktığımda bunca sene sonra hep diyorum ki ya ne olur hiç tanık olmadığım, görmediğim bir şeye rastlayayım akşam eve dönerken.
1: Kız Kulesi'ndeyiz.
0: Kız Kulesi, evet. Ve neden kız, değil mi?
1: Hep neden kız Kulesi? Yani evet, geçiyoruz, bir sürü insan geçiyor, bakıyor, manzarasına bakıyoruz ama hikayesini ne kadar biliyoruz?
0: Kız Kulesi aslında bir kayalıktır. Boğaz'da öyle enderdir kayalıklar. Bir Galatasaray adası, Kız, evet, Kulesi. Doğru. İki adacığımız var yani, burada fazla değil.
1: Yok, evet.
0: Bu adacığın üstüne Bizans döneminde bir koruma kalesi yapıldı. İstanbul'u, Konstantinopolis'i korumak için ve Karadeniz'den gelen yabancı düşman gemilerin şehire girmemesi için Salacak rıhtımından Kız Kulesi'ne çok kalın bir zincir çekildi. Kız Kulesi'nden de Sarayburnu'na veya başka kaynakların söylediğine Galata Karaköy iskelesine doğru bir zincir çekilerek Boğaz'ın güney girişi çıkışı kapatıldı.
1: Ve o zincir Galata Kulesi'nde bir ara sergilendi.
0: Var,
1: çok
0: gene sergilendi.
1: Zor çıkarılmış, evet, hatta.
0: Sekiz şeklinde kocaman, evet, şu boyutlarda.
1: Evet. Kız Kulesi'ni en güzel hangi açıdan görürüz Üsküdar'a geldiğimizde?
0: Biraz daha ilerlersek birbirine yapışmış gibi durur. İki büyük kulemiz, Kız Kulesi ve Galata, İstanbul'un marka sembolleridir.
1: Yaşayıp da bilmeyen biri bu şehri en güzel hangi mevsimde gezebilir?
0: Benim mevsim ilkbahardır.
1: O dönemde, mevsimde hangi çiçekler açmış olur? İstanbul'a özel bir koku var mı?
0: İstanbul'a özel koku olmaz mı? Var. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un çiçeği papatyayı yenerek birinciliğe oturan lale olmuştur. Evet. Lale düşkünü kim? Damat İbrahim Paşa. Bir kere Emirgan korusundan bu tarafa bak.

0: Baktığınız zaman nefis bir Erguvan bahçesini karşınızda görüyorsunuz. Evet. Asya tarafında. Hı-hı. Kız Kulesi'nden Asya tarafına Karadeniz'e doğru giderken yine aynı istikamete baktığınız zaman da Çubuklu Sırtları.
1: En güzel oralardan Çubuklu Sırtları, görüyoruz.
0: Onun karşı Beykoz. Hı-hı. Kasrının üst yamaçları.
1: Evet.
0: Ya bunlar var ya, yaşadığımız süre içinde bile gözümüzün önünden eriyip gidiyor.
1: Amerikalı damadınız İstanbul'u, evet, sizinle gezerek mi öğrendi hocam?
0: Bence gezerek öğrendi ama o öğrenmeye ve bilgiye çok aç bir insan.
1: İlk nereye götürdünüz?
0: İlk gördüğü yer ve çok beğendiği, hatta Amerika'da bile benzeri zor bulunabilecek dediği,
1: evet,
0: Bostancı Pendik sahil yolu oldu. Ondan sonra en beğendiği yerlerden birisi Galata.
1: Galata.
0: Beyoğlu Galata yokuşları. Fener Balat yokuşları.
1: Evet.
0: Orada mesela Merkep Bağırtan yokuşu var.
1: Çok dik bir yokuş.
0: Merkep Bağırtan diyor ya, karşı tarafta. Anadolu'nun ilerisinde. Merkepler oradan çıkarken sütçü merkepleri olurdu eskiden. Süt geldi diye satarlar. Evet. O merkepler anıra anıra çığlık çığlığa bağırırlardı eşeklere.
1: Orası hala duruyor. Görmeliyiz.
0: Merkep
1: orayı.
0: Bağırtan yokuşudur adı.
1: Tamam. Gördüklerimizi not alacağız.
0: Not alacaksınız. Ben bugün Merkep Bağırtan yokuşunda bir ahşap konak gördüm. Ahşap konağı not ediyorsun. Gelince eve bilgisayardan ve ansiklopedilerden onu inceleyebilirsin.
1: Evet.
0: Rahat ayakkabı olacak. Ben başka bir, mesela bununla gezemem. Bu olmaz. Hı-hı. Bu sadece böyle kısa yürüyüşler içindir.
1: Bayağı bir ayakkabı eskitmemiz gerekiyor İstanbul'u gezerken.
0: Ben 5 tane eskittim, siz hesap edin.
1: Ayakkabı dedik, sırt çantası dedik.
0: Defter kalem.
1: Defter küçük, kalem, fotoğraf
0: makine,
1: makinesi,
0: fotoğraf makinesi,
1: hafif şart, bir yiyecek dedik.
0: Hafif yiyecek evden, yani yürüyen bir ev olacaksın.
1: Tarihi Yarımada'da hangi yapıyı önce görmeliyiz? Karşımızda Ayasofya
0: tarihi
1: var.
0: Tarihi Yarımada tabii Ayasofya. Var. Evet. Hemen bitişinde Sultanahmet Külliyesi, hı hı, yabancıların mavi cami dediği, çünkü mavi çinilerle donatılmış.
1: Evet.
0: Yedi Kule'den başlarsınız, Hisar'a girersiniz. Hisar çok önemli. İstanbul'un ilk camilerinden biri onun içinde yapıldı 1453'te. Bizans'ın Yarımada'daki ömrü Osmanlı'nın yaklaşık 1,5 katı.
1: Evet.
0: Daha fazla. Hı hı. Yani düşünün ki 330 yılından 1453'e kadar 1118 yıldan fazla İstanbul'da yaşadıkları yer başkent, işte şu karşısında gördüğümüz,
1: evet,
0: Tarihi Yarımada. Bugünkü o Fatih ilçesi,
1: evet,
0: Konstantinopolis. Dolayısıyla Fatih'in içinde bile, 15 kilometre karelik bir alan içinde bile en azından 1-2 hafta harcamanız lazım. Çok şaşıracağına %100 emin olduğum bir şey daha söyleyeceğim. Sağlı sollu Boğaz'da, Asya ve Avrupa tarafında 600 küsür yalının ve sahil sarayın olduğunu düşün. Sahil saray demek, sahilde ama saray gibi. Boğaz'ın tam kıyısı yalı biter, üst kat cumbalı kısım denize çıkıntılıdır.
1: Evet.
0: Ve kış günlerinde evin salonundaki sedire oturarak, oturduğu sedirin altındaki kapağı açıp evin içinden olta sarkıtarak balık tutan hanımlar vardı.
1: Hangi yalıda mesela?
0: Saliha Sultan Yalısı, Zekiye Sultan Yalısı, Ortaköy'de.
1: Bu iki yalıyı da görmek lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki,
1: zaman.
0: En azından yani dıştan gezin. Mesela Emirgan Korusu, o yamaçlar, Bebek Korusu.
1: 9 günlük bayram tatilinde Tarihi Yarımada'yı tamamen keşfedebilir miyiz?
0: İmkansız.
1: Süre yeterli mi?
0: Yetmez. İlk keşfetmek, merak eden insanlar için, kısa bir gezi için 9 gün Yarımada'ya yetebilir.
1: İstanbul'un sayfiye yerleri var mı?
0: Vardı.
1: Vardı.
0: Vardı.
1: Nerelerdi oralar?
0: Bir kere Salacak plajı çok ünlüydü.
1: Evet.
0: 1940'lar 50'lere kadar işte burası. Kumluk, geniş bir arazide kadınlar, erkekler piknik malzemeleri, evet, işte plaj malzemeleri, yiyecekleriyle orada, hı-hı, gelirlerdi. İkinci Sarıyer plajıdır.
1: Sarıyer.
0: Güneşli plajı daha ilerisinde. Göksu'da sandal sefalarıyla besteler yapılırdı. Biz de merak ettik, bir sandala binelim dedik. Sandala bindik, gel Sadaba'da gidelim, Kağıthane'deki dereler.
1: Dingo'nun ahırı diye bir nokta var mı İstanbul'da?
0: Dingo'nun ahırı Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nin,
1: evet,
0: tam önündeydi.
1: Evet.
0: Dingo'nun ahırı o civardaydı. Dingo bir gayrimüslim, orada tramvay malzemelerinin tamirini yapan bir adamdı. Yemek yemeye gittiği zaman oranın içine, çevredeki bazı böyle İçsiz güçsüz takımı içeri girerler, aletleri karıştırırlar. Oraya gelip görünce bazılarını yakalar. Siz burada ne arıyorsunuz? Burası bir çalışma mekanı. Dingo'nun ahırı değil.
1: Dingo'nun ahı.

0: Rıda Taksim'de. Meydana çok yakın bir noktada.
1: Kültür Merkezi'nin yakınında bitişinde.
0: Orayı da çok rahat görebilir zaten İstanbullular.
1: En azından ahırı görmeseler de o mekanı, Fransız Kültür Binası'nın, o sarı renkli binanın hemen yanında.
0: İsterseniz şöyle kayalıklarda oturup soluklanabiliriz
1: Tabii.
0: Şeyi de sormak istiyorum hocam. İstanbul'un 7 tepesi olduğu söyleniyor. Bu 7 tepe nerede?
1: Onu söyleyeyim.
0: Yoksa aynı yerde mi bütün tepeler?
1: Aynı yerde derken hepsi Fatih'te. Söyleyeyim, bütün seyircilerimiz de bilsin. Birinci tepe Ayasofya'nın olduğu nokta. İkinci tepe Beyazıt. Üçüncüsü üniversitenin olduğu nokta. Dördüncüsü Fatih Camisi'nin olduğu Aya Apostoli. Beşinci tepe hakikaten tepe olduğunu tek hissettiren nokta Yavuz Sultan Selim Camisi'nin olduğu ve semtte de Yavuz Sultan Selim dediğimiz o yüksek noktada duran şey, Haliç Kuşbakısı gözüken nokta orasıdır. Geldik 6'ya. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu nokta 6. tepe. Son tepe 7. tepe Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa'nın camisinin külliyesinin olduğu nokta.
0: Peki, gezinin bir de konsepti var değil
1: tabii
0: mi?
1: Konsepti. Tarihi gezi. Neyi gezeceksin? Piknik mi yapacaksın? Beykoz Çayırı'nda mısır mı
0: yiyeceksin? Oturalım mı hocam biraz?
1: Tabii gayet güzel oturabiliriz. Tamam. Şuraya oturayım ben. Sen de şuraya gel.
0: Tamam.
1: Kalabalık gezmemek gerekiyor. Ben söyledim onu.
0: Yani bu bir kültür gezisi mi olacak?
1: Tabii karar verin
0: sanat
1: evde.
0: Sanat gezisi mi olacak?
1: Kaç kişiyle gezeceğiz? Yani tek başına gezmek için de bir altyapı lazım. Bu bayramda bu nefis bir 9 günlük tatil hiç az değil bence. İstanbul'u yani kapatsa gezebilirsiniz.
0: İstanbul'da en dar sokak var. Bu en dar sokak nerede İstanbul'da? Mini turumuzda o kaçıncı sırada?
1: Bence görmek lazım onu da. Dar oluşuyla bir kere İstanbul'da çok ilginç.
0: Bir sokak mı gerçekten?
1: Arnavutköy'de, evet Arnavutköy'de buldum ben bu sokağı. Mezarlık ve cami arasındaki yol, sokak daha doğrusu. Tabelası aynen var. Bütün tabelalar gibi kırmızı üzerine beyaz, Alaylı Sokağı.
0: Peki İstanbul'un en uzun isimli camisi hangisi ve nerede hocam?
1: Caminin ismini söyleyecek şimdi akşamı bulur.
0: O kadar.
1: Uzun. Tam Büyükşehir Belediye binasının yanındaki parkın kıyısında duruyor.
0: Saraçhane'de.
1: Saraçhane'de duruyor. Şehzadebaşı Camisi'nin tam karşısında.
0: Nedir hocam ismi?
1: 18 sekmanlar diye başlıyor. Gerisini artık sabaha kadar konuşun. Kahvehanelerin hası.
0: Hala görebileceğiz.
1: Tabii. Hası kahvehanelerin geleneksel ismiyle de tarihe damga vurmuş meşhur teleferikle gidilen Pierlotti kahvesi.
0: Kuzguncuğa gidelim. Orada bir çay kahve yapalım.
1: İstanbul'un köyleri. Acaba kaç köyü var? Peki. Harika. Rahatsız etmeyen herhalde.
0: Çok
1: sıcak.
0: Güzel. Evet hocam. Burada ekip biçme de yapılıyor diye biliyorum.
1: Köprüden geçerken aşağıda bostanlıkları görüyorduk. Ya yani çalışıyorlar. Şurası işte dediğim yer. Hiç olmazsa biraz kendini korumuş.
0: Korumuş evet.
1: Şu karşı taraf.
0: Buranın dar sokakları, renkli evleri çok cezbediyor insanları.
1: Komşu orada oturuyor.
0: Evet.
1: Sarı ev benim olsun. Sizinki de olsun.
0: Siz sarıyı mı seçtiniz hocam?
1: Sarıyı ben alayım.
0: Evet, mavisi de çok
1: güzel.
0: Mavi de
1: güzel. Bence balkona açık olan da iyi.
0: Müthiş, çok güzel bir çay. Yani. Beş çayı
1: ama
0: saati
1: bütün,
0: olur.
1: Bütün evi istiyorum böyle komple 4 kat, 3 kat
0: evet.
1: Neyse. Onun içi nasıl?
0: Bostana karşı değil mi manzarası?
1: Ben böyle korku şeylerini severim. Korku senaryoları. Gece perdeler kapanıyor.
0: Nereden geliyordu ismi Kuzguncuk?
1: Ya bak, Osmanlı döneminde bir dede burada meczup diyor bazı kaynaklar.
0: Evet.
1: Kuzgun Dede ismiyle meşhur olmuş. Burada bir köyüne evde yaşarmış. O dede öldükten sonra da Kuzgun Dede'nin yeri kısaca Kuzguncuk kelimesine dönüşmüş.
0: Bir de Marco Paşa.
1: Marco Paşa biraz bilgin
0: tipli
1: bir adam. Tarihe geçmiş. Eski dönemlerde biliyorsun ya bir şey sorduğun zaman onu cevaplayan, herkesin bilmediği konuya bir cevap bulan insanlar bilgin alem.
0: Derviş.
1: Ermiş derviş gibi nitelenirdi.
0: Evet.
1: Marco Paşa da böyle bir isim yapmış. Önemli bir semt sakini.
0: Mahalleli yani.
1: Mahalleli. Derdini at, git Marco Paşa'ya anlat.
0: Evet doğru. Oradan geliyor.
1: Bir kaynağı var.
0: Siz bayramları nasıl o eski İstanbul'da geçiriyordunuz?
1: Bizim bayramımızın bir numaralı öğesi Luna Park.
0: Bayramlar.

0: Luna Park tabii. Luna Parklar seyyar olurdu. Atla karıncalar.
1: Dönme dolaplar.
0: Dönme dolaplar. Ne bileyim salıncaklar. Bu tip basit oyuncakları kurarlar ama bize göre başka bir dünya çocuk gözüyle.
1: Açıyorum.
0: Çocukları çok severim, incelerim böyle çaktırmadan.
1: Torun var mı hocam?
0: Torun var, Dorian. Aşk. Ha, torun sevgisi derlerdi eskiden de, hakikaten.
1: Evet, doğru değil mi?
0: Vallahi
1: öyle diyorlar.
0: Çok fazlasıyla doğru yani. Evet. Şu görüntüye baksana.
1: Evet, bu görüntü hocam, müthiş hocam.
0: Şu çıkmadı, akşam kahvemi içiyorum, ha ne güzel. Ya bak korunmuş yerler, bana harika ya. E tatil işte, bayramda böyledir herhalde. Hakikaten havanın güzelliği.
1: Çok güzel.
0: 9 gün tatil.

0: Efendim işte biz belki İstanbul'un en bilinen yerlerini ekrana getirdik ama İstanbul sürprizlerle dolu bir şehir. Hiç ummadığınız bir anda bir köşeyi dönüverdiğinizde bambaşka bir şahane manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da biraz topografyasından da kaynaklanıyor. O dümdüz Avrupa şehirlerinden ayıran özelliklerinden biri de bu şahane manzaralar sunuyor aslında. Böylece bu dilimi de sonlandırıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İstanbul sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, herkese günaydın. Bugün 31 Mayıs Pazar, saatlerimiz 9'a geliyor. Ben Kübra Nurusu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Bu dilime de ne yazık ki o üzücü kazanın detaylarını paylaşarak başlayacağız. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Biri bebek, 8 kişi yaşamını yitirdi. 33 kişi de yaralandı. İşte görüntüler de o noktadan geliyor. Olay yerindeki son durumu da İHA muhabiri Fadıl Köseda'dan alacağız.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Maalesef Denizli güne, hatta Türkiye güne acı bir haberle uyandı. İzmir'den Antalya'ya gitmek için gece yarısı 12'de hareket eden otobüs yolculuğunun ikinci saati dolmadan Denizli'nin Sarayköy ilçesinde saat 1.40 sıralarında bir kaza yaptı. Kazanın oluş biçiminden bahsedecek olursak, ilk değerlendirmelere göre, olay yerinde yapılan incelemelere göre Pamukkale Turizm'e ait Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki 45 Bursa Adana Hatay 834 plakalı otobüs henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç hemen otoyolda Deniz Aydın Otoyolu'nda yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Yapılan ölçümlerde aracın yolcu otobüsünün demir bariyerleri altına alarak 125 metre ilerlediği belirlendi. Durduğu noktada ise bir anda yolcu otobüsü maalesef ki alev aldı ve bir anda alev topuna döndü. Araçta 41 kişi bulunuyordu. Bunlardan biri bebek, 3 personeldi. Alevi gören yolcular ve personel hemen kendini araçtan attı. Ama maalesef ki 8 kişi araçtan çıkamadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun bir müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Araçta yapılan incelemelerde 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu 8 kişinin bir kısmı hemen arka tarafta, arka kapının bulunduğu noktada bir boşlukta bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Deniz Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin sürücü Mustafa Fevzi Merdun, Merve Erik, Hariye Arıkan, Zehra Eyyol, Fatma Kartal, Gülkay Bıa, Kırgızistan uyruklu Gülkay Bıa, Civan Şen ve oğlu henüz 9 aylık olan Eyüp Miraç Şen olduğu tespit edildi. Olay yerinde edindiğimiz bilgiler arasında ise baba Civan Şen'in kaza ve yangın anında 9 aylık bebeği Miraç'ı koruyabilmek için üzerine kapaklandığı ve kucağında vefat ettiği bilgisine ulaştık. Şu anda

0: Gece boyunca Deniz Aydın Otoyolu ulaşıma kapalıydı. Yani Aydın'dan Denizli istikametine kapalıydı. Yanan otobüste yapılan incelemelerin ardından otobüste olay yerinden kaldırıldı. Ulaşımda tekrardan normale döndürüldü. Şu anda hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri sürüyor. Habire alanların bir kısmının adli tıp kurumuna geldiğini biliyoruz. Tabi orada yapabilecekleri bir işlem olmadığı için geri gittiklerini biliyoruz.
1: Fadıl Köse'de kazanın sebebine ilişkin neler söyleniyor? Görgü tanıklarından bir bilgi edinebildiniz mi? Çünkü 2 saat sonrasında dedin biraz önce. Yani henüz aslında muhtemelen şoförün de dinlenmiş bir vaziyette yola çıktığını düşünürsek, yola çıktıktan sadece 2 saat sonra bu kaza yaşanıyor. Bir de yangının çıkması, yani neden yangın çıkmış olabilir? O konuyla ilgili bir değerlendirme var mı?
0: Şöyle ki hem emniyet kaynaklarıyla, jandarma kaynaklarıyla hem de turizm firmasının yetkilileriyle konuştuğumuzda aracın ilk seferine çıktı. Yani İzmir'den ilk hareket noktası olduğunu öğrendik. Yani hemen hemen 2 saati dolmadan bu kaza meydana geliyor. Dolayısıyla şoförün uyumuş olma ihtimali burada çok düşünülmüyor. Burada şoförün kalp krizi geçirmiş olma ihtimali değerlendiriliyor. Aynı zamanda otobüsle aynı anda, yani kaza sırasında yolda seyir halinde olan bir başka vatandaşın ifadesine göre başka bir aracın otobüsü sıkıştırdığını ve otobüsün de manevra yaparak bariyerlere doğru gittiğini ifade etti. Tabi bu yönde de jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor kazanın oluş biçimine dair. Yangının çıkış noktasında ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerini yaptılar. Onların hazırlayacağı rapor sonucunda, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonucunda kazanın kesin çıkış sebebi ortaya çıkacak. Ancak yapılan değerlendirmelerde lastiklerin tutuşması sonucu olabileceği değerlendiriliyor.
1: Son soru, bir kez daha bir baba da kucağında bebeğiyle hayatını kaybediyor, öyle değil mi?
0: Evet, maalesef ki Civan Şen oğlu Miraç Şen'de anneleri aynı zamanda eşi de yanındaydı. Üçü beraber şehir halindelerdi. Anne kendisini dışarı atıyor. Hatta baba oğlunu alıyor kucağına. Önce eşini indiriyor. Edindiğimiz bilgiler göre eşini indiriyor ama kendisi inemiyor. Kendisi inemeyince de çocuğunun üzerine kapaklanarak onu korumak istiyor. Maalesef ki ikisinin cansız bedeni o şekilde bulundu araçta.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz Fadıl Köse'de, İHA muhabiri, olay yerinden aktardı. Bariyere çarpan otobüs yandı ve 8 kişi hayatını kaybetti. İşte biraz önce de dinledik. Ne yazık ki bu 8 kişi bir rakamdan ibaret değil. Hepsinin bir hayatı, bir ailesi var. İşte bir babanın da çocuğuyla birlikte vefat ettiği haberini bu sabah almış olduk. Çok büyük bir acı. Allah ailelerine, yakınlarına sabır versin. Umarız yaralı olanlar da bir an önce şifa bulur. Yeni haberler, yeni bilgiler gelmeye başladıkça bölgeden yine sizinle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Bu arada Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin dönüş yolculuğu da şu sıralarda yine sürüyor. Birçok noktada trafik yoğunluğu da yaşanıyor. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişinde öğle saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kilit Kavşak'ta da zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ve bir başka nokta, 9 günlük yine Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gidenlerin de dönüş yolculuğu başladı. Bodrum'dan 12 saat içinde yaklaşık 10 bin araç çıkış yaptı. Bu arada görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Bolu'dan tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Köroğlu mevkiinden geliyor bu görüntülerde. Gördüğünüz gibi hakikaten çok ağır aksak ilerliyor trafik diyebiliriz. Ciddi manada bir trafik yoğunluğu oluştu. Aslında dün tam bu saatlerde yine canlı görüntüleri sizinle paylaşmıştık. Dünkü görüntüler de buna benzerdi. Dünden bu yana, hatta cumadan bu yana pek çok kişi dönüş yoluna geçti. An itibarıyla da yine o dönüş yolculuğuna geçenler trafik yoğunluğu oluşturuyor. Biraz önce söylediğimiz gibi Bodrum'dan da dönenler vardı. 10 bin araç çıktı sadece Bodrum'dan. Hafta sonu için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 2470'in üzerinde uçuş bekleniyor. Görüntülerde an itibariyle Bolu'dan geliyor. Hatta gördüğünüz gibi trafik şu an durdu mesela. Şöyle ağır aksak ilerleyen bir trafiğin zaman zaman durduğunu da görmek mümkün. Köroğlu mevkiinden Bolu'dan geliyor. Bayrama gidenler malum yine benzer görüntülere neden olmuşlardı. Gidiş de ayrı bir çileydi. İşte dönüş de ayrı bir çile. Umarız kazasız belasız sevdiklerine ulaşır tatilciler diyelim. Bizi radyolarından dinleyenlere de iyi yolculuklar.

0: dileyelim. Dışişleri Bakanı Fidan Japon medyasına konuştu. Ankara ve Tokyo'nun savunma alanında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu ve iki ülkenin birbirini tamamlayıcı yetenekleri olduğunu söyledi. Hakan Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmaya her zamankinden daha yakın dedi. Yine bir kez daha şunu da tekrarladı. Orta güce sahip ülkelerin işbirliğine dikkat çekti.
1: Orta güçler daha yakın işbirliği yapmalı dedi. Bölgesel işbirliği mekanizmasına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına konuştu. Türkiye'nin son yıllarda İHA teknolojilerinde önemli bir üretici haline geldiğini belirten Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere de değindi. İki tarafın da olumlu bir sonuca ulaşmak istediğini, anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Fidan'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İbrahim Anlaşmalarına yönelik çağrısı da soruldu. Türkiye ile İsrail arasında 1949'dan bu yana diplomatik ilişkiler bulunduğunu hatırlatan bakan, Gazze Savaşı öncesinde iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara ulaştığını söyledi. İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin temel insani gereksinimlere erişimini engellemeyi durdurması gerektiğini söyleyen Fidan, bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Biz iki devletli çözümü başarmak istiyoruz dedi. İsrail'in 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın aralarında bulunduğu bölgesel bir güvenlik platformuna katılabileceğini belirtti. Fidan, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerin jeopolitik belirsizliklere karşı yakın temas kurması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Fransa ve Birleşik Krallık gibi orta güçlerin daha da yakın işbirliği yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 5,7 milyar dolara ulaşmıştı.
0: Bu arada İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o sözlü savaş da sürüyor. Yeni Şafak gazetesi de bunu haberleştirmiş. Şöyle deniliyor: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler devam ederken karşılıklı sataşmalar da arttı. Hamaney'in danışmanı Rızai, Amerikan Başkanı'nın diplomasiye üçüncü kez ihanet ettiğini söyledi. Yine ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de anlaşma olmazsa saldırılara hazırız dedi. Hürmüz'deki ablukayla uranyumun zenginleştirilmesi konusundaki belirsizlik de bir yandan sürüyor. Bu arada Beyaz Saray'dan da bir açıklama var. Beyaz Saray'da Trump'ın sadece Amerika Birleşik Devletleri için en iyi olan anlaşmayı yapacağını söylüyor. Gelin bir Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o son duruma bakalım.
1: Dünyanın gözü Tahran ve Washington'dan gelebilecek anlaşma haberinde. Washington, Başkan Trump'ın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi bir anlaşma yapacağını savunuyor. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçluyor. Donald Trump'ın nihai bir karar vereceğini açıkladığı toplantı 2 saat sürdü. Durum odasındaki kritik toplantıdan sonuç çıkmazken bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının bir kez daha altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, İran'la görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak gerekirse İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.
2: Biz hazırız. İran konusunda eğer harekete geçmemiz gerekirse savaşın ilk gününden daha güçlü bir duruşumuz var. Ancak Başkan Trump bunu tercih etmiyor. İran beklentilerimizin ne olduğunu çok açık bir şekilde biliyor.
1: İran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni diplomasiye ihanet etmekle suçladı. Açıklama İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor diyen Rızai, Washington'ın bunu ablukayı sürdürerek ve aşırı taleplerde bulunarak yaptığını ifade etti. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere yapmaya ehil olmadığını gösterdi.

0: verdiğini söyledi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği, nükleer faaliyetlerin kapsamı, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı zorlu konular arasında yer alıyor.
1: Efendim şimdi sıradaki haber Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ortaya atılan ilk iddia değil. Daha önce de benzer iddialar ortaya atılmıştı. Hatta İsrail'in özellikle Körfez ülkelerini kışkırttığına yönelik de pek çok yorum yapılmıştı. Bu kez Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail ile ortak hareket ederek İran'a onlarca hava saldırısı düzenledi. Abu Dhabi yönetimi savaşa dahil olurken İsrail'den istihbarat desteği aldığı da iddia edildi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ortak hareket ederek onlarca hava saldırısı düzenledi. İddia The Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi hava saldırılarına çatışmanın ilk günlerinden itibaren başladı. Nisan ayında ilan edilen ateşkesten sonra bile operasyonlarını sürdürdü. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri kampanyada fiilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yanında üçüncü bir ortak olarak faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa doğrudan müdahil olmasının Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik ve siyasi bölünmeleri derinleştirdiği iddia edildi. Buna göre Suudi Arabistan, Nisan ayı başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne gizli bir şikayette bulunarak emirliklerin düzenlediği saldırıların İran'ın bölgesel enerji tesislerine misilleme yapma riski doğurduğunu iletti. Suudi Arabistan'ın İran'a karşı koordineli askeri eyleme katılmayı reddetmesinin ise Abu Dhabi'ye hayal kırıklığına yol açtığı aktarıldı. Middle East Ayın haberine göre de Washington ve İsrail'le koordineli şekilde yürütülen saldırılarda İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne istihbarat desteği sağladı. Harekat kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm ve Ebu Musa adaları, Bender Abbas, Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi ve Asaluye petrokimya tesisi gibi kritik noktalar hedef alındı. Bu saldırıların birçoğu doğrudan İran'ın enerji altyapısını vurdu. Körfez ülkeleri savaş patlak vermeden önce yaptıkları açıklamalarda topraklarının veya hava sahalarının İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemde kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
1: Siyonist vahşet tüyler ürpertti efendim. Haber Sabah gazetesinden geliyor. Şöyle ki İsrail'in işkence ve tecavüzlerini bir raporla tescilleyen kamu denetçiliği kurumu dünyaya vicdan çağrısı yaptı. Gazze'de işkence ve insanlık dışı muamele başlıklı raporda tutuklulara anestezi olmadan ameliyat yapan Siyonistlerin tecavüz ve cinsel saldırıları da gözler önüne serildi. Kanıtlara rağmen savaş suçlarının cezasız kaldığı vurgulanan raporla dünyaya da çağrı yapıldı. Bu işkence ve insanlık dışı muameleye artık son verilmelidir denildi. Yine barbarlar küresel Sumut filosu aktivistlerine de cinsel saldırılarda bulunmuşlardı. Efendim bu mesele önemliydi. Hatırlayacaksınız, Sumut filosundaki aktivistler Türkiye'ye gelmişlerdi ve Türkiye önemli bir adım attı. Gelir gelmez o aktivistleri bir sağlık kontrolünden geçirdi ve belgeledi aslında tüm o aktivistlere yapılanları. Hatta yabancı olanlar da bunu özellikle vurgulamıştı. Türkiye bunu belgelediği için yarın öbür gün ceza mahkemelerinde bu belgeler de kullanılabilir diye. Dolayısıyla Sabah gazetesi de bir manada bu meseleyi gündeme taşımış, haberleştirmiş. Şimdi sıradaki haberimize devam edeceğiz. Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı jandarma assubay üst çavuş Yusuf Ergün şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir taziye mesajı paylaştı. Ankara Niğde otoyolunun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden jandarma timinin çalışması sırasında bir otomobil jandarma assubay üst çavuş Yusuf Ergün'e çarptı. Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı. Efendim şehidimizin makamı hali olsun. Allah ailesine

0: sabırlar versin diyelim biz de. Ve sağanak sonrası artık sel felaketinin yaşandığı Hatay'da da tarım arazileri ve seralar da su altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları ise sürüyor. Hatay'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışın ardından caddeler göle döndü, sel meydana geldi. Samandağ ilçesinde Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kaldı. Asi Nehri taşınca çevresindeki tarım arazilerini ve bazı seraları da su bastı. Tarlalar ve seralarda etkili ekili ürünlerse zarar oluştu. Zararın boyutu Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı hasar tespitiyle netleşecek. İşte görüntüler de o noktadan, Hatay'dan geliyor efendim. Ne yazık ki sel hasara neden oldu ve hasar tespit çalışmaları da sürüyor ekili arazilerde. Efendim, dikkat çekici bir istatistik var. Akşam gazetesinden geliyor haber. Köpeklerin %82'si sokaktan toplandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, sokak köpeklerinin %82'sinin toplandığını ve 61 ilde çalışmaların da tamamlandığını açıkladı. Hakikaten dikkat çekici bir veri. Malumunuz bu konuyla ilgili bakanlığında çalışmaları vardı. Demek ki bir yandan da takip ediliyor. Bu çalışmalar neticesinde sonuç alınıyor mu diye %82'sinin de toplandığı belirtiliyor. Bu arada Adıyaman'da da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza bir aileyi ne yazık ki ayırdı. Kazada anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Baba ise yaralandı.
1: İki otomobil çarpıştı. Kaza anne ve 3 çocuğunu hayattan kopardı. Kaza Kahramanmaraş Adıyaman Karayolu Belören kasabası yol ayrımında meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki otomobil Veysel Coşkun'un kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 39 yaşındaki Aysel Coşkun'la çocukları 14 yaşındaki Muhammed Burak, 8 yaşındaki Eymen Mirza ve 1 yaşındaki Deniz Yaren kurtarılamadı. Baba Veysel Coşkun ve 12 yaşındaki oğluyla diğer araçtaki 2 yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ne yazık ki bugün işte böyle kaza haberlerinin çok olduğu bir burası hafta sonuyla karşınızdayız. Bir kaza haberini daha paylaşmış olduk sabahtan bu yana. Pek çok kişi, pek çok aile bu kazalar nedeniyle işte paramparça oldu. Bu arada arkamda bir haber görüyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız şimdi. Yıkım projelerine hayır başlığı atılmış. Detayları ise şöyle. Amasya Gümüşhacıköy'de Mera ve ormanlık bölgeyi içine alan maden projesi protesto edildi. Giresun Görele'de ise doğal varlıkların şirketlere açılmasına karşı geniş katılımlı eylem yapıldı ve her iki eylemde de topraklarımız şirketlere teslim edilemez vurgusu yapıldı. Şimdi burada köylüler topraklarını korurken bir başka noktada da Bolu'daki Gerede Çayı'nda da fabrika atıklarının etkisiyle aslında o çaya zehir saçıyor bu atıklar. Bölge halkı da sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
2: Genç delikanlılarımız, kızlarımız, çocuklarımız burada hep yüzerdi. Biz su içerdik buradan. Herkes ihtiyacını gideriyordu.
1: Fabrika atıkları karıştı. Bir zamanlar içilebilen su şimdi zehre dönüştü.
3: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık. Balığı burada kurbağa yaşamıyor.
1: Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayanlar dertli. Çünkü bir zamanlar bölgeye su kaynağı olan Gerede Çayı şimdi kirlilikle mücadele ediyor. Bölge sakinlerine göre bu kirliliğin sebebi deri ve karma organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar. Yıllardır kirletilen su artık tamamen kullanılamaz halde.
2: Resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor. Asla yanaştırmak istemiyoruz.
3: Hayvanlarımız ölüyor. Tarımı öldürüyor. Bizleri öldürüyor.
1: Bölge halkı 288 kilometre boyunca yüzü aşkın köyü etkileyen kirliliğin son bulmasını istiyor.
4: Derdimiz bir siyaset önü çıkarıp bir yerini geritmek falan değil. Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz.
0: Efendim, iyi bir haber paylaşacağız. Berlin'de ikinci ödül Posta Gazetesi'nden geliyor haber. Başrollerinde Özgün Amal ve Tansu Biçer'in yer aldığı İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar.

filmi başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 76. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü alan film bir ödül daha kazandı ve Almanya'da Gümüş Lola ödülünün de sahibi oldu. Bizler de bir kez daha kutlayalım, bizi gururlandırmaya devam ediyor Sarı Zarflar ekibi. Şimdi sıradaki haberimize sizi biraz uzaklara götüreceğiz. Nevşehir'de toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye yöresel lezzetler arasında öne çıkıyor. Kızılırmak'tan elde edilen çanak toprağıyla yapılan güveçlerde kısık ateşte pişirilen yemek turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

0: Toprak güveçten yükselen fasulye kokusu ev sıcaklığının en sade ama en derin halidir.
1: Güveçte kuru fasulyemizin yapım aşamasına geçiyorum. Fasulyelerimizi haşladık, güvecimize koyduk. Sonra soğanlarımızı fasulyenin içine küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız ama çok ince kıyım olması lazım. Çünkü soğanlar fasulyenin içinde dişe değmemesi lazım. Ne kadar ince doğranırsa o kadar iyi. Doğradığım soğanları fasulyelerin içine bırakıyoruz. Daha sonra fasulyemizin ortasını şöyle oyuyoruz kaşığımızla. Kemiğimizi, yıkanmış kemiğimizi bunun içine atıyoruz altına. Sonra üstünü örtüyoruz. Kemik altında duracak. Fasulyemizi, soğanımızı hepsi birbirine karışsın diye iyice tahta kaşıkla birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Fasulyemizin içine etimizi, soğanımızı, kemiğimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra sıra geldi baharatlara. Baharatları da mecbur katacağız. Aynı bir kadının makyajı gibi. Kadın güzeldir ama makyajı da olmazsa olmaz. Fasulyemizin makyajı da baharatları. Sırayla atıyoruz. Şimdi yemeğimizin kimyonunu döküyoruz. Kimyon fasulyenin gazını alır. Hem de değişik bir aroma verir. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Kekik güzel bir aroma verir bilindiği gibi. Her yemeğe yakışır. Ete yakışır yerlerde. Ben fasulyeye de yakıştırıyorum. Sırada kırmızı toz biberimiz var. Olmazsa olmazı. Tatlı biber katıyoruz. Çünkü herkes acı sevmeyebilir. Bu da yemeğimizin tuzu tabii ki. Tuzsuz yemek olmaz. Fasulyemizin salçasını. Önce domates salçasını katıyoruz. Bunları biraz kıvamlandıracağız. Açacağız. Şimdi de biber salçasını ekliyoruz. Bu salçalarımızı kendimiz yapıyoruz mevsiminde doğal. Salçayı katmadan önce biraz kıvamlandırıyoruz. Domates ve biber salçasını katmamızdaki sebep, domates salçası zaten katıyoruz ama biber salçasını katmamızdaki sebep yemeğe renk versin diye. İkisi olduğu zaman yemeğe rengi de güzel olur. Daha da lezzetli olur. Domates ve biber salçasını biraz su katarak birbiriyle özleştirdik. Kıvamını açtık. Daha sonra fasulyemizle buluşturacağız. Tüm malzemeler güvecin içine girdi. Hepsini bir arada buluşturduk. Şimdi karıştırma işlemini yapacağız. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Çünkü üzerine su dökeceğimiz için kaynadıkça bu kendi içine alır zaten. Fazla karıştırırsak fasulyemiz dağılır. Sıra geldi yağını koymaya. Yağı da biz tereyağı kullanıyoruz. Kendi koy tereyağımız. Bunları küçük küçük şöyle idelim. Tereyağı lezzet verir. Biz başka yağ kullanmak. Onlar zaten yemeğe konmaz. Tereyağlarımızı şimdi fasulyemizin üstüne atıyor. Üzerine de zaten sıcak suyunu koyduğumuzda fasulyeler zaten kaynadıkça yağını içine alır. Tereyağlar üzerinde bekleyecek, karışmayacak. Zaten sıcak su döktüğümüzde içine alır o. Fırında da piştikçe cimbiş cimbiş cimbiş lezzeti içine kavuşur. Fasulyemizin tüm aşamaları tamamlandı. Tüm malzemeler tencereye girdi. En son aşamamız şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ağzını kapatıp taş fırınlara vireceğiz ve orada 1,5 saatte pişme süresini bekleyeceğiz. Uzun ve zahmetli bir sürecin arkasından güveçte kuru fasulyemizin tüm aşamalarını tamamladık. Fırından çıkardık ve şu an yemeğe hazır. Buyurun, herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun.

Efendim eskiden yaş pasta deyince herkesin aklına hemen hemen aynı formda, aynı tatta bir yiyecek gelirdi. Ama artık bu iş o kadar ucu bucağı olmayan bir tasarıma dönüştü ki hayranlık uyandırmaya da devam ediyor. Bu yayın diliminde de konuğumuz var. Tam da böyle farklı tasarımlarla göz dolduran bir pasta şefi Burçin Birdane bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş

0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şöyle sayenizde aslında stüdyomuza biraz renklendi. Malzemelerinizle birlikte gelmişsiniz. Çok mutlu olduk. Birazdan sizinle birlikte böyle birkaç tüyo da almak isteriz ama öncelikle şu meseleyi konuşalım. Hakikaten bambaşka bir seviyeye çıkarmışsınız siz de bu pasta tasarımı işini. Özellikle ne tür talepler alıyorsunuz, ne tür tasarımlar yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Aslında son dönemde yapay zekanın da gündemimizde olmasıyla artık tasarımın ucu bucağı yok. Sürekli müşterilerimiz, sipariş veren misafirlerimiz yapay zekada tasarlatarak bize gönderiyorlar, iletiyorlar. Biz de onları elimizden geldiğince hayata geçirerek hazırlıyoruz tabii ki.
0: Doğru, yapay zeka hakikaten bu meseleyi kolaylaştırdı, evet, öyle değil mi? Tam da şunu istiyorum diyorlar. Evet. Birebir de talep ediyorlardır sizden herhalde.
1: Fazlasıyla hazırlıyor hatta.
0: ne tür mesela talepler oluyor genelde? Ne tür pasta fotoğrafları gönderiyorlar?
1: Yani aslında daha çok kişiye özel tasarımlarda kullanılıyor. Tabii ona bir sürü doneler girince yani ucu bucağı olmadan her şeyi ekleyerek pastalar hazırlıyor güzel bir şekilde. Biz de elimizden geldiğince hayata geçiriyoruz. Geçiremediğimiz kısımları da oluyor ama onu bir şekilde dengeliyoruz artık.
0: Evet, bu arada şimdi şöyle denir ya, görüntüsü çok güzel ama tadı kötüdür ya da işte şekli çok iyi ama lezzeti öyle aman aman değil. Dolayısıyla bir denge de kurmak gerekir herhalde, öyle değil mi?
1: Evet
0: tabii. Ya pasta deyince görsellik çok ön planda ama tadı da güzel olmalı herhalde.
1: Tabii tabii. Akılda kalan aslında tat kısmı oluyor. İlk başta bir görüntü ne kadar cezbetse de sonradan yedikten sonra evet tadı da güzelmiş şeklinde düşünülürse bizim için daha anlamlı oluyor tabii ki.
0: Peki bir pastanın tadını iyi yapan ya da kötü yapan şey şudur diyebileceğiniz bir şey var mı? Kreması mı, içeriği mi, nedir mesela?
1: Kaliteli malzeme, doğru malzeme ve doğru reçete. Aslında ikisi de çok önemli. Yani ikisinin de dengeli olması çok çok önemli.
0: Çünkü bazı pastalar mesela çok şekerli gelebilir, öyle değil mi? Şimdi ben kendi kötü tecrübelerimi bir hatırlamaya çalışıyorum da ya bu çok şekerli olmuş.
1: Vardır,
0: ya da bu
1: evet.
0: Çok katkı maddeli olmuş diye de mesela meraklanabiliyoruz. Evet. O durumla ilgili bize ne paylaşabilirsiniz? Özellikle bu konuda bir ayrıma gidiyor mu sizden talep edenler? Yani doğal şeker kullanılsın, katkı maddesi olmasın yönünde talepler geliyor mu?
1: Tabii günümüzde özellikle daha fazla artık herkes dikkat ettiği için bu tarz şeyleri, o tarz talepler geliyor ama orada eğer tasarımsa önemli olan, tabii ki orada çok fazla bir şey yapamıyoruz. Çünkü bu şekillerin hepsi şeker hamuruyla hazırlanıyor. İşte gıda boyası var vesaire. Ama sadece lezzet odaklıysa gelen talep, o zaman tabii ki onu karşılayabiliyoruz, sorun olmuyor.
0: Bazen böyle pastalarda trendler de oluyor sanki. Birkaç yıl öncesine kadar mesela şunu hatırlıyorum. İşte naked cake miydi?
1: Evet.
0: Daha
1: evet,
0: böyle
1: evet.
0: Sade keklerde bir trend vardı.
1: Evet.
0: Şimdi mesela trend ne yöne doğru kaydı?
1: Şimdi çiçekli pastalar çok fazla. Özellikle gofret kağıt dediğimiz modern tasarımlar, işte şeritler, cipsolar, böyle sade, modern, şık tasarımlar şimdi oldukça popüler şu dönemde.
0: Yeni yeni şöyle bir şey de fark ediyorum. Düğünlerde mesela malum pasta kesmek icap ediyor. Artık gelin damat son dokunuşları düğünde yapmaya başladı. Siz
1: evet,
0: de fark ettiniz mi?
1: Evet, meyveler ekleniyor. Bayağı bir meyve ekleniyor. Kırmızı meyvelerle. Hem böyle bir şölen havasında güzel bir atmosfer oluyor. Müzik vesaire. Kendileri de bir dokunuş yapmış oluyorlar. Güzel oluyor aslında.
0: Biz de şimdi sizinle birlikte bir son dokunuş yapalım.
1: Yapalım.
0: Buradaki ürünlere. Şöyle yavaş yavaş efendim masaya doğru da ilerleyelim.
1: Tabii
0: gördüğünüz
1: ki.
0: Gibi masamız bugün Burçin Hanım sayesinde renklendi. Burada neler var? Şeker hamuruyla hazırlanmış ürünler mi?
1: Şeker hamuruyla hazırladım. Şu dönemde yine çok popüler olan figürlerimiz var. Üç katlı bir pastamız var.
0: Mesela
1: birlikte
0: burada çocuklar mı daha çok tercih ediyor?
1: Çocuklar,
0: doğum günü var.
1: Özellikle kız çocukları bu karakterleri çok seviyorlar. İşte Hello Kitty, Kuromi, bunların böyle bir şeyi var, grubu var. Hepsi oldukça popüler bu dönemde.
0: Erkek çocukları daha çok ne istiyorlar, ne talep ediyorlar?
1: Erkek çocukları genelde oyun temalı pastalar, işte futbol ağırlıklı, Şampiyonlar Ligi. Şimdi önümüzde Dünya Kupası var mesela, onunla ilgili çok fazla yine tasarım talepleri geliyor. Genelde o şekilde oluyor erkek çocukları.
0: Şöyle son dokunuşları sizden alalım mı? Birkaç
1: tamam.
0: Belki bize tüyo da verirsiniz. Evinde
1: tabii
0: mesela
1: ki.
0: Hazırlamak isteyenler olabilir. Onlara yönelik de önerileriniz olursa dinlemek
1: tabii
0: de çok
1: ki.
0: İsteriz.
1: Aslında evinde hazırlayan arkadaşlarımız da çok fazla var bu dönemde. Bir fırçam vardı. Ben
0: tabii şurada herhalde ben size yardımcı olayım. Efendim malzemelerimiz de bu arada oldukça fazla. Ben size şöyle
1: evet,
0: göstereyim.
1: Şöyle.
0: Yani hani öyle özenli malzemeler var ki hakikaten sanat derken bir manada sanat derken boşuna demiyoruz. Hepsi böyle özenerek, kesilerek, biçilerek hazırlanıyor bunların. Mesela
1: çok
0: şöyle küçücük
1: var.
0: Fırçalar var. Yani bu fırçalarla minik minik dokunuşlar yapılıyor.

0: aslında bu minik dokunuşlar sayesinde bir manada bu pastalar sanata dönüşüyor. Malzemelerinizi de böyle vereyim. Yine küçük küçük hazırlanmış burada mesela kalıpları da görmek mümkün. Silikon kalıplar herhalde bunlar.
1: Silikon kalıplar da bize çok fazla tabii ki destek sağlıyor bu aşamada. Özellikle pratik olması açısından ve hazırlanan tüm detayların tek bir çizgide olması açısından.
0: Mesela burada metrik bir tahta da var. Şimdi görebilir mi seyircilerimiz? Şöyle göstereyim. Yani çünkü öyle bir şeyden bahsediyoruz ki efendim, metrik bir tahtaya da, yani çizgili bir tahtaya da ihtiyaç duyuyoruz. Milim milim ölçülerek aslında bu detaylar ortaya çıkıyor. Sonra işte bu fırçalarla tekrar yapıştırılıyor. Bu arada konuğumuzla en üstte en büyük Hello Kitty mi? Hello Kitty'yi yerleştirmeye başladı. Pembe pembe yerleşti. Detaylarda biraz önce konuşurken söyledik aslında. Özellikle kız çocuklarının favorisi bu aralar Hello Kitty. Şimdi bir doğum günü mesela olduğu zaman işte Hello Kitty'li bir yaş pastam olsun, onun önünde poz vereyim istiyorlar. Tabii, Burçin Hanım da onlar için hazırlıyor bunları.
1: Çok önemli. Pasta en önemli detay oluyor doğum gününde tabii ki. O yüzden de çok fazla heyecanlanıyorlar.
0: Evet, gerçekten öyle. Onun önünde poz vermek, evet. Konsepti ona göre hazırlamak, doğum günü konseptini herhalde tabii. En kıymetli şeylerden biri. Özellikle kız çocukları için. Şimdi buraya koyduğunuz şeylerde yine harfler var öyle değil mi? Mutlu yıllar mı yazmaya çalışıyoruz?
1: Happy birthday var. Happy birthday yazıyoruz. Pastamızın mesajı var. Önce onu ortalayarak yerleştirirsek diğer detayları ona göre şekillendirmek her zaman daha sağlıklı oluyor. Pastanın ön kısmını belirleyip önce onu yerine yerleştiriyorum.
0: Ön tarafında harfleri yerleştiriyoruz. Bu harfler de herhalde şeker hamurundan hazırlanmış harfler.
1: Harfler şeker hamurundan kalıplarla kesiliyor. İşte temaya uygun renklerde.
0: Bir yandan da bu arada ön tarafta da makaronlar var. Efendim bunları da gösterelim. Evet. Makaronlar, cupcake'ler. Şimdi onlar da aslında pastayı bir manada şenlendiriyor. Şimdi bizim bu pastamız bu arada hakiki bir pasta mı yoksa kartondan bir pasta mı, onu da isterseniz seyircilerimize paylaşalım.
1: Üst katı gerçek, en üst katı gerçek, alttaki katı maket. Hı
0: hı. Genelde böyle mi talep görüyor?
1: Biraz kişi sayısıyla da ilgili. Kişi sayısı azsa ama gösterişli bir pasta tercih ediliyorsa o zaman maket desteğinden faydalanıyoruz. Hı hı.
0: Çünkü bu dev pasta şimdi mesela kaç kişiliktir diyelim? 3 katlı bir pasta herhalde.
1: Evet. Kaç yani en az 70-80 kişilik olması lazım. Hı hı. Tabii o da çok fazla geleceği için.
0: Talepler genelde nasıl oluyor? Kaç kişilik pasta isteniyor sizden?
1: Şu anda biraz az. Hem herkes dikkat ettiği için az yemek istiyor, az yemeği tercih ediyor. Orada minimum ölçümüz 10 kişi oluyor. Genelde tasarım pastalarda 10 kişilikten itibaren hazırlıyoruz.
0: Şimdi bu üstte bulunan pasta efendim gerçek pasta. Altındakiler ise aslında onu biraz yükseltmek için yapılmış bir pasta diyebiliriz.
1: Evet,
0: bu üstteki pasta kaç kişilik?
1: 15 kişilik.
0: Yani 15 kişiden bence fazlası yer o pastayı.
1: Genelde hep öyle söylenir bilirsiniz. Hani biz 10 kişilik aldık ama 20 kişiye servis ettik gibi. Biraz büyük oluyor pastacılıkta dilimler.
0: Hı hı. İçeriğinde neler var o pastanın efendim?
1: Bu çilekli, muzlu ve çikolatalı bir pasta.
0: Muhtemelen yine en çok da meyveliler tercih ediyor.
1: Meyve ve çikolata birlikteliği güzel oluyor her zaman. Genelde o yüzden tercih ediliyor. Şöyle Hello Kitty'yi oturttum, ön kısmını ayarladım.
0: Evet, şöyle çevirelim sizinle birlikte. Efendim artık son dokunuşları yapıyoruz. Habertürk'te canlı yayında pastaya o son dokunuşlar, o şef dokunuşu dediğimiz dokunuşları yapıyoruz an itibariyle. Bir doğum günü pastası aslında hazırlıyoruz. Bir küçük kızın, Hello Kitty seven bir kızın, hatta pembeleri de çok seven bir kızın doğum günü pastası işte böyle olabilir. Son dönemin trendlerinden biri bu. Yine renkli bir takım makaronlar da var. Onları da yanına şimdi
1: evet,
0: yerleştiriyor Burçin Hanım. Hatta gökkuşağı var orada
1: evet.
0: Değil mi? Şimdi onun arkasını ne sürdünüz de yapıştırıyorsunuz?
1: Yapıştırıcı sürdüm. Bu yenilebilir yapıştırıcı. Suyla bir tozumuz var, Tylose. Onu karıştırdığımızda yenilebilir yapıştırıcı elde ediyoruz. Aslında suyla da yapıştırılabilir ama bu olursa biraz daha kuvvetli oluyor.
0: Bir de bunun taşınması var öyle
1: taşınması,
0: değil mi?
1: Taşınması, ulaşımı var. Yani hazırlamak önemli değil, bir de sağlıklı bir şekilde ulaştırmak gerekiyor.
0: Sizin muhtemelen onun uygun araçlarınız da vardır. Yolda evet, da başına tabii, bir şey gelmemesi tabii. Gerekir bunun
1: tabii
0: herhalde.
1: Ki. O kadar emek sağlam bir şekilde ulaşması gerekiyor yerine de.
0: Hep biz böyle ustaları gördüğümüz zaman, şefleri gördüğümüz zaman şunu sorarız. Yahu arkanızdan yetişiyor mu, ilgi nasıl, çıraklar yetişiyor mu diye, sizde durum ne?
1: Evet, yetişiyor. Şöyle mutfak bölümüne olan ilgi epey fazla aslında ama... butik pastada hamur bölümü birazcık yoruyor gençleri. Hamur yoğururken birazcık yorulabilir.

0: diyorlar. İlgili olanlar var arada. Ama genelde mutfak bölümüne daha ilgililer diyebilirim.
1: Gelir de sağlıyor aslında ciddi Tabii. manada değil mi bu sektör?
0: Aslında çok ciddi bir talep var şu anda. Özellikle ustalar, pasta ustası, mutfaktaki diğer ekip arkadaşları olarak bayağı talep gören bir durumda.
1: Zannediyorum sosyal medyada işi kolaylaştırıyor. Çünkü iyi bir tasarım görünce mesela sosyal medyada birisi herhalde evet. oradan sipariş veriyor. Tabii. Bu sayede iyi tasarımlar da yayılıyor herhalde.
0: Tabii sosyal medya tabii günümüzde çok önemli. Biz de mesela hazırladığımız bütün pastaları orada paylaşıyoruz. Herkes takip ediyor, görüyor, istiyor. Bazen değiştirerek istiyor, bazen aynısını istiyor. O açıdan oldukça avantajlı tabii ki.
1: Şimdi tahmin ediyorum ki bu pastanın üst katı hakikaten lezzetlidir.
0: Evet.
1: Şöyle birkaç bize de tarif tüyo verebilir misiniz? Mesela evde iyi bir krema yapmak için neye dikkat etmeliyiz? Kekin o pandispanyasını yaparken neye dikkat etmeliyiz?
0: Aslında az önce de bahsettiğim gibi malzeme kalitesi bence en önemli kriterlerden. Ve doğru reçete, reçetedeki oran çok önemli. Neyi ne kadar kullandığımız. Fırın yine çok önemli. Çünkü herkesin fırını farklı. Aynı reçete farklı fırınlarda farklı sonuçlar verebiliyor. O açıdan bunların hepsi güzel bir
1: kesinlikle keki. Güzel yapan şeyler.
0: Güzel yapan şeyler.
1: Ya mesela bir pastacı kreması. İyi bir pastacı kreması benim için çok kıymetlidir. Ben de çok severim. Tabii ki. Bazı pastacı kremaları daha şekerli olabilir ya da yumurta kokar mesela değil mi? Nasıl yumurta kokmamasını önleyebiliriz? İyice çırpmak mı gerekir?
0: İyice çırpmak gerekir. Onu doğru zamanda eklemek gerekir. Ama çırpmak dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir püf noktası. Ona dikkat edebiliriz.
1: Yine şimdi bu arada devam ediyoruz süslemeye. Bir takım yine ürünler de buraya konuyor. Ben çok hakim değilim. Yani Hello Kitty'yi biliyordum ama efendim devamını pek bilmiyorum. Evet. Biraz tanıtabilir misiniz bu oyuncakların adı var mı nedir?
0: Bunlar Sanrio karakterleri. Aslında Uzak Doğu'dan hayatımıza giren karakterler. Çok da seviliyor. Elimde olan mesela Kromi.
1: Şöyle gösterelim isterseniz bir yandan da.
0: Şöyle
1: aynen kamerada görebiliyoruz.
0: Kromi. Bu da biraz böyle kötü karakter gibi. Sevimli bir kötü karakter diyebilirim. O. My Melody var. Şu iki tane olan. Birazdan şuraya takacağım. O da yine seviliyor.
1: Bu arada bunların hepsi şeker hamuru.
0: Hepsi şeker hamuru. Kalıpsız olarak elle hazırlandı.
1: Yani bir top halinde mesela kafası tamamen bir şeker hamurundan aslında oluşuyor. Evet. Üzerine yeni renkli hamurlar ekleyerek şekil veriyorsunuz.
0: Evet tabii ki işte şapkası, çiçek hepsi ayrı ayrı elle şekillenerek hazırlanıyor.
1: Şimdi efendim diğer figürlerimize pastaya konuyor. Sürpriz bu tarafta. Ben görebiliyorum bu açıdan evet, neler olduğunu ama biraz
0: oraya.
1: Seyircilerimize sürpriz olsun da istiyoruz. Yani bu mini mini parçaları hazırladık ama acaba sonunda ne çıkacak?
0: Nasıl
1: birazdan
0: bir şey
1: çünkü
0: çıkacak.
1: Biz bu pastayı size doğru çevireceğiz ve o açıyı da bütünüyle görmüş olacaksınız. Hakikaten dolu dolu eklemeler de devam ediyor, ediliyor pastaya. Pembe tam da böyle Hello Kitty sever bir kız çocuğu için hazırlanmış bir pasta aslında. Aslında bu en çok talep gören figürler de üzerinde bulunuyor bu pastanın. Şeker hamuru da kolay elde edilebilen bir şey mi? Yani satışı mesela.
0: Tabii önceden
1: pastacı
0: öyle değil
1: yerlerinden
0: ama şimdi çok fazla seçenek mevcut. Hem pasta malzemeleri satan dükkanlar, mağazalar çoğaldı. Hem internetten alınabiliyor. Farklı markalar da var. Şu anda gayet rahat bir şekilde ulaşılabiliyor.
1: Belki hatta bir aktiviteye de dönüşebilir. Yani evde bir çocuk kendi pastasını da annesiyle birlikte böyle yapabilir efendim. Çünkü
0: çok
1: bu figürleri yapmak keyiflidir herhalde bir çocuk için.
0: Özellikle
1: değil mi?
0: Kız çocukları mesela workshop talepleri çok fazla gelir. Çocuklara yönelik workshoplarınız var mı şeklinde. İlgilerini çekiyor çocukların.
1: Var mı sizin workshoplarınız?
0: önceden çok epey düzenledik ama şu dönem iş yoğunluğumuz nedeniyle açıkçası fırsat bulamıyoruz ama talepler var. Belki ilerleyen dönemde.
1: Bu arada tekrardan. Sizin kişisel hikayenizi de dinlemek isteriz aslında. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz?
0: Benim 19 yıl oldu. Bayağı oldu. Aslında Türkiye'de ilk yapanlardanım bu işi. Önce bir blog sayfasıyla başladı her şey. Hazırladığım tarifleri orada paylaşıyordum. Bir dönem çok popülerdi yemek bloggerlığı. Sonra şeker hamuruyla tanışınca hazırladığım pastaları paylaşmaya başladım. bu durumda da işte arayan kişiler beni buldu, bana ulaştı. İşte bize de yapar mısınız? Şöyle

0: Böyle derken ben birden kendimi pastacı olarak pasta hazırlarken buldum. Ve çok hoşuma gitti bu renkli dünya, işte tasarım. Hep zaten içimde olan şeyler ortaya çıktığı için başlayınca bir daha bırakamadım.
1: Gerçekten
0: böyle
1: öyle.
0: Devam etti.
1: Terapi gibi de bir sanki. Ben
0: aslında
1: öyle hissettim,
0: evet.
1: Yani böyle siz konuşurken bir anda da sizi izliyorum.
0: Evet.
1: Keyifli de bir şey yani ortaya böyle renkli bir ürün çıkarmak.
0: Aynen, gerçekten öyle. Seven kişi için öyle ama hani sıkılanlar da olabiliyor. Tamamen bu ilgi ve merak meselesi diyebiliriz.
1: Bu arada yurt dışındaki trendleri takip ediyor musunuz?
0: Ediyoruz tabii.
1: Orada neler var mesela? Ne tür pastalar yapılıyor?
0: Şimdi Pinterest var biliyorsunuz. Artık çok fazla modeli Pinterest'ten de fayda sağlıyoruz oluştururken. O yüzden sürekli takip ediyoruz. Yine aynı canlı çiçekli çalışmalar çok fazla.
1: Aa, doğru, evet.
0: Evet.
1: Onları da çok sık görmeye başladım.
0: Evet.
1: Yenilebilir çiçekler de konuluyor sanki ama.
0: Yenilebilir çiçekler de kullanılıyor ama orada tabii birazcık sınırlı olduğu için o çok fazla popüler değil açıkçası. Diğer çiçekler ve belirttiğim gofret kağıttan çiçekler daha fazla şu an kullanılıyor.
1: Arkadaşlarımız şimdi bir başlık atmışlar. Pastacılıkta altın oran ne? Lezzet mi, görsellik mi diye. Ne dersiniz bu soruya, cevabınız
0: İkisi
1: ne?
0: İkisi birden tabii ki, biri olmadan diğeri de olmuyor. Önce görsellik, sonra tadına bakınca lezzet çok çok önemli.
1: Önce bir gözümüzü hakikaten doyurmalı.
0: Evet.
1: Hele ki özel bir günümüzdeysek, bir doğum günü ise
0: evet.
1: Onu doyurmalı. Çevirecek. Dur dur, hep birlikte çevirelim. Efendim, şimdi artık pastamızın sonuna yaklaştık, sonuna
0: evet,
1: geldik.
0: Yan detaylarımız kaldı sadece.
1: Hadi bakalım, buyurun çevirelim efendim. Son halimiz işte, pastanın son hali böyle. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun doğum günü pastası nasıl olabilir diye sormuştuk. İşte cevabını da aldık. Üzerinde Hello Kitty'lerden bir takım yine başka figür. Figürlere kadar rengarenk figürler yer alıyor. Aslında bunların hepsi çocukların çok da sevdiği figürler. Şeker hamurundan yaptı bizim için Burçin Hanım. İlk iki katı şöyle pasta değil aslında.
0: Evet.
1: Üst katı gerçek bir pasta. Çünkü genelde talep bu yönde oluyor.
0: Evet.
1: Üç katlı pastayı çünkü artık 100 kişiden fazla yer
0: isteniyor ama kişi sayısı az olunca bu şekilde bir çözüm buluyoruz.
1: Evet, onu israf etmemek de gerekir. O kadar pastayı kim yiyecek çünkü hakikaten.
0: Doğru.
1: Çok haklısınız. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: geldiğiniz
0: ederim. Ben
1: için
0: teşekkür ederim.
1: Sayenizde hakikaten renklendi stüdyomuzda. Pek çok
0: ederim.
1: Tüyoyu da bu vesileyle vermiş olduk. Böyle renkli pastalar şu sıralarda trend efendim. Gördüğünüz gibi aslında bir sanat da bu pasta. Biraz önce Burçin Hanım'ın da söylediği gibi altın oran hem lezzet hem de görsellik. Son olarak vermek istediğiniz bir tüyo var mı bizi izleyenlere, pasta hazırlayanlara, pasta severlere?
0: Her zaman disiplinli, düzenli ve muntazam çalışmak benim ilk prensibim olduğu için ilk aklıma o geldi. Her şeyin düzgün, ütülü gibi olması. Bu tarz çalışmalarda bence çok önemli.
1: Çok doğru. Çünkü kusur gösteriyor aslında,
0: evet.
1: Öyle değil mi tam da bu,
0: evet,
1: işler?
0: Evet.
1: Yani o noktada hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Efendim çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Bu dilimde Burçin bir tane bizimle birlikteydi. Sağolunuz, sayenizde stüdyomuza renklenmiş oldu.
0: Çok,
1: çok teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar
1: dilerim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Şimdi konuğumuzu bu arada uğurlayacağız ama başka bir haber paylaşayım o sırada sizinle. Artık bayram tatilinin de sonuna geldik ama İstanbul'u gezmeye doyamayanlar da var. Havada güneşli olunca yine birçok kişi soluğu Eminönü Karaköy hattında aldı. Gelin şimdi İstanbul'dan bayram manzaralarına bakalım.
2: Adalara giden de vardı. Galata Köprüsü'nde balık tutup keyif yapan da.
3: Adaya gidiyorum. İlk defa gideceğim.
4: Balık keyfi yapıyoruz. Güneşin keyfini çıkartıyoruz.
2: Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'dan gidenler kadar ziyarete gelenler de vardı. İstanbul'da olanlar boş kentin tadını çıkardı.
5: Ben buraya ilk defa geliyorum ve şu an Galata Köprüsü'ndeyim. Ve buralara daha yeni geldiğim için buraları çok merak ediyorum ve burayı çok sevdim. Galata Kulesi'ni ilk defa görmeye gidiyorum.
6: Kızımla bayram tatilinde gezmeye geldik Galata Kulesi'ni.
7: Bayramın son gününde Galata Köprüsü'nde kimi ailesiyle birlikte gezmeye geldi, kimi ise oltasını alıp balık tutmayı tercih etti.
8: Harika hava, balıklar çok. Yani genelde geldiğimizde bu kadar balık tutmuyorduk. Hava mis gibi. Bayram tadını çıkartıyoruz ailecek.
9: İstavrit daha çok tutuyoruz şu anda. Ama bazen işte nilüfer de çıkabiliyor. Şu anda ne gelirse, kısmetimizde ne varsa onu tutuyoruz şu anda.
10: Mangal yakıyoruz, balık tutuyoruz, çay yapıyoruz.
2: Ve artık her bayram tatilinde bir klasik haline gelen adalar vapuru. İskelede, vapur da yine tıklım tıklımdı.
11: Kurban Bayramı abartısız 10 katı daha fazla yolcumuz var.

0: var. 2 gündür dün giden yolcu sayısı 27 bin. Bugünkü yolcu da şu an 12 bini buldu.
1: Bugün Burgaz'a gideceğim. Büyükada çok kalabalık sanırım. Ek sefer yaptılar, evet.
2: Efendim, akşam gazetesinden bir haber paylaşacağız şimdi. Trump acil kilo vermeli diyor. Kim peki bunu demiş? Bakalım. Amerikan Başkanı Trump'ın sağlık raporu açıklandı. Raporda 108 kilo olan Trump'ın zayıflaması gerektiği belirtildi. Doktoru diyor efendim, doktoru Trump'a diyor ki acil kilo vermelisin. Bu arada sağlığının da mükemmel olduğu da söylendi raporda. Şimdi malumunuz Amerikan Başkanı Trump bunu sık sık gündeme getiriyor. Yani sık sık mesela şu lafı ondan duyarız. Daha geçen hafta bir bilişsel teste girdim. Sorular da çok kolaydı. Hepsini de başardım diye. Çünkü Trump aslında bir önceki başkan Joe Biden'ı özellikle bu konuda epey itham ediyordu. Neler demişti hatırlayalım. İşte Joe Biden için uykucu Joe demişti. O aslında otomatik kalemle imzalıyor, bilinci yerinde değil demişti. Ve sanki kendisini de bir şeyleri ispat eder gibi, bakın benim sağlığım iyi yönünde açıklamalarda sık sık bulunuyor. Ve son olarak da Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Trump'ın yıllık sağlık raporunu yayınladı. İşte rapora göre Trump'ın sağlık durumu mükemmelmiş.
3: Sağlığının mükemmel olduğu belirtildi. Kilo vermesi tavsiye edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sağlık raporu yayımlandı. Trump'ın doktoru, Amerikan Donanması Kaptanı Sean Barbarella tarafından hazırlanan raporda, başkanın güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediği belirtildi. Amerikan başkanının kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu ifade edildi. Başkomutan ve devlet başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun olduğu vurgulandı. Rapora göre Trump'ın boyu 191 santimetre, kilosu ise 108 kilogram. Bu değer geçen yılki sağlık kontrolüne kıyasla yaklaşık 6,4 kilogram daha fazla. Doktorlar önleyici sağlık tavsiyeleri kapsamında Trump'a diyet, daha fazla fiziksel aktivite, düşük doz aspirin kullanımı ve kilo kaybı önerisinde bulunuyor. Amerikan Başkanı bilişsel değerlendirme testindense 30 üzerinden 30 puan aldı. Rapor Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından Başkan Trump'ın sağlık durumu mükemmel notuyla paylaşıldı. Raporda Trump'ın son dönemde sağ elinde görülen ve makyajla kapatıldığı belirtilen morluklara da yer verildi. Doktorlar el üstündeki morlukların sık el sıkışma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluşan küçük yumuşak doku tahrişleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Bacaklarında ise geçen yıla göre iyileşme olduğu belirtildi. Trump geçen yıl bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edilmiş, kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu açıklamıştı.
2: Efendim, Trump tabii ne kadar dinleyecek doktoru, o da, doktorunu, o da meçhul. Çünkü şu da geldi aklıma, hatırlarsınız Mehmet Öz şöyle demişti. Trump mesela malum kola içmeyi çok seviyor. Trump'ın şöyle düşündüğünü söylemişti. Kola içtiği zaman içindeki kanser hücrelerini o kolanın temizlediğine inanıyor yönünde de bir açıklama yapmıştı. Mesela kola içmeyi acaba bırakır mı Trump? Doğrusu pek de zannetmiyorum. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Malum Macaristan'da seçim vardı. Orban gitti. Böyle olunca da Macaristan'la Avrupa Birliği arasında da yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasına göre Macaristan'ın dondurulan 10 milyar euroluk fonu serbest bırakılacak.
3: Avrupa Birliği Macaristan'ın dondurulmuş fonlarını serbest bırakabileceğini açıkladı. Macaristan Başbakanı fonun ülkenin yeniden inşası için kullanılacağını söyledi. Avrupa Birliği Macaristan'a ayrılan milyarlarca euroluk fonu, eski Başbakan Viktor Orban döneminde dondurmuş, bu kararın hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi konulardaki endişeler nedeniyle alındığı belirtilmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Macaristan Başbakanı Macar'la ortak basın toplantısında konuştu. Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü alanlarında taahhüt ettiği reformlar karşılığında dondurulan Avrupa Birliği fonunun serbest bırakılabileceğini duyurdu.
4: Mert Magyarország más, magyar kormány más álláspontot képvisel.
3: Macaristan'ın yeni başbakanı serbest bırakılacak fonu ülkeyi yeniden

0: inşa etmek için kullanacaklarını belirtti. Serbest bırakılacak miktarın Macaristan'ın bütçesinin %13'üne denk geldiğini söyledi. Macar ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelip iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktan büyük mutluluk duyacağını bildirdi. Macaristan'ın eski başbakanı Orban, Rusya yanlısı bir tutum izlemiş, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarına karşı çıkmıştı.
1: Malumunuz geçtiğimiz haftalarda Mavi Vatan yasası geliyor diye konuşmuştuk. Mavi Vatan'a dijital gözcü de geliyor haber. Türk'ün gazetesinden Habersan'ın yeni sistemi Blue Vision, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojileri sayesinde denizlerde tam hakimiyet sağlıyor. Sistem radarın kör kaldığı veya tespit etmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve su üstündeki insan gibi unsurları gerçek zamanlı konumlandırıyor. Çarpışma riski içeren durumlarda da operatörü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Habersan'ın bu ürününü paylaşıyor Türk'ün gazetesi de. Efendim böylece bu dilimi de sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın. Mutlu sabahlar efendim. Bugün 31 Mayıs Pazar. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Şöyle gazetelerimize baktık. Günün öne çıkan gelişmelerini sizinle paylaştık. Yine bu dilimde de geçtiğimiz hafta neler yaşadık? Önümüzdeki hafta acaba bizi neler bekliyor? Hepsini anlatacağız. Ama gelin önce bir düne dönelim. Çünkü dün Ankara'da aynı saatlerde iki ayrı noktada iki ayrı bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine döndü. Bayramlaşma programında konuştu. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Ne yapacağım bellidir. Hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca atamızın emanetini kimler pavyon masalarında meze yaptı? FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim ifadelerini de kullandı.
1: Genel Merkez ve Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı. CHP'li iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mutlak mutlan kararı sonrasında gözler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki ilk gününe çevrilmişti. Bayramlaşma programı için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.
2: CHP Genel Merkezi'nin dört tarafı Kemal Kılıçdaroğlu görselleri ve afişlerle donatıldı. En dikkat çeken de Genel Merkez'in dış cephesine asılan şimdi arama zamanı posteri oldu.
1: Genel Merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık kararın ardından yeniden genel başkan olarak CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
1: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öncesinde 12. kattaki makam odasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. O karelerde masada CHP tüzüğünün yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye geldi. Kendisini bekleyen partililere seslendi.
3: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu rüşvetçiden ve hırsızlardan arınacağız dedi.
3: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum ifadesini kullandı.
3: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. O rüşvetli belediye başkanlarını atamadığım için tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
0: Efendim işte tam da bu konuşmanın yapıldığı sırada bir başka noktada yaklaşık 7 kilometre kadar uzağında bir başka konuşma daha vardı. Mutlak mutlak kararı sonrası genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara Güven Park'ta partilerle bayramlaştı. Kurultay çağrısını yineleyen Özel, CHP atama kabul.

0: üretmez, derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun dedi.
1: Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Partililer ellerinde Türk bayraklarıyla Güven Park'ta toplandı. CHP'de bayramlaşmada bir diğer adres Ankara İl Başkanlığı'ydı.
2: Sizleri selamlıyor.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasından yürüyerek meydana gitti. Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki buluşmada otobüsün üstünden partililere seslendi. Kurultay çağrısını yineledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
1: Özgür Özel ön seçim teklifi de sundu. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'liyiz dedi.
2: Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel, bu Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değil. Bir anda cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı, bir anda millet var vurgusu yaptı. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de parantez açtı.
2: Mansur Başkan bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.
1: Özgür Özel'in konuşması sırasında alanda elektrik kesintisi yaşandı. Konuşması iki kez bölündü. Jeneratörün devreye girmesiyle Özel konuşmasına devam etti.
2: Hep beraber yürüyeceğiz. Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kendisine çok sayıda partili eşlik etti.
0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bir açıklama var. Karar Gazetesi de bunu haberleştiriyor. İsrail'le normalleşme şartını söyledi Hakan Fidan. Önce Filistin devletini tanısın dedi. İsrail'le ilişkilerin normalleşebileceğini belirterek şartları sıraladı. İsrail'in Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da içinde yer alabileceği bölgesel işbirliği mekanizmasına katılabileceğini, ancak bunun 1967 sınırları temelinde Filistin devletinin tanınmasına bağlı olduğunu da ekledi. Şart olarak İsrail önce bir Filistin'i tanısın diyor Hakan Fidan. Bu arada daha önce de çok defa efendim şunu vurgulamıştı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır. Böyle bir dörtlü ittifaktan bahsediyoruz. Güvenlik için bu gerekli demişti. Hatta biraz önce başka bir haberde söylemiştik. Orta güçlerin birbiriyle ittifak kurması gerekiyor diye Hakan Fidan çok defa vurguluyor. Gelin bir de ABD ile İran arasındaki son duruma bakalım şimdi. Olası çerçeve anlaşmasına dair yeni bir iddia gündeme geldi. Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ABD'nin erişim izni vereceği belirtildi. İran'ın yurt dışında yaklaşık 24 milyar dolar tutarında dondurulmuş varlığı bulunduğu değerlendiriliyor. İran basınında yer alan iddialara göre Tahran'la Washington arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarına yönelik kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. İddialara göre ABD ilk aşamada 12 milyar dolarlık bölümün kullanımına 60 gün içinde izin verecek. Müzakerelerin dikkat çeken başlıklarından biri de Hürmüz Boğazı. Taslak mutabakata göre İran, boğazdan geçen ticari gemi trafiğinin denetiminde tek yetkiye sahip olacak. Yükünün güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen ya da İran'ın düşman olarak nitelendirdiği ülkelerle bağlantılı gemilerin ticari gemi statüsünde

0: değerlendirilemeyeceği de, geçişlerine ise izin verilemeyeceği de öne sürülüyor. İşte iddialar arasında bunlar var efendim. Hürmüz'de de tek yetkili İran olacak deniliyor. Lübnan'ın ve İsrail'in askeri yetkilileri Washington'da görüştü. Uzun süre sonra askeri yetkililer ilk kez bir araya gelirken Lübnan'ın İsrail'den işgal ettiği topraklardan çekilmesini istediği belirtildi. Diplomasi trafiği ve ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları da devam etti.
1: İsrail ve Lübnan arasındaki diplomasi trafiği sürüyor. Askeri yetkililer Amerikan Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ise görüşmelere rağmen hız kesmedi. Lübnan ve İsrail'in askeri yetkilileri 10 yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Pentagon'daki görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınındaki haberlere göre İsrail tarafı Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlere ilişkin bir harita paylaştı ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdi. Beyrut'un İsrail'den işgal ettiği, Lübnan topraklarından çekilmesi talebini ilettiği, İsrail'in bu talebi sahada tehdit devam ettiği sürece bunu yapmayacağız diyerek reddettiği belirtildi. Pentagon görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail diplomatik askeri görüşmeleri ayırma kararı almıştı. Diplomatik görüşmelerin gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması planlanıyor. Hem diplomatik sürece hem ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlenen saldırılarda aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sur ve Sayda arasındaki bazı köyler içinde zorla yerinden etme talimatları yayımlandı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ilan edilen ateşkes 17 Mayıs'ta 45 gün uzatılmış. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.
0: Sumut taktik değiştiriyor. Haber Türkiye gazetesinden, malumunuz Gazze'ye ulaşmak için deniz yolu kullanılıyordu. Şimdi Türkiye gazetesindeki habere göre Sumut yetkilisi Hüseyin Durmaz diyor ki Avrupa ve Asya'dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırlıyoruz. Türkiye ve birçok ülkeden yüz binlerce cesur yürekle bu kez sınıra gideceğiz. Aksa ve Filistin özgürleşene kadar da durmayacağız diyor. Sumut filosu efendim bu kez de karayolundan Gazze'ye ulaşmayı deneyecek. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Barak'ın bugüne kadar paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Barak'ın ayrıca yerine bir atama yapılıp yapılmayacağına dairse herhangi bir şey belirtilmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi doldu. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu. Rubio sosyal medyada yaptığı paylaşımda Barak'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilemez bir rol oynadığını söyledi. Büyükelçinin Suriye ve Irak'ta önemli rol oynamaya devam edeceğini belirten bakan, Büyükelçi Tom Barak deneyimi ve ilişkileriyle Suriye ve Irak'ta ülkemiz için kazanımlar yapmaya devam edecekleri. Büyükelçi Tom Barak, geçen yılın Mayıs ayında Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak, Washington'ın Esad sonrası Suriye stratejisini geliştirmede önemli rol oynadı. Görev süresi boyunca Şam'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi, yeniden imar çalışmalarının koordinasyonu, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede işbirliği gibi konularda girişimlerde bulundu. Barak ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara yönetimiyle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini destekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski büyükelçisi James Jeffrey de büyükelçilik görevinin sona ermesinin ardından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilciliğine kimin atanacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Dönüş şilesi başladı efendim. Görüntüler Bolu'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Trafik neredeyse durma noktasına gelmiş vaziyette. Türk Gün gazetesi de işte dönüş şilesi başlığını atmış. Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil.

0: Til beldelerine geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkan tatilciler otoyol ve karayollarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle TEM otoyolu ve D100 karayolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği yer yer durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. İşte tam da bu cümlenin karşılığı da sol tarafta canlı olarak ekranlarınızda durma noktasına gelmiş bir vaziyette Bolu'daki trafikte. Şimdi bir anda evet bu trafik devam ediyor ama trafikte yaşanan kavgalar da ne yazık ki devam ediyor. Bu kez işte bayram tatili dönüşünde Bolu'da bir kavga anını ekrana getireceğiz. Bir sürücü tartıştığı sürücünün yolunu kesip saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
1: Yapma yapma
2: Loder.
1: Polis arayacağım şimdi. Polis arayacağım. Yapma.
3: Sürücünün yolunu kesti. Kapısını açıp saldırdı. Bayram tatili dönüşleri devam ederken trafiklere yine benzer manzaralar yaşandı. Bolu'da bir sürücü yol verme tartışmasına girdiği bir başka sürücünün yolunu kesti. Sonra da aracın kapısını açıp yumruk atmaya başladı.
1: Yapma, yapma.
2: Loder.
1: Polis arayacağım şimdi. Polis arayacağım. Yapma.
3: Saldırıya uğrayan sürücünün eşi saldırgana engel olmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü uzaklaştırıldı. Sürücü kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.
0: Efendim bakanlık affetmedi. Tanesi 50 lira olan zeytin ceza getirdi. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Şimdi biz de ekrana getirmiştik aslında bunu. Bir kişi zeytin satan bir kişi tadına bakmak isteyen müşterileri engellemek için zeytinin tanesini 50 liraya satmıştı bir İzmirli esnaf ve Ticaret Bakanlığı'nın da fahiş fiyat radarına takıldı. İşte zeytinin tanesini 50 liraya satan bu kişiye de ceza yazdı Ticaret Bakanlığı. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 66 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Gazeteci Reha Muhtar önceki gün Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar tedavi altına alındı. Reha Muhtar yaklaşık 2 yıl önce de evinde merdivenden düşüp ağır yaralanmış ve uzun süre yoğun bakımda entübe edilerek tedavi görmüştü. Muhtemelen sosyal medyada da sıkça bu görüntüleri görmüşsünüzdür. Kadınlar Ozan Güven'i mekandan kovduğu görüntülerde birkaç gündür konuşuluyor. Posta gazetesi de haberleştirmiş. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında protesto edildi. Mekandaki kadınlar masalarından ayağa kalkarak Güven'e yönelik hep bir ağızdan "Failler dışarı" diye slogan atmaya başladı. İşte o görüntülerin detaylarını da Posta gazetesi yazmış. Ve Tokat'a bakacağız çünkü Tokat'ta 3 tekerlekli araçla Kelkit Çayı kenarında gezinti yapan gençler aracın devrilmesi sonucu ne yazık ki çaya düştü ve 2 genç kurtarılırken kaybolan 2 genç için arama çalışmaları sürüyor.
3: Gezi keyfi kabusla bitti. Çaya düşen 4 gençten ikisi kayboldu. Ekipler gençleri bulmak için seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç, bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte çaya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kare kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 28 yaşındaki Oğuz Kare için ekipler arama çalışması başlattı. Ankara'dan gelen JAK timleri de çalışmalara katıldı. Öte yandan 4 gencin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Gençlerin çaya düştükleri 3 tekerlekli aracın üstünde poz verdiği görüldü.
0: Efendim büyük yıkımdan çifte bayrama başlığı var akşam.

0: Gazetesi'nde deprem bölgesinden bir haber paylaşacağız. Çevre Bakanı Kurum 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Uzun Gündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı diyor gazete. Ve bu çift Kahramanmaraş merkezi depremde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybetti. Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti konteynerdaki 1 yıllık hayatlarının ardından TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesinde inşa ettiği konutlara taşındı. İşte fotoğrafları da yeni evlerinden fotoğrafları da Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Güle güle otursunlar efendim. Umarız bir daha öyle acı günlere şahit olmayız. Güvenle, evlerinde huzurla, mutlulukla oturmalarını bizler de diliyoruz. Hem bu çifte hem de tüm deprem bölgesindekilere. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olanları ilgilendiren bir haber var şimdi sırada. Emlak vergisi ödemeleri için son bir gün kaldı. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak.
1: Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle ödenebiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli, dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü ayrı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
0: Hadi şimdi efendim Nemrut Dağı'na gidelim. Bayram tatili nedeniyle Adıyaman'da Nemrut Dağı, Batman'daysa Hasan Keyf ziyaretçi akınına uğradı.
2: Buradaki 12 bin yıllık bir tarihi gördük. Bu tarihin içerisinde ne diyeyim, bu tarihi hissetmek, bunlara dokunmak, bunlarla birlikte olmak, o havayı solumak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluktu.
3: Ben Ukrayna'dan geldim. Çok Türkiye seviyorum.
1: Bayram tatilinde sadece plajlar değil, kültür turları da hareketlendi. Batman'da Hasan Keyif ziyaretçi akınına uğradı.
4: Çok memnunum. İnsanından memnunum, yemeklerinden memnunum. Efendim ne bileyim, hitap şeklerinden memnunum. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. İyi ki gelmişim.
1: 12 bin yıllık tarihe sahip bölgede tatilciler bol bol bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
5: Çok beğenerek, gezerek, eğlenerek bir vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel yerleriniz. Değişik bir havası var.
6: Özellikle gelip görmek istedim. Ve beklediğimden çok çok daha güzel. Aktifliği, çarşısı, tarihi gerçekten çok beğendim.
1: Adıyaman'da ise UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nemrut Dağı büyük ilgi gördü.
7: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
8: Büyüleyici, etkileyici bir yöre yakinen görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarımla birlikte tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik.
0: Bazen bozulan bir kombi, bazen de bulaşık makinesi için servis çağırıyoruz. Ama son dönemde arıza onarım bedelinin yanı sıra arıza tespiti için de ek ücret isteniyor. Yani onarmak için elbette para ödeyeceğiz ama şu şu şu sorunları var bu ürünün demek için de artık para istemeye başlamışlar servisler. Peki sadece arıza tespiti için ücret istenebilir mi? Yanıtı haberimizde.
1: Buzdolabı, kombi, telefon. Bozulan bu tip cihazların artık sadece tamiri için değil, arızasının tespiti için de ek ücret isteniyor.
9: Küçük esnaflarda veya tek bir yerlerde buna bir vakit harcadığı için ve buna bir iş yapabileceği süreyi buna harcadığı için tabii ki de ücret almak hakları bence.
10: Adam oraya eleman gönderiyor, maaş veriyor, arabasını gönderiyor, yakıt yakıyor.
11: Vaktini harcıyor tabii ki ama zaten işçilik parası olarak tamir ettiğinde bir

0: şeyi para alıyor ya.
1: Arıza tespit ücreti son günlerde sıklıkla şikayet edilen konulardan biri. Esnaflardan bazıları sadece arızayı tespit etmek için bile ücret talep ediyor.
2: Bir telefonunu bırakıyorsun tamirciye, teknik servise. Şu arızası var diyor. Bu sefer de öbürküsü diyor ki başka yere sorayım diye. Ama adam oraya bir saat emek vermiş. Bunun bir karşılığı olmalı.
1: Esnaf arıza tespiti için ücret talep edilmesini normal karşılıyor. Tüketicilerse ikiye ayrılmış durumda.
3: Zaten biz götürürken ne olduğunu söylüyoruz. Onların da yapması gereken iş tamir etmek.
4: Üzerine bir işlem yapılıyorsa tabii ki de bir işlem ücreti alınması lazım. Sonuçta götürdüğümüz kişi de buna bir vakit harcıyor. Ama eğer öyle bir vakit harcama yoksa veya farklı bir şey yoksa bence alınmaması gereken bir ücret.
1: Arıza tespit ücreti tamirciden tamirciye ve arızanın ne olduğuna göre değişiyor.
2: 200, 300, 500 neyse ona bir belirler yani.
5: Makul bir ücretse tüketici buna tepki göstermez.
6: Yanımda görmüş olduğunuz fırının kapağında bir arıza var ve bu sebeple de müşteri bu fırını tamirciye getirdi. Bu işlemin ücreti 250 lira. Ancak bu işlem öncesinde arıza tespit için bir ücret istenseydi bu fiyat 1000 liraya geçecekti.
1: Peki onarım ücretinin yanında bir de arıza tespit ücreti alınabilir mi?
5: Dediler ki 800 lira ücreti var. Siz aynı yerde arızasını yaptıracaksanız artık burada arıza tespit ücretinin mahsup edilmesi yani düşülmesi gerekir.
7: Efendim malumunuz bizim kültürümüzde kahvaltı deyince artık akan sular durur. Birçok coğrafyaya kıyasla Türkiye kahvaltıya çok anlam yükleyen, önem veren bir ülke. Ama tabii sofra hazırlarken kendini tekrar etmemek için bir takım seçenekler de gerekiyor. Şimdi gelin bir pazar kahvaltısında alternatif tabaklar acaba nasıl hazırlanır buna bakalım. Şef Melis Aydemir bizimle birlikte bu dilimde stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
8: Hoş bulduk.
7: Yayınımıza.
8: Merhaba.
7: Şimdiden şöyle kokusu bile gelmeye başladı bana doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Bir takım ürünler bize getirdiniz. Birazdan nasıl kahvaltı hazırlarız? Şöyle küçük şef dokunuşlarıyla aslında sofralarımızı nasıl şenlendiririz? Sizden öğreneceğiz ama öncelikle şu kahvaltı meselesini konuşalım isteriz. Çünkü malum Türkiye'de çok önemli kahvaltı. Hatta işte Cemal Süreyya'nın bir şiiri bile var. Mutlulukla bir ilgisi var diye. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz. İşte bir kruvasanla bir kahveyle insanlar geçiştiriyor. Bizde yeşilliği olsun, sıcağı olsun, soğuğu olsun. Nasıl değerlendirelim bu farkı?
8: Ya aslında bizim kahvaltımız biraz ritüel gibi geliyor bana. Yemek yemenin kendisinden öteye geçmiş bir noktada. Şimdi bir Avrupalı evet bir kruvasan bir kahveyle güne başlar. Onun için bir sorun değil bu. Gayet iyi bir kahvaltı. Hatta bir Amerikalıya baktığınızda işte sütün içine mısır gevreği atar. 10-15 dakikada kahvaltıyı bitirir. Biz başka bir anlam yüklüyoruz kahvaltıya. O anlamda aslında sosyalleşme ihtiyacımızdan biraz kaynaklanıyor. Sofranın etrafında toplanmayı seviyoruz. Biraz bana öyle geliyor. Bir de buna tabii ek, şimdi burada ürünlerimizde de göreceğiz. Bir şey var, o da Anadolu'nun zenginliği. O kadar zengin ki yani peynir çeşidinden zeytin çeşidine, sucuktan pastırmaya çok fazla malzeme var bizim elimizde. Öyle olunca da böyle mükellef bir sofra kurmamak da mümkün değil herhalde.
7: Doğru, ürünümüz çok hakikaten. Evet. Sofrada birleştirici bir unsur bu coğrafyada, kahvaltının da önemi artıyor. Bir de tabii şöyle de bir durum var, artık tekrara da düşmemek istiyoruz. Şimdi bir pazar günündeyiz, muhtemelen kahvaltı sofrasında efendim bizi takip eden şu an seyircilerimiz de vardır. Şimdi uyandık, ne yapalım? İşte ya yumurta yapalım bugün de. Tekrar yumurta yapalım istemiyor pek çok kişi. Yeni alternatifler de arıyor. Ne yapabiliriz mesela? Bize verebileceğiniz öneriler var mı?
8: Ya aslında insanlar böyle sanki çok büyük büyük hani bir şeyler söylenecekmiş gibi bekliyor ama buradaki nokta farklı bir açıdan bakmak ve yaklaşmak diye düşünüyorum. Yani tanıdığımız, bildiğimiz o tatlara başka bir gözle bakıp onlara böyle bildiğimiz hisse yeni bir tat getirmek, daha keyifli bir versiyonunu yapmak gibi. Bizim ürünlerimizde de mesela aslında yaptıklarımız da var bunlar. Hı hı. Ülkemizde pizzayla çok tanıdığımız bir burrata peyniri vardır. Evet, bilenler doğru. Vardır, o çok sevilir. Biz onu menemenin üzerine ekledik. Çok güzel bir uyum sağladı.
7: Bakalım mı tarifleri?
8: Bakalım.
7: Galiba çünkü buratayı gördüm ben burada. Evet. Altında menemen olduğunu şimdi sizinle birlikte fark ettim. Evet. İlk defa görüyorum bir menemenin üzerine burrata peyniri koymak.
8: Çok yakışıyor bizce.
7: Öyle mi?
8: Evet. Menemeni zaten bildiğimiz gibi yumurtayla isterseniz sadece yumurtanın kendisiyle yani bir yumurta, iki yumurta ya da bir sarı işte bir tam yumurtayla yapabiliriz. Güzelce zaten karıştırıyoruz ama üzerine bazen işte eski kaşar, bazen baktığımız zaman biz ne ekliyoruz? İşte ezine peyniri ekliyoruz. Ama burrata burada yeni tanıdığımız bir ürün. Çok da sevildiği için böyle içine açtığımızda da hakikaten menemenle tam ekmek banmalık oluyor.
7: Çok doğru. Çünkü o da içi de akışkan, kendisi de akışkan. Bu arada efendim Melisa Hanım bizim için bu

0: tarifleri öncesinde çekti. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ay, rica ederim.
0: Burada aslında bir menemenin nasıl pişirildiğini de görüyoruz. Siz soğansız yapıyorsunuz menemeni, öyle değil mi?
1: Ben soğansız yapam, orada büyük bir tartışma var zaten.
0: O konuya hiç girmeyeceğim.
1: Hiç oraya girmeyeceğim. Biz soğansız tercih ediyoruz çünkü işletmede servis edildiği zaman herkes sevmediği için orada bir hani geneliği yakalamak istedik ama burratanın tadından dolayı daha nötr hani çok tadı var. Onun için de soğanla çok uyum sağlayacağını düşünmedik. Yani soğan baskın çıkacak da o sebeple kullanmadık aslında.
0: Çok iyi bir fikir efendim. Yeni bir menemen deneyelim.

0: Neden üzerine burrata peyniri koymayalım? İşte koyulduğunda da böyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Bu arada ben de menemenin soğansız olması gerektiğini düşünenlerdenim. Sizinle aynı fikirdeyim. Bence çok başka bir noktaya taşıyor çünkü soğan o tadı. Devam edelim isterseniz. Orada bir takım tost mu var?
1: Burada bir tane tostumuz var. Bu tost zaten bildiğimiz bir tost kültürümüz var. Sabah, öğle, akşam zaten yiyoruz tostu. İşte nasıl yiyoruz? Kaşarlı, sucuklu, karışık. Evet, bunlara alıştık. Ama yine yeni giren bir malzeme var bizde. O da avokado. Son 5 senedir falan çok popüler. Marketlerde, hatta artık pazarda da çok rahat. Ben görüyorum, bulabiliyoruz. Avokadoyu ekledik. İçine pesto sos ekledik. Biraz aromatize ettik fesleğenle beraber. Ama yine tanıdık bir tat da ekledim ben buna. O da ezine peyniri. Hepsi beraber bence çok güzel oldu.
0: Çok makul aslında bir uyum. Sizin de vurguladığınız gibi avokado çok artık her mutfağa girmiş durumda. Özellikle kahvaltı sofralarında da ayrılmaz bir parçası. Çok da sağlıklı, yağ oranı çok yüksek bir gıdadan da bahsediyoruz. Bu arada herhalde pratiklik çok önemli. Yani tost da bunlardan biri, öyle değil mi? Şimdi ben de sabah kahvaltı yapmaya için şöyle bir mutfağa gittiğimde vakit de dar oluyor çoğu zaman. Hızlı olsun istiyorum, kolay olsun istiyorum. Mesela kaç dakikamızı alabilir bu tostu yapmak?
1: Ya bence bu tostu yapmak benim için 10 dakika alabilir. Ama hani malzemesini hazırladım falan, maksimum 15 dakikada zaten önünüzde hazır olur.
0: Pesto soslu avokado da iyi uyum sağlıyor diyorsunuz. Deneyelim o halde bunu da.
1: Bence deneyin, çok güzel oluyor.
0: Bu da yeni bir fikir. Bu arada pestoyu kendiniz mi yapıyorsunuz, hazır olanlardan mı?
1: Kendimiz yapıyoruz. Ama evde tabii daha rahat, pratik olsun diye sevdiğiniz bir markanın sevdiğiniz bir pestosunu alabilirsiniz.
0: Aslında pesto sos yapmak çok da kolay herhalde, öyle değil mi? Nasıl yapılıyor böyle, bir kolay. Kısaca söyleseniz bize.
1: Fesleğen, içine herhangi bir, genelde çam fıstığı falan konuyor ama İşte ceviz tercih edebilirsiniz, yer fıstığı tercih edebilirsiniz. Zeytinyağı ile beraber onun tuz oranını artık siz tabii ki ayarlamak, damak tadınıza göre ayarlamak durumundasınız. Onların hepsini evimizde olan blenderla bızlayarak yapabiliyoruz.
0: Bu arada mesela şu da geldi aklıma, pesto sosu yani hemen de tüketmek gerekiyor ya böyle şeyleri. Yani buzdolabına koyuyoruz ama birkaç gün sonra bozuluyor gibi geliyor bana sanki. Doğru mu düşünüyorum, ne dersiniz?
1: Aslında doğru. İçindeki peynirinden dolayı çok değil. Peynirin raf ömrü birazcık daha fazla dolapta ama pestosun fesleğeni diyebilirim. Birazcık kararıyor ama dondurabilirsiniz.
0: Bu arada efendim işte elimde de pesto soslu, avokadolu tost var. Şöyle bakın, şu açıdan bakılınca da rengi de muhteşem görünüyor.
1: Çok
0: yani şu yeşil rengin güzelliği hakikaten çok güzel. Bu arada kokusu da çok güzel geliyor. Şimdi yönetmenim kulağıma diyor ki bir tane ısır madem. Şimdi ben de sabahtan bu yana, sabah biz 8'de başlıyoruz bu yayına. Ben de yaklaşık 5'te uyanıyorum efendim. Çok da aslında bir şey yeme fırsatı da bulamıyorum. Şöyle müsaadenizle yönetmenimin de yönlendirmesiyle bir tadına bakayım o halde.
1: Tabii ki.
0: Şöyle. Bu arada ekmeği de çok güzel. Ekmeğin de detayını verelim mi?
1: Evet, ekmek tam buğday ekmeği ekşi mayayla yapıyoruz. Bizim bir 40 yıllık ekşi mayamız var. Onu hala devam ettiriyoruz. Ama tabii şey de kullanılabilir. Çavdar ekmeği, işte cevizli ekmekler. O sizin damak tadınıza kalmış bir şey.
0: Raihası çok güzel. Yani afiyet ben olsun. Çok yakıştırdım ezineyi de, avokadoyu da, pestoyu da. Elinize sağlık. Bu arada efendim şurada şu tabağında görselini bir gösterelim. Hakikaten çok şık. Yani Şu çok şık bir tabak olmuş. Üzerinde bunun şu an neler var? Düşürmeyeyim de. Tuttum.
1: Bunun altında bir tane brioche ekmeğimiz var. Brioche ekmeği aslında bize çok tanıdık olmayan bir ekmek ama içinde bol tereyağı olduğu için çok da yakınız yani ona. Altında dereotlu labne yaptık. Yumurtayla ve sosisi biraz ferahlatsın diye, böyle ferah bir hava versin diye. Yumurta aslında standart 2 yumurtadan yaptığımız omlet, çırpılmış yumurta. Ama biz burada birazcık görsel bir şey yakalamak istedik. Yani ona bir gül şekli verdik.
0: Ya bunun taktiğini bize öğretir misiniz? Yani bu mesela omlet meselesi bazı mutfaklarda çok kritiktir ya. İşte Fransız mutfağında da çok kritiktir. Gideriz ünlü bir yere, öyle bir omlet sunarlar ki önümüze, böyle şaşıp kalırız hakikaten. Ya nasıl iyi bir omlet yapabiliriz?
1: Ya bence yumurtanın bir kere taze olması zaten çok önemli. Onu çok güzel çırpmamız lazım. Yani beyazıyla sarısının iyice birbirine karışması gerekiyor. Bir de tavayı yağladıktan sonraki ısı kontrolü. Yani tavanız ne çok çok sıcak olacak ne de soğuk bir tavaya atacağız. Ve şekil vermek için zaten yumurtayı koyduğunuz zaman tavaya görürsünüz. Altı bir tık tutar yumurtanın, üstü nemli kalır. İşte o anda şekil verirsek, işte katlayacaksak katlarsak, gül yapacaksak gül yaparsak, orada bir şekil verip sonra pişmeye bırakırsak aslında oluyor.
0: Galiba ben bu noktada sabırsız davranıyorum. Yani bir süre omleti beklememiz gerekiyor o altının iyice ısınması için. Şimdi erkenden davranınca o

0: şekli veremiyoruz herhalde, öyle değil mi? Şimdi ekranda da görünüyor efendim. Bakın şöyle şekilli güzel bir omlet nasıl yaparız diye aslında biraz önce de gördük. Gül şeklini de bir manada almış olur. Biraz bekleyeceğiz. İyice dibini biraz alacak. Sonra o şekli vereceğiz o halde.
1: Kesinlikle öyle, ama sabırsız olmamak lazım.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Bir sabredeceğiz orada.
0: Şimdi ben burada başka bir katman daha görüyorum. Aslında ferahlatan bir katman gibi. Çünkü omlet deyince malum tuzlu bir katman, daha yoğun bir katman geliyor aklıma. Ama burada yoğurt mu vardı?
1: Orada labne peyniri var.
0: Labne peyniri var. Şahane.
1: O da birazcık daha çok baskın bir tadı yok ya labnenin de. Onun içinde de dereotu koyduk. Birazcık frenk soğanı koyduk. O işte birazcık artık yumurtayla sosisi ferahlatması için. Zaten çok güzel gelir alttan onun tadı da.
0: Evet, çok da uyumlu olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şimdi biraz daha yine çok şık bir tabak var efendim önümüzde. French toast mu bu?
1: French toast.
0: Efendim French toast. Aslında bu French toast'la ilgili malum şey diyenler de var ya, bizim kızarmış ekmeğimizdir bu French toast, yumurtalı ekmeğimizdir öyle diye. Bir manada öyle, ama işte bunu süsleyince üzerine böyle muzlar, çilekler, meyveler koyunca başka bir seviyeye çıkıyor. Alalım o zaman sizden bunda tarifini.
1: Bunu da aslında yumurtalı ekmeğe benzetenlere çok hak veriyorum. Aslında yumurtalı ekmek, zaten yumurta koyuyoruz ama biz yumurtalı ekmeğe harcına ne koymuyoruz işte? Krema koymuyoruz. Biz buna krema ekliyoruz. Bir de onun tatlı versiyonu bu aslında. Biz tuzlu tüketiyoruz. İçine tarçın seviyorsanız biraz tarçın, muskat ekleyebilirsiniz, vanilin ekleyebilirsiniz. Birazcık da pudra şekerli bir harca yumurtalı ekmek gibi batırıyoruz ve kızartıyoruz.
0: Bir saniye, şimdi şu harcı tekrar bir alabilir miyim? Yumurta
1: tabii
0: var harcın. Yani o bizim ekmeği bandırdığımız şey, normalde biz sadece yumurtaya bandırıp kızartıyoruz. Fakat burada ne var yumurtaya dahil
1: yumurtaya
0: olarak?
1: Yumurtaya dahil olarak krema var. Kremanız biraz yoğunsa, bazen kremalar yoğun oluyor, birazcık sütle açabiliriz. Pudra şekeri, o tabii ki şeker oranını siz ayarlayacaksınız. Vanilin, tarçın, ben muskat da çok seviyorum. Muskat da çok güzel oluyor.
0: Çok çok da güzel görünüyor efendim. Bir French toast örneği ya da bizim yumurtalı ekmeğimizin biraz daha seviye atlamış hali diyebiliriz. Burada da işte görüntüleri var. O son halinde, o son dokunuş. O çikolata sos herhalde bu.
1: O çikolata sos. Diğerini aslında bir tür reçel. İstediğiniz herhangi bir reçeli de marmelatı kullanabilirsiniz.
0: Şimdi gelin bir diğerine bakalım. Çılbır mı yoksa bu?
1: Çılbır.
0: Efendim ben çok severim çılbır. Bu arada şöyle göstereyim seyircilerimize de, çılbır bu aralar çok trend. Şimdi beyaz olduğu için biraz tabağımızda görmekte zorlanıyor. Çünkü hem altındaki katman beyaz hem üstündekiler beyaz. Şöyle kenara da bırakayım. Çılbır bu aralar çok trend. Ben hatta şöyle bir haber yaptığımızı hatırlıyorum. Bazı dergilerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi kahvaltı nedir diye listeler oluşturuluyor ve çılbır birinci sıradaydı. Gördüm
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Hatta bazı yine ABD'deki, Avrupa'daki kafelere de girdi deniliyor, öyle değil mi?
1: Girdi, zaten Türk yumurtası olarak girdi. Turkish Poached Egg diyor onlar. Biz çılbır diyoruz tabii ki lokal olarak, ama o ismiyle de alınsın isterim tabii ki yurt dışında da. Çok lezzetli bir ürün. Bizim evlerde çok yapmadığımız bir ürün ama yöresel olarak yapılan bir ürün. Biraz da herhalde poşe yumurtayı yapmak zor geliyor, meşakkatli geliyor insanlara. Ondan dolayı da çok tercih edilmiyor olabilir.
0: Şimdi poşe yumurta yapmak bana da zor geliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kocaman bir su kaynatıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Suyun kaynamasını bekliyoruz. Onun içine yumurta atacağız. Tutacak mı tutmayacak mı? Biraz da riskli geliyor. Bunun tüyosu nedir? Yani poşe yumurtayı nasıl hazırlamak gerekir?
1: Aslında ben dört adımda onu size anlatabilirim.
0: Tabii.
1: Birincisi, yine yumurtamızın taze bir yumurta olması ve yumurtayı mutlaka dolapta bekletin. Soğuk bir yumurta olsun ki beyazıyla sarısı birbirinden ayrılıp akmasın. Yani bir saat falan dolapta beklerse çok güzel olur. İkincisi, suyumuz zaten temiz
0: geldi
1: su olacak.
0: Geldi görüntülerde. Şimdi epey de bir su var, öyle değil mi? Yani
1: bol
0: az
1: su
0: da olmaz, bu çılbır.
1: O bir derin bir suyun içine girmek zorunda. Biz o suyun içine sirke atıyoruz. Sirke yumurtanın sarısıyla beyazının birbirini tutmasını sağlıyor. Sonrasında kokusu tadı kalmayacaktır. Zaten yiyince anlarsınız. Bir de su çok kaynarken, fokur fokur kaynarken değil de bir küçük küçük böyle baloncuklar çıkar ya içinden. Tam işte o zamanda ortasına suyla bir girdap yapıp ortasına bırakacağız yumurtayı. Bir de içine kırmazsanız, başka bir kaba kırıp öyle koyarsanız daha rahat olur.
0: Siz burada son dokunuş yapacak mısınız?
1: Yapacağım.
0: Buyurun isterseniz onu da yapalım. Size hazır bulmuşken. Şimdi bu yoğurdunda ne var? Yoğurt tabanında neler var?
1: Yoğurdunda da aslında normalde dümdüz süzme yoğurt kullanılır. Hı-hı. Bu sefer biz yoğurdun içine aromatik otlar ekledik. Nane var onun içinde, fesleğen var yine, biraz maydanoz var. Hı-hı. Siz yine kendi isteğinize göre reyhan bile bence koyabilirsiniz. Çok da güzel olur.
0: Sarımsak konulmaz ama, değil mi? Konulur mu?
1: Sarımsak bizim

0: yağımız da var.
1: Aa, öyle mi?
0: Ben yoğurda tercih etmiyorum. Ama yağda sanki çok daha güzel oluyor.
1: Evet, çünkü o ağır da olmaması gerekir. Çiğ sarımsak çünkü zor. Midenin öğütmesi de biraz zor.
0: Evet, yağı zaten bir ısıtıyoruz, bir pişiriyoruz. Orada çiğ sarımsak olmamış
1: oluyor. O zaman süsleyelim çılbırımızı şimdi, efendim. Şimdi beyaz beyaz görünüyor. Üzerinde 3 yumurta var, poşe yumurta. Hadi buyurun süsleyelim aynı zamanda.
0: Süsleyelim.
1: Biraz önce söylediğimiz gibi şu an dünyada en iyi kahvaltılar listesinde yer almaya başladı çılbır.
0: Başladı. Ne mutlu. Bence daha da devam edecek buna. Hak ediyor çünkü çılbır bunu.
1: Çok hak ediyor. Çünkü düşünsenize çok sağlıklı yoğurt var, yumurta var. Yani her anlamda hem her diyete gider hem spora gider.
0: Bu tek başına kahvaltı zaten. Evet. Yani bir kahvaltının yemeği gibi bir şey aslında.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi siz de tabak beyaz beyaz dediniz. Evet, ben onu biraz renklendireceğim.
1: Buyurunuz.
0: Burada bir erimiş tereyağım var. Bunu tavada eritiyoruz. Hı-hı. Görsellerde de var zaten arkada. İçine ben kırmızı pul biber koydum. Kırmızı Hı-hı. toz biber var. Ama siz isterseniz bunu başka baharatlarla da yapabilirsiniz. İçine de ceviz kıydık. Ceviz çok de buna doku katıyor. Çok yakışıyor. Birazcık yumurtalarım üstünden bunu gezdireceğim.
1: Çünkü şu da bir taktik, öyle değil mi? Yani yumuşak bir şey varsa ona biraz çıtırtı katmak icap eder.
0: Kesinlikle. Her şey yumuşak olunca olmuyor. Buradaki süzme yoğurdum zaten yumuşak bir şey. Poşe yumurtam zaten yumuşak. Artık yağıyla beraber ekmekle ceviz ona dokusunu katacak olan şey.
1: İşte efendim bunlar aslında küçük taktikler, şef taktikleri, yaptığınız evet. ürünlerde çok basit birkaç hamleyle onun seviyesini yükseltebilirsiniz ve böyle şahane bir görüntü de sunabilirsiniz. Çünkü artık görsellik çok ön planda.
0: Çok. Ekmeklerini de koyayım.
1: Buyurun. Galiba sosyal medyada da biraz paylaştığımız için artık her şeyin görselliği ayrıca bir ön plana çıkıyor, öyle değil mi?
0: Bir de gözümüzle yiyoruz ya önce.
1: Kesin.
0: Hani gözümüz doyacak hem estetik hem de porsiyon olarak. Ben en son bir de üstüne renkli nane koymak istiyorum.
1: Gerekir. Evet, yeşil de gerekir buna.
0: Evet, çok beyaz kaldık değil mi? Kırmızı, evet. beyaz, yeşil evet. çok güzel olacaktır.
1: Şimdi müsaade ederseniz şu yumurtaya bir batırsam.
0: evet.
1: Çünkü merak ediyoruz şimdi bu yumurta normalde şöyle akışkan olur. Gerçi şu an vakitten dolayı da muhtemelen dolmuştur içi ama akacak mı? Normalde makulü bu mudur?
0: Bence
1: yani çıldır.
0: Akacak.
1: Akacak mı diyorsunuz? Şimdi efendim şefimiz şimdi iddialı. Üzerinden çok vakit geçmesine rağmen. Çünkü malum artık o yumurta birbirini tutar üzerinden vakit geçtiği için ama diyor ki şimdi de şöyle bir yumurta ikiye kestiğimiz zaman o yumurta akar.
0: Akar.
1: Bakalım deniyoruz. Şefimiz iddialı. Şu hangisini kessem diye ben şöyle şu taraftakini keseyim. Şöyle hafif naneyi de kenara aldım. Bıçağımız da yokmuş. Hemen şöyle çatalla keseyim. Ah evet aktı. Bilmiyorum ekrana kadar yansıyor mu ama ben buradan görebiliyorum. Şöyle sarısı
0: şuradan
1: da.
0: Çıktı.
1: Evet hem böyle ortasında şöyle size göstereyim. İşte hakiki bir çılbırın makul olanı da budur. Yumurtası böyle hafif akacak yoğurduna doğru. Tam da öyle görünüyor. Müsaadenizle yine yönetmenimin de yönlendirmesiyle Kübra'cığım sen bugün açsın şöyle bir tadına bak dediği için şöyle hemen tadına da sizin için bakmış olayım. Burada en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Otları.
0: Değil mi?
1: ya çünkü çılbırı hiç böyle yememiştim. Yani evet yoğurtla yumurta zaten birbirine çok yakışıyor ama o otların verdiği ferahlık bir başka.
0: Başka. Taze otlar bambaşka bir hava katar.
1: Kesinlikle öyle. Çok tebrik ederim. Çok iyi fikirmiş bunu otlarla yapmak. Bize de örnek olsun yoğurdu böyle efendim renklendirebiliriz, ferahlatabiliriz. Başka bize önerebileceğiniz taktikler var mı? Şimdi bir pazar kahvaltısını Hı-hı. daha da güzelleştirmek için artık süremizin de sonuna geldik. Hı-hı. Son tüyoları sizden alalım.
0: Ya aslında yine ben size burada reçeteye tarif vermek yerine küçük küçük bir şeyler söyleyeyim. Mesela Tabii. beyaz peynir hepimizin kahvaltısında vardır. Genelde de bozulmasın diye hani böyle en son çıkarılır falan. Ama onu mesela bir 10-15 dakika dışarıda beklettiğimiz zaman peynirin tadını daha iyi alırız. O dolap soğuğunu attıktan sonra.
1: Çok güzel bir taktik.
0: Yine mesela onunla ilgili neyi söyleyebilirim size? Tahin pekmez bizim mutfağımızda var. Çok da seviyoruz ama biz onu ne yapıyoruz? Tahinle pekmezi bir karıştırıyoruz istediğimiz oranda. Sofraya öyle koyuyoruz. Öyle koymak yerine görsel bir şey hani yapalım onda da. Böyle yayvan bir tabağın içine biraz pekmezi döküp tam ortasından tahini. Sonra tekrar pekmez, tekrar tahin. Onlar böyle halka halka olacak. bir kürdan yardımıyla böyle Ebru sanatı yapar gibi onu şekillendirirsek bu sefer de bir sanat koymuş olacağız ortaya. Üzerine biraz belki susam kavurup koyabiliriz. böyle küçük detaylarda aslında dokunuşlarda saklı. Dikkat ve özen çok önemli. Biz evet çok yemek yapıyoruz, teknik biliyoruz ama o detaylara önem verdiğimiz için, onlarla zaman harcadığımız için bir şeyler daha güzel oluyor. Bir şey daha söyleyeyim onda da zeytinle ilgili söyleyebilirim. Zeytini olduğu gibi masaya getirmek değil de işte

0: Yeşil zeytin de siyah zeytin de bir zeytinyağlayıp ona birazcık limon koyup belki sıkıp belki küçük bir limon kıvırıp ortasına o şekilde tüketebiliriz. Bu arada yeşil zeytine portakal kabuğu rendeleyebiliriz. Belki
1: Aa, çok iyi
0: mandalina
1: fikir.
0: kabuğu rendeleyebiliriz.
1: O da bir ferahlık katar
0: Kesinlikle
1: hakikaten,
0: çok
1: evet.
0: güzel oluyor. Siyah zeytin içinde pul biberi söyleyebilirim. O çok yakışıyor. Onun dışında yapacağınız her şey aslında tamamen sizin damak tadınıza, aradığınız malzemelerin ne olduğuna bağlı. Evinizdeki şeylere bağlı.
1: Kesinlikle. Bu arada evimizdeki şeyleri zaten kullanmak icap ediyor. Malumunuz gıda fiyatları da almış başını gitmiş durumda. Şimdi dışarıda efendim bir kahvaltıya gitmiş olsak çok uçuk fiyatlar var özellikle İstanbul'da.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evimizde de kendi kendimize şöyle şef tabakları, şef sofrası kurabiliriz. Çok da aslında her evde olan işte yumurtayla da ekmekle de ekmeği de kızartarak şöyle şahane işler de ortaya çıkabiliriz. Bugün sayenizde bunu da görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür
1: Kıymetli
0: ederim.
1: katkılarınız için Melis Aydemir, Şef Melis Aydemir bu dilimde bizimle birlikteydi. Soframızı bu şekilde kurmuş olduk bir pazar kahvaltısında. Muhtemelen kahvaltıdan bizi izleyenler vardır. Size de öneri olmuş olsun. Şimdi Melis Hanım'ı uğurlayacağız. O sırada ben size bir başka haberden bahsedeyim. Estetik yaptırmak malum her geçen gün artıyor. Artık herkes estetik yaptırıyor. Öyle ki bu uğurda ölümü göze alanlar bile var. Habertürk muhabiri Arzu Kaya da güzellik algımız mı değişti sorusunun peşine düştü. Hem sokağa hem de konunun uzmanlarını dinledi.
2: Güzel olmaya çalışırken kimi canından oldu, kimi de hayatının kabusunu yaşadı. Estetik parasını çıkarmak için hırsızlık yapan bile oldu.
3: Bir gıdı yaptırırız. Kaşları biraz kaldırtırız. Yani, yüzgen. Bir şok tövbe de yaptırırız.
4: Gerçekten. Yaptırırız yani. Şu yanaklar gitmeli artık.
5: Ama çok güzelsiniz.
3: Teşekkür ederiz. O sizin güzelliğiniz diyelim.
6: Sosyal medyada gördükleri yüzlere benzemek istiyorlar.
7: Bu aslında durdurulamaz hale geldiğinde ve sürekli doktor doktor gezdiğimiz noktalarda bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor.
2: Estetik yaptıran kişi sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki 18 yaş altı bile estetik merkezlerinin kapısını çalıyor. Peki hızla artan bu değişim arzusunun altında yatan sebep ne?
7: Aslında güzellik algımız değişti. Sosyal medyada gördüğümüz filtreli yüzler, aynı yüzlere beyin maruz kaldıkça sık sık bunu normal olarak da kabul etme eğiliminde oluyor.
8: Özendirme ile alakalı bir şey olabilir.
6: Giderek estetik uygulamaların yaş sınırı aşağı doğru gidiyor. En büyük faktörlerden biri sosyal medya kullanımı.
9: Doğallık en güzeli ya.
10: Sizde estetik var mı?
9: Var.
10: Nerenizde?
9: Burnum.
3: Et vardı, onu aldırdım. Onu aldırırken estetikle yaptırdım.
1: Sosyal medyada bu şekilde filtreli paylaşım yapmak çoğaldı. Doğal fotoğrafını paylaşanlar ise neredeyse hiç yok. Uzmanlar bu durumu beğenilme kaygısı olarak yorumluyor.
7: Kişi aslında burada ne kadar iyi bir fotoğraf koyarsa o kadar beğenileceğini düşünüyor. Bedeniyle kurduğu algıdan tamamen uzaklaşıyor.
2: Sadece kadınlar değil, erkeklerde de estetik yaptıran çok.
6: Artık erkekler de botoks dolgu uygulamalarını çok tercih ediyorlar.
11: Bütün insanların artık birbirine benzediğini düşünüyorum.
2: Değişen güzellik algısı ilginç talepleri de beraberinde getiriyor.
6: Eskiden bize hastalar geldiklerinde bilinen kişilerin resimleriyle geliyorlardı. Şimdi burnumu bir milim bilmem kaldırın, kanatları bu kadar küçültün, çenemi bu kadar uzatın da bu çok ilginç şey.
2: Peki kim en çok bedeninde neyden şikayetçi?
6: Yüz bölgesi ameliyatları artmaya başladı. Özellikle göz kapağı estetiği artık üst sıralara doğru çıkmaya başladı. Bunun estetiği ameliyatı ilk sıralarda. Yüz germe ameliyatları.
10: Ama en önemlisi
8: doğallık, evet.
1: Efendim bir bardak kahveyle mesaiyi bitiriyorlar. Şimdi esnafın bir şikayeti var. Malumunuz artık uzaktan çalışanlar elektrik ve interneti ucuza getirmenin yolunu buldu diyor esnaf. Öğrenciler ve beyaz yakalılar kahve siparişleriyle kafede elektrik ve interneti kullanıyor. Mekan dolu ama aslında ciro düşük diyen işletmeciler de laptop yasağı ve süreli internet gibi radikal tedbirler alıyor. Laptop ekonomisi esnafın cebini vurdu başlığı var Türkiye Gazetesi. Kahvehanesi'nden de geliyorlar efendim. Bir bardak kahve içiyorlar. Sabahtan akşama kadar oturup bizim internetimizi, elektriğimizi kullanıyor diyor esnaf. Bunun için bazı işletmelerde artık süreli olarak internette verilmeye başlanmış. Şimdi esnafa da sormak lazım. O kahvenin fiyatını da, şimdi bazı noktalarda kahve fiyatları öyle fazla ki o elektriği de interneti de kat be kat karşılıyor diye de hatırlatmakta icap ediyor. Ama bir yandan da esnafın da sesini duyurmuş olalım bu vesileyle. Şimdi dün İstanbul'da Kanye West rüzgarı esti. Dünyanın en ünlü rap sanatçısı ilk kez sahne aldığı İstanbul'da geceye damgasını vurdu. 120 bin kişi dünya yıldızını canlı izledi. Bu arada Kanye West gördüğünüz gibi bir dünyanın üzerine çıktı. Günlerce konuşuldu bu sahne tasarımı da. O dünyanın üzerinden verdiği mesajda şunu da söyledi. Arkadaşlar şu an itibariyle rekor kırdık. 120 bin kişi bizi izliyor ve bu bir rekordur dedi. Yılın en büyük müzik organizasyonu olan konser Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlendi. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Dev organizasyon için İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce müziksever İstanbul'a akın etti. Yoğun ilginin gösterildiği konsere yaklaşık 120 bin kişi katıldı. Sahnede 2 saat kalan dünya yıldızı en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Görsel şölene dönüşen konserde dev sahne kurgusu ve etkileyici ışık gösterileri de unutulmaz anlara sahne oldu. Konser Kanye West'in YouTube adresinden de canlı olarak yayınlandı. Ve efendim denilen odur ki bu konserle en büyük stadyum konseri rekoru da kırıldı. İşte bu rekor da İstanbul'da kırıldı. Takvim gazetesinden bir haber paylaşacağız. Hileli alarm başlığı var. Ev veya iş yerine alarm taktıranların şikayeti arttı. Bazı firmaların bilgi vermeden fiyat arttırdığı, iptal isteyenlerden de fahiş cayma bedeli istediği de ortaya çıktı. Hileli alarmlara dikkat etmek gerekiyor diyor gazete. Bu arada sadece ciğer yemek için Edirne'ye gidilir mi? Şimdi efendim bence gidilir. Hakikaten o ciğere değer. İşte tatile fırsat bilenler de Edirne'ye gitti. Ve yerli ve yabancı turistler kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yemek için kuyruğa girdi.
2: Tavada pişiyor, bir dakika içinde servise hazır hale geliyor. Bir yiyen bir daha yiyor. O tadı bilenler bayram tatilinde denize gitmek yerine soluğu Edirne'nin ciğercilerinde aldı. Uzun kuyruklar oluştu.
9: Vallahi dibinde kırıntısı yok. Tamamen ciğerden oluşuyor. Çok lezzetli. Yoğurt zaten kendi ters çevir dökülmez. Muhteşem bir ciğer.
12: Yunanistan'a gittik, Bulgaristan'a gittik. Giderken burada ciğerimizi yedik. Dönüşte de tekrardan ciğer yemeye geldik.
2: Tarihi camileri ve yapılarıyla görenleri büyüleyen Edirne'de Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk var. Tava ciğeri yapan işletmelerde boş yer kalmadı.
13: Hazır ciğerimiz. Bak. Bu şekilde.
14: Ne zaman gelsek çok güzel. Ne zaman gelsek hiçbir boşluk yok.
15: Tavsiye ettiler, çok güzel dediler.
16: İlk defa yiyeceksin.
15: İlk defa yiyeceğim.
17: Edirne'nin kültür, inanç, turizminin ardından gastronomi, turizminin başlamasını sağlayan meşhur tava ciğerine ilgi yoğun. Yerli ve yabancı turistin akın ettiği ciğercilerin önünde ise uzun kuyruklar var.
18: Bir 10 dakika, 15 dakika falan oldu.
19: Daha bekleyeceksiniz sanırım.
18: İnşallah.
19: Değiyor mu bekleme?
18: Değiyor.
20: Yeni geldik, 15 dakikadır bekliyoruz ama bekleyeceğiz. Yarım saat de olsa bekleyeceğiz.
19: Yarım saat de olsa?
20: Bir saat de olsa bekleyeceğiz.
1: Aman dikkat, uykusuzluk kanser yapıyor. Takvim gazetesinden haber. ABD'li uzmanlar 19 milyon kişinin verisini inceledi. Uykusuzluğun kanser yaptığı belirlendi. Bize duyuralım, aman efendim uykumuza dikkat edelim. Bakın kansere de yol açabiliyor uykusuzluk. Ve düne tekrar bir dönelim. Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint Germain oldu. Budapeşte de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz devi Arsenal'ı penaltılarla 4-3 deviren son şampiyon Paris Saint Germain üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
21: Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi final müsabakası Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puşkaş Arena'da oynandı. Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain mutlu sona ulaşan takım oldu. Fransız ekibi tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Paris Saint-Germain, geçen sezonsa İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Paris Saint-Germain, 3. kez yükseldiği finalde Arsenal'ı geçerek üst üste ve toplamda 2. kez şampiyon oldu. Arsenal ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi. Daha önce bir kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak sahadan üzgün ayrılmıştı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinde de istediğini elde edemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Devler Ligi'nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.
1: Bu bando çok farklı. Terzisinden pazarcısına, kuaföründen muhtarına 40 kadın bir araya geldi ve Posta Gazetesi de efendim o kadınlarla konuşmuş, işte fotoğrafı da burada bize paylaşmış olalım ve saat başında tekrar devam edelim.
0: Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam'da bu hafta diyabetin vücutta oluşturduğu etkiler ve göz sağlığı üzerindeki sonuçları ele alınıyor. Profesör Doktor Evrim Çakır ve uzman doktor Soner Yeşilyurt diyabetin erken belirtilerini, risklerini ve hastalıkla yaşamda dikkat edilmesi gerekenleri, Profesör Doktor Seray Aslan Bayhansa diyabete bağlı göz hastalıklarını, görmeyi tehdit eden belirtileri ve güncel tedavi yöntemlerini anlatıyor. Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam bugün 11.15'te Habertürk'te.
4: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
22: Seymen.
23: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
22: Seymen.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 31 Mayıs Pazar, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi sabah saat 8'de de ne yazık ki o haberle başlamıştık. Burası hafta sonuna canımızı çok yakan bir kaza haberi geldi bu sabah. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde adeta katliam gibi bir kaza yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yanmaya başladı. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin olduğu otobüs İzmir'den Antalya'ya gidiyordu. Denizli Aydın otoyolunda seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev topuna dönerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ve ne yazık ki efendim ölenler arasında 9 aylık bir bebek de var. Hatta yine o noktadan muhabir arkadaşımıza bağlandığımız zaman şöyle tarif etti. Bir babanın kucağında 9 aylık bir bebek ne yazık ki hayatını kaybetti. O baba da bebeğini korumaya çalışırken o da ne yazık ki hayata veda etti. İşte bir yandan da dönüşlerde devam ediyor. Görüntüler Bolu'dan canlı geliyor, Karabük'ten diğer görüntümüz de canlı olarak ekranlarınızda. Bolu'da neredeyse durmuş vaziyette artık. Araçlar milim milim ilerliyor dersek hakikaten yeridir. Karabük'te de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Şöyle ağır aksak ilerlediğini görmek mümkün araçların. Şimdi detaylarını paylaşalım. Başka hangi noktalarda neler var diye. Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM otoyolu ve D100 karayolunun Bolu geçişinde öğle saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen kilit kavşakta da zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor ve bir başka noktada 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gidenlerin de dönüş yolculuğu başladı. Bodrum'dan 12 saat içinde yaklaşık 10 bin araç çıkış yaptı. Hafta sonu için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 2470'in üzerinde uçuş bekleniyor. Görüntülerde an itibariyle Karabük'ten canlı olarak geliyor. Bir tarafta da Bolu'yu görmek mümkün. Dönüş yolculuğu başladı. Tatilcilerin dönüş yolculuğu az önce de aktarmıştık. Bazı gazeteler dönüş çilesi diye paylaştı hatta bu yolculuğu. Gördüğünüz gibi trafik yoğunluğu oldukça fazla her iki noktada da. Efendim işte bayram bitti artık. Bugün bayram tatilinin de son günüydü. Bayramda güzelce yedik, içtik. Peki şimdi sırada ne var? Detoks. İşte Milliyet gazetesi de diyor ki bayram bitti, detoks başladı. Bayram boyunca sabah kahvaltıları uzadı, akşam yemekleri geç saatlere sarktı, tatlılar ve ikramlar gün boyu devam etti. Ve şimdi birçok kişinin dilinde aynı cümle var. Bayram sonrası detoks şart, bedeninizde yeniden dengeyi kurabilmeniz için yine yazar Dilara Koç da önerilerini Milliyet gazetesinde sıralamış. Bayram bitti, detoks başladı hakikaten. Şimdi bir de gelin şu fetih kutlamalarına bakalım. Çünkü bu sene inanılmaz bir coşku vardı fetih kutlamalarında. Görüntülerde o noktadan geliyor. Gördüğünüz gibi gece de düzenlendi bu etkinlikler. Fethin 573. yıl dönümü etkinlikleri kutlandı. Akşam saatlerinde Yenikapı'da dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşiğinde anlatıldı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü 2 gündür çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında yapılan birçok etkinlik İstanbullular tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken fethin coşkusu kentin farklı noktalarına da taşındı. İstanbul Valiliği'nin

0: Yenikapı'da düzenlenen dronlu ışık gösterisinde çok sayıda drone geceyi aydınlattı. Etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı. Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gösteride Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresine de yer verildi. Etkinliklerle fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor. Bu arada efendim haccın da artık sonuna geldik. Türk Günü gazetesi de hacılar veda tavafında diyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor. Müslümanlar bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşlamayı sürdürdü. Şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye ulaşan hacılar yine Mescid-i Haram'a gitti. Burada veda tavafı yapan hacılar yurda dönüş yolculuğu içinde yolculuklarına başladı. Kabe'den ayrılacaklar ve kafileler halinde 19 Haziran'a kadar ülkeye dönmelerini bekliyoruz. Hacıların da artık işte hacı olarak ülkelerine dönecekler bu kez de. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir açıklama var. Trafik sigortası ve kasko fiyatlarının kabul edilemez seviyelere ulaştığını vurguladı. Trafikteki 34 milyon aracın 7 milyonu sigortasız, fiyatlarda norm birliği sağlanmalı. Araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
1: Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. İnsanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor. Ödeyemiyor.
2: Trafik sigortası ve kasko fiyatlarını işaret etti. Araba fiyatına sigorta olmaz dedi.
1: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor. İnsanlar araç kullanmaktan diye imtina ediyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatları için bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Artan trafik cezalarının da vatandaş üzerinde baskı yarattığını ifade etti.
1: Trafik cezalarında artık yani insanlar eğitimli olacağı yerde cezayı ne kadar artırırsanız, kazalarda belki bir düşüş sağlıyor gibi görünüyor ama inanın ki bu kadar trafiğin seyri seferde olduğu yerde ölümlü kazaların her yıl katlanarak büyüdüğünü de görebiliyoruz.
0: Japon Suwan 863 milyonluk ceza Akşam gazetesinden geliyor haber. Rekabet kurulu aldatıcı reklam yapan firmaya 863 milyon lira para cezası kesti. Otomobilin reklamında yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı belirlendi. Ve bunun için de efendim 863 milyonluk bir ceza kesildi, reklam cezası. Şimdi devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Kurtulmuş'un ilk durağı Finlandiya olacak. Ardından da İsveç temasları başlayacak.
2: İlk adres Finlandiya olacak. Ardından da İsveç'le devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş beraberindeki parlamento heyetiyle 1-5 Haziran tarihlerinde iki ülkeye resmi ziyarette bulunacak. Kurtulmuş, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki temaslarına 1 Haziran'da başlayacak. Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile görüşecek. Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek. Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere konuşacak. Ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb tarafından da kabul edilecek. Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek. Ayrıca Finlandiya'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Finlandiya'daki temaslarının ardından Kurtulmuş, İsveç'e geçecek. Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı

0: Andreas Norlen'le görüşecek. İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu da ziyaret edecek. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısına katılacak. İsveç Başbakanı Krista Schoen'la bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Stockholm'daki temasları kapsamında Pitica Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarıyla görüşecek.
1: İyi bir haber paylaşacağız. Havalimanında ücretsiz su yaygınlaşıyor. Havalimanlarında içme suyunun fahiş fiyatlarla satılmasına gelen tepkilerden sonra başlayan ücretsiz su uygulaması yaygınlaşıyor. Su sebilleri Türkiye genelindeki 58 havalimanına da konulacak. Efendim umarız ki bu su sebilleri aslında şehirlerin pek çok noktasına da konulur. Hatta şunu da belki söylemek icap edebilir. Yani hakikaten biz ne ara içilebilir suyu satın almayı, evlerimize satın almayı normalleştirdik. Onun da üzerine bir düşünmek gerekir. Çünkü içilebilir su hepimizin hakkı. Aslında belediyelerin bize bunu sunması, sağlaması da icap ediyor. Ne yazık ki uzun yıllardan beri devam eden bir artık alışkanlığa dönüşmüş. İçilebilir suyu talep etmemiz gerekirken satın almaya başladık. İşte böyle projeler sayesinde belki bedava, yani hakikaten hakkımız olan o içilebilir suyu şehrin başka noktalarında da görebiliriz ve umarız bir gün, mesela biz şu an İstanbul'da içemiyoruz ama artık şehirlerimizde de çeşmeyi açtığımız zaman o içilebilir suya kavuşabiliriz. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Uzaklara gideceğiz. Güney Asya ülkesi Laos'taki bir mağarada 10 gündür mahsur kalan köylülerden 4 kişi daha kurtarıldı. Böylece mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarılırken kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları da sürüyor.
0: On gün sonra ışığı gördüler. Sevinçlerini yakınlarına sarılarak gösterdiler. Laos'taki mağarada mahsur kalan 4 kişi daha kurtarıldı. Güney Asya ülkesi Laos'taki köylüler 10 gün önce altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak yaşanan sel nedeniyle mağarayı su bastı. Köylülerin çıkış yolu kapandı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dalgıçlar köylüleri kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Önce sel suları pompalarla boşaltıldı. Mahsur kalan köylülere yiyecek, su ve battaniye indirildi. Kurtarma ekibini gören kazazedeler gözyaşlarını tutamadı. Günler süren çalışmaların ardından ilk köylü mağaradan çıkmıştı. Sonra da 4 arkadaşı onu izledi. Kurtarma çalışmalarına Japonya ve Malezya'dan uzmanlar da katıldı. Uzmanların bir kısmının 2018 yılında Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve futbol antrenörünün kurtarıldığı dünya ünlü operasyonda görev alan isimler olduğu açıklandı. Ekipler şimdi mağaranın daha derin bölümlerine ulaşarak kayıp 2 kişiyi aramaya hazırlanıyor.
1: Efendim bu haber önemli. Artık çocuklar estetik yaptırmak istiyor. Akşam gazetesi de diyor ki ailelere cam cilt uyarısı. Koreli fenomenlerin sosyal medyadaki filtreli görüntüleri 15-16 yaşındaki gençleri estetik merkezlerine sürüklemeye başladı. Estetiğin oyuncak olmadığına dikkat çeken uzmanlar ailelere çocuklarınızın manipülasyonuna gelmeyin uyarısında bulundu. Efendim aileler için de hakikaten çok zor bir durum. Onu çocuğa anlatmak da oldukça zor ama belki de işte bu görüntülerin önünü kesmek gerekir. Yani etkilenecekleri mecraları biraz daha kontrol altında tutmak gerekiyor çocukların. Ne yazık ki artık 15-16 yaşındaki çocuklar estetik yaptırmak istiyor ve pek çoğunun geri dönüşü de yok bu arada. O estetiklerin belki yıllar sonra hiç beğenmeyeceği bir şeye 15-16 yaşında kendi vücudunda görmek, yüzünde görmek istiyor. Uyarmış olalım biz de. Şimdi efendim Trabzon'a gideceğiz. Coğrafi işaretli lezzetlerinden birini ekrana getireceğiz. Trabzon'un tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köyü'nün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Biraz galiba işte kıymeti de buradan geliyor. O sütün güzelliğinden Hamsiköy sütlacı yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

0: Hamşiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. ...5 kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var.
1: Şimdi sütümüz burada kaynadı.
0: Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık şimdi. Pirincimizi dökeceğiz, aşağı yukarı 35-40 dakika pişiririz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz. Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krem taslarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup afiyetle yiyecek.
2: Ve böylece Hamsiköy Sütlacı eşliğinde burası hafta sonunda artık sonuna geldik. Hafta yine cumartesi günü saatlerimiz 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Herkese merhaba. Umarım harika bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Dinlenin. Yarın hafta başı şöyle dinlenmiş olarak gerçekten haftaya başlamak, işe hazırlanmak en iyisi. Tabii ki sağlıktan konuşuyoruz yine bu hafta. Sağlık da o kadar önemli ki hani kaybedene kadar önemini de çok anlamıyorsun. Peki bunun böyle bir sinyali yok mudur? Yani aslında bu hafta programın başında size onu sormak istiyorum. Yani vücudunuzu dinliyor musunuz? Çünkü vücudunuz size böyle ara ara sinyaller veriyor. Şunu unutmayın. Hani çoğunlukla böyle hastalıklar bir anda ortaya çıkmaz. Yavaş yavaş bazıları sinsi sinsi ilerler ama yine de size böyle sinyaller verir. Mesela kalp hastalığı. Çoğunlukla kalp damarlarınızın tıkanması yıllar yıllar sürer. Kanserin gelişmesi yıllar yıllar sürer. Örneğin kalın bağırsak kanserini endoskopi yaparak, kolonoskopi yaparak önleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra kalp damarlarınızın tıkanması yıllar alıyor demiştim. Ama o tam tıkanmadan önce ne oluyor? Çoğunlukla yürürken bir efor yaptığınız zaman göğsünüzde bir sıkışma hissi, bir bası hissi hissediyorsunuz. İşte bunları dinlediğiniz zaman vücudunuz size bir sinyal veriyor. Diyor ki ya kalpte bir problem olabilir, bir doktora git mutlaka. Bu, çünkü bunu önleyebilirsin diyor. Benzer birçok şikayet var. Ben aslında hep şöyle söylüyorum. Normal şartlar altında vücudunuzda tüm sistemler çalışıyor. Her dakika 16 ile 20 kere

0: nefes alıp veriyorsunuz. Kalbiniz dakikada 60 ile 100 arasında çarpıyor. Bunları hissediyor musunuz? Hayır. Ama ne zaman ki hissetmeye başlıyorsunuz, işte o vücudunuzun size verdiği sinyaldir. Dolayısıyla bu mesajları dinlerseniz sağlığınızı kaybetmeden önce ona sahip çıkabilirsiniz.
1: Diyabet neden bu kadar yaygınlaşıyor? Şeker hastalığı vücuda hangi sessiz hasarlara yol açabiliyor? Endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Evrim Çakır ve iç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Soner Yeşilyurt az sonra Profesör Doktor Murat Aksoy'la iyi yaşamda anlatıyor. Diyabet gözleri nasıl etkiliyor? Hangi belirtiler görme kaybının habercisi olabilir? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Seray Aslan Bayhan az sonra Profesör Doktor Murat Aksoy'la iyi yaşamda açıklıyor.
0: Bu ilk bölümümüzde aslında size salgından bahsetmek istiyorum. Hakikaten salgın ama salgın dediğim zaman öyle mikrobik bir şeyden bahsettiğimi düşünmeyin. Yani ne Covid'den bahsediyorum ne de hantavirüs salgınından bahsediyorum. Aslında bugün söylediğim ve konuşmak istediğim konu bir salgın gibi gittikçe sayının arttığı diyabet ya da şeker hastalığı. Şimdi yapılan birçok çalışma var ve bu çalışmalarda biliyoruz ki Türkiye'de her 6 kişiden biri ya diyabete doğru gidiyor ya da diyabet hastası, şeker hastası. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Bu kişilerin yaklaşık yarısı hasta olduğunu bilmiyor, farkında değil. Peki ne oldu da bu kadar çok kişi diyabetle uğraşıyor, şeker hastalığıyla uğraşıyor? Yani söylediğim yüzdeleri Türkiye nüfusuna vurduğunuz zaman milyonlardan bahsediyoruz aslında. Hayatımızda ne değişti de bu kadar çok şeker hastası görmeye başladık? Hocam ne diyorsunuz?
2: Evet, burada yaşam tarzı değişikliği önemli bir etken. Teknolojinin de hayatımıza girmesiyle birlikte hareketsiz geçen süre artıyor. Hareket alanımız kısıtlanıyor ve diyet faktörler değişiyor. Diyetle birlikte yüksek kalorili gıdalara kolay erişim imkanı ve yüksek glikoz içeriği, fruktoz içeriğiyle birlikte gelen beslenme şekli şekerin hızla kanda yükselmesine sebep oluyor. Tabii hareketsiz yaşamda bunda etken. Yani hareket edeceğiz ki şeker kullanılabilsin. Şekerimiz damar içerisinde dengelenebilsin. Hareketsiz yaşam ve yüksek kalorili gıdalara kolay erişim şekerin bu şekilde hızla yayılmasına sebep oluyor.
0: Bütün dünya esasında aynı problemle mücadele ediyor. Öyle değil mi Soner Hocam? Evet, yani evet. Şimdi Tour de verileri hakikaten ürkütücü, evet. Baktığın zaman evet. Bu kadar çok hastayla nasıl başa çıkacağız? Bu kadar insanın hakikaten tedavisi pahalı olmaya evet. başlıyor. Komplikasyonlar gittikçe artıyor. Bütün dünyada aynı problem var mı?
3: Var, var hocam. İsterseniz rakamlardan da biraz bahsedebiliriz. Bütçeden bahsettiniz. Yani dünyadaki diyabet ve ilişkili durumlara harcanan rakam yaklaşık 1 trilyon dolar. Yani bir yılda harcanan rakam bu.
0: Bir yılda hem de.
3: Evet. 2001 rakamları olma, 2021 rakamları olması lazım bu. Tabii gitgide artıyor. Evet. Başta da pandemi diye tanımlamanız çok yerinde. Evet. Yani bu bir sessiz salgın gerçekten de.
0: Doğru.
3: Turdep 1 ve Turdep 2 de çok dikkat çekici rakamlar var. Yani Turdep 1 98'di zannediyorum. Doğru. 1998'de. Türkiye prevalansı yaklaşık 7 civarındaydı. 7-7,5 evet. civarındaydı. Bundan 10 sene sonra, 10-12 sene sonra TÜRDEP 2 çalışması yapıldı bizim ülke genelinde. Oradaki prevalans, yani Türkiye'deki oranlar %14.
0: İki katına
3: yani
0: çıktı.
3: Evet, 10 yılda 2 katına çıktı. Ve hep bir gelecek projeksiyonu yapılır ya hocam şeyde. İşte şu yıl şu kadar hasta var, evet. işte 2050'de şu kadar olacak diye bir projeksiyonda bulunurlar. Ekipler. Fakat bu tahmin edilen sayılar çok daha erken yıllarda ulaşılıyor. Sayıları, evet.
0: Doğru,
3: dolayısıyla
0: doğru.
3: Yani salgın olarak tanımlamak çok yerinde.
0: Hocam o zaman hemen şunu söylemek istiyorum. Diyabet önlenebilir bir hastalık mı? Yani tabii tip 2'den evet, bahsediyor şu evet, anda. Hani evet, belli evet, bir yaştan evet, sonra ortaya evet. çıkan şeker hastalığından.
2: Evet, diyabet önlenebilir bir hastalık. Bununla ilgili çalışmalar da var. Özellikle diyabet prevansiyon çalışması var. 2000'li yıllarda tamamlanmış olan. Bu yaklaşık 3000 hasta 3 yıl süreyle izleniyor. Burada yapılan tek şey var. Yani

0: bu hasta grubu da özellikle riskli hasta grubu oluşturuyor. Diyabet olmayan ama diyabete aday hastalar alınıyor bu düzenlemede, yayında. Ve bu hastalara yaşam tarzı değişikliği önerileri yapılıyor. Bunlar işte ağırlığının %7'sinin kadarını kaybı ve haftalık 150 dakika egzersiz programına alınıyorlar. Ve bu program sonunda kontrol grubuyla birlikte kıyaslanmalarında 3 yılın sonunda yaşam tarzı değişikliği %58 oranında diyabet gelişimini azaltıyor. Bu çok büyük bir oran gerçekten. O yüzden yaşam tarzı değişikliği, diyet ve hareket. Diyette hayvansal gıda tüketiminin azalması, bitkisel gıda tüketiminin artırılması, doymuş yağdan zengin gıda tüketiminin azaltılması ve özellikle rafine, işlenmiş şeker içeren gıda tüketiminin azaltılması. Buna en temel gıdamız ekmek de dahil. Ekmek de şeker içeriyor. Pirinçten biraz önce bahsettik. Pirinç makarna ciddi yükseltiyor. Ama bunları hiç mi yemeyelim? Bunları ölçülü yer isek kan şekerinin hızla yükselmesini de önüne geçmiş oluruz. Ya da yedikten hemen sonra hareket edersek özellikle bu şeker izlemlerinin teknolojiyle birlikte dakika dakika, an ve an izlendiği süreçlerle, teknolojiyle kan şekerinin nasıl hızla yükseldiğini görebiliyoruz.
1: Evet, bu işimiz aslında çok kolaylaştı.
0: Şeker gıdalarla.
1: Hocam, şimdi uzun yaşamda biliyorsunuz en uzun yaşayan insanlar Japonya'da Okinawa adasındaydı. Fakat ilgi çekici bir veri var orada da. Okinawa'da da hem erkeklerde hem kadınlarda yaşam beklentisi düştü. Ve bunun tek bir nedeni var. Modern yaşam şeklinin Okinawa adasına da gitmiş olması. Yani fast foodların artması, hareketin azalması, bütün o özelliklerin kaybedilmesiyle birlikte buradaki insanların da yaşam beklentisi düştü. Ben biraz Soner Hocam'la egzersize de değinmek istiyorum. Çünkü hem şeker hastası olmayanlar için hem de şeker hastası olanlar için aslında egzersiz çok önemli. Evet. Kas kitlesini kaybettikçe şeker regülasyonu da bozulmaya başlıyor.
2: Kesinlikle öyle
1: değil mi?
2: Öyle. Kandaki şekeri düşürmenin en etkili yollarından, hatta fizyolojik yoldur bu. Kan şekeri kaslara geçerek seviyesi normal düzeylere gelir. Muhtemelen Okinawa'da da günlük adım sayısı azalmıştır.
1: Muhtemelen.
2: Büyük ihtimalle. Yani günlük 2000 adım atanlarla 7000, 10000 adım atanlar arasında çok ciddi tüm nedenlere bağlı ölümler olsun. Yani hem diyabetin komplikasyonlarını yönetmede hem diyabetli olsun olmasın önlemede de kontrol etmede de komplikasyonları yönetmede de egzersiz vazgeçilmez. Yani diyabetin hatta yeri gelir tekrar konuşuruz orayı. Diyabetin 3 ayağı vardır. Diyet, egzersiz ve ilaç diye.
1: Evet.
2: Egzersiz, diyet ve ilaçtan ayrı düşünülemez.
1: Doğru.
2: Yani mutlaka
1: doğru.
2: Muhtemelen o Japonya'daki verilerde de günlük işte adım sayısıdır. Diğer egzersizlerin azalması.
1: Ve özellikle fast food hocam artması çok yani hakikaten enteresan. Evet, orada garip bir süreç de var. Şimdi bakıyorsunuz mesela birçok ülkede ekonomik problem var. Herkesin geliri düşmeye başlıyor.
2: Evet.
1: Ama fast foodlarda daha ucuz. Yani kalitesiz gıda esasında daha ucuz, daha kolay erişilebiliyor. O da hastalıkları beraberinde getiriyor. Biraz önce siz Evrim Hocam dediniz ki prediyabetli kişilerde yani diyabete gitmeden adım adım diyabete yaklaşan kişilerde hayat değişikliği aslında diyabeti önleyebiliyor veya en azından öteleyebiliyor. Peki şimdi sorum şu. Siz çok hasta takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Diyabeti olan ve ilaç başlamış kişilerde mesela bu tür hayat değişikliklerini devreye sokarsa ilacı bırakma şansı var mı? Hiç böyle hastalarınız oluyor mu?
0: Hocam bu biraz tabii sansasyonel bir soru. Yani diyabet tedavisi takip edilecek süreçte. Evet, elbette ki henüz daha başında ise henüz pankreastaki beta hücreleri, insülin salgılayan beta hücreleri rezervi azalmamışsa ya da yetersiz hale gelmemişse evet başlangıçta başlarız. Yaşam tarzı değişikliğiyle diyabet remisyona girebilir. Yani diyabet iyileşebilir ama bunun için ağırlığının belli bir yüzdesinin kaybı gerekiyor. Çalışmalar bunu gösteriyor. Belli bir yüzde, %5 ile 15 arasında kayıp. Bunun yanında diyetin eklenmesi, haftalık 150 dakika egzersiz programının eklenmesi ve bu egzersize bir de haftada 2 gün en az direnç egzersizinin eklenmesi ki bu direnç egzersizleriyle kası kullanıyoruz. Kası kullanarak kilo kaybı sırasında kasın kaybını da önlemiş oluyoruz ve kas kullanıldıkça artıyor tüm organlarımız gibi. Kas oldukça da şekerin işlenmesi, şekerin kullanılması artacak ki şekeri kullansın dokular ki damardan damar içerisindeki şeker azalabilsin.
1: Tabii orada önemli bir noktanın da altını çizelim hemen. Biraz önce söylediğiniz gibi diyabet esasında sürekli takip gerektiren bir durum. Yani siz aslında evet belki hayat değişiklikleriyle ilacı bırakmış olabilirsiniz, dozu azaltmış olabilirsiniz ama aynı risk faktörlerine tekrar geri döndüğünüz zaman gene şeker kontrol dışına çıkacaktır. Herkesin kafasında olan bir soru var hocam. Onu da Soner hocama hemen yöneltmek istiyorum. Şeker hastalarının en korktuğu konulardan bir tanesi artık ilacın yetersiz olmasıyla birlikte evet. insüline geçmek. Çünkü herkes şunu düşünüyor.

0: başladın mı artık bir daha bunun geri dönüşü yok. Doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi?
1: Hocam eskiden insülin başlandığı zaman ömür boyu devam eder diye bir anlayış, bir yaklaşım vardı. Hı hı. Şimdi tabii bu insanların, bu söyleyeceklerim insülin bırakmaya bir cesaretlendirme olmasın. Ama iyi kontrol altına alınmış bir diyabette tabii ki insülin bırakılabilir. Hatta yani oral antidiyabetikler de bırakılabilir. Tabii sansasyon olmasın, onu da söyleyelim. Bu diyabet tedavisi mutlaka bireyselleştirilmiş ve ilgili doktor tarafından planlanması gereken şeyler. Ama insülin de, diyabet ilaçları da zaman içerisinde bırakılacak duruma gelebilir. Hı hı. Yaşam tarzı değişikliği, tıbbi beslenme tedavisiyle olabilir. Tabii neden olmasın?
2: Hasta da istekli olmalı. Yani hem tedavisine uyum göstermeli, hem diyetine uyum göstermeli, hem de hareketini tedavisiyle iç içe düzenlemeli. Aslında uyum olmadıktan sonra böyle bir remisyonu, iyileşmeyi göremiyoruz maalesef.
0: Hasta uyumu elbette çok önemli. Çünkü kan şekerinin regüle edilmediği ve kontrol altında tutulmadığı durumlarda çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. Ben damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Bana çok diyabetli hastanın işte ayağında yarayla geliyor. Damar tıkanıklığı olduğunu görüyoruz. Ne oluyor da şeker yükseldiği zaman bu komplikasyonlar ortaya çıkıyor?
2: Ben hocam kısaca bir şekerin yolculuğundan bahsetmek istiyorum ki bu komplikasyonları nelere yol açtığını daha iyi anlayabilelim. Ağızdan aldığımız glikoz. Glikoz sadece şeker değil, yani ekmekle de alıyoruz, fast food ürünlerle de alıyoruz. Glikoz, fruktoz şurupları gibi aldığımızda direkt mide bağırsak sisteminden sindiriliyor ve damar içerisinde büyük bir yoğunlukta kan şekeri yüksekliği oluyor. Bu kan şekeri damardan uzaklaştırılmalı. Bunu uzaklaştıran insülin hormonu. İnsülin hormonu olmalı. Yani kan şekeri, şeker hastalığının gelişiminde insülin direkt sorumlu faktör. İnsülin eksikliği ya da yetersizliği sonucu diyabet gelişiyor. İnsülin kan şekerini dokular için kapıyı açan bir hormon. Kapıyı açacak, dokulara, hücreye, hücre içine kan şekeri girecek ve bu şekilde damar içerisinden kan şekeri uzaklaştırılmış ve dokular tarafından kullanılmış olacak. Dokuda protein sentezinde, kasın gelişiminde kullanılacak, yağın yağ dokuda depolanmasında kullanılacak. Beyin hücreleri de yakıtı yine glikozdan sağlıyor. Beyin glikozu hücre içerisinde insülin sayesinde alacak ki açlık sinyalleri bastırılabilsin, tokluk sinyalleri oluşabilsin ve kişi yemeği bırakabilsin. Yoksa insülin olmazsa, şeker beyin hücresine ulaşmazsa, ki buna aslında varlık içinde yokluk hali diyoruz. Şeker damar içerisinde çok fazla ama insülin yok, kapılar açılamıyor, dokulara şeker giremiyor ve beyin hücresine giremiyor. Açlık sinyalleri devam ediyor. Ve kişi polifaji dediğimiz yemeğe devam ediyor. Bu yemede insülin direncine katkıda bulunuyor ve bu kısır döngü şeklinde ilerliyor.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Bugün için, yani biz tabii bu programı konuşurken özellikle teknolojinin bize sunduğu son imkanların da böyle altını kısaca bir çizmek istiyorum. Mesela diyabet tedavisinde yeni ve çığır açan şeyler geliyor mu ya da var mı hala?
2: Tedavi ve izlem için soruyorsunuz.
0: Tedavi ve izlemde, evet.
2: Hocam, yani glikoz sensörlerinden bahsedebiliriz. Glikoz sensörü, daha önce parmak ucu kapiller kan glikozu ölçüyorduk. İşte ancak maksimum günde 7 ölçüm, 8 ölçüm istiyorduk. Şimdi an ve an ölçüm imkanı sağlayan cihazlar geçti. Bunlar 7 günlük, 10 günlük, 14 günlük, 15 günlük, hatta 21 günlük kan şekeri ölçümünü dakika dakika bize veren cihazlarla takip çok daha kolaylaştı. Hastanın izlemi, hastanın uyumu kolaylaştı. Hasta kan şekerinin yükseldiğini görerek yemiyor ya da kalkıp hareket ediyor ve kan şekerinin daha dengeli bir şekilde kalmasını yemek sonrası sağlamış oluyor. Özellikle gece hipoglisemilerini önlüyor. Gece şeker düşüşleri hem kalp krizi, in ve felç riskini artırıyor. Hem hastanın konforunu bozuyor ve hem de şeker düşüşü sonrası artan stres hormonları kan şekerinin bir anda daha da yükselmesine, rebound hiperglisemi diyoruz, daha da yükselmesine ve kan şekeri kontrolünün bozulmasına sebep oluyor. O yüzden nokturnal hipoglisemi dediğimiz gece hipoglisemilerini önlüyor. Gün içi yine spor sonrası, egzersiz sonrası olan hipoglisemileri önlüyor ve takibimizi belirgin kolaylaştırıyor, konfor alanımızı artırıyor yeni sensörler. Tedaviyle ilgili kısımda 2000'li yıllardan sonra GLP-1 reseptör analogları geldi. Bunlar da yine sansasyonel konular. Özellikle obezite tedavisinde onay almaları, uyku apne sendromunda onay almalarıyla da öne çıkıyor. Tabii herkes

0: biraz kilosu varsa kullanmak istiyor ama her ilaç gibi bunlar da toksik olabiliyor. O yüzden uygun hastalar uygun ölçülerde
1: bir de mutlaka
0: kullanması
1: doktor kontrolünde olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Son olarak Soner Hocam'a hemen şunu da sorayım. Bir şeker hastası nasıl beslenmeli? Sürenin sonuna gelirken onu da böyle uzun bir konu ama bir iki cümleyle toparlayabilir miyiz?
2: Yani sadece beslenmeye bir program ayrılabilir o kadar ayrıntılı ama kısaca anlatacak olursak lifli. Akdeniz tipi beslenme diye bildiğimiz tümüyle karbonhidratlardan arınmayı tavsiye etmiyoruz. Tıbbi beslenme tedavisinde diyabetli de olsa hastanın karbonhidratların mutlaka yeri var. Ama kompleks karbonhidratların işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını, mümkünse evde beslenilmesini yani ev yemeği.
1: Mutfak önemli. Yani mutfak evdeki mutfak çalışsın.
2: Evet, evdeki mutfak çalışsın. Dışarıdan değil de evde yapılan gıdalardan tüketmek diyabet tedavisine ciddi katkılar sunacaktır.
0: Hocam ben de eklemek isterim. Akdeniz tipi diyeti özellikle Pirdimet çalışmasında %30 oranında kardiyovasküler mortaliteyi ve kardiyovasküler hastalıkları azaltıyor.
1: Kuru yemişleri de ihmal etmeyin diyoruz. Hocam Evrim Hocam, Soner Hocam ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Diyabet gözleri nasıl etkiliyor? Hangi belirtiler görme kaybının habercisi olabilir? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Seray Aslan Bayhan şimdi Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam'da açıklıyor.
1: Biraz önce şeker hastalığından konuşurken kan şekerinin yükselmesinin birçok dokuya zarar verdiğini konuşmuştuk. Tabii burada birçok komplikasyonu beraberinde yani istenmeyen sonucu beraberinde getiriyor. Pek çoğunuz belki duymuşsunuzdur işte şeker hastalığında böbrek hastalığı riski artıyor. Kalp damarları tıkanıyor, enfarktüs riski artıyor. Yani kalp krizi riski artıyor. Bunun yanı sıra ayakta yara problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bacak damarları da tıkanıyor. Ve belki de kan şekerinin yükselmesinin en önemli yan etkilerinden bir tanesi de göz üzerinde bıraktığı izler ve verdiği hasarlar. Şimdi Seray Hocam'la birlikte diyabetin göz üzerinde nasıl hasar verdiğini ve bunların önlenmesi için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Diyabet yani şeker hastalığı gözde nasıl bir hasar veriyor?
4: Aslında şöyle, diyabet gözde çok çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Birçok katmanı tutuyor. Gözün ön yüzeyinde kuru göz gibi göz yüzey hastalıklarına yol açabildiği gibi diyabet hastalarında biz katarak rahatsızlığını daha erken yaşlarda görebiliyoruz. Ya da diyabetlilerde kırma kusurları, çeşitli kırma kusurları olabiliyor. Diyabetin seviyesine göre hastaların gözlük ihtiyaçları, numara değişimleri görebiliyoruz hastalarda. Ya da göz kaslarındaki felçleri görebiliyoruz. Ama bizim göz hekimleri olarak diyabette asıl uğraştığımız nokta nedir? Bizi en çok uğraştıran, hastalarımızın görmesine en çok etkileyen ve en çok korktuğumuz kısım, gözün retina tabakasının, retinadaki damarların tutulması yani diyabetik retinopati diye isimlendirdiğimiz rahatsızlık.
1: Aslında sizin söylediğiniz kadarıyla hani bu göz küresini bütün olarak düşündüğümüz zaman neredeyse diyabetin etkilemediği yer yok gibi. Hani ön taraftan tutun da o işte koruyucu tabakadan tutun ta arka plan görme noktasına kadar birçok yer tutuluyor. Peki retinopati dediğimiz şey aslında oradaki ufak damarların tıkanması mıdır?
4: Şimdi şöyle, evet aslında retinopati dediğimiz, diyabetik retinopati dediğimiz şey, retina damarlarının yüksek şekere bağlı yapılarının bozulmasıyla ilgili bir durum. Retina dediğimiz tabaka, bizim gözümüzün arka iç duvarında yer alan, aslında görmeye algılayan hücrelerin olduğu ve bu hücrelerin algılanmış olan görmenin beyne iletilmesini sağlayan görme sinir liflerinin olduğu tabaka ve burası damarlı bir tabaka. Diyabetin tüm vücutta olduğu gibi hani damarları etkiliyor diyabet biliyoruz. Buradaki retina damarlarını etkiliyor. Gözün iç tarafında, iç arka tarafında bu göz duvarının iç tabakasından bahsediyoruz. Görmenin asıl algılandığı noktadan bahsediyoruz.
1: Aslında orada şey değil mi? Çünkü hani ışık arkaya düşüyor ve şekilleniyor
4: beynimizde. Evet, bir fotoğraf makinesi gibi aslında. Evet. Mantığı bir fotoğraf makinesi. Bir fotoğraf makinesi gibi burada işlem görüyor. Yani algıladığımız görüntü burada oluşuyor ve beyne iletiliyor. Şimdi damarlar, bu retinadaki damarlar etkilendiğinde ne oluyor? Damarlardan sızıntılar oluyor. Çünkü yapıları bozuluyor ve geçirgenlikleri artıyor bu damarların. Sızıntılar oluyor. Tam görmenin en keskin olduğu

0: Palestina'nın özellikle en keskin görmeden sorumlu bölgesi olan sarı nokta halk arasında ya da bizim maküle dediğimiz bölgede sıvı birikimi yani ödem görülebiliyor. Ya da kanamalar gözükebiliyor buralarda. Damarlardaki tıkanıklıklara bağlı olarak retinanın beslenmesi bozuluyor ve oksijen azlığı görülüyor. Yeni damar oluşumları, bu yeni damarlardan çok ciddi kanamalar, zar oluşumları ve retina tabakasında ayrılmalara yol açıyor. Gördüğümüz
1: bu
0: tam tablo
1: bu. O zaman
0: hastanın ani görme, tabii ani görme kayıpları.
1: Bir anda mı peki mesela kaybolur?
0: Hastanın şikayetleri çok değişken. Çok yani aslında bizim diyabetik retinopati deki olayımız şu, hastaların şikayetleri fark ediyor. Hiç şikayeti olmayabilir hastanız. Spektrum çok geniş. Hiç şikayeti olmayan bir hasta grubunuz olabilir. Ya da bir anda kanaması olur hastanın o yeni damarlardan. Çünkü kırılgan bunlar damarlar. Evet. Yeni damarlardan ani kanaması olur ve bir anda bütün görmesi kapanıp da gelebilir. Spektrum çok geniş. Ya da hastanız görsel dalgalanmalarla gelebilir.
1: Mesela hasta... Neyi fark eder orada? İşte diyelim ki retina içinde kanama oldu veya ayrışma olmaya başladı. Hani gözünün önünde bir şeyler mi uçuşur? Nasıl bir görselle karşılaşır?
0: Şimdi şöyle, retina içerisindeki kanamanın seviyesine göre değişir bu. Tabii ki retina içine, yani retina daha doğrusu vitreousa, gözün iç tabakasına, boşluğuna, göz boşluğuna kanama olduğunda gözümüz aslında her şeyi görsel olarak algıladığı için göz önündeki o hücreleri aslında gördüğü kan hücreleri, kanama hücrelerini sinek uçuşması gibi görebilir hasta. Ama bu kanama çok yoğun, çok masifse ani bir görme kaybı da olabilir hastanın. Ya da işte retinada ayrılma varsa, ayrılmanın olduğu bölgede hasta bir görsel uyaranı beyne iletemeyeceği için o bölgede belirli bir alanda görsel kayıp, yani görme alanında bir kayıpla karşınıza gelebilir. Bu şekillerde olur. Ya da kırma kusurları olduysa görsel dalgalanmalar. Yani bir iyi görüyor, bir kötü görüyor gibi.
1: Ya onu soracaktım. Yani bu gelip geçici şeyler mesela bir alarm mıdır dediniz ya. Mesela gözün önünde sanki böyle sinek uçuşuyormuş gibi görüyor. Ama işte diyelim ki birkaç dakika oldu. Ondan sonra kendiliğinden de geçti. Bu bir alarm mıdır mesela?
0: Şimdi sinek uçuşmalarını yapan tek nokta tabii ki tek hastalık diyabetik retinopati değil. İllaki. Sinek uçuşmaları hani normalde başka patolojilerden de meydana gelebilir. Sinek ışıklarına, uçuşmalarına örneğin ışık çakmaları eşlik ediyorsa ya da başka belirli bir alanda görme kaybı eşlik ediyorsa bu mutlaka bir alarmdır bizim için. Diyabette gördüğümüz bu sinek uçuşmaları aslında hemen gelip geçici gibi değil. Belki ani kanama ve çok hafif bir kanama olduysa ilk kanama anında görüp çökebilir kan. O yüzden fark etmeyebilir ama biraz daha yoğun, biraz daha masif görüyoruz. Yani daha fazla görüyoruz. Hani daha belirgin o görme bulanıklığını da devam ettirir genelde.
1: Siz biraz önce dediniz ki hastalarda hakikaten şikayetler çok değişiyor. Bazısına bakıyorsun hiç şikayeti olmuyor. Hiç şikayeti olmuyorsa o zaman rutin olarak şeker hastasının bir göz doktorunu görmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çok haklısınız bu konuda. Kesinlikle görmesi lazım. Şöyle bizim tarama protokollerimiz var. Çünkü şeker hastalarında bizim için önemli olan kısım erken tanım. Erken tanı koymalıyız. Nedir? Yani 30 yaş üstünde size bir diyabet tanısı konmuşsa tanı anında mutlaka bir göz hekimine gitmelisiniz. Çünkü tanı anında tanı anında bile gözünde hastaların yani 10 hastadan birinde biz retinopati yani belirli seviyede göz tutulumu görüyoruz aslında. Hatta her yıl göz polikliniklerinde birçok hastaya biz diyabet tanısı koyuyoruz. Bakıyoruz hastanın retinopatisi var, hastanın gözünde şekere bağlı göz tutulumu var ama hasta şeker farkında hastası değil. Olduğunun farkında
1: Hocam,
0: değil.
1: Biraz önce
0: biz buna göre tanı koyuyoruz.
1: Türkiye'de çalışma sonuçları şunu gösteriyor. Şeker hastası olanların %45'i şeker hastası olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla muhtemelen ilk size geliyor ve tanısı belki ilk öyle konuyor.
0: Evet, hasta gözlük muayenesine geliyor örneğin ya da başka bir şikayetiyle gözümde işte yanma var ya da herhangi bir şekilde rutin kontrole geliyor sağlık kurulu için. O zaman bakıyorsunuz ki hastanın ciddi bir retinopatisi var farz misal. O yüzden 30 yaş üstünde size diyabet tanısı konduysa mutlaka direkt göz hekimine gelmeniz lazım. 30 yaş altındaysanız yani tip 1 diyabetseniz aslında o zaman tabii bu biraz daha ani hastalar daha erken tanı konan hastalar olduğu için o zaman bir 4-5 yıl bekleyip ilk muayenenizi o şekilde olabilirsiniz. Fakat tüm hastalar için geçerli olan şey şu, ilk muayeneden sonra her yıl herhangi bir şikayetiniz olmasa bile mutlaka bir göz hekimine mutlaka
1: yani.
0: Gelmeniz lazım. Eğer biz bir retinopati görürsek yani hastada herhangi bir bulgu varsa tabii bu

0: Bizim takip aralıklarımız 3 ila 6 aya çekilebiliyor. Hatta gerekirse aylık takipleri alabiliyoruz hastanın durumuna göre. Ama rutinde hiçbir şikayeti olmazsa hastanın yıllık gelmesi gerekiyor.
1: Peki, hastaları biz şimdi çağırdık. Şeker hastası olduğunu öğrendiği zaman ve sonrasında da her yıl size geliyor. Tamam da siz gidişi değiştirebiliyor musunuz?
0: Kesinlikle. Kesinlikle değiştirebiliyoruz. Zaten o yüzden yani diyabette hastaları bu kadar yakın görmek istememizin sebebi bu. Diyabetik retinopati dediğimiz tablo ya da şeker hastalığına bağlı körlük şu an 20-65 yaş arasındaki hastalarda bizim en sık körlük sebebimiz. Dünyadaki en sık,
1: birinci sırada diyabete bağlı mı?
0: Tabii ki çalışan nüfusun kör olmasının en büyük sebebi diyabet. Bu hastalarda biz faydalı oluyor muyuz? Türkiye'de maalesef şu an biraz daha da bizdeki hastalar kilolarına dikkat etmedikleri için, egzersizlerine dikkat etmedikleri için, maalesef diyetimize çok dikkat etmediğimiz için Türkiye'de bizde çok çok şiddetli diyabet hastaları çok fazla. Türkiye'de şu an 1 milyonun üzerinde, bu çalışan nüfusla 1 milyonun üzerinde körlük riskiyle karşı karşıya olan hastalar var. Ama bunlar çok çok daha erken seviyede karşımıza çıkmış olsalardı emin olun bunların çok büyük bir kısmının bu riskini biz azaltmıştık.
1: Ne
0: çok
1: yapıyorsunuz daha iyi peki?
0: Görsel
1: yani bir kişi de mesela diyabete bağlı retinopati tespit edildi. Burada tedavi yöntemi ne?
0: Tedavi yöntemlerimiz şimdi öncelikle tedavi yöntemlerine geçmeden önce ilk etapta hastanın genel sistemik bir düzenlemesini yapmamız gerekiyor. Yani hastanın eğer şekeri regüle değilse, şekeri düzenli değilse ya da işte şekere eşlik eden diğer risk faktörleri uygun değilse, hipertansiyonu regüle değilse bunların düzenlenmesi, hiperkolesterolemisinin düzenlenmesi gerekiyor. Başta burası, bu bizim tedavimizi etkileyen kısım. Sonrasında retinanın tutulduğu yer neresi? Ne olmuş? Buna bakıyoruz. Yani tam mesela sarı nokta bölgesinde sıvı birikimi var olabilir evet. demiştik. Oradan sızıntılardan, damarlardan. Böyle bir sızıntı varsa göz içerisine iğne tedavisi tam bu retina bölgesinin ön tarafına göz içerisindeki boşluğa iğne tedavisi ilaç enjeksiyonları yapıyoruz. Yani büyüme faktörlerini engelleyici ilaçlar ya da kortizollu ilaçlar yapıyoruz. Bu ödemi azaltmak için. Ama bu böyle hani iğne tedavisi yaptık geçtik gibi bir şey değil maalesef. Hastalarımıza tekrarlı yapıyoruz. Yani diyabet hastası bir göz takibine başladıktan sonra ömür boyu takip edilmek zorunda. Ömür boyu bizim kontrolümüz altında. Defalarca yapmamız gerekebiliyor mesela bunu ama görmeyi koruyor muyuz? Kesinlikle koruyoruz. Onun haricinde daha iskemi varsa yani oksijenlenme azalması varsa retina bölgesinde ya da bu yeni damar oluşumları olur demiştik başta hatırlarsanız. Evet. Yeni damar oluşumları varsa lazer yapıyoruz göz arkasına retina bölgesine birkaç seansla lazer tedavisi uyguluyoruz.
1: Lazer ne yapıyor hocam orada?
0: Lazerin yaptığı şey şu, fotoablasyon dediğimiz bir tablo, fotokoagülasyon dediğimiz bir tablo aslına bakarsanız. Lazerde şimdi bu oksijensiz kalan retina dokularını aslında biz yok ediyoruz. Yani yakıyoruz oraları ve mevcut olan oksijenin asıl görmenin en keskin olduğu bölgelere aktarılmasını sağlıyoruz. Lazer tedavisi bizim poliklinik şartlarında yaptığımız bir tedavi aslında. Evet. Poliklinik şartlarında hasta bize muayene masasının bizim muayene cihazlarımız var. Onları oturur gibi oturuyor ve biz o bölgelere, iskemik bölgelere koagülasyonla yakma gibi düşünüyoruz.
1: Ama siz belli bir noktaları yaktığınıza göre oralarda görme yeteneği oralarda kaybolmuyor
0: görme,
1: mu?
0: Oralarda görme aslında evet şöyle görme alanımızda örneğin bu bölgede, bu bölgede bu bölgeleri bir miktar daraltmış oluyoruz. Ama merkezi görmemizi korumuş oluyoruz. Çünkü bunu yapmadığımız zaman tamamıyla bir görme kaybıyla görme kaybına yol açıyor. Periferik hastanın çevresel görmesini belki ama şu bölgeyi görmeseniz çok fark etmezsiniz.
1: Doğru.
0: Ama şurayı görmediğiniz zaman bu sizin için büyük bir sıkıntıdır. Eğer biz bu kısmı feda etmezsek burayı koruyamıyoruz.
1: Anladım. Peki mesela diyabetli bir kişinin evde kendi kendine yapabileceği bir test, bir görme testi var mı? Veya hayatında hani kendini takip edebileceği bir yöntem var mı? Yani aslında benim işte görmem kötüleşti veya işte hani yanlarda ne kadar görmem, bu kadar görmem gerekiyordu, gittikçe azaldı falan. Bunlar mesela bir yöntem midir?
0: Şimdi şöyle bu görme alanı daralmaları daha çok glokom yani göz tansiyonu evet. hastalarında Doğru. aslında takiplerde ya da hastanın fark ettiği şeyler olabilir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi diyabetik hastaların birçoğu asemptomatik.

0: ettik. Yani hastanın herhangi bir şikayeti olmayabiliyor ama bizim müdahale etmemiz gereken bir rahatsızlığı olabiliyor. Yani bunlar birazcık böyle patlamaya hazır bomba gibi hastalar olabiliyor. O yüzden gerçek anlamda kendisini takip edemez diyabetli hastanın yapması gereken nedir dersek, bazı risk faktörlerini azaltabilir sadece. Mesela? Yapabileceği şey nedir? Bu hasta, biraz önce de bahsettik. Kan şekeri kesinlikle düzenli olmalı. Yani burada istediğimiz seviye nedir? Hastanın açlık, çünkü çok güzel kan şekerini takip eden hastalarımız da var bizim. Açlık kan şekeri 90-130 arasında, tokluğu 180'in altında tutması gerekiyor hastanın, birincisi bu. İkincisi, tansiyonu düzenli olacak, lipidine dikkat edecek, işte kolesterolü düzenli olacak. Mutlaka sigara içiyorsa kesinlikle sigarayı bırakmak zorunda, sigara kullanmayacak. Kilo vermeyi çok önemsiyoruz. Obezite, yani obez hastalarda biliyorsunuz insülin direnci de artıyor. Kilo verecek. Düzenli, evde yapabileceği düzenli egzersizlerini yapabilir. Ya da yaz ayları geldi, yürüyüşe çıkabilir gibi.
1: Evet. Hocam, yani çok önemli bir konuya hakikaten değindik sizle beraber. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bugün özellikle şeker hastalığını konuştuk. Çünkü şeker hastalığı çok büyük bir problem. Programın başında söylediğim gibi, hani Türkiye'de ve dünyada şeker hastalığıyla boğuşan kişi sayısı o kadar arttı ki hem devletlerin bütçelerine getirdiği yük çok fazla, hem kişilerin hayat kalitesi çok bozuluyor. Şeker hastalığı kontrol edilmediği takdirde ortaya çıkardığı komplikasyonlar da hayatı gerçekten çok zor bir hale getiriyor. Kalp krizinden tutun da bacak kesilmesine kadar, körlüğe kadar, diyalize neden olacak böbrek yetersizliğine kadar birçok problemin de esasında kapısını aralıyor diyabet. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bana göre diyabet olmadan diyabetli gibi yaşamak bu işin sırrı. Yani kilonuza dikkat edin, tansiyonunuza dikkat edin, yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin ve tabii ki bence egzersiz. Egzersiz en önemli kısmı. Evet, gelecek hafta yine aynı saatte Habertürk ekranında buluşmayı ümit ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta hız, konfor ve zaman tasarrufu için tercih edilen iş yeti pazarı ile ilgili son gelişmeler ekrana geliyor. Airport'un Kansai bölgesindeki keşif turu, tapınakları, bahçeleri ve yüzyıllardır değişmeyen yaşamıyla Japonya'nın kadim şehri Kyoto ile sürüyor. Güntay Şimşek'in konuğu Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: İyi günler, saat 12 olmak üzere. Ben Serap Belet, haber bülteniyle karşınızdayız. Ne yazık ki çok da üzücü bir haberle başlıyoruz. Bayram tatilinin son günü Denizli'den çok acı bir haber aldık. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarptı ve alev aldı. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
1: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
0: Dün gözler başkentteydi. CHP'nin iki ayrı bayramlaşma programı vardı ve Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından ilk kez CHP genel merkezine gitti. Bugün de evinde. Orada da Emre Aytekin bizi bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir programı var mı Emre?
2: Serap Belet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün planlı bir programı yok. Kılıçdaroğlu bugün de konusunda olacak, çalışmalarını buradan sürdürecek ve ziyaretçi kabul etmeyecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii dün gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrilmişti. Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa gelen Kılıçdaroğlu tam 2,5 yıl sonra genel merkeze gitmişti. Halk partililerle buluşma, halk buluşması programı kapsamında partililerle bayramlaşmıştı ve ardından da saatler 14'ü gösterdiğinde kürsüye çıkıp önemli mesajlar vermişti. Kurultay tartışmasından yolsuzluk iddialarına kadar birçok başlıkta konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu hesap soracağım dedi. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim ve tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan belediye başkanlarına da değindi. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliliğe bulaşanlara göz yumacağız ifadelerini kullandı. Tabii dün verdiği mesajlar arasında FETÖ çıkışı çok dikkat çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri kullandı. Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum diyerekten partililere seslendi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün bu mesajları verdi. 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada. Dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı bugün de konutunda olacak. Çalışmalarını buradan yürütecek. Bir ziyaretçi de kabul etmeyecek. Bizler de burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz ve gelişmeler oldukça aktaracağız.
0: Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Buradan da meclise dönelim. Özgür Özel de bugün mecliste ve MYK üyeleriyle bir toplantı halinde. Habertürk editörü Mahir Kılıç da oradan karşımızda. Toplantı içeriği nedir? Hala toplantı devam ediyor mu Mahir?
3: Toplantı devam ediyor Serap Beret. Yaklaşık bir saatin geride kaldığını ifade edelim. Bazı MYK'lıları ve milletvekilleriyle buluşuyor Özgür Özel. Öncesinde toplantının içeriğini sorduğumuzda ise tıpkı önceki toplantılarda olduğu gibi güncel konuların siyasete ve ekonomiye dair başlıkların ele alınacağını ifade etti Grup Başkan Vekili Murat Emir. Tabii salı günü

0: Grup toplantısı olacak. O grup toplantısında kim konuşacak, yapılacak toplantı, bu çok merak ediyor. Çünkü Kılıçdaroğlu cephesi grup toplantısı yapmamayı düşündüklerini ifade etti. Ancak Özgür Özel yapacaklarını söyledi. Burada bir tartışma söz konusu. Halihazırda Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanına bir başvurusu var, grup başkanı düşürülmesi noktasında. Bu soruyu Murat Emir'e sorduğumuzda ise bizim yönetmeliğimize, tüzüğümüze göre, meclis teamüllerine göre toplantı salonunu grup yönetim kurulu belirler, saatini, gününü ayarlar. Bu gelenek ve yasal zemin 100 yıldır böyle ifadesini kullandı. Öteden beri de böyle yapıldığını belirtti. Kendileri açısından herhangi bir şüphe ya da muğlak durum olmadığını ifade etti. Murat Emir Salı günü grup toplantısı yapacaklarını söyledi. Kendisine Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı düşürülmesi, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanı düşürülmesi noktasındaki başvurusunu hatırlattığımızda ise daha önce böyle bir şey görmediklerini ifade etti. Aynı zamanda başvurunun içeriğinde bilmediğini söyledi. Ama benim baktığım yer 100 yıllık partinin buradaki iç yönetmeliği ve tüzüğüdür. Bizim baktığımız yer oldukça açıktı da herhangi bir tartışmaya da mahal olmadığını söyledi Grup Başkan Vekili Murat Emir. Dediğim gibi toplantıda, görüşmede yaklaşık bir saat geride kaldı. Saat 14'te de Zeynel Emre bir basın toplantısı yapacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Özgür Özel'in meclisteki toplantısı devam ediyor. Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Yıllardır da konuşuyoruz retlerin yoğunluğunu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden 15'inin ülkemizden başvuran, her 100 kişiden 15'inin vize başvurusu reddediliyor. Geçen yılın vize ret oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
3: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
2: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
3: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
2: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
3: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
4: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
3: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
2: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok ret veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor. Ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
3: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
1: Tatilin son günü artık, dün dönüşler başladı. Hatta bazı güzergahlarda çok yoğundu. İstanbul'a dönüşler sürüyor. Gazeteci Necat Kırbulut'u gördünüz İzmir-İstanbul otoyolundaki son durumu öğrenelim Necat senden.
5: 9 günlük bayram tatilinin son gününde tatilciler yollara çıkmaya devam ediyor. Şu an itibariyle bulunduğumuz nokta İzmir-İstanbul otoyolunun Çağlayan kavşağı. Burada trafik akıcı bir şekilde seyrediyor. Ancak şunu söyleyelim, ilerleyen saatlerde bu bölgede yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Dün bu noktadan yaptığımız yayınlarda trafiğin daha yoğun ve neredeyse durma noktasına geldiğini ekranlara taşımıştık. Bugün daha sakin bir trafik var. Ama şunu söyleyelim, henüz erken, çünkü Ege kıyılarından yola çıkanlar 1-2 saat içerisinde bulunduğumuz bu noktada olacaklar ve trafik yoğunluğunun daha da artmasını bekliyoruz. İstanbul yönüne doğru giden araçları görüyorsunuz. Genellikle 34 plakalı araçlardan oluşuyor yoğunluk. Ama şunu söyleyelim, Ankara, Yalova ve Kocaeli yönüne giden araçlar da bu noktayı kullanıyorlar, bu yolu kullanıyorlar. İzmir-İstanbul otoyolunda tatil yoğunluğu henüz başlamış değil, tatil trafiği.

0: Dünkü yoğunluğu daha geniş bir anlamda trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yönden emniyet ekipleri önlem almıştı. Hem otoyol polisleri, hem jandarma trafik, hem de emniyet trafik ekipleri otoyol ve karayollarında önlemlerini aldılar ve havadan ve karadan denetimleri sürüyor. Havadan dronlarla denetimler bir yandan devam ediyor. Hemen gösterelim. İzmir yolundan, şöyle duralım Ömer. İzmir yolundan gelen araçlar bu yönden geliyorlar ve İstanbul yönüne doğru devam ediyorlar. Şu an itibariyle şunu söyleyelim. 1-2 saat içinde bulunduğumuz bu noktada çok daha yoğun bir trafik bekliyoruz. Buradan İstanbul 130 kilometre, normal şartlarda 1,5 saat ya da 1 saat 45 dakika sürüyor. Ama şu an 2 saatte İstanbul'a ulaşabiliyorlar. Yoğunluğun artması durumunda bu seyahat süresi daha da uzayabiliyor.
1: Evet, Nejat Kırbulut'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a dönüyor. İstanbul'dan memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenler, İstanbul'da kalanlar da hava da güzel olduğu için, biraz da İstanbul sakinleştiği için ücretsiz toplu ulaşımı da kullanarak en çok tarihi yarımadaya gittiler. Belgrad Ormanı'na ve yine Mesire yerlerine gittiler ve Boğaz turlarına katıldılar. Hafta boyunca, tatil boyunca bunu gördük. Aslı Ömer Aktaş şimdi karşımızda, Eminönü Galata Köprüsü'nden, Sirkeci'den. Nasıl orada durum? Kalabalık mı Aslı?
2: Serap Belet, Kurban Bayramı tatilinin son günündeyiz. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Karaköy'deyiz, Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz. Aslında biz dün de buradaydık. Dün oldukça kalabalık bir manzara hakimdi. Bugün biraz daha sakin. Ancak yine yerli ve yabancı turistleri burada görmek mümkün. Yine hareketlilik sürüyor diyebiliriz. Dünkü yoğunluğa göre sadece biraz daha sakin bir görüntü var. Köprü üzerinde yürüyen, fotoğraf çektiren, manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşları burada görmek mümkün. Tabii Galata Köprüsü deyince akla ilk olta balıkçıları geliyor. Bugün olta balıkçıları yine buradalar. Ancak aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte burada vakit geçiriyorlar. Tabii bayramın tatilinin ertesi olması sebebiyle de aileleriyle birlikte buradalar. Gelirken biraz sohbet etme imkanımız oldu. Kovaların da epey dolu olduğunu gördük. Oldukça bereketli bir gün olduğunu da söyleyebiliriz. Denizde oluşan turkuaz görüntü de vatandaşların dikkatini çeken bir nokta. Denizin uzmanlara göre alp yoğunluğu sebebiyle turkuaz olmasıyla vatandaşlar burada fotoğraf çektiriyorlar ve İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını sürüyorlar. Trafik yoğunluğuna gelecek olursak da trafiğin bir hayli sakin olduğunu, durgun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu sakinliğin pek uzun sürmesi beklenmiyor. Çünkü yarım mesainin başlamasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinden sonra İstanbul'a dönüşlerin hızlanması ve trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Şu an içinse tarihi yarımada manzarası eşliğinde vatandaşlar bayram tatilinin son saatlerinin keyfini çıkartmaya devam ediyor. Kimi balık tutuyor, kimi fotoğraf çektiriyor, kimi ise yürüyüş yapıp İstanbul'un tadını çıkarıyor. Şu an için Karaköy'den, Galata Köprüsü'nden kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte son durumu sizlere aktardık. Şimdilik sözü tekrar size bırakalım Serap Belet.
1: Aslı Ömer Aktaş, çok teşekkürler. Şimdi gelelim. Dün geceye Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint Germain oldu. Budapeşte de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz devi Arsenal'ı penaltılarla 4-3 devirdi. Çok uzadı maç. Uzatmalar, sonra penaltılar ve Paris Saint Germain üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
3: Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi final müsabakası Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puşkaş Arena'da oynandı. Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain mutlu sona ulaşan takım oldu. Fransız ekibi tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine

0: kaptıran Paris Saint-Germain, geçen sezonsa İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Paris Saint-Germain, 3. kez yükseldiği finalde Arsenal'ı geçerek üst üste ve toplamda 2. kez şampiyon oldu. Arsenal ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi. Daha önce bir kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak sahadan üzgün ayrılmıştı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinde de istediğini elde edemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Devler Ligi'nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.
1: Ve Fransa'nın başkenti Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından savaş alanına döndü. Zaferi kutlayan binlerce Parisli sokaklara çıkarken bazıları sokaklarda bisiklet yaktı, polisle çatıştı. Polis ülke genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Fransız takımı Paris Saint-Germain kazandı. Fransa sokakları karıştı. Kutlamalarda çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez üst üste kazanması Fransa'nın başkenti başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'ne akın etti. Eyfel Kulesi de kutlamalar kapsamında Paris Saint-Germain'in renkleriyle ışıklandırıldı. Kutlamalar sırasında olaylar da çıktı. Bazı bölgelerde kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verildi. Dükkanların camları kırıldı, otobüs duraklarına zarar verildi. Polis farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etti. Bazı taraftarlar polise havai fişek fırlatarak karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti. Ülke çapında yüzlerce kişi gözaltına alındı, 7 polis yaralandı. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra da ülke genelinde olaylar çıkmış. Fransa bu yıl önlem olarak Fransa genelinde 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirmişti.
1: Evet, dün akşam konserler vardı. Bir tarafta Bocelli, bir tarafta Kanye West. Kanye West'in dünyaca ünlü rapçinin İstanbul'daki sahne şovu çok konuşuldu. Çünkü 100 binden fazla insanın konsere gittiği söyleniyor. Unutulmaz bir gece yaşattı West hayranlarına. Dünyadaki en kalabalık stadyum konseri rekoru da dün akşam İstanbul'da kırıldı.
2: ...11 yıl aradan sonra ilk Avrupa turnesini Türkiye'den başlattı. İstanbul'da Kanye West rüzgara esti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen konser... ...dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kanye West hayranlarını bir araya getirdi. Stadyum ve çevresinde konser öncesi uzun bir sıra oluştu. Saat 21'de şov başladı. West, dünya şeklinde tasarlanan sahne üzerinde 2 saatlik performans sergiledi. İsrail karşıtı söylemlerinden dolayı Avrupa'daki birçok ülkede konseri iptal edilen West, İstanbul'da rekor seyirciyle karşılandı. Konsere resmi verilere göre 118 bin kişi katıldı. Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekoru kırıldı.
1: Ve haber bültenimiz sona erdi. Yayınımız Airport programıyla sürecek. Saat başında görüşmek üzere.

Tülay Şimşek'in hazırlayıp sunduğu 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Hız, konfor ve zaman tasarrufu. Birçok iş insanı, sanatçı ve sporcu artık iş jetlerini tercih ediyor. 2025 yılında teslim edilen iş jeti sayısı %11,8'lik rekor artışla 854'e ulaştı. En çok teslimat hangi modelde yapıldı? Öne çıkan özel uçak ve helikopterleri araştırdık. Airport'un Kansai bölgesindeki keşif turu, tapınakları, bahçeleri ve yüzyıllardır değişmeyen yaşamıyla Japonya'nın kadim şehri Kyoto ile sürüyor. Programımızın konuğu Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar. K3 büyüyor. Hürjet'in deniz versiyonu için çalışmalar hızlanıyor. Los Angeles elektrikli hava taksiler için gün sayıyor. Gökyüzünün gündemi, havacılık dünyasından özel haberler ve çok daha fazlası birazdan Airport'ta. Airport başlıyor.

Hız, konfor ve zaman tasarrufu. Birçok iş insanı, sanatçı, sporcu artık tarifeli uçuş saatlerine göre değil, kendi takvimine göre uçuyor. Gökyüzünde kişisel ulaşım dönemi giderek büyüyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni açılan Jetex İGA Genel Havacılık Terminali ile birlikte daha fazla konuşacağımız iş jeti ve helikopter satışları 2025 yılında rekor kırarak 36 milyar dolara yaklaştı. En fazla satışı hangi modelde gerçekleşti? Öne çıkan özel uçak ve helikopterler. Dünya iş jeti ve piyasasının merkezi olan Genel Havacılık Sanayicileri Derneği GAMA verilerine göre uçak satışları 31 milyar doları aşarken helikopter pazarı da 5 milyar dolara yaklaştı. 2025 yılının toplamında satılan uçak sayısı 2024'e kıyasla %2,2 artışla 3230 adede ulaştı. Satışların büyük bölümünü piston motorlu uçaklar oluştururken iş jeti teslimatlarında %11,8'lik dikkat çekici artış yaşandı. ABD merkezli Gulfstream özellikle kıtalar arası duraksız uçabilen ultra uzun menzilli jetleriyle iş dünyasının gözdesi olmayı sürdürdü. Şirket 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık iş jeti için fatura kesti. Bu jetlerin 136 adedini geniş gövdeli ve uzun menzilli modeller oluşturdu. Kanadalı Bombardier'ın özellikle Global serisi uzun menzilli jetleri kıtalar arası kesintisiz uçuş isteyen iş insanlarının tercihi oldu. Şirket yaklaşık 8 milyar dolarlık 157 iş jetini müşterilerine teslim etti. Geniş gövdeli Global serisi modeller 86 adetle öne çıkarken Challenger serisi jetlerden 71 adet satış yapıldı. Genel havacılıkta adet olarak en çok teslimatı Textron Havacılık gerçekleştirdi. ABD'li imalatçı 3 milyar 793 milyon dolarlık 639 uçak satışına imza attı. Brezilyalı Embraer özellikle Phenom ve Praetor serileriyle orta segment iş jeti pazarındaki gücünü artırdı. 2 milyar 519 milyon dolarlık 155

işletini müşterilerine teslim etti. En fazla teslimatsa Phenom 300E modelinde gerçekleşti. Fransız imalatçı Dassault ise 37 adet işleti satışı için 2 milyar 116 milyon dolarlık fatura kesti. İşleti rekabetinde yılın dikkat çeken sonucu ise Boeing cephesinde yaşandı. Airbus özel jet satışında öne çıkarken Boeing yılı hiç teslimat yapamadan kapattı. Airbus 439 milyon dolarlık 8 adet işleti satışı gerçekleştirdi. VIP taşımacılık, enerji sektörü ve acil sağlık operasyonları helikopter pazarındaki talebi canlı tutmayı sürdürdü. Helikopter teslimatları 2024 yılına kıyasla teslimatta kötü, faturalamada ise iyi sonuçlar verdi. Toplam özel helikopter teslimatı %1,9 azalışla 938 adet olarak gerçekleşti. Satış rakamı ise %5,5 artışla 4,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara yükseldi. Airbus 373 adetlik teslimat ve 2 milyar 614 milyon dolarlık satışla helikopter pazarındaki liderliğini korudu. İtalyan Leonardo özellikle kurumsal ve VIP taşımacılıkta öne çıkan modelleriyle 113 helikopter teslim etti. ABD'li Bell ise 169 helikopterlik satış performansıyla pazardaki güçlü konumunu sürdürdü. Hafif helikopter segmentinin önemli oyuncularından Robinson da 256 adetlik teslimatla dikkat çekti. Şirket bu satışlardan 186 milyon dolar gelir elde etti. Bugün işleti pazarında gördüğümüz tablo yalnızca satış rakamlarından ibaret değil. Havacılık artık kitlesel taşımacılıktan bireysel zaman yönetimine evriliyor. Asıl rekabet hızda değil, zamanı kimin kontrol ettiğinde. Bu yüzden gökyüzü artık sadece ulaşımın değil, iş dünyasının, finansın ve küresel gücün en stratejik alanlarından biri haline geliyor.

0: Modern Japon kültürünün, geleneksel sanatların ve tarihi başkentlerin yoğunlaştığı Kansai bölgesindeki yolculuğumuz 3. haftasında Kyoto ile devam edecek. Ancak öncesinde geçen 2 haftada nereleri gezdiğimizi hatırlayalım. Osaka'nın tarihi ve modern yüzünü keşfedip Kishiwada'daki Danshiri kültürünü deneyimledik. Sakai'de geleneksel bıçak yapımını yakından gördük ve Kawachinagano'da Japon mutfağının inceliklerini tattık. Şimdi ise bu yolculuğun en derin, en sakin ve en anlam yüklü bölümü için Kyoto'ya geçiyoruz.
1: Haydi.
0: Japonya'nın tarih ve ruh başkenti Kyoto'ya ulaşmak için Osaka tren istasyonundayız. Günün her saati hareket halinde olan Japonya'daki sistemin ne kadar düzenli ve kusursuz işlediğini ilk andan itibaren hissettiriyor. Peronlara doğru ilerlerken yolcuların belirlenen çizgiler üzerinde sırayla beklediğini, trenlerin saniyesi saniyesine perona yanaştığını ve kısa sürede yolcu alıp hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu düzen sadece bir ulaşım sistemi değil, aynı zamanda Japon yaşam kültürünün bir yansıması. Kyoto'ya gitmek için yüksek hızlı tren Shinkansen'e biniyoruz. Yaklaşık 55 kilometrelik mesafe karayolunda 1 saat sürerken bu trenle yalnızca 11 dakikada kat ediliyor. Sessiz, hızlı ve konforlu bu yolculuk, Japonya'da mesafelerin nasıl anlamını yitirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Siz sadece koltuğunuza oturuyorsunuz, sistem sizi kusursuz bir şekilde hedefinize ulaştırıyor. Kyoto'ya adım attığınız anda Osaka'dan farklı bir atmosfer sizi karşılıyor. Burası uzun yıllar boyunca Japonya'ya başkentlik yapmış, kültürel birikimini bugüne kadar korumayı başarmış bir şehir.
2: Asırlarca Japon İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Kyoto'dayız. Kyoto tarihiyle, kültürüyle, ahşap evleriyle, özellikle de bol sayıda tapınaklarıyla dikkat çekiyor. En fazla ziyaretçi alıyor ama halen daha da Japonya'nın ruhu ve kültürü burada yaşıyor.

Modern yapıların arasında bile geçmişin izlerini görmek mümkün. Tapınaklar, kutsal alanlar ve geleneksel yapılar yalnızca tarihi miras olarak değil, günlük hayatın doğal bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Kyoto'da zaman daha yavaş akıyor. Şehir ziyaretçisine sadece gezilecek yerler sunmuyor. Aynı zamanda hissedilecek bir ruh vaat ediyor. Burada gezmekten çok o ritmin içine girmek gerekiyor.

Kyoto'nun doğu kesiminde yer alan filozof yolu, bu ruhu en yalın haliyle deneyimleyebileceğiniz rotalardan biri. Yaklaşık 2 kilometre boyunca bir kanalın kıyısından uzanan bu yürüyüş yolu, ziyaretçilere doğayla düşüncenin iç içe geçtiği huzurlu bir deneyim sunuyor. Adını bu yolu her gün arşınlayarak düşüncelerini şekillendirdiği söylenen Japon filozof Nishida Kitaro'dan almış. Kanal boyunca sıralanan ağaçlar, küçük köprüler ve sessiz atmosfer yürüdükçe insanı şehrin kalabalığından uzaklaştırıyor. Burada yürürken sadece bir yolu değil aynı zamanda bir düşünce biçimini de deneyimliyorsunuz. Kyoto'nun ruhu en çok bu sessizlikte kendini hissettiriyor. Özellikle Ginkaku-ji gibi önemli yapılarda ziyaretçilere hem tarihi hem de kültürel bir keşif sunuyor.

filozof yolunun sonunda Kyoto'nun en özel yapılarından biri olan Ginkaku-ji, yani gümüş köşk karşımıza çıkıyor. Japon estetik anlayışının en sade ve derin örneklerinden biri olarak öne çıkan yapılar, Shogun Ashikaga Yoshimasa tarafından 15. yüzyılda emeklilik villası olarak inşa ettirilmiş. Ölümünden sonra Zen tapınağına dönüştürülen kompleks, Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Higashiyama döneminin de simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Antik Kyoto tarihi anıtları arasında yer alan tapınak, Gümüş Köşk adıyla anılsa da hiçbir zaman gümüşle kaplanmamış. Ancak bu durum, Ginkaku-ji'nin değerini azaltmak yerine aksine sadeliğiyle ön plana çıkmasını sağlamış. Tapınak, geleneksel Japon bahçe mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak da kabul ediliyor. Ortasında yer alan koni şeklindeki kum yığını ve çevresindeki desenler, Zen felsefesinin sadelik ve denge anlayışını yansıtıyor. Yosun bahçesi ise doğanın sakinliğini ve uyumunu ziyaretçilere hissettiriyor. Yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan Ginkaku-ji'de tapınağın üst bölümüne doğru ilerlediğimizde farklı bir perspektif bizleri karşılıyor. Yukarıdan bakıldığında gümüş köşkü ve çevresindeki bahçeleri izleme fırsatı buluyoruz. Bu noktadan görülen manzara tapınağın mimarisiyle doğanın uyumunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Doğayla insanın uyum içinde var olduğu bu alan Kyoto'nun en özel duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Kyoto'nun merkezinde yer alan Kyoto İmparatorluk Sarayı, Japonya'nın imparatorluk tarihine ışık tutan en önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. 794 yılında Kyoto'nun başkent olmasıyla birlikte önem kazanan saray, yaklaşık 1000 yıl boyunca Japonya'nın siyasi ve kültürel merkezi olarak kullanılmış. 19. yüzyılda başkentin Tokyo'ya taşınmasının ardından aktif kullanımını kaybeden yapı, günümüzde tarihi bir miras olarak korunuyor. Geniş bir alan üzerine kurulu olan saray kompleksi, sade ama etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. Ahşap yapılar, geniş avlular ve çakıl taşlı yollar, Japon estetiğinin yalın ve dengeli anlayışını yansıtıyor. Sarayın en önemli bölümlerinden biri olan ana tören salonu, geçmişte imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Sarayın içinde bulunduğu geniş bahçe alanı ise ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Kyoto Gyoen olarak bilinen bu alan, yürüyüş yapan, dinlenen ve şehrin sakin atmosferinin tadını çıkaran insanlarla gün boyunca canlılığını koruyor. Kyoto'nun en ikonik yapılarından biri olan Ginkaku-ji, yani Altın Tapınak, Japon estetik anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri. Şehrin kuzeyinde yer alan bu yapı, altın kaplaması ve doğayla kurduğu uyum sayesinde her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. 14. yüzyılda Shogun Ashikaga Yoshimitsu tarafından ilk olarak Ginkaku-ji gibi emeklilik villası olarak inşa edilmiş. Daha sonra Zen Budist tapınağına dönüştürülen yapı, zamanla Kyoto'nun en önemli simgelerinden biri haline gelmiş. Tapınağın en dikkat çeken özelliği üst katlarının tamamen altın varakla kaplanmış olması. Güneş ışığıyla birlikte parlayan bu yüzey, hemen önünde yer alan gölete yansıyarak ortaya

eşsiz bir manzara çıkarıyor. Bu yansıma altın tapınağı sadece bir yapı olmaktan çıkarıp görsel bir deneyime dönüştürüyor. Tapınağın çevresinde yer alan zen bahçeleri ve yürüyüş yolları bu deneyimi daha da etkileyici hale getiriyor. Geçmişte yaşanan bir yangın sonucu tamamen yok olan yapı orijinaline sadık kalınarak yeniden inşa edilmiş. Bugünse Japonya'nın en önemli kültürel miraslarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Kyoto'daki ruhani yolculuğumuzun bir diğer durağı Fushimi Inari Tapınağı. Binlerce kırmızı torii kapısıyla ziyaretçilerini karşılayan yapı Japonya'nın en önemli tapınaklarından biri olarak kabul ediliyor. Biz de kırmızı kapıların altından geçerek eşsiz manzaranın tadına varıyoruz. Torii kapılar Japonya'da kutsal alanla günlük hayat arasındaki sınırı simgeliyor. Fushimi Inari'deki kapıların her biri bireyler ve şirketler tarafından bağışlanmış. Bu dileklerin kabulü, bereket ve başarıyla ilişkilendiriliyor. Tapınağın adı da bu anlamı destekliyor. Inari, Japon inancında tarımın, bereketin ve ticaretin koruyucu tanrısı olarak kabul ediliyor. Fushimi ise bölgenin adını ifade ediyor. Bu nedenle burası özellikle iş hayatında başarı, bolluk ve iyi şans dilemek isteyenlerin ziyaret ettiği önemli bir tapınak olarak öne çıkıyor. Japon mutfağı dendiğinde akla genellikle sushi ve deniz ürünleri gelse de ülke aynı zamanda etleriyle de öne çıkıyor. Wagyu olarak bilinen yüksek kaliteli dana eti, yumuşak dokusu ve yoğun lezzetiyle Japon kültürünün önemli bir parçası. Biz de Kyoto'da bir restoranda Wagyu'nun yapımına eşlik edip tadına bakıyoruz. Dışı çıtır bir kaplamaya sahip olan et, iç kısmı hafif pişmiş ve sulu kalacak şekilde hazırlanıyor. Küçük dilimler halinde sunulan bu etler, masaya getirilen sıcak taş üzerinde isteğe göre biraz daha pişirilebiliyor. Kyoto'da geçen bu yolculuk, Japonya'nın sadece modern yüzünden ibaret olmadığını, aksine köklü bir geçmiş, güçlü bir kültür ve derin bir yaşam felsefesi üzerine kurulu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kansai'deki 3. bölümümüzü geride bırakırken, sıradaki durağımız Japonya'nın en eski başkentlerinden biri olan Nara olacak. Bir sonraki bölümde geyikleriyle ünlü parkları, Büyük Buda heykeli ve geleneksel zanaatlarıyla öne çıkan bu tarihi şehri keşfetmeye devam edeceğiz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık sektörü ve Türkiye'nin dijitalleşme serüveninde yapay zeka tarafında önemli katkıları olan bir kurumumuzun, Havelsan'ın genel müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar'la birlikteyiz. Mehmet Akif Bey merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi sizin ürettiğiniz birçok ürün birçok platformda yer alıyor. Hatta onların uçuşuna veyahut da operasyonuna, hazırlıklarda sizin ürünlerinizin katkısı ve rolü söz konusu ama çok ön planda görünmüyorsunuz. Adınız da zaten havacılık elektronik sanayi idi ama bu gelişmeler sizi bambaşka yerlere götürdü. Biraz şu Havelsan'ın son bulunduğu konumu tanımlayarak başlayabilir miyiz?
1: Tabii elbette ki Havelsan hava elektronik sanayi olarak aslında ilk yıllarda 44. yılına girdi.
0: Eski bir kurum oldu.
1: Bayağı da eski bir kurum geçmişi var. Geçmişte ilk yaptığımız projelerden bir tanesi Hava Kuvvetleri'ne HVBS dediğimiz bilgi sistemi, Hava Kuvvetleri bilgi sistemi. Bu hala yaşayan, gelişen, güncellenen, yeni teknolojiyle güncellenen ve hem bizim Hava Kuvvetleri'nde olduğumuz, Hava Kuvvetleri'nin de bizimle beraber çalıştığı bir yazılımlar manzumesi, sistemler sistemi.
0: Evet.
1: Yani hem kaynaklar yönetiminde hem de muharebe yönetiminde çok sayıda bilgi sistemi bileşen entegre bir arada çalışıyor ve bu inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Tabii bu aşamaya gelinceye kadar çok uzun yıllar geçti ve hala da süreç devam ediyor. Diğer taraftan bizim yapmış olduğumuz simülatörler çok bilinir. Hem askeri alanda helikopter simülatörleri, savaş uçağı, eğitim

0: uçakları, işte Black Hawk, Sea Hawk'la başlayıp, evet, Cougar'la devam eden, daha sonrasında KT-1T, F-4 gibi, sonrasında F-16 gibi simülatörlerini yaptığımız sistemler mevcut. Şu anda ise ülkemizdeki bu son 10 yıldaki gelişimlerle birlikte TUSAŞ firmamızın ürünlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte artık yerli uçaklarımızın simülatörlerini de yapıyoruz. Burada Atak'la başladık, Hürkuş'la devam ettik, Hürjet, sonrasında Gökbey ve Milli Muharip'te de sadece eğitim simülatörü değil, aynı zamanda mühendislik simülatörü de yapıyoruz. Yani Milli Muharip daha geliştirilirken...
1: Ürünün geliştirilmesine katkı sunuyoruz.
0: Evet, Kaan platformunun geliştirilmesine, evet, katkı anlamında...
1: Orada dijital ikizli kullanma şansı oluyor mu? Ne kadar kullanılıyor?
0: Aslında bir dijital ikizden bahsedebiliriz. Çünkü uçağın uçuş modelleri yükleniyor simülatöre. Farklı senaryolar gerçek pilotlar tarafından deneniyor. Farklı harekat ortamları bizim geliştirdiğimiz harekat ortamı yazılımında test ediliyor. Yani bir kol uçuşu gerekirse yapılabiliyor, birden fazla uçak. Gerekirse karşıdan gelen bir tehdit, bir angajman nasıl yapılacak? Bütün bunlar bizim görev ortamında, taktik ortamında canlandırılıyor, sanal olarak canlandırılıyor. Ve pilotlarımız onunla ilgili uçağın performansı ile ilgili şeyler veriyorlar. Geri dönüşler veriyorlar. İyi olmuş, olmamış, güzeldi, değildi gibi, geliştirilmeli gibi. Ki bunlar çok kıymetli. Yani bir modeli çıkarıp, prototipi çıkarıp, havaya çıkarıp, ortaya çıkardıktan sonra uçurup havada test edeceğiniz bir şeyi daha önden test etme şansına sahip oluyorsunuz. Elinizdeki tasarımı test etme şansı buluyorsunuz. Bu anlamda önemli bir dijital ikiz uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun gibi Anka'nın da simülatörünü yapmıştık ve son zamanlarda da Türk Hava Yolları'na 2017'de teslim ettiğimiz bir 737NG simülatörü vardı.
1: Evet.
0: Tabii onun uzun bir hikayesi var. Aslında yazılsa belki kitap bile olur. Orada yabancı bir ortakla başlayıp birlikte geliştirdiğimiz bir takım olumlu olumsuz tecrübeleri yaşadığımız bir sistem oldu. Ama Allah'a şükür, evet, 2019-20'den bu yana da kendi özgün hem Airbus 320-21 Neo CEO her türlü modelini,
1: evet,
0: Boeing'de de 737 Max NG hepsini kendi yazılımlarımızla, tamamen kendi çözümlerimizle geliştirdiğimiz yeni simülatörlerimizi ortaya çıkardık.
1: Ya sivil tarafta da bu şekilde varsınız.
0: Bu şekilde varız. Sadece bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları değil, Türkiye'deki diğer simülatör okulları, diğer hava yolları da bunu aldılar, kullanıyorlar. Ve geçtiğimiz yılda ilk ihracatımızı yaptık. Fransa merkezli bir, evet, eğitim merkezine.
1: Bu önemli, evet, yani. Havacılığın merkezi diyebiliriz yani, Airbus'un en önemli ortağı.
0: Evet. Dolayısıyla inşallah Türk Hava Yolları'mızın yeni uçak alımlarıyla, yeni büyüme planlarıyla da orantılı olarak önümüzdeki dönemde büyük gövdeli, geniş gövdeli uçaklar için 350 gibi, 787 gibi uçaklar için de çalışmaya başladık. Onların da simülatörlerini gerçekleştireceğiz.
1: Bu alanda kaç şirket var?
0: Bu alanda küresel ölçekte de iyi bir konuma geliyoruz. Bir Kanadalı firma var biliyorsunuz en başta.
1: Evet, en popüleri.
0: Sonra bir Amerika, İngiltere ortaklı bir firma vardı. O biraz sivil alandan çıktı. Şu anda
1: bize alan açtı.
0: Bize alan açmış oldu. Evet. Ve biz şu anda en popüler ikinci firma olabiliriz yani.
1: Küresel ölçek.
0: Küresel ölçekte üçüncü, ikinci sıraya gelmiş olabiliriz. Bununla ilgili de Ankara'da geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın Havelsan ziyaretinde temeli atılan bir Ankara Havacılık Uzay Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yer rezerve ettik ve orada temelini attığımız hangarlarda seri üretimi daha hızlı teslimat yapacak şekilde, sivil simülatörlerimizi teslim edecek şekilde bir yapılanmaya da gidiyoruz. Tabii biliyorsunuz bugünler havacılığın zor günleri.
1: En zor günleri.
0: Pandemide, evet, böyle bir zorluk yaşamıştık. Şu anda da yakıt problemi

0: had safhada, maliyetler çok yüksek. İnşallah bu badireler de atlatıldığı zaman bizim simülatörlerimiz daha da yaygınlaşacaktır. Çünkü dünyada havacılık çok büyüyor. Pilot sayısı çok artıyor. Eğitim ihtiyacı çok artıyor.
1: Evet.
0: Biz tabii sivil simülatör dışında askeri simülatörler alanında da kendimizi daha iyi noktalara konumlandırmayı hedefledik. Bunlardan bir tanesi yeni nesil XR dediğimiz artırılmış gerçeklik. Gözlük takarak, yani herhangi bir aynalı görsel sistem, projeksiyonlu bir sistem yerine bir gözlükle dış dünyayı canlandırdığımız ve kokpit ortamını gözlükten görebildiği, dış dünyayı algılayabildiği hareket sistemini de farklılaştırdık. Altı bacaklı hareket sistemi yerine eğitim uçakları için böyle halkalı bir yapıdan oluşan yeni bir girişimci bir firmamızın geliştirdiği bir sistemi kullanıyoruz. Onun hikayesi de çok ilginç. Teknofest 2019 veya 20 olabilir yanılmıyorsam İstanbul'da bir öğrenci girişimi vardı, böyle bir hareket sistemi. Biz onlarla birlikte çalışarak
1: buraya getirdik.
0: Şu anda onlar bir startup'ın ötesinde,
1: yani Teknofest'in bir meyvesi diyor.
0: Evet. Bir KOBİ firmasına dönüştüler onlar.
1: Evet.
0: Ve onu da hem Hürkuş platformumuzda kullanıyoruz. Hem de yurt dışına da ihraç ediyoruz. Başka bir ülkeye de, başka bir ülkenin eğitim uçağında da kullanılacak şekilde bir eğitim konsepti geliştirdik.
1: Şimdi Avesan'ın alanı geniş. Yani biz böyle daraltarak anlatıyoruz. Hep havacılığa odaklandık ama siber güvenlik tarafında da varsınız ve Türkiye'nin en önemli sorunu, meselesi. Daha Siber Güvenlik Başkanlığı da yeni kuruldu. Ciddi atılımlar yapılıyor. Evet. Sizin oraya ciddi katkı sunacağınızı düşünüyorum.
0: Elbette ki Siber Güvenlik Başkanlığımızla da temas halindeyiz. Bütün siber kurumlarımızla uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bir siber güvenlik kümelenmesi var. O yapıda da öncü rol oynuyor Havelsan başından bu yana. Şimdi gelişen, yenileşen dönemde, tehditlerin arttığı bir dönemde artık biz bilişim siber güvenliğinden çok operasyonel, endüstriyel teknolojilerin siber güvenliğine, savunma sanayi siber güvenliğine odaklandık. Yani savunma sanayide geliştirdiğimiz birçok platformlar, uçaklar, helikopterler, gemiler, tanklar var. Bunların da siber güvenliği var ve önemli. Aynı şekilde bir bulut altyapısı geliştiriyoruz güvenlik kurumları için. Bu bulut bilişimin de siber güvenliği önemli. Dolayısıyla biz odağımızı artık hani böyle antivirüs, deep packet inspection işte vesaire, CM gibi ürünlerden operasyonel, endüstriyel otomasyon tarafına yönlendirdik. Artı bir de bulut bilişim siber güvenliğine yönlendirdik. Ve aynı zamanda da bizim yıllardır yaptığımız bir harp oyunları egzersiz ve analiz yazılımı var. Bunun sibere yansıması olan Siber Range diye bir sistem üzerinde de çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda NATO'nun da bir tatbikatı oldu, siber tatbikatı. Orada da bu ürünümüzü deneme şansımız oldu. Bunun haricinde harp oyunlarına buradan geçecek olursam, harp oyunlarında geldiğimiz noktada da yapay zekanın ve veri biliminin öne çıkmasıyla birlikte
1: dijital hava sahası.
0: Evet.
1: Yani, evet.
0: Dijital hava sahası, dijital müşterek harp sahası, enerji sistemleri,
1: telekomünikasyon, 5G, 6G'de de çalışmalarınız var.
0: Sağlık, bunların hepsi çok kritik, elektrik, hepsi çok kritik büyük altyapılar, sistemler. Yine hava, kara, deniz, siber, uzay güvenlik altyapıları. Bunların birbiriyle olan etkileşimi, gerçek bir senaryoda kimin ne yapacağı, afet yönetimi, su yönetimi, her biri aslında yılların kurumları var oralarda, uzmanlaşmış. Bu uzmanlıklar elbette ki oralarda. Ama bunları bir dijital ortamda bir araya getirip hepsini birlikte oynatacak ve bunun sonucunda ortaya çıkan analizleri yorumlayacak, etkileri kurumlara görev olarak dağıtacak bir yapıya ihtiyaç var.

0: Integratör bir yapı.
1: Evet.
0: O yapı
1: o yapıyı, evet, HiMOTS ismini verdiğimiz, daha sonra da milli bir isimle Bertu diye değiştirdiğimiz, evet, bir harp oyunları etki analizi yazılımı ortamımız var. Bunu da uzun zamandır farklı ülkelerde de çalıştık. Türkiye'de de artık eskiden, çok eskiden beri alınmış olan bir takım yabancı muadilleri vardı. Hem onlar demode oluyor, hem yapay zeka destekli yeni nesil teknolojiyi sunuyoruz bu ürünle, hem de o demode olan yazılımları da güncelleme şansı yakalıyoruz ki bugün dünyada geldiğimiz noktada bu son yaşanan savaş senaryolarında kimin ne kadar tepki verebildiği, ne sürede tepki verebildiği, hangi sistemlerinin çökebildiği gibi analizleri artık herkes yapmak istiyor. Herkesin bu tarz analiz yazılımlarına ihtiyacı var. Bunun yabancı örnekleri de çok. Biz de Türkiye'de bu alanda yerli yazılımımızla katma değer üreteceğimize inanıyoruz.
0: Dolayısıyla geniş bir alanda hizmet, evet, veren bir kurumdan bahsediyoruz. Geçmişte Türkiye olanın kabinici eğlence sistemine de el atmış, belirli bir noktaya getirmiştiniz.
1: Devam ediyoruz,
0: evet,
1: orada hala.
0: Devam ediyor.
1: Orada TCI firmamızla çalışmaya devam ediyoruz. Artık ürünlerimiz de havacılık sertifikasyonunu da aldı. Onlar yeni gelen uçaklara yeni koltukları takmaya başladığı zaman, evet, üzerinde bizim geliştirdiğimiz bileşenler de olacak.
0: Mehmet Akif Bey, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Başarılar diliyorum. Yani görüldüğü kadarıyla böyle kısa sürede Avesan'ı anlamak ve anlatmak çok kolay değil gibi.
1: Vallahi öyle, sağ olun. 40 yıllık bir hikayeyi anlatmak bir programda belki zor. Yani bunu inşallah daha geniş zamanda sizlere aktarırız.
0: Tekrar teşekkürler, başarılar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Geleceğin hava gücü ve hava ulaşımı dönüşüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, insansız savaş uçağı Anka-3'ün boyutlarını büyütürken, Hürjet'in deniz versiyonu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak güncellemeler kapsamında Anka-3'ün uzunluğu 7,9 metreden 8,9 metreye, kanat açıklığı ise 12,5 metreden 13,1 metreye çıkarılacak. İnsansız savaş uçağının yüksekliği de 10 santimetre artırılarak 2,6 metreye ulaşacak. Bu büyüme sayesinde Anka-3'ün maksimum kalkış ağırlığı 6500 kilogramdan 7250 kilograma, faydalı yük kapasitesi ise 1200 kilogramdan 1600 kilograma yükselecek. TUSAŞ ayrıca Hürjet'in deniz varyantı olan Hürjet D üzerinde de çalışıyor. TCG Anadolu'dan sonra hizmete girmesi planlanan milli uçak gemisi için tasarlanan modelde tuzlu deniz ortamına dayanıklı özel alaşımlar ve kaplamalarla güçlendirilmiş gövde, gemi konuşlu operasyonlara uygun kanca sistemi, düşük hızda kalkış ve iniş için artırılmış kanat alanı, katlanabilir kanatlar gibi yeni özelliklerin yer alması planlanıyor. Gelecekte hava ulaşımına yön vermesi beklenen elektrikli hava

Taksilerle ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son gelişme ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşandı. Joby Aviation şehir merkezinde bir vertiport kurmak için girişim başladı. John Wayne Airport'la şehir merkezi arasındaki yaklaşık 66 kilometrelik mesafe Los Angeles trafiğinde ortalama 1,5 saat kadar sürüyor. Elektrikli hava taksileri sayesinde bu sürenin 15 ila 20 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Proje, sıfır emisyonlu şehir içi hava ulaşımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Joby Aviation'ın mevcut planlamasına göre Los Angeles'taki ilk sınırlı hava taksi operasyonlarının 2026 yılı içinde başlaması öngörülüyor. Ancak sistemin yaygınlaşması için sertifikasyon ve şehir içi hava trafik altyapısının tamamlanması gerekiyor.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İyi günler, haber bülteniyle karşınızdayız ve ne yazık ki ilk haberimiz çok acı, üzücü bir trafik kazası ile ilgili. Bayram tatilinin son günü ne yazık ki Denizli'de bir trafik kazası meydana geldi. Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 de yaralı var.
1: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi

0: kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Deniz Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Birazdan konuğum olacak. Sürüş güvenliğini, bu riskleri, nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylıca konuşacağız. Öncesinde canlı bağlantılarla bayram dönüş trafiğine bakalım. Kapıkule sınır kapısında acaba yoğunluk var mı? Gazeteci Alican Zeray canlı yayınla oradan karşımızda. Alican.
2: Evet, 9 günlük bayram tatilini Avrupa ülkelerinde geçirmek için karayoluyla yola çıkanlar dönüş yoluna geçti. İşte Avrupa'ya açılan, Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule sınır kapısında da yoğunluk var. Sadece Kapıkule'de değil tabii. Hamzabeyli var, yine Bulgaristan'a açılan, orada da yoğunluk var. Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule sınır kapılarında da yoğunluk var. Kapıkule Avrupa'nın en büyük sınır kapısı. Tabii 9 günlük bayram tatili için yola çıkanlar bugün dönüş yapıyor. Çünkü yarın işbaşı var. İşte geliyorlar Bulgaristan'a açılan dediğimiz gibi Kapıkule sınır kapısından geliyorlar. Ülkeye giriş yapıyorlar. Polis noktasında pasaport kontrolü ve ardından araçları kontrol ediliyor. Peronlar dolu. Dediğimiz gibi zaman zaman yoğunluk, zaman zaman da tabii araçlar, peronlar boş oluyor ama şu anda yoğunluk devam ediyor. Kapıkule sınır kapısında hemen ilerisi Kapıkule sınır kapısı gösteriyor arkadaşım da. Peronları şöyle, diğer peronları da gösterelim. İşte dediğimiz gibi 9 günlük bayram tatiline çıkanlar en çok kullandığı nokta burası. Aslında bu noktadan giriş yapıyorlar. Bir de İpsala sınır kapısı var. Yunanistan'a açılan, orada da yoğunluk var ama dediğimiz gibi burası en çok kullanılan sınır kapısı, Kapıkule sınır kapısı. Araçlar arka arkaya sıralandı ve ülkeye giriş yapmak için geliyorlar. Dediğimiz gibi girişler bu noktada devam ediyor. Özellikle işte Bulgaristan'a, en çok yaptığımız röportajlarda Yunanistan'a, Romanya'ya gidenler vardı. Tatillerini, rezervasyonlarını yaptılar, otellerini ayırdılar. Akrabaları, tabii soydaşlarımız da var. Onlar da yoğunluk oluşturuyor. Onlar da ailelerini görmeye gitmişti, akrabalarını görmeye gitmişti. İşte bu noktadan da dönüş yoluna geldiler. Buradan devam ediyorlar tabii. Hemen Edirne'ye, Edirne'den de gidecekleri yerlere. Evet, tekrar gösterelim şöyle yayınımızın sonunda. İşte buraya gelenler, işte burada pasaport kontrolü bu noktada. Daha sonra da araç kontrollerini yapıyorlar. Yapıyorlar ve ülkeye girişleri devam ediyor. Biz de Kapıkule sınır kapısındayız. Yoğunluk oldukça buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Kapıkule'den sözü tekrar stüdyoya size bırakalım.
1: Alican Zeray, çok teşekkürler. Edirne Kapıkule'de durum böyle. İstanbul'a girişte Çamlıca gişelerine gideceğiz şimdi. Habertürk ekibinden Dilara Civelek orada. Düne kıyasla bugün nasıl Dilara?
3: Biz şu an kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Çamlıca gişelerindeyiz. Çamlıca gişeleri İstanbul'a giriş yapmak isteyen, Ankara istikametinden gelecek, Anadolu illerinden gelecek vatandaşların ilk uğrak noktası diyebiliriz. Şu an yoğun bir trafik var dememiz doğru değil. Evet, yoğun akıcı bir trafik var. Araç yoğunluğu var elbette ama trafik durma noktasında veya kilit dememiz doğru değil. Habertürk drone kamerası ile birlikte de Ahmet Korkmaz da ekranlarınıza getiriyor şu an yoğunluğu. Bir akıcı trafik var bu noktada. bayram tatilinden dönecek olanlar, son günde bırakmış olanlar dönüş yolculuğunu şu an buradan giriş yapıyorlar. Yani Ankara istikametinden gelirken evet ara ara yoğunluklar

0: Ara ara krizlenmeler yaşanabiliyor bu noktada ama şu an itibariyle açık diyebiliriz. Peki Edirne istikametinde durum nasıl? Edirne istikametinden İstanbul'a gelecek olan vatandaşlarsa açık bir güzergahla karşı karşıya kalacaklar. Trafik gayet akıcı. Bazı noktalarda akıcı tıkanmalar yaşansa da Edirne istikametinden İstanbul'a gelecek olan vatandaşlar açık bir trafikle karşılaşacak diyelim. Peki İstanbul içinde durum nasıl? Köprülerden de bahsedelim. E5 karayolu ve bağlantısı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şişli hattından itibaren gayet açık bir trafik var. Diğer hatlarda da gayet açık. Hatta köprü girişlerinde çok az bir birikme yaşansa da genel hatlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E5 Karayolu da açık diyelim bizler. FSM Köprüsü'ne bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantısı olan TEM Otoyolu'nda da şu an haritada yeşil rengi görmemiz mümkün. Gayet açık bir noktada da. Peki bayram tatilini İstanbullular nerede geçirdi? Bütün yayınlarımız boyunca da söyledik. İstanbul'da olanlar, bayram tatilinin tadını çıkarmak isteyenler güneşli havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Bayram tatilinin son gününde de bu durum değişmedi. Üsküdar hattından başlayarak Kandilli'ye kadar, Kuleli hattına kadar gayet yoğun bir trafik var. Tatilin son gününü çıkarmak isteyenler, tadını çıkarmak isteyenler Üsküdar hattında bir yoğunluk oluşturdu diyebiliriz. Boğaz'ın diğer hattına bakalım. Tarihi Yarımada'da Sirkeci'den başlayan yoğunluk, Bebek, Ortaköy, Beşiktaş hattında da yoğun bir şekilde trafik olduğunu gözlemlememiz mümkün. Ancak bazı bölgelerinde açıklık olduğunu, bazı bölgelerin kilitlendiğini de söyleyelim. Habertürk kamerasında, drone kamerasında Ahmet Uludağ'da şu an buradaki yoğunluğu ekranlarınıza getir de burada çok yoğun bir trafik söz konusu değil. Ancak tatilden dönenler, Kurban Bayramı tatilini sona erdirenler İstanbul'a geçiş yapıyor, giriş yapıyor diyebiliriz. Hem trafik kurallarının hem de emniyet kemerinin önemini hatırlatarak Çamlıca gişelerinden biz de yayınımızı noktalayalım.
1: Evet, Dilara Civelek aktardı. Ahmet Uludağ da bize drone kamerasıyla da durumu gösterdi. Yarın daha çok olacaktır İstanbul'da trafik. Bundan şu an sakin ve akıcı Çamlıca bölgesinde, İstanbul'un genelinde trafik. Başlarken Denizli'deki bu korkunç kazayı verdik ne yazık ki. İnsanlar bayramlarının dönüşünde, bayram tatillerinin dönüşünde çok üzücü bir trafik kazası geçirdiler. Daha doğrusu bir yolcu otobüsü yoldan çıktı, bariyere çarptı, alev aldı ve 8 kişi hayatını kaybetti. Biri bebek. Mert İntepe, ileri sürüş teknikleri uzmanı konuğum. Mert Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Selef Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi bayram dönüşlerinde hep biz bireysel olarak da sürücülere önerilerde bulunuyoruz. Sizin gibi bu konu uzmanları aracılığıyla. Çok yoğun bir hareket oluyor elbette. Kaza riski artıyor. Her zaman bayram sonrasında trafik kazaları, can kayıpları ile ilgili raporları bakanlık açıklamalarında paylaşıyoruz. Burada tabii ki önlenebilir kazalar da var. Öncelikle bu trafik kazasına ilişkin burada ne olduğunu henüz bilmiyoruz. İnceleme sürecek, yani bazen sürücü kalp krizi de geçirebiliyor. Başka bir sağlık problemi de olabiliyor. Bilmediğimiz teknik bir sorun da olabiliyor. Ama ilk değerlendirmeniz, gözleminiz, buna yorumunuzla başlayalım mı? Ne dersiniz?
2: Çok doğru başladınız. Çok teşekkür ederim. Ama ilk değerlendirmeler ve ilk görüntülere doğru baktığımızda dümdüz bir güzergah olduğunu ve tek taraflı bir kaza olduğunu görüyoruz maalesef.
1: Evet.
2: Ve yangın tek bir başka araçla çarpışmadan bir evet. bariyere çarpma ve sonrasında da yangının çıkması. Yani aslında bize şunu söylüyor. İhmalin bedeli bu ölüm müdür? Ya da incinebilir yol kullanıcıları dediğimiz yolcuların, yayaların bu şekilde ölmeleri gerçekten katliam adında anılmak zorunda. Başka da bir çaresi yok. İnsan hayatıyla pazarlık yapılmaz Serap Hanım. İnsan hayatıyla bir pazarlık var burada. Yani şöyle bakmak lazım. Bu taşıtın genel güvenliği muayeneden geçmiş mi? Sürücünün güvenliği ya da uykusuzluğu, yorgunluğu, yolcuların güvenliği, firmanın, bu araç firmasının, filonun takibi var mı? Kim nasıl araç kullanıyor? Hangi hızda gidiyoruz? Ve biz diyoruz ki çoğu zaman insanlar güzergahları üzerindeki hız limitlerindeki yazılı levhalara göre görmezler, zihinleri algılamaz. Yolun geometrisine göre hızlanırlar. Dümdüz bir yol işte.
1: Evet.
2: Ve en önemlilerinden biri de bu araçta, otobüste otomatik yangın söndürme sistemi var mıydı? Çalışmıyor muydu? Niye basamadık? Bu araçlarda otomatik yangın söndürme sistemleri var Serap Hanım.
1: Ama otomatik yangın söndürme sistemi var diyorsunuz ama birçok böyle büyük araçlarda, yolcu otobüslerinde bir yangın çıkıyor. Bazen yakıttan vesaire bir arızadan. Ve genellikle de aracın tümüyle yandığını görüyoruz. Yani genel duruma baktığınızda bu yangın söndürme sistemleri ne kadar çalışıyordur?
2: Çalışmıyorsa sistemimizde bir hata var demektir. Yani filonun sisteminde hata vardır. Otobüsün yola çıkışla elverişliliğine uygun olmalıdır.

0: olmaması vardır. Muayene sisteminden geçtiyse muayenede bir problem vardır. O yüzden biz diyoruz ki ben bilet aldım, Denizli'den İzmir'e gideceğim, İzmir'den Denizli'ye gideceğim. Tek suçum bu otobüste oturmak olmamalı. Yani tabii. incinebilir yol kullanıcısı olduğum için muayene sistemi eğer otomatik yangın söndürmeye bakmamış, bunu muayeneden geçirmemişse sonuçta maalesef 8 kişi öldü diyoruz. O zaman bu taşıt güvenli değil. Seyahat etmeye ya da Doğru. yolcu taşımaya güvenli değil. Bu sürücü bu mesleğini icra ederken güvensiz bir taşıtla yolculuk yapıyor. Yolcular da güvensiz bir araçla yolculuk Tabii. yapıyor. O zaman firma ve filo para kazanırken yaptığı işte iş güvenliğini ön plana koymuyor. Mesele bu. O yüzden insan hayatıyla pazarlık olmaz diyorum ben.
1: Şunu ben anlamaya çalışıyorum. Şimdi biz genellikle böyle trajik olayların ardından bazı şeyleri daha çok konuşuyoruz ve fark ediyoruz. Birçok denetim yapılıyor bayramların öncesinde, yoğun tatillerin öncesinde. Daha çok bunlar ruhsatlar, evraklarla ilgili denetimler ama mesela bizim ülkemizde yıllardır konuştuğumuz bu şoförlerin çalışma saatleri, yorgunlukları, uykusuzluklarının önüne geçecek standartlar ne kadar oturdu? Ne kadar buna uyuluyor şu anda? Sizin genel gözleminiz nedir buna ilişkin?
0: Ben %100 bir uyumun olmadığını hem sahada olan biri olarak hem de televizyonda sizde bunu paylaşan biri olarak net olarak biliyorum. Yani sürücülere bir mikrofon tuttuğumuzda onlarla sohbet ettiğimizde halleri ve çalışma şartları içler acısı. Çünkü güzergahlar çok uzun ve bayram zamanlarında ekstra seferler konuyor. Evet. Bazen de siz bir yedek şoför bulmak için başkasının ehliyetiyle yol gidiyorsunuz. Başkasının ehliyetini takometreye takıyorsunuz. Ya da mesleği şoförlük olmayan birini sadece bu bayram tatilinde gelip otobüse oturtup sürücülük yaptırtıyorsunuz.
1: Bunlar çok
0: Otogarlardan
1: önemli.
0: Çıkışlar çok.
1: Otogarlardan yani aynı şoför devam ediyor lazım. Başkasının ehliyetini şoför değişmiş gibi mi gösteriyorlar? Onu mu demek istiyorsunuz başkasının ehliyetiyle derken?
0: Çok kesin ve net söylüyorum %80'i böyle çalışıyor şu an. %80'in üstünde bir rakam
1: Normal
0: böyle çalışıyor.
1: Normal süresi kaç saattir yolda bir şoför kaç saat gitmeli yasal şey süre nedir? Uzun yolda.
0: Yasal takometre süreleri 9 saatten fazla direksiyon koltuğunda oturamazsınız. 4,5 saatte bir de mola vereceksiniz. Sonra 11 saat dinlenmek zorundasınız. Bir şoför olarak takometrede tek başınıza hareket ederken 4,5 saatte bir, en geç 4,5 saatte bir, yarım saat 45 dakika mola, tekrar 4,5 saat sürüş, sürüşünüz bitti. Bitti. 24 saatte 9 saatten fazla sürüş yapamazsın.
1: Şimdi yani seferler zaten artırılıyor bayramda. O yüzden daha çok araç trafiğe çıkıyor. Firmalar burada ya dışarıdan çok yetkin olmayan şoförleri direksiyona oturtuyorlar diyorsunuz ya da
0: Maalesef.
1: Onu da yapmıyorlar ama birilerinin belki işte bir firmayı itham etmiyoruz ama bu varsa bunu söylemek lazım ki buna göre denetimler yapılsın. Çünkü böyle suistimaller birçok sektörde olabiliyor ne yazık ki. Ehliyetini koyuyor. Aynı sürücü 9 saatin üzerine devam ediyor ya da 11 saat mola vermiyor. Başka bir sürücünün ehliyetiyle Bravo. Yola devam ediyor diyorsunuz. Çok önemli bir tespit bu. İşte insanların dediğiniz gibi bayram dönüşü kucağında bebeğiyle bir baba neden burada hayatını kaybetsin? Aracın kapıları açılmış, insanlar yangından kaçmaya çalışırken o daracık otobüsten çıkamamış orada hayatlarını kaybetmişler sıkışmadan dolayı. Uzun bir koridorda Çünkü... değil ki otobüsten çıkmaya çalışırken hayatlarını kaybetmişler.
0: Dar bir koridor uzun olmasa da merdivenleri iniş alanı çok dardır.
1: Merdivenlerin orada evet oraya sıkışmışlar.
0: Orta merdiven çok dardır ve merdivenlerin de boyutları yüksektir. Çocuğunuzla beraber oradan inmeye çalışırken düşersiniz. İnsanlar da üzerinize basarak maalesef bu kadar acı, 3. dünya ülkelerinde yaşamayacağınız ölümlerle karşı karşıya kalır. Yola bakın, harika bir yol görünüyor. Bölünmüş evet. yol, 3 şerit, asfalt, harika yol. Otobüsün geneline baktığınızda dışarıdan yangın olmadığında nefis görürsünüz bu otobüsü. Peki ben sadece bir firmanın filo takibi yapmamasından, taşıt güvenliğinden, muayeneden geçmesinin sonucunda hizmet aldığım bir sektörde neden birileri benim hayatımla pazarlık yapıyor? Bunu söylüyorum. Neden biz de otobüslerde insanlar önleyemiyoruz. Çünkü bizim sürücünün davranışını değiştirmeyip sürücünün şartlarını değiştirmediğinizde sürücü de öldü ya şimdi Allah rahmet eylesin evet. ölenlere ailelerine başsağlığı
1: evet.
0: diliyoruz.
1: Evet tabii.
0: Tek suçlu sürücü. Yani burada Serap Hanım'la Mert konuşunca sürücü ölünce de soramıyorsunuz. Öldü çünkü adam. Ne oldu? Bu kazaya sebebiyet veren neydi?
1: Tabii.
0: Yani elinizde bir sihirli değnek olsa neyi değiştirmek istersiniz diye bu kazada sorsam muhtemelen benim dinlenmem lazımdı abi diye cevap verir. Evet. Net söylüyorum. Uyku evet. borcu varsa yola çıkmayacaksınız.
1: Hangi şartlarda acaba burada yaşamını yitiren sürücü hangi şartlarda çalıştı da bu kaza meydana geldi? Diyelim ki şimdi yangınla ilgili belli ki yangın sistemi çalışmıyor. Kül olmuş araç. Diyelim ki evet. Yorgunluk gibi bir faktör yok. Ya da çalışma standardı ile ilgili bir sorun yok. Bambaşka bir kendinden geçme, sağlık, tansiyon düşmesi, Olabilir. Kalp krizi diyelim ki böyle bir şey oldu. Olur. Yani bu tarafından da bakacak olursak. Bu araçların güvenliği için bir

0: Çok artık geçmişe kıyasla hani ani frenler vesaire birçok sistem artık araçlarda var. Mesela bunlar ne kadarı bugünkü donanımlarla, araç donanımlarıyla kontrol altına alınabiliyor geçmişe kıyasla? Burada aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpmasına baktığınızda beklenmedik bu tür bir sorun olduğunda yapacak bir şey yok mu? Bunun için başka donanımlar olabilir mi araçlarda? Ne yapılabilir?
1: Var. İhmalin bedeli diyorum. Şimdi bu araç jandarma inceledikten sonra ortaya şu sonucun çıkması gerekiyor. Ben bunu bekliyorum jandarmadan. Bu araçta bazı fren sistemleri var. Elektronik fren sistemleri. Sürücü, baş şoför ya da patron tarafından iptal edilmiş mi? Acil durum frenleme sistemleri var.
0: Evet.
1: ABS kısaca adı bu.
0: Evet.
1: Bu sistem ABS fren sistemiyle beraber çalışıyor. Sürücü uyusa da bir bariyere çarpmamak için kendi kendine fren yapıyor. Kabaca Türkçesi bu.
0: Evet.
1: Kabaca kendi kendine fren yapan sistem nerede? Niye çalışmıyor? Birisi bunu iptal etmiş bile bariyere
0: çarpmış.
1: Neden
0: iptal ederler bunu? Niye iptal edilir bu?
1: Sürücü bundan rahatsız oluyor. Sürücü bu teknolojiden bazen rahatsız oluyor. Çünkü radar sistemi her gördüğü engelde frenleme yaptırtıyor aracı. Diyor ki yolcu rahatsız oluyor. Çay içen çayını döküyor. Ben sürücü olarak konforlu gidemiyorum gibi kendince uygulamalarla iptal ediyor. Peki iptal ettin ama araç muayeneden geçti mi? Ben bu arabanın muayeneden geçip geçmediğini merak ediyorum. Muayeneden geçtiyse muayene firmasına da şunu soruyorum. Yangın söndürme sistemine baktın mı? Tırnak içinde parantez, bakmıyorsun zaten, kusura bakma. Peki incinebilir yol kullanıcılarının güvenliğini düşünerek acil fren sistemini kontrol ettin mi? Bize biri cevap versin. Bu kadar insan öldü, bu işler kolay değil. İnsan hayatıyla pazarlık yapmayalım. Çünkü bazen potansiyel düşmanlarımız var. Yolun yüzeyi, hız, aracın ağırlığı, uzunluğu, lastikler, viraj, bunlar bayram içinde, genel içinde potansiyel düşmanlarımız zaten. Buraya bakmak zorundayız. 10 kilometre evet. Hızlı gitmek oyunun kuralını değiştirir.
0: Bir de son olarak şunu söyleyelim. Bu dedikleriniz zaten çok önemli. Yolcu otobüsleri için bu standartların olduğunu ve uyulması gerektiğini hatırlatalım. Bir de az önce dediğiniz bu otomatik frenden rahatsız oluyorum ben. Seyahat konforunu etkiliyor ya da başka şeylerle. Bizim ülkemizde bu çok daha yaygın. Bireysel olarak kemer kullanımında, çocukların otokoltuğu kullanımında hep bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok şey olduğunu biz yaptığımız haberlerle her gün bu trajik olaylarla görüyoruz. Evet. Oluyor. Yani bireysel olarak insanlar oluyor. O hayat ne kadar hayatında yaşamadığı için olmaz zannediyor ama hep bir şey olmazlardan biz bütün bu trajedileri, yangınlarda işte otel yangınından tutun otobüse başka birçok olaya kadar elektrik çarpmaları vesaire bir şey olmazların sonucu. Son bir cümle sizden alalım. Bireysel olarak gelenlerde de en temel ihmal nerede? Bir son cümleniz, uyarınız var mı yollardaki sürücülere?
1: En temel konu uzun yolda mola vermemek. Bazen mola yerlerinin pahalı olduğunu düşünüyorlar. Mola vermek istemiyor insanlar ama çoluk çocuk 7-8 saat yol gitmek çok risklidir. İnsanlar otomobil, otobüs, ağır vasıta kullanmayı YouTube videosu izlemeyi zannediyorlar. Bunlar böyle işler değil. Bunlar profesyonellik getiren sürücüler. Yayınlardan sonra bana sürücüler ulaşıyor. WhatsApp'tan, Instagram'dan yazıyorlar. Hocam biz bunları biliyoruz zaten diyor. Ben diyorum ki bilmek önemli değil. Acil durumda yapabiliyor musun? Otomobilin, aracın, tabii, otobüsün yapıyor mu? Tabii. Mesele burada.
0: Refleksler zayıfladıktan sonra bilgi hiçbir işe yaramıyor. Yani orada kontrolü sağlayamıyorsunuz. İşte saniyeyle, saliseyle her şey tepetaklak olabilir.
1: Lütfen riskle aranıza mesafe bırakın diyoruz. Riskle aranıza mesafe bırakın. Takip mesafesi deyince insanlar bunu artık sevmiyor, hoşlarına gitmiyor. Kazayla aranıza mesafe bırakın, riskle aranıza mesafe bırakın. Belki daha kolay yerinize ulaşırsınız.
0: Doğru. Yarım saat geç gidilsin. Hani acele giden ecele gider misali. Bir saat çok geç doğru. Gidilsin. Yani bu kadar aceleye, telaşa gerek yok. Güvenle gidilsin yeter ki. Çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Önemli önemli konuları da burada dile getirdiniz. Dikkat edilmesi gereken. Çok teşekkür ediyorum ben Mert İntepe. Mert Bey'e bağlanmadan önce bayram trafiğine bakmıştık. Şimdi tekrar Bolu'ya gidelim. Bolu'da bu geçiş güzergahının çok yoğun olduğu şehirlerimizden biri. Deha muhabiri Murat Küçük de orada. Düne kıyasla yani şu an gördüğüm kadarıyla bulunduğun yerde akıcı ama genel olarak nasıl trafik Murat?
2: Evet, şu anda benim arkamda akıcı görünse de zaman zaman trafiğin durduğu anlara şahit oluyoruz. Aslında düne göre daha yoğun bir trafik var şu anda. Yalnızca şu dakikalarda biraz daha akıcı hale geldi. Gün boyu ben buradaydım ve trafik...

0: dakikalarca durduğu anlara da şahit olduk. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunuyorum ben. Bu noktada cuma akşamı başlamıştı aslında trafik yoğunluğu. Dün ve bugün devam etti. Bugün biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar şu anda akıcı gözükse de gün boyu aslında trafik çok sık şekilde durdu bu noktada. Bir diğer geçiş noktası D100 Karayolu. D100 Karayolu'nda da benzer manzaraları olduğunu söyleyebiliriz. Karayolları ve jandarma ekipleri otoyol üzerinde tedbirlerini arttırmış durumda. Şu an itibariyle trafiğin aslında akıcı olması sebeplerinden biri muhtemelen bir öndeki gişede, yani kameranın gözükmeyen tarafında bulunan gişelerden araçların D100 karayoluna yönlendirilmiş olma ihtimali. Çünkü ekipler zaman zaman bunu yapıyor. Anadolu Otoyolu'nda trafik sıkışması yaşanırsa, aksama yaşanırsa D100'e araçları yönlendiriyorlar. Eğer D100 sıkışırsa da otoyola yönlendiriyorlar. Bu şekilde iki güzergah arasında denge kuruyor ekipler bu noktada. Bir de Karadeniz bağlantı yolu var. Karadeniz illerinden hem Anadolu'ya hem Marmara bölgesine giden vatandaşların kullanmış olduğu bir yol. O noktada da yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse cuma akşamı başlayan yoğunluk şu an itibariyle İstanbul istikametine doğru devam ediyor ve bu yoğunluğunda gece saatlerine kadar, hatta bu sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım buradan.
1: Murat Küçük, çok teşekkürler. Bolu'da da durum böyle. Şimdi bayramda iniş, yani bazı günler çok sıcak ve güneşliydi. Bazı günler sel oldu, büyük kayıplar oldu tarım arazilerinde. Yaşamını yitirenler oldu. Yurdumuzun bambaşka yerlerinde bambaşka hava durumlarını yaşadık. Hüseyin Öztel de şimdi karşımda, Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Bakalım bugünden itibaren durum nasıl olacak? Hüseyin, özellikle bugün, yarın için merhaba, belli bir bölge var mı uyarıda bulunacağın? Merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba. Serap, aslında çoğu bölgemizde bu yeni hafta özellikle yağmurlu geçecek. Ama önce bu yağmurların kısa süreli, ilkbahar yağmurları halk arasında hani 42. yağışları dediğimiz kesimde ve Anadolu'da ağırlıklı olacağını söyleyelim. Yani Fiye Ege'de, İstanbul'un merkezi ilçelerinde çoğunlukla batısında yağacak salı günü gibi duruyor. Fazla yağış görmeyeceğiz. Önce şu üç büyük şehirdeki şöyle bir algı oluştu. Çünkü yeni hafta yağmurlu geçecek, yaz havasına yine kavuşamıyoruz gibi bir durum var. Çeşitli hava durumu uygulamalarında ya da medyada yine çok yağmurlu, çok geçecek gibi bir takım haberler size ulaşmış olabilir. Efendim, İstanbul'da yeni haftada görürsek 2 saat yağmur görmeyiz. Hava sıcaklıkları pazartesi salı 30 derecelere çıkıyor. Uyarılık bir şey İstanbul için özellikle yok. Ankara için ise çarşambadan sonra biraz daha yağışlı bir 3 gün görünüyor. İzmir ve çevresinde ise gündüz 30 derece, gece bile 22-23 derece sıcaklıklar var. Yaz havasına bürünüyoruz. Fakat yolda olanlara şu söylenebilir: Doğu Karadeniz'deki yağış sürüyor. Yani Trabzon'dan Samsun'a yağış var. Ege'nin iç kesimlerinde de Denizli, Kütahya, Uşak gibi kentlerde yağış var. Sıcaklıklar azalmayacak gibi duruyor ama yağmur da tamamen kesilmedi. Hatta bazen o 42. yağmurlarına niye 40 demişler? Çünkü bazen 1,5 ay sürüyor. Bizde şu andaki tahminlerimizde Serap, 2 hafta kadar, yani Haziran ayının ortasına kadar Anadolu'da özellikle günlerin birkaç saati yağış kaydedebileceğiz. Tamamen boş ve kurak geçmeyecek. Şu anda ekranlardaki meteoroloji genel müdürlüğünün radar görüntüsü o Doğu Karadeniz açıklarındaki yeşil alanlar yağışı gösteriyor. Onun dışında Türkiye'de hava çoğunlukla açık ama İstanbul'da ve Trakya'da bulutlar artacak bu saatlerde. Güneşin teması biraz azalabilir. Buna rağmen sıcak bir yaz havası hissedeceğiz. Özetle gelecek 10-12 gün boyunca Anadolu ağırlıklı olmak üzere, Trakya'da da salı günü kuvvetli yağabilir bu arada. Böyle parça parça, senin de yayın başında söylediğin gibi, bazı bölgelerde yaz havası yaşanırken bazı yerlerde sel oldu ve maalesef can kayıpları yaşadık gibi durumlar. O sel boyutunda olmasa da yağışlar bizimle birlikte olacak gibi duruyor. Yalnız tekrarlayalım, yaz değerlerine çıktık. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu hariç. Bir tek deniz o kadar ısınmadı. Karadeniz kıyıları serin. Orada denize giren kendini gerçekten biraz üşütür. Ama Akdeniz'de 22-24 derecelere çıktı su sıcaklığı. Onu da söyleyelim Serap.
1: Evet, yani sele dönmeden böyle yağması aslında en güzeli. Zararda vermeden yağışların olması. Çok teşekkürler Hüseyin aktardıklarınız.
2: Biraz daha var.
1: Bakalım savaş gündemine. ABD ile İran arasındaki olası çerçeve anlaşmasına dair yeni bir iddia gündeme geldi. Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin erişim izni vereceği belirtildi.

0: İran'ın yurt dışında yaklaşık 24 milyar dolar tutarında dondurulmuş varlığı bulunduğu değerlendiriliyor. İran basınında yer alan iddialara göre Tahran'la Washington arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarına yönelik kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. İddialara göre ABD ilk aşamada 12 milyar dolarlık bölümün kullanımına 60 gün içinde izin verecek. Müzakerelerin dikkat çeken başlıklarından biri de Hürmüz Boğazı. Taslak mutabakata göre İran, boğazdan geçen ticari gemi trafiğinin denetiminde tek yetkiye sahip olacak. Yükünün güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen ya da İran'ın düşman olarak nitelendirdiği ülkelerle bağlantılı gemilerin ticari gemi statüsünde değerlendirilmeyeceği ve geçişlerine izin verilmeyeceği öne sürülüyor. Bunlar tabii İran basınında yer alan iddialar. Bakalım müzakerelerde üzerine uzlaşı sağlanabilecek mi? Diğer yandan İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek törenin tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.
1: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
0: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirlerinin devreye alınması planlanıyor. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları bir ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
1: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
0: Son dönemde sayıları, kullanımı artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak.
1: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde

sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak.

0: Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: Ankara'da nişanlısı ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısı ile yaşadığı tartışmayla evdeki bu hareketlilik ve olayın ardından da nişanlısının ilk görüntüleri yer alıyor.
0: Taksiden nişanlısı ile birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uygulandığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade edildi. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği açıklandı. Nevşehir'de toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye yöresel lezzetler arasında öne çıkıyor. Kızıldırmak'tan elde edilen çanak toprağıyla yapılan güveçlerde kısık ateşte pişirilen yemek turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor. Gelsin ekrana.

0: toprak güveçten yükselen fasulye kokusu ev sıcaklığının en sade ama en derin halidir.
1: Güveçte kuru fasulyemizin yapım aşamasına geçiyorum. Fasulyelerimizi haşladık, güvecimize koyduk. Sonra soğanlarımızı fasulyenin içine küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız ama çok ince kıyma olması lazım. Çünkü soğanlar fasulyenin içinde dişe değmemesi lazım. Ne kadar ince doğranırsa o kadar iyi. Doğradığım soğanları fasulyelerin içine bırakıyoruz. Daha sonra fasulyemizin ortasını şöyle oyuyoruz. Kaşığımızla kemiğimizi, yıkanmış kemiğimizi bunun içine atıyoruz altına. Sonra üstünü örtüyoruz. Kemik altında duracak. Fasulyemizi, soğanımızı hepsi birbirine karışsın diye iyice tahta kaşıkla birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Fasulyemizin içine etimizi, soğanımızı, kemiğimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra sıra geldi baharatlara. Baharatları da mecbur katacağız. Aynı bir kadının makyajı gibi. Kadın güzeldir ama makyajı da olmazsa olmaz. Fasulyemizin makyajı da baharatları. Sırayla atıyoruz. Şimdi yemeğimizin kimyonunu döküyoruz.

0: kimyon fasulyenin gazını alır. Hem de değişik bir aroma verir. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Kekik güzel bir aroma verir bilindiği gibi. Her yemeğe yakışır. Ete yakışır yerlerde. Ben fasulyeye de yakıştırıyorum. Sırada kırmızı toz biberimiz var. Olmazsa olmazı. Tatlı biber katıyoruz. Çünkü herkes acı sevmeyebilir. Bu da yemeğimizin tuzu tabii ki. Tuzsuz yemek olmaz. Fasulyemizin salçasını. Önce domates salçasını katıyoruz. Bunları biraz kıvamlandıracağız. Açacağız. Şimdi de biber salçasını ekliyoruz. Bu salçalarımızı kendimiz yapıyoruz mevsiminde doğal. Salçayı katmadan önce biraz kıvamlandırıyoruz. Domates ve biber salçasını katmamızdaki sebep, domates salçası zaten katıyoruz ama biber salçasını katmamızdaki sebep yemeğe renk versin diye. İkisi olduğu zaman yemeğe rengi de güzel olur. Daha da lezzetli olur. Domates ve biber salçasını biraz su katarak birbiriyle özleştirdik. Kıvamını açtık. Daha sonra fasulyemizi de buluşturacağız. Tüm malzemeler güvecin içine girdi. Hepsini bir arada buluşturduk. Şimdi karıştırma işlemini yapacağız. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Çünkü üzerine su dökeceğimiz için kaynadıkça bu kendi içine alır zaten. Fazla karıştırırsak fasulyemiz dağılır. Sıra geldi yağını koymaya. Yağı da biz tereyağı kullanıyoruz. Kendi koy tereyağımız. Bunları küçük küçük şöyle idelim. Tereyağı lezzet verir. Biz başka yağ kullanmak. Onlar zaten yemeğe konmaz. Tereyağlarımızı şimdi fasulyemizin üstüne atıyor. Üzerine de zaten sıcak suyunu koyduğumuzda fasulyeler zaten kaynadıkça yağını içine alır. Tereyağlar üzerinde bekleyecek, karışmayacak. Zaten sıcak su döktüğümüzde içine alır o. Fırında da piştikçe cimbiş cimbiş cimbiş lezzeti içine kavuşur. Fasulyemizin tüm aşamaları tamamlandı. Tüm malzemeler tencereye girdi. En son aşamamız şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ağzını kapatıp taş fırınlara vireceğiz ve orada 1,5 saatte pişme süresini bekleyeceğiz. Uzun ve zahmetli bir sürecin arkasından güveçte kuru fasulyemizin tüm aşamalarını tamamladık. Fırından çıkardık ve şu an yemeğe hazır. Buyurun, herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun.
1: Evet, haberleri sunduk. Saat başında görüşmek üzere.

Yapay zeka dünyası, robotlar alemi, teknoloji, bilim, sağlık, sanat, kısaca hayata ve insana dair bazen gülümseten, bazen duygulandıran, kimi zaman da düşündüren meseleler. Memlekette ve dünyada bakın bir de bunlar var. Teknoloji o kadar gelişti ki bazen gözlerimize inanamıyoruz ama bu kez inansak iyi ederiz çünkü Meta'nın bu gözlüğü sanal monitör deneyimini bakın nasıl yaşatıyor. Bir yandan çevrenizi görürken bir yandan sanal ekranlarda çalışabiliyorsunuz. Bu etkileyici teknoloji nimetinin fiyatı $499.

RAM fiyatlarını işte bu videolar yükseltiyor. Nasıl bağladınız konuyu buraya diyebilirsiniz. Hemen anlatayım. Yapay zeka şirketleri öyle fazla bellek satın alıyor ki dev modellerin sürekli eğitilmesi, büyük veri merkezlerinin çalışması için bu şart. Bu da tabii laptop ve telefonlar için daha az RAM kalması demek. Dünya genelinde RAM üretimi de yalnızca birkaç büyük oyuncunun elinde. Talepte ufacık bir artış olsa fiyatlara kolaylıkla yansıyor. Yani yapay zeka ürünü, her şey, bunun gibi videolar bu dengeyi bir gecede değiştirdi. Bu da herkesin cebine yansıdı. İzlediğimiz yapay zeka ürünü bu videolara bir de bu gözle bakmak lazım.

0: Morning, Joey. You were snoring again. Definitely wear your favorite green jacket. Look, now we're really vibing.
1: Masanın üstünde duran cam bir fanusun içinde bir asistan düşünün. Yapay zeka destekli bir hologram asistan. Doğal vücut hareketleri, yüz ifadeleri var. Hayaldi gerçek oldu. Bilgisayar oyunu tutkunlarına oyun koçu olarak tasarlandı ama sadece oyun hakkında yorum yapmıyor. Kıyafet önerisinden takvim yönetimine, hatta ne yiyeceğiniz konusunda bile fikir verebiliyor. Hatta işi iyice ilerletmişler. Bu hologram asistanın da iddialı bir sivri dili mi olsun yoksa sakin ve dost canlısı mı olsun, buna siz karar verebiliyorsunuz. Gözlük diğerlerine hiç benzemiyor. Engellilerin sokaklarda rahatlıkla gezinmelerine destek oluyor. Yapay zeka destekli bu gözlükler mekansal zeka kullanıyor. Engelleri, geçişleri, güvenli yolları tespit ediyor. Çevreyi haritalandırıyor ve merdivenleri, kaldırımları, yaya geçitlerini ya da hareketli nesneleri tanımlıyor. Alın bölgesine titreşim ve sesli ipuçlarıyla yönlendirme yapıyor. Tıpkı bir rehber köpek gibi. Tam anlamıyla engelleri kaldıran teknoloji diyebiliriz. Hollywood starlarının çok bilinmeyen yönlere hep ilgi çekmiştir. George Clooney'nin en yakın 14 arkadaşına hayatlarını değiştirecek bir hediye verdiğini biliyor muydunuz? 2013'te hepsini evine davet etti ve masadaki her sandalyenin yanına bir bavul koydu. Her bavulun içinde vergileri ödenmiş 1 milyon dolar vardı. Bu insanlar iş ortağı ya da Hollywood çevresinden değildi. Parasızken zor zamanlarında ona destek olan arkadaşlarıydı. Vefa deyince de George Clooney. Good roll pitch. Ayda otel rezervasyonu açıldı. Yanlış duymadınız. 21 yaşındaki girişimci Skyler Chan arkasına SpaceX yatırımcılarını da alarak çıktı bu yola. Hedefleri 2029'da inşaata başlayıp 2032'de de Ay Oteli'nde ilk misafirleri ağırlamak. Peki bu ütopik fikir nasıl gerçek olacak? Önce Ay'a şişme modüller gönderilecek. 3 boyutlu yazıcılarla da Ay'ın zeminindeki malzeme ile üstleri kaplanacak. Maceracı milyarderler şimdiden kuyrukta. Başvuru ücreti 45 bin lira, rezervasyonu garantilemek içinse 1 milyon dolar depozito şart. Manikür randevusu yok, oje yok, silme derdi yok. İşte bu dijital tırnaklar saniyeler içinde tek dokunuşla renk değiştiriyor. CS fuarında tanıtıldı bu tırnak teknolojisi. 5 saniyede 400'den fazla renk arasında geçiş yapabiliyor. Akıllı takma tırnaklar diyebiliriz. İnsan gerçekten hayret ediyor. Bir ceviz kabuğunun içine neler sığdırılabilir dersiniz? Söz konusu sanatçı ellerse tahmin etmesi pek kolay değil. Bakın, bir sanatçı ceviz kabuğunun içinde nasıl harikalar yaratıyor? Bu minyatür sanat gerçek bir sabır işi.

kullanımı her geçen gün yaygınlaşan otonom kargo araçları. Tek başlarına teslimat yapmaları yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi bir de engel tanımıyorlar. Çin'de görüntülenen bu araçlar karşılarına çıkan engellere işte böyle meydan okudu.

Teknoloji deyince hep gelecekte kim bilir neler olacak sorusu geliyor akıllara. Peki ya geçmişte teknoloji nasıldı? Şimdi sizi 1950'li yıllara götüreceğim. Airphibian isimli bu araç bir çeşit uçan araba. Hem karada gidiyor hem de kısa sürede uçağa dönüşebiliyor. Yüksek maliyetler yüzünden seri üretime geçememiş ama baksanıza geleceğin ulaşım fikri aslında sandığımızdan çok daha geçmişe dayanıyor.

Labubu çılgınlığından sonra çantaları bu kez de işte bu minik robotlar sardı. Avuç içi kadar. Bu robotlar bir Japon girişimi. Kendilerini iyileştirme robotu olarak tanımlıyorlar. Minik ve sevimli haliyle okşayınca tepki bile veriyor. Şimdilik çantalara sarılıyorlar. Bakalım Labubu kadar dünyayı saracaklar mı? Çin ve Amerika'nın rekabeti bu kez de insansı robotlar üzerinde. İşte bu Çinli robotun taklası, bu da Amerikalı robotun. Yorum sizin. Sanal bebekleri hatırlar mısınız? Küçücük bir ekranda besler, büyütür, uyutur, oyun oynatılırdı. Şimdi de yapay zeka destekli versiyonu tanıtıldı. Ve görünümü bir aile sevimli bu akıllı sanal bebekler, bakalım yıllar önceki sanal bebek fırtınasını aratacak mı?

İşte bu da dünyanın ilk duygusal zekaya sahip yapay zekalı evcil hayvanı. Adı Kamomo. Kamerası var. Görebiliyor, duyabiliyor. Uyku saatleri var. Hatta duyguları var. Mutlu olduğunda belli ediyor. Fiyatı $350. Gerçek hayvan sevgisiyle kıyaslanamaz belki ama o sorumluluğu deneyimlemek isteyenler için kim bilir belki de bir basamak olur. Suyun üzerinde ve uçmaktan farksız, sessiz, elektrikli, şık bir tasarımı var. Hidrofoil teknolojisiyle dalgaların üzerinde uçuyor. Bu son model su aracı özgürlüğün sınırlarını zorluyor. Ayna ayna söyle bana sağlığım ne durumda? Şaka değil, bu son teknoloji ürünü bir sağlık aynası. Kilo, kalp verileri ve metabolik göstergeleri çeşitli sensörler ve yapay zeka analizleriyle bir araya getiriyor. Bir tıbbi teşhis koymuyor fakat örneğin akıllı saatinizden gelen verileri tek bir ekranda topluyor. Satışa ne zaman çıkacağı da henüz belli değil. Evlerde olduğunu ama bir düşünsenize, bilim kurgu filmlerinden farksız. Her şeyin başı sağlık, evet. O da biraz pozitif olmaktan geçiyor. Ziyadesiyle pozitif enerji saçan bir video var sırada. Bu küçük hanım sevdiği şarkı çalınca dans etmeden duramadı. Onu o halini görünce de bir otobüs şoförü tabii müziğin sesini açtı. Mutfağınızda bir şef düşünün, robot şef. Ama öyle insansı robot canlanmasın gözünüzde. Ocaktan, tezgahtan oluşan neredeyse mutfağın ta kendisi gibi bir şef. Otonom pişirme sistemi sayesinde sipariş alıyor, malzemeleri ayarlıyor, pişiriyor, soğutuyor. Bu gidişle el lezzeti tarih olacak ama neyse.

Bu video tamamen yapay zeka ile hazırlanmış. Sosyal medyada viral oldu. Çünkü öyle göndermeler yapıyor ki bir mouse'la koca dünyayı yönettiğinizi hayal ettiriyor. Dijital çağ ve yapay zeka ile birlikte gerçekliklerin nasıl değiştiğini, tek dokunuşla neler yapılabildiğini gözler önüne seriyor.

Çin'de öyle bir yangın sistemi tanıtıldı ki, bakın, kamyon üstü drone sistemi bile var. Bu mobil sistem sayesinde her drone yangın söndürücü bombalar, su tankları ve hortum taşıyabiliyor. Dronlar havadan müdahale ederken ekipler de karadan müdahale ediyor.

Eski NASA mühendisi Mark Rober bir robot kaleci geliştirdi. O kalecinin karşısına da Cristiano Ronaldo geçti. Defalarca şut çekti. Robot kaleci hepsini çıkardı. Çünkü 22 tane ultra hızlı kamerası var ve topun nereye gittiğini, ne kadar hızlı olduğunu anında tespit edebiliyor. Ama karşısındaki de Ronaldo defalarca şut çekti belki ama sonunda topu iğne deliğinden geçirmeyi başardı, golünü attı.

Kayak keyfini bambaşka bir seviyeye çıkaran bir cihaz var şimdi sırada. Gaz yok, pedal yok. Yokuş artı denge eşittir aksiyon diyebiliriz. Peki nasıl bu kadar hızlı gidiyor? Sadece sağa sola yatırarak yön verilen bu alette hızı tamamen denge belirliyor. Pistlerin heyecanına sizi işte böyle ortak ediyor.

0: Hadi biraz da gülümseyelim. Bu sevimli bebek yemek yerken kaşığın azizliğine uğradı. Ama pes etmedi. Sonunda da başardı. Demek ki neymiş? Öyle hemen vazgeçmek yokmuş.
1: Pictures. Show me how you smile. You look like that for your school pictures?
0: Gülümsemeye devam ediyoruz. Bakın bu ufaklıklarda okul fotoğrafı için prova yapıyorlar ama iş poz vermeye gelince işler iyice değişiyor. Ortaya işte yüzlerde tebessüm bırakan bu fotoğraflar çıkıyor.

0: Halk'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 28, Mardin 19 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Saat 14 olmak üzere haber bülteniyle karşınızdayız. Başkente gideceğiz bu saatte. Dün biliyorsunuz gözler Ankara'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Bugün de CHP'de mecliste MYK üyeleri toplandı. Özgür Özel de oradaydı. Mecliste vekillerle birlikte toplantıdaydı. Mahir Kılıç da mecliste takip etti bu toplantıyı. Sona erdi mi toplantı? Nedir notların Mahir?
1: Toplantı henüz bitmedi Serap Beret. Yaklaşık 3 saatte geride kaldı. Onu ifade edelim. Özgür Özel kurmaylarıyla bazı milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geliyor. Toplantı öncesinde toplantı gündemini sorma fırsatımız oldu. Grup Başkan Vekili Murat Emir'e tıpkı diğer toplantıları gibi ülkenin memleketin meselelerini konuşacaklarını ifade ettiler. Siyasetin güncel başlıkları ve ekonomi başta olmak üzere rutin bir toplantı yaptıklarını söyledi. Salı günü yapılacak olan yapılması planlarını grup toplantısı çok merak ediyor aslında. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa grup toplantısında kim konuşacak? Bunu Murat Emir'e sorduğumuzda iş tüzüğün ve grup iç yönetmenin oldukça açık olduğunu belirtti. Burada yetkinin grup başkanı da yani Özgür Özel'de olduğunu söyledi. Kendileri açısından herhangi bir muğlak durumun ya da gri bir alanın söz konusu olmadığını söyledi. Özgür Özel'in konuşacağını ifade etti. Murat Emir kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanı düşürmesi için meclise yaptığı başvuru hatırlattığımızda ise o başvurunun içeriğini tam olarak bilmediğini söyledi. Ama benim baktığım yerde 100 yıllık partinin buradaki iç yönetmeliği tüzüğüdür önemli olan. Bu konuda gayet açık herhangi bir tartışma söz konusu değil dedi. Murat Emir yaptı o değerlendirmede. Toplantının girişinde bu açıklamaları yapmıştı. Dediğim gibi yaklaşık 3 saat geride kaldı. Kısa süre içerisinde parti sözcüsü Zeynel Emre burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı yapacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Özgür Özel CHP milletvekilleriyle MYK toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün evinde. Orada da ekip arkadaşımız Emre Aytekin bizi bekliyor. Dinliyoruz seni Emre.
2: Evet, Serap Bey'le Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarına konutunda devam ediyor. Diğer günlere göre bugün buranın biraz daha sakin olduğunu söyleyebilirim ki ziyaretçi de kabul etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii dün önemliydi. Gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrilmişti. Tam 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitmişti Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaşma programı kapsamında ki burada da önemli mesajlar vermişti. Onlara bir bakalım dün neler söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Hesap soru dedi. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan belediye başkanlarına da değindi. Onlarla ilgili şu ifadeleri kullandı. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliliğe bulaşanlara göz yumacağız mesajı verdi. Dün verdiği mesajlar arasında dikkat çekici bir kısım vardı. FETÖ ile ilgili bir çıkışı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum diyerekten partilerine seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada bu ifadeleri kullandı. Öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu bugün de konutunda çalışmalarına burada devam ediyor. Henüz planlı bir programı yok. Gün boyu da burada olmasını bekliyoruz.
0: Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için bir uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
3: Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
4: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
3: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
3: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
0: Evet, kurallara uymak önemli. Özellikle yolcu otobüslerinde de belli standartlara uyulması çok önemli. Denizli'den gelen ne yazık ki kötü acı kaza bize bunu da gösteriyor. Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, alev aldı ne yazık ki. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 de yaralı var.
4: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Deniz Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
0: Elbette kazan sebebi belli.

0: Değil ama bir önceki saatteki konuğumuz özellikle yolcu otobüslerinde yangın söndürme sisteminin böyle bir durumda devreye girmesini, düz yolda yaşanan bu kazada otomatik frenin devreye girmesi gerektiğini, bunlarla ilgili denetimlerin çok daha sıkı yapılmasını, otobüs şoförlerinin çalışma standartlarına da ne yazık ki her zaman uyulmadığını hatırlattı. Biz de bir kez daha vurgulayalım. Bir kaza haberi de ne yazık ki Burdur'dan 4 araç karıştı bu zincirleme kazaya. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Kaza Bucak ilçesinde Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 4 araç El Sazı köyü mevkiinde birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi kazada. Araçlarında sıkışan 3'ü ağır, 11 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre tedbiren ulaşıma kapandı. Görgü tanıkları kazanın hatalı sollama sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. Ve şimdi dönüş yollarına bakacağız. Arda arda canlı yayınlarla tatil beldelerinden, memleketlerinden insanlar dönüyor. Bodrum'a giden de çok. Doldu taştı Ege bu tatilde, bu bayram tatilinde. Bakalım orada Bodrum'da durum ne? Deha muhabiri Fırat Akay aktaracak.
1: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün son günü. Tatilini Bodrum'da değerlendiren vatandaşlar dün itibariyle çıkış yapmıştı ve bugün de o çıkışlar sabahın erken saatleriyle birlikte sürüyor. Şu dakika itibariyle son 36 saat içerisinde Bodrum'dan 25 binden fazla araç çıkış yaptı ve çıkış yapmaya da devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Lise Kavşağı, bu nokta Bodrum'un çıkış istikameti. Akıcı bir trafik var, yoğun bir trafik yok bulunduğumuz noktada, akıcı kolay bir trafik. Trafik var ancak şehrin çıkış noktası olan Güvercinlik'te, Güvercinlik Milas istikametine doğru trafik yer yer durma noktasına geliyor. O noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle jandarma ekiplerince de trafiğin daha akıcı hale getirebilmesi adına da aralıksız olarak çalışmalar devam ettiriliyor. Milas yönünde trafik yoğunluğu daha da var. Bulunduğumuz bu mevkide, bu noktada, Bodrum'un merkezi noktada trafik akıcı bir şekilde devam ediyor. Yayının başında da belirtmiştim, son 36 saat içerisinde 25 binden fazla araç Bodrum'dan çıkış yaptı. Tabii çıkış yapanlar da var ancak tatilini Bodrum'da devam ettirenler de var. Özellikle yarımadanın farklı noktalarında vatandaşlar plajlarda, kumsallarda denizin, güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor. Zira Bodrum'da hava sıcaklığı 30 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derecelerde seyrediyor. Vatandaşlar sıcak ve güneşli havanın keyfini doyasıya çıkartıyor. Tatilini devam ettirenler, tatilini sona erdirenler ise dün itibariyle çıkışlarını yapmıştı ve bugün de özellikle akşam saatlerinde çıkışların daha da yoğunlaşması bekleniyor. Hem polis hem de jandarma ekiplerince kontrollü, güvenli, sağlıklı bir sürüş adına da aralıksız denetimler ve çalışmalar sürüyor diyelim. Sözü Bodrum'dan tekrar size bırakalım.
0: Fırat Akay'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Bodrum'dan tekrar Trakya'ya gelelim. Tekirdağ, Trakya üzerinden İstanbul'a doğru yoğun trafik olur bayram dönüşlerinde. Hatta yazın bütün hafta sonu aslında pazar öğleden sonralar bu yoğunluk oluyor. Deha muhabiri Mehmet Yirun orada. Acaba o bölgede, Tekirdağ'da nasıl trafik Mehmet?
2: Ya kardeşim. Tabii ki o 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün son günü, özellikle İstanbul'dan Tekirdağ istikametine bayramın ilk günlerinde de yoğunluk vardı. Onun öncesinde de yoğunluk vardı. Şimdi ise Tekirdağ'dan İstanbul istikametine yoğun bir trafik akışının dün gece itibariyle biraz daha arttığını ifade edelim. Biz kameraman arkadaşım Mehmetcan Arslan'la birlikte en yoğun kavşaklardan biri olan Çorlu kavşağındayız. Ben biraz kadrajdan çekileyim. O da size etrafı şöyle bir göstersin. Ben de anlatmayı devam edeyim. Yani gördüğümüz Çorlu kavşağı en yoğun kavşaklardan biri. 7 kavşakta toplam 30 ekip, 82 personel görev aldı bayram süresince ve bugün itibariyle o personel sayısı arttı kavşaklardaki yoğunluk biraz daha arttığı için. Özellikle şu anda gördüğünüz gibi araçlar durduruluyor ve diğer yönlere doğru, diğer yöndeki araçların geçişlerine izin veriliyor ve şu anda da hemen trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha da o yoğunluk artmamasından dolayı bu

0: burada ekipler bu kavşaklara müdahale ediyorlar. Tabii büyük araçların geçişlerine de izin verilmiyor. Özellikle yakıt taşıyan ve gıda taşıyan araçlar haricinde bir sonraki kavşak olan Marmara Reisi kavşağında da bu araçlar durduruluyor. Orada uygulama noktası oluşturuldu trafik polisleri tarafından. Geçiş belgesi olanlara izin veriliyor. Geçiş belgesi olmayanlara da bu gece saat 01'e kadar geçişlerine izin verilmiyor. O geçişlerine izin verilmeyen araçlar da tır parklarına yönlendiriliyor. Saatler ilerledikçe buradaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor diyelim. Sözde tekrar Tekirdağ'dan size bırakalım.
1: Evet, Mehmet Yiruna teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'da durum böyle. Şimdi İstanbul'a gelelim tekrar. Bireysel olarak tabii araçlarıyla gidenler gelenler olduğu gibi seferler çok arttı, otobüs seferleri de. O yüzden Bayrampaşa'ya 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gidelim. Buse, nedir orada otogardaki yoğunluk? Nasıl?
2: Evet, işte bir Kurban Bayramı'nı daha geride bıraktık. Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'na göre biraz daha uzun sürdüğü için ve 9 gün oldu aslında, birleştirildi biliyorsunuz tatil. Dolayısıyla İstanbul'a gelenler kadar aslında gelenlerden daha fazla gidenler oldu. Söylemek mümkün bunu. Şimdi tabii ki tatili son gününe kadar değerlendirmek isteyenleri görüyorsunuz, ekranlarınıza geliyor. Çünkü bugün artık pazar günü. Yarın pek çok kişi artık işine başlayacak. Okuluna giden olacak. Çocuklarının okuluna git başlama sebebiyle dönenler var, işbaşı yapacak olanlar var. Dolayısıyla oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu alan değil, İstanbul'a girişlerde de yoğunluk var. Çünkü örneğin buradan farklı şehirlere gitmek isteyenler var. Mesela İstanbul'dan Muş'a gitmek isteyen birileri ve bir aile vardı az önce burada. Normalde otobüsümüz saat öğlen 12'deydi ama biz hani hala otobüsümüzü bekliyoruz. 2 saat rötarlı geldi. Çünkü yolda çok fazla trafik olduğu için bir türlü İstanbul'a giriş yapıp bizim şu an bulunduğumuz 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bir türlü otobüs giremedi diye söylediler. Oldukça yoğun buraya girişlerdi. Bir hayli de tabii ki elbette ki İstanbul'dan çıkışlar da çok yoğun. Tabii her zaman bu kadar uzun tatil fırsatı insanların eline geçmediği için onu da değerlendirmek istediler. 9 gün boyunca tatil yapmak istediler. Sadece farklı şehirlere gidenler değil, İstanbul'a gelenler de vardı aile ziyaretleri için. Çok da uzun sürüyor. Mesela az önce söylediğim aile Muş'a gideceğini söylediler. Yani İstanbul'a tatil için gelmişlerdi. Onlar tekrar Muş'a döneceği söylediler. 24 saat sürüyormuş Muş'a buradan gitmek. Hakikaten çok uzun. Hatta şunu sordum, neden otobüsle gidiyorsunuz diye sordum. Uçak bileti bulamamışlar. Fiyatı ise 3000 liraymış. Kişi başı Muş'a gitmek 3000 lira. Uçak biletiyle hemen hemen neredeyse eşdeğer. Tabii memleketine dönenler eli boş da dönmüyor. Memleketinden böyle işte oraya has yemekler, yiyecekler de getiriyorlar ailelerle beraber. Aynı zamanda çocuklar da tabii ki ebeveynleriyle birlikteler. Onlar da pazartesi günü okula başlayacaklar. Sadece anne babalar değil elbette ki. Mesela karşıda hemen Okan Bıdık da ekranlarınıza getirsin. Sanıyorum onlar da böyle işte hani köylerinden, memleketlerinden yiyecek, içecek. İşte mesela hemen şurada peynir görüyorum Okan sanıyorum. Şurada hemen bagajın içerisinde. Yanlış da görüyor olabilir, emin değilim. Yani herkes oradan bir şeyler getirmeye çalışıyor ki yani İstanbul'da işte böyle memleketlerindeki yiyecekleri yesinler diye, tüketsinler diye. Ama çok uzun yolculuklar var. Otobüs yolculuğu hakikaten çok zor. Böyle 24 saat dediklerinde ben hakikaten böyle şoke oldum. Yani nasıl dayanıyorsunuz diye. 4 saatte bir ara veriliyor diye söyledi ki kaldı ki şimdi nasıl gidecekler. Çok da trafik var İstanbul çıkışında da. Bir şekilde oraya kadar ulaşacaklar ama sadece onu da fark ettim aslında. Sadece İstanbul'dan gidişler yok. İstanbul'a gelişler yok. İstanbul'dan gidişler de var. Çünkü ziyarete gelmişler çoğu ailede buraya. Dolayısıyla her iki tarafında da yoğunluk olduğunu söyleyelim. Ama biz aşinayız böyle süreçlere. Özellikle otogarda, havalimanlarında ciddi doluluk var ama artık bugün son gün. Yarın bu kalabalığın hiçbir halini görmek mümkün olmayacak. Burada herkes işbaşı yapmış olacak. Ama tabii ki haliyle İstanbul'da da ciddi bir trafik olacak. Pazartesi günü 1 Haziran itibariyle işbaşı yapmış olacağız. Bir Kurban Bayramı'nı geride bıraktığımız bugün itibariyle diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Otogarda durum böyle. Bir de o yerlerdeki çöpleri görmesek keşke, değil mi? Her yerde ne yazık ki çok özensiziz. Şimdi savaş gündemine geçelim. İran ve ABD arasında anlaşma pazarlığı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran basında anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
3: But we're close.

0: to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
0: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
1: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
2: Fransa'nın başkenti Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından savaş alanına döndü. Zaferi kutlayan binlerce Parisli sokağa çıkarken bazıları sokakta bisiklet yaktı, polisle çatıştı.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Fransız takımı Paris Saint-Germain kazandı. Fransa sokakları karıştı. Kutlamalarda çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez üst üste kazanması Fransa'nın başkenti başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'ne akın etti. Eyfel Kulesi de kutlamalar kapsamında Paris Saint-Germain'in renkleriyle ışıklandırıldı. Kutlamalar sırasında olaylar da çıktı. Bazı bölgelerde kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verildi. Dükkanların camları kırıldı, otobüs duraklarına zarar verildi. Polis farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etti. Bazı taraftarlar polise havai fişek fırlatarak karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti. Ülke çapında yüzlerce kişi gözaltına alındı, 7 polis yaralandı. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra da ülke genelinde olaylar çıkmış. Fransa bu yıl önlem olarak Fransa genelinde 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirmişti.
2: Son yıllarda Schengen vizesini çok konuşuyoruz. Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesine başvuruyorlar ve ret oranları da yüksek. Ancak geçen yılın vize ret oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırdı ve dünya ikincisi oldu.
3: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
4: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
3: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
4: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
3: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
4: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat

0: çok daha kolay.
1: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
0: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
2: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor. Ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
0: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
3: Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen bebek sonunda ailesine kavuştu.
4: Hadi biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla'ya gidelim.
5: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
6: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
5: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
7: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
6: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
7: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
4: Neynoş.
6: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
4: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
3: Evet, sağlıklı uzun bir ömrü olsun güzel bebeğin. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in konseri, İstanbul konseri konuşuluyor dünden bu yana. Şovuyla hayranlarını unutulmaz bir gece yaşattı West ve dünyadaki en kalabalık stadyum konseri rekoru da dün akşam İstanbul'da kırıldı.
6: ...11 yıl aradan sonra ilk Avrupa turnesini Türkiye'den başlattı. İstanbul'da Kanye West rüzgara esti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen konser... ...dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kanye West hayranlarını bir araya getirdi. Stadyum ve çevresinde konser öncesi uzun bir sıra oluştu. Saat 21'de şov başladı. West, dünya şeklinde tasarlanan sahne üzerinde 2 saatlik performans sergiledi. West, İstanbul'da rekor seyirciyle karşılandı. Konsere resmi verilere göre 118 bin kişi katıldı. Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekoru kırıldı.
3: Evet, haber bültenimizi burada noktalıyor. Saat başında görüşmek üzere.

0: Efendim Habertürk'ten herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Hayatın içinden de bugün yine beraberiz. Biliyorsunuz şimdi bayramlar aslında böyle bir araya gelme, insanların biraz böyle yavaşladığı, sohbetlerin yoğun olduğu, güzel sofraların kurulduğu zamanlardır. Ve insanlar tabii sevdiklerini ziyaret ederler, sevdiklerine giderler. Bizler de aslında bugün Türk halkının çok sevdiği bir ismi ziyarete geldik diyelim. Türk halk müziğinin çok kıymetli sanatçısı Kubat bizlerle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Nasıl gidiyor? Öncelikle öyle diyelim, öyle başlayalım.
1: İyi gidiyor ya. Özellikle bu sene bayağı bir hareketli bende. Çok iyi gidiyor. Konserlerimiz var. Turnedeyiz. Hemen kısaca bahsedeyim. Hatta geçen hafta işte Harbiye konserimiz vardı. Senfonik. Funda Arar'la yapıyoruz.
0: Funda Arar'da vardı.
1: Yıllardır evet. Funda'yla ya şöyle bir birlikte bir şey yapsak senfoniyle falan dediğimiz projeyi sonunda gerçekleştirdik. Aslında 20 yıldır konuşuyoruz bu işi. Biraz rahat etmeniz gerekiyor bu işlere zaman ayırmak için. Çünkü çok meşakkatli bir iş.
0: Tabii.
1: Tulu Tırpan şefimiz, o orkestrasyonu o yaptı. Sinema senfoni eşlik ediyor. Kendi orkestramız da var. Sahnede bir 60 kişi kadar müzisyenle Türkiye turnesindeyiz. Hı hı. Funda Arar Kubat Senfonik diye.
0: Hatta ilk konseri yaptınız.
1: Bayağı yaptık. Evet. Yaraladık hatta. Yani Harbiye'de. Şimdi Harbiye bazı mekanlar çok özel. İstanbul'da 3 yerde yaptık ama Harbiye işte bu
0: en dikkat çeken.
1: Biraz öyle. Çok geniş 5000 kişinin girebildiği bir mekan. Hı hı. Oraya biraz daha özen gösteriyoruz. Bir de şeye denk geldi işte 19 Mayıs'a da denk geldi.
0: O da
1: onun
0: harika.
1: İçin evet, onun için güzel bir birlikte marşımızı da söyledik. Atatürk'ümüzü andık. Gençlik ve Spor Bayramı'nı güzel şekilde kutladık. İlk defa beyaz giydim. Funda da kırmızı giyindi.
0: Doğru.
1: İki
0: evet.
1: Yaradan
0: sen
1: oluşuyor.
0: Hep siyah giyiyorsun.
1: Hep
0: gerçekten.
1: Siyah, siyahçıyım.
0: Evet. En güzel renk.
1: En fazla
0: asil.
1: Bir ayakkabımda bir beyaz şerit olur. Görürlerse biraz sonra.
0: Evet ama ayakkabıya bir dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü bu ayakkabılar yeni. Hayır. Ve bugün
1: bayram için özel.
0: Bayram için özel giyildi. Onu söyleyelim, belirtelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki şimdi biz seni hep böyle güçlü yorumunla biliyoruz. Yani sanatçı kimliğinle biliyoruz. Sen çok iyi bir müzisyensin ama onun dışında günlük hayatta nasıl bir Kubat var?
1: Vallahi hep sanatın içinde ya. Benim bir o anlamda hani çocukluğum da olmadı. Çünkü 5 yaşımda babamın bana bir hediye ettiği cürayla
0: evet.
1: Aslında müzik yolculuğum başladı. O cürayı aldım. Şimdi bizde ozanlık geleneği var. Babam rahmetli de çok güzel saz çalar. Divan sazı vardı. Divan saz büyük sazdır.
0: Tabii.
1: Cüra da küçücük bir şeydir. Pikolo. Ama cüramız yoktu ve ben hep babamın o sazına gözümü dikmiştim ama bundan işte 45 yıl önce yani. Dolayısıyla o yaşlarda da o enstrümanlar çok kıymetliydi. Şimdi hani her yerde bir saz alırsın, gitar alırsın. Çoğaldı artık.
0: Daha
1: ama
0: kolay
1: o zaman,
0: ulaşmak.
1: Ki
0: evet,
1: Belçika'dan bahsediyorum. Hani bir gurbetçi ailenin çocuğuyum. Orada dünyaya geldim. Dolayısıyla orada saz falan bulmak çok zor yani. Babamın divan sazına hep gözümü dikmiştim ama o dolabın üstündeydi. Bir gün buna çalabilir miyim, ulaşabilir miyim diye hep hayalimdi
0: İzin
1: esasında.
0: Yoktu yani ona da.
1: Çok zor. Belki yalandan böyle aman işte bozarsınız falan durumu
0: akordu
1: vardı yani.
0: Falan değil mi?
1: Sonra 5. doğum günümde bir baktım. Bir cüra hediye etti babam ve bir haftada ben onu kendi kendime çaldım yani. Hani
0: ne
1: nasıl
0: kadar
1: bir hasretle kavuşmuşsam sazıma
0: güzel.
1: Artık.
0: Burada tabii anne evet. Hava Hanım ve evet. Rahmetli babanız evet. O Necati evet. Bey'i de anmak evet. Gerekiyor. Hakikaten onların evet. O bu desteği
1: kesinlikle.
0: Bugünkü Kubat'ı
1: kesinlikle,
0: inşa ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok kıymetli.
1: Sonra şimdi onunla başladım. Sonra babamın da hep bir mekanı oldu. Mekancı bir adam. Yani işte kafe, restoran
0: seviyor.
1: Gibi. Hafta sonları da geniş bir alan vardı orada. Dolayısıyla orada da şey yapabildik biz. Hafta sonları müzik yaptık abimle birlikte.
0: O zaman
1: orada,
0: abin de bu arada.
1: Abim de evet. Ha. Abim benden 6 yaş büyük. Yani ben 8-9 yaşlarımda mikrofonla tanıştım o mekanda. Abim saz çalıyordu. Ben darbuka. O da işte abim de 15-16 yaşlarındaydı.
0: Ya baba küçük bir orkestrayı
1: bendim.
0: Kurmuş.
1: Evet, evet. Hafta sonları insanlar geliyordu orada. Bizi dinliyordu. Hatta ya çok sevimli de bir çocuktum.

0: öyle bu arada. Gerçekten bir görüntülere bir
1: gerçekten sevimli bir çocukluğum vardı. Babam hep derlerdi ya bunu kavanoza koy da büyümesin, böyle kalsın diye. Dolayısıyla hep müzik ortamında büyüdüm. Babamız bize bunu sağladı yani. Çünkü
0: çok
1: o dönemde
0: desteklenmiş bir,
1: yani bir mikrofon evet. Yani çok kıymetli bir şey. Bir amfi, bir hoparlör yani 45-50 yıl önce çok çok

0: kendimizi değerlendirmeye
1: Peki şimdi bir de bir kilise macerası var. Ya macera demeyelim aslında, çok önemli bir adım o senin hayatında, evet. Bir bakarsak. Koroda yer alıyorsun.
0: Evet.
1: O nasıl gerçekleşti?
0: Okul korosu, okul kilisesi esasında.
1: Okul kilisesi.
0: Şöyle, bizim evimizin yanında da kolej vardı. St. Stanislaus Koleji. Dolayısıyla 10 yaşımda oraya gittim. Daha önce farklı bir okuldaydım. Sonra oraya gittim. Biraz daha sıkı olsun bu okul, iyi diye oraya yazdırdılar. Okulda 5 Müslüman çocuğuyduk. Ben hatta tek Türktüm. 2 Arap, 1 Tunuslu, bir Cezayirli evet. arkadaşımız vardı. Onlar da izin almışlar. Din dersine girmiyorlardı mesela. Ben İncil'i de öğreneyim, ne var yani, hani sonuçta bir sıkıntı yok. Onlar girmiyorlardı. Dolayısıyla ben hem din dersine de katılıyordum. Bir de benim Ali dayım var. Anne tarafında da böyle bir hacı hocalar var. Dolayısıyla çocuklar dinden, imandan çıkmasınlar diye o tarz yerlere giderlerse, bir yandan da dışarıda böyle Ali dayımız bize şey Kur'an. Öğretirdi. Kur'an falan dersleri alıyoruz. Baba tarafında da ozanlık geleneği var. Semahlarla falan büyüyorsun. Tam bir mozaiğim yani.
1: Fazla söz. Tam evet.
0: Bu arada şeye gelelim. Zeppelin diye bir program var Belçika'da. Hı hı. Rahmetli bizim Barış abinin Adam Olacak Çocuk gibi bir çocuk programı. Yetenekli çocukları alıyorlar. Hı hı. Beni bulmuşlar. 10 yaşımda falandım. Özel çekim yaptılar ve o yayınlandı BRT'de.
2: Ik hou ook naar de gewone muziekschool om noten te leren en gitaar, Belgische gitaar. De noten die daar ik leer, die zijn beetje.
0: Orada akşam okulu olarak solfej eğitimi alıyordum. Orada çekim yaptılar. Sonra işte okulda anlatıyorum falan. Bir star oldum. Yani yetenekli bir çocuk var, işte Türk bir çocuk ama işte düğün dernek her yerde kendini geliştiriyor, sanatla büyüyor falan filan. Bayağı bir okulda da bir star oldum. Dolayısıyla çok popüler
1: arttı.
0: Oldum. Öğretmenimiz de şey dedi, ya bizim hani nasıl teklif edeceğimi bilmiyorum ama bizim kilise koromuz var, pazar günleri ayin oluyor. Bizim solistimiz yok. Babana rica etsen de acaba pazar günleri katılır mısın? Yani bizim solistimiz olur musun? Baban ne der buna? Babama sordum. Tabii o...
1: Belki çekinerek sordu.
0: Tabii çekinerek sordu ama evet. Sesim de iyi, yetenekli biri lazım. Ama onlar için bu tabii Müslüman olmasaydım daha iyi olurdu belki. Ama sordu. Ben de babama danıştım. Dedi ki ne kadar güzel bir teklif. Hepsi Allah'ın evidir. Sen Müslüman çocuğu olarak hatta git örnek ol.
1: Ne güzel bir teklif.
0: Dolayısıyla ben 2 yıl o okulun işte ayda... Bazen 2 oluyor, 3 oluyor. İşte her pazar o ne söylüyoruz? İlahiler söyleniyor. İşte Meryem Ana'yı anlatıyor. Aryalar söyleniyor.
1: Var mı böyle hatırladığın?
0: Vardı işte. Sint Josef Börede die Wunderenacht falan. Arya yani bildiğiniz. Şimdi söylemeyeyim. Orada hissetmem lazım kendim. O kanala girmeyeyim şimdi. Şimdiki Kubat yorumuna baktığım zaman mesela senfonilerle türkü söylemeye bayıldığım sebeplerden evet. biri o oradaki atmosferin verdiği, evet. tınının verdiği şey, çok sesli müziğin verdiği,
1: oradan
0: aryaların
1: bir şey
0: verdiği,
1: geliyor
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, evet, şey olabilir bende. Çok seviyorum senfonik şeyleri, böyle kemanlar şey olsun. Bu aryalarda da çok kullanılır. Dolayısıyla biraz Batı müziğin içinde de büyüdük. Evet, kanımda Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş var ama bir yandan James Brown da var. Yani Tina Turner, Joe Cocker da var. Öyle zaten şu anda yaptığım müziğin mixi de oydu yani.
1: Playlistinde ilk sırada ne var? Yani en çok neyi dinliyorsun şu anda?
0: Genel müzik olarak yani dinlediğim müzik.
1: Dinlediğin müzik.
0: Ya çok kötü bir cevabım
1: Merak
0: olabilir.
1: Ettim.
0: Yani uzun zamandır hani müzik dinlemiyorum desem.
1: Gerçekten.
0: Yok değil ama playlistim şöyle ya. O kadar çok müziğin içindeyim ki.
1: Hani beğendiğin, yani, takip ettiğin bir şey var mı?
0: Bir kız var, bak doğru. Onu gördüğümde Sena Şener. Hı. Muhteşem, bayılıyorum mesela, evet. Hı hı. Çok iyi kendi sesi. Bence bir Türkiye'nin Amy Winehouse'u eksikti. Bu kız onun yerini dolduracak. Zaten 5-6 yıldır var yani.
1: Bayramlar nasıl geçiyordu Belçika'da? Yani?
0: Gurbetçilerde... maalesef ilk gidenler tam entegre olamamışlar zaten. Köyde nasıl yaşıyorlarsa o evet. hayatı sürdürmeye çalışmışlar orada. Biz de öyle büyüdük. Yani bayramlarda işte

0: kurban evde bakıyorum herkes toplanır falan ciddi ciddi ayıklanır.
1: Ayıklanır, bölünür.
0: İşkembe evet. Çorbaları bir yandan yapılır. Ciğer, ondan sonra et falan dağıtılır.
1: Kime ne verilecek o ayrılır.
0: Komşu sana gönderir bir bacak, sen ona bir şey daha gönderirsin. Böyle bir ortam
1: yani. Yani o gelenek devam ediyordu.
0: Kesinlikle ve erken kalktığımızı hatırlarım, çok erken. Büyükler ziyaret edilir.
1: Tabii.
0: Yani şimdi artık insanlar bir yoğun hayat içerisinde büyüdükçe kopuyorsun o şeyden.
1: Tatillere gidiliyor şimdi daha.
0: Evet, bayram evet. Tatili, siesta, rahat, relax.
1: Bu arada senin için başka bir önemi de var bu kurban bayramlarının özellikle, değil mi? Bir tesadüf mü diyelim, Allah'ın bir işi mi diyelim
0: 40.
1: artık.
0: 40. yıl yani 40 yıl
1: 40
0: sonra.
1: 40 yaşında bir evlilik yapıyorsun. Evet. O evlilik tam da bir kurban bayramına denk geliyor.
0: Evet.
1: Bir de 4 Ekim doğum senin günüm. Doğum günün.
0: 40. doğum günümde evleneceğim diye söz vermiştim. Doğru, yaptım onu.
1: Evet.
0: Ama 4 Ekim 2014. Tam Kurban Bayramı'na denk geldi. Hı hı. Ve 4 Ekim aynı zamanda Dünya Hayvanları Koruma Günü. Şimdi arkadaşlar da duydular tabii evlendiğimi falan. Gazeteci arkadaşlarım aramıştı. Ya ne yapıyorsun bu bayram falan. Dedim bu bayram.
1: Evleniyorum.
0: Kendimi kurban ediyorum dedim.
1: Peki son zamanlarda fiziksel değişimin de çok konuşuluyor.
0: Evet,
1: bayağı
0: 10-11
1: olay
0: aydır.
1: Yarattı ve hakikaten inanılmaz fit ve zayıf gördüm seni.
0: Daha tam zayıflamadım. Yani tam yerinde aslında.
1: Nasıl
0: şöyle
1: başardın?
0: Şöyle oldu. Ayza kızımız dedi ki baba senin sağlıklı olman lazım. Bu kilolardan kurtulman lazım.
1: Ay.
0: Şimdi Emir büyük yerden bravo. Gelince o da 10 yaşında şimdi. Çok güzel bir baba kız ilişkimiz var.
1: Maşallah.
0: Çok seviyorum onu. Muhteşem bir yetenek. İyi resim yapıyor bu arada. O da evet resim
1: senin
0: konusunda
1: gibi.
0: Çok iyi. O resimde daha iyi. Dolayısıyla ona tamam kızım dedim. Söz verdim. Ben de bir 18 kilo falan verdim.
1: Daha
0: bir 2 kilom kaldı.
1: 2
0: az.
1: Kilo. Ama ben Twitter'da şey gördüm. Onu söyleyeceğim ne? Şimdi.
0: Ne yazmışlar?
1: Bu kilo vermenle ilgili. İşte Kubat halkalı şekere ara verince zayıfladı.
0: Vallahi çok fazla şekerli günler geçirdik hakikaten. Halkalı şeker de yapıştı bana.
1: Değil mi?
0: Bak halkalı şeker bir anısını
1: ama
0: anlatayım mı?
1: Halka,
0: çok güzel ama benim hayat stratejimi değiştirdi yani hakikaten halkalı şeker. Şimdi onu da anlatayım yeri gelmişken.
1: Evet.
0: Albüm çıkarıyorum 99. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karaca olan sözler, Neşet Ertaş müzik ve yine devasa orkestra, senfonik bir iş. Sonra albüm tam çıkacak, bu 99 depremi oldu.
1: Aa,
0: evet. Ve ben klibi o parçaya yapacaktım. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Hı hı. Çok hüzünlü bir eser zaten ama müthiş farkındalığı olan bir eser. Aranjesi falan çok güzel oldu. Heyecanlıyım, buna klip çekeceğiz falan diye. Deprem olunca tabii sürpriz oldu, kaldı öyle. Deprem hepimizin ciğerini yaktı zaten.
1: Evet.
0: Bir sene kendimize gelemedik ama albüm de yapıldı. Bir şey yapmak lazım. O ara ben ajitasyon hiç sevmem yani hayatımda ama bir sürü ajite eden klipler falan da yayınlandı. Ya bu çok ayıp buluyorum mesela öyle bir şeyi. Yani fırsatçılık gibi geliyor bana. Belki çok sonra yapılırsa olabilir ama sıcağı sıcağı olunca ben bana uygun değil, yapıma uygun değil. 40'ı çıktı dedim ya, albümde de halkalı şeker var. Ya dedim moral olsun ya. Yani halkalı şekere biz klip çekelim. Ama bir halkalı şeker farklı albümde. Diğerleri çok sanatsal akıyor. Bu da halkalı şeker bayağı neşeli.
1: O gün bugündür halen halkalı
0: şeker. Ya o hiç böyle olacağı da aklımda yoktu. Onu hakikaten sonra moral olsun diye yaptığımız bir şey bütün hayat serüvenimi ve kariyer akışımı değiştirdi. Ben ta o zaman böyle senfonik işler yapayım falan düşünürken halkalı şeker, halka çocuklar da çok sevdi. Abi turneye gidiyoruz. Öyle bir yapıştı ki 10 yıl kurtulamadım. Gördüğünüz gibi daha yeni kurtuldum sizin dediğiniz gibi ve kendime geldim. Ama yok, kurtulmayalım. Tabii ki her günümüz şeker tadında geçsin. Hala konserlerde şekersiz olmaz deyip final parçamı halkalı şekerle bitiriyorum. O ayrı bir konu. Çok şükür yani şikayetçi değilim ama kariyer anlamında işte böyle dalga konusu olduk yani.
1: Estağfurullah. Dalga.
0: Ama güzel değil mi yani halkalı şekerin mevzusunda?

0: anlatmış oldum sayenizde. Bu bayramda helalleşmiş olduk yani halkalı
1: evet,
0: şekeri.
1: Onu öğrenmiş olduk. Aynen öyle. Eyvallah. Şimdi ses getiren bir proje var Gassal. Ona da bir değinmek istiyorum.
0: Evet.
1: Çok
0: evet,
1: beğenildi. Evet. Sen nasıl görüyorsun tepkileri?
0: Müthiş. Sümeyye Hanım, Gassal'ın senaristi, aynı zamanda yardımcı yönetmeni. Aynı zamanda dördüncü bölüm herhalde kendi yönetecek. Çünkü her şeyi A'dan Z'ye zaten tasarlayan bir insan. Hı hı. O da Kubat hayranıymış sağ olsun. Bu üçüncü sezona hocam dedi sizi düşünüyoruz falan. Ya dedim bir izleyeyim, izin verin çünkü izlemedim. Zaten 50 dakikalık bölümler hemen artık o,
1: evet,
0: o
1: evet,
0: dijital platformlarda olduğu için.
1: Hı-hı. Bir günde, ama çok üzüyor ya.
0: Bir günde bitirdim ama şöyle başka bir kafada yapmış. Sadece hüzün yok. Bir de çok kontrast, kült bir iş aslında yani. Çok zıt şeyler var. Ayrı bir dünya yapmış. Teklifle geldi. Hemen o gece izledim. Ertesi gün bizim Can Bey'i aradım, menajerim. Dedim ki Sümeyye Hanım'a söyler misin? Yani nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bayıldım. Hayran oldum yani. Sonra ikinci bölümü de hemen gönderdiler. Orada da Bayhan kardeşimiz evet, okumuş. İki orta bir sade. Hı hı. Yani çok kült bir iş. Yani çok ters köşeleri var. Hı hı. Replikler, kalemi acayip.
1: Bir anda
0: İnanılmaz bir kafa yani
1: Sümeyye
0: Hanım.
1: Sizi farklı bir dünyaya evet, evet, sürüklüyor. Yaz boyu başka hangi konserler var? Sizi sevenler, şimdi, takip edenler?
0: Şimdi bu tabii
1: hangi illerde görecekler sizi?
0: De çok sevildi. Onu şimdi repertuarımızda da aldık. Funda ile bu senfonik turnemiz var. Onu yapıyoruz. Onun bir 10 konserimiz daha kaldı.
1: O turne haline devam edecek.
0: Antalya'mız var.
1: Ben tek konser zannediyordum.
0: Evet. Yok yok. Samsun, hı-hı, olacak. Adana var. Urfa var. 10 tane falan yaptık. 20 konser aslında. Ve büyük yerlerde bunu gösterebiliyorsun, hı-hı, yapabiliyorsun. Çünkü, hı-hı, senfoni var. Büyük salonlarda yapabiliyoruz. Onu yarıladık. Onun devamı var. Sonra kendi turnemiz var. Kültür Yolu Festivali'nde birkaç yerde varız. Düğün dernek sezonu aynı zamanda. Ben çok güzel oynattığım için.
1: Çok.
0: O oyun havalarını da ayrı seviyorum. O da ayrı bir şey.
1: Yani buradan bunu söylemek gerekiyor gerçekten.
0: Ya şöyle
1: gerçekten,
0: bir şey var. Bazı arkadaşlarımız mesela düğünde sahne almak başka bir şey. Yani o dinleti yapamazsın. Orada insanları eğlendirmen gerekiyor. Orada bizim işte Neşet ve James Brown'u meç ederek...
1: Repertuar seçimi de bence tabii, çok önemli.
0: Tabii, tabii. Ama ben hareketli türküleri çok seviyorum.
1: Evet.
0: Çok seviyorum ama o hareketli türküleri işte modernize edilmiş halini seviyorum. İşte gitarları evet, sert seviyorum.
1: Günümüze funk, versiyonlu yani.
0: Funk tarzını çok seviyorum ve bizim bu türküler de çok yakıştığını düşünüyorum funky'ye. Disco, funk çok seviyorum tarz olarak. Hı hı. Ve bu türkülere de çok yakıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla ve düğünde şöyle bir şey var. Gelin damadın en önemli gününde seni çağırıyorlar. Seninle beraber olmak. Yani biz de profesyonel
1: gidiyoruz. Hikayelerine dahil oluyorsun.
0: Ya çok önemli bir şey. Çok önem veriyorum o düğün işlerine. Hani bazıları ya ben düğünde çıkmam falan diyebiliyor. O tarzıyla da olabilir ama bizim bu türküler orada da çok yerini buluyor diyebilirim. Düğün sezonu da var. İşte öyle sahnelerimiz tabii, de oluyor. Yani düşünün yani senfoniden düğüne. Böyle bir skala yani bizimki. Sizi stüdyoda ağırlamak istiyordum biliyorsunuz.
1: Bir sonrakine inşallah öyle
0: İnşallah.
1: Yapacağız.
0: Orada
1: evet,
0: da
1: bunun sözünü de almış olduk
0: bir
1: burada.
0: Bir yangın bir şey çıktı. Orasını sıfırladık falan. Hala bitmedi.
1: Evet.
0: Ama oraya da bir gün beklerim.
1: Orada belki yani, böyle ufak bir parça da alırız değil mi?
0: Orada sazım var. Sözüm var, bir şeyler yapabiliriz.
1: Ses de var.
0: Olur. Buradan bütün Müslüman aileminin bayramını en içten dileklerimle ben de kutluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun diyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Harbiye'den, az önce Kubat da bahsetti, konser görüntüleriyle noktalayacağız. Hiç görmediğiniz görüntüler bunlar.
0: Güzel bir şeyle veda edelim, bayram özel olsun.
1: Onunla veda edelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz.

0: tarihi Beyoğlu sokaklarında sizlerle birlikte bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Birazdan tam 100 yıldır aynı gelenekle, aynı formülle şeker ve çikolata üreten, lokumlar yapan harika bir tatlıcıya gideceğiz. Hem buradaki hikayeyi, bu lezzet durağının başlangıç hikayesini öğreneceğiz. Hem de tadım yapacağız. Hadi birlikte gidelim. Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
1: Ben iyiyim.
0: Bu kavanozlar, bu şekerlemeler insanı böyle çocukluğuna götürüyor, taşıyor değil mi? Yani ister istemez böyle o anılar insanın aklına geliyor. Burası bir zaman kapsülü aslında. Tam 100 yıllık bir dükkandayız.
2: Akide şekeri akitten gelir. Akit de vakti zamanında padişahlık döneminde askerlerle padişahın anlaşması sırasında veyahut da elçilerin saraya gelip bir anlaşma yaptıklarında neticesinde ikram edilen bir tadımızdır, şeker türüdür. Akide şekeri o gün ne kadar mühimse bugün de aynı ehemmiyetini muhafaza ediyor. Gene akide şekerini görüyorsunuz, her türlü çeşitten olmak üzere bulunduruyoruz.
3: 2026 yılında da biz 100. yılımıza girdik ve ben 3. kuşağım. 3. kuşak ve hatta 4. kuşak müşterilerimiz var bugün artık. Çünkü 3. kuşakların çocukları, torunları da bizim müşterimiz. Bu tamamen aramızda müşterilerle birlikte aramızda oluşturduğumuz bir samimiyet. Bir de bizim her dönemsel olarak ürünlerdeki kaliteye verdiğimiz önem diyebiliriz.
0: Ne güzel değil mi? Bir şeker, sadece bir şeker insanı böyle çocukluğuna götürüyor. Harika bir şey.
4: Bodrum Uluslararası Film Festivali yeniden sinema severlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan festival, Ege'nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştürüyor. Filmler 2-7 Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gösterimde. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konserin biletleri kısa sürede tükendi. Konser 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 4 Haziran'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi başyapıta dönüştürdüğü La Traviata Operası, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Verdi'nin müziği, hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken, sadece aşkı değil, aynı zamanda dönemin toplumuna yöneltilen eleştirileri de yansıtıyor. Gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor.

klasik müziğin güçlü sesi Alessandro Safina, Türk DJ Burak Yeter'le aynı sahneyi paylaşıyor. Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde La Casa de Papel dizisinin ikonik şarkısı My Life is Going On'la tanınan Cecilia Kurul ve Amerika Got Talent tarihinde ilk beşe giren Cristiana Ramos'la konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: cazıyla Afro-Küba ritimlerini bir araya getiren Buena Vista All Star Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 11 Kübalı müzisyenden oluşan grup, eşsiz ritimleri ve renkli performanslarıyla 5 Haziran'da Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor.
1: Ya ne yapıyorsun? Sınavlar yani güzel.
0: Çağla Yağmur Doğan'ın Kısalar Festivali'nde sahnelediği Teşekkür Ederim Kızım izleyiciyle buluşuyor. Şevval Öztay'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, hayatın açtığı yaralarla mücadele eden bir kadının kendi sesini ve gücünü bulma çabasını anlatıyor. Tiyatro 1 Haziran'da Dastas Açık Sahne'de premier yapıyor.
2: Yüzündeki benler gökyüzündeki yıldızlar gibi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Dünya zayıflama iğnelerini konuşuyor. Pek çok ülkede kullanılan iğneler masum mu? Sırada zayıflama hapları mı var? Peki ilaçlar olmadan zayıflamak mümkün mü? Gizem Özün soruyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya, Habertürk yazarı Oray Eğin yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne yer yer yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yer yer yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava

0: Haber Bülteni ile tekrar karşınızdayız. 15 olmak üzere saat. Tekrar merhaba. Artık bayram tatili sona eriyor. Son gündeyiz. Yarın herkes normal yaşamına dönecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yoğun bir hafta olacak. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Hobi bahçeleri konusu biliyorsunuz. Bu teklifin içinde ona yönelik düzenleme değerlendirilecek. Ayrıntılarına bakalım.
1: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek.

0: Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri uygulanacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları bir ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
0: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: Bayram tatilinin son günü ne yazık ki Denizli'den çok üzücü bir kaza haberi geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
0: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta can pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için bir uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
2: Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
0: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
2: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaları

0: coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
1: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
2: Dünyadaki gelişmelere bakalım. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
2: İran ve ABD arasında da anlaşma pazarlığı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddiası var. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
3: But we're close to a very good deal and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War as we call it.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
3: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
0: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.

0: Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi olduğu kadının boynundaki 17 çeyrek altını çalan hırsız kısa süre sonra yakalandı.
1: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı, önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
0: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil sayıldı.
1: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
2: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
1: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
0: Haberleri sunduk. Yayınımız Dünya'da Nasıl programıyla sürecek. Hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün bizi izleyenlerin, hatta Hollywood yıldızlarının dahi ortak bir derdini konuşacağız. Nasıl zayıflayacağız? Dün elden ele diyet listeleri dolaştırırdık. Bugün herkes birbirine zayıflama iğneleri öneriyor. Peki bu iğneler ne kadar sağlıklı ve dünyada kullanımı nasıl? Konuklarımızla konuşacağız. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayça Hanım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ve Habertürk yazarı Ora Yayın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Umarım şişmanlıktan dolayı çağırmadınız beni. Dünya yüzünden çağırdınız.
0: Hiç alakası tamam. Yok. Altını çizelim asla. Biz Amerika'dan sizi burada görünce yakaladık. Tamam. Lütfen gelin konuşalım. Tamamıyla niyetimiz buydu. Şimdi zayıflama iğneleriyle açtım. Malum artık en önemli gündem maddemiz herhalde bu oldu. Bu programı yapacağımızı söylediğimiz andan itibaren de herkes bana sorular yağdırmaya başladı. Ben

0: buradan ilk önce hocam size şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu zayıflama iğneleri nasıl çalışıyor? Nasıl bizi zayıflatıyor?
1: Şimdi zayıflama iğneleri aslında herkesin belki de dört gözle beklediği bir mucizevi tedavi yöntemlerinden biri gibi görülüyor şu anda. Dünya nüfusunun neredeyse yaklaşık yarısı obezite hastalığından muzdarip durumda. Dünya obezite atlasına göre Türkiye'deki veriler de Türk toplumunun vücut kitle indeksi bu 25 ile 30 arası ve obeziteleri aldığımızda neredeyse %72'sinin kilosundan mutlu olmadığını gösteriyor. Yani iğnelerden önce durum ne kadar vahim aslında bir kere bunu farkına varmamız gerekiyor. Dünyadaki en önemli sağlık problemi Türkiye'de bu konuda 3. sırada gibi görünüyor. Amerika 1. sırada ve diğer dünya ülkeleri de peşlerinden geliyor.
0: Çok ciddi bir risk haritası bizim için de galiba. Ben gördüğümde bunun bu kadar olduğunu bilmiyordum. Haritayı yaparken Türkiye'yi görünce o en üst sırada olduğunu şaşırdım biraz.
1: Türkiye 3. sırada, Avrupa'da 1. sıradayız. Ve gerçekten burada hem geleneksel yeme şekillerimiz, hem böyle ikramlarımız, izzetlerimiz, böyle mutfağı doldurma, buzdolaplarını doldurma alışkanlıklarımız, yemezsen ölürüm cümlelerimiz birçok şey etkili. Zaten artık günümüzde öyle bir obezijenik bir çevrede yaşıyoruz ki önümüz, arkamız, sağımız, solumuz çok yüksek kalorili yiyeceklerle dop dolu ve hareket seviyemiz çok düşük ve böyle olduğu için de karşımıza yağ dokusunun hastalığı olan obezite çıkıyor. Şimdi eskiden, yani belki bundan 20 yıl önce insanlar kilo problemi olan birini gördüklerinde iradesiz, obur, işte kendini tutamıyor, yiyor, azıcık hareket etse ne olur, azıcık az yesin gibi düşünüyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda da artık bu obezitenin bir yağ dokusu hastalığı olduğu, metabolik bir hastalık olduğu, tıpkı bir diyabet gibi, hipertansiyon gibi ve vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman bütün organlara zarar verdiği ortaya çıktı. Hatta günümüzde kanserden tutun omurga hastalıklarından çıkın, eklem problemleri üzerine ekleyin, neredeyse 236 tane hastalık birebir aslında fazla kilodan kaynaklanıyor. Tabii bu durum böyle olunca da mucize diyetler, mucize tedaviler ve mucize cerrahiler ön plana çıkıyor. Son 5 yıldır diyeyim, özellikle son 5 yıldır obezite tedavisinde kullanabilecek ilaçların geliştirilmesiyle ilgili bilim çok büyük mesafe kat etti. Aslında şu anda bu zayıflama iğneleri diye insanların kullandıkları iğnelerin geçmişi diyabette kullanılan GLP-1 analogları dediğimiz bir etken maddesi olan vücuttaki bir hormonun benzeri aslında bu. Biz bunu normalde diyabet tedavisine kullanıyorduk. Ancak diyabet tedavisine kullanırken bilim böyle bir şey. Hastaları da takip ediyorlar ve görüyorlar ki bu hastalarda tip 2 diyabet tedavisinde iştah kesikliği ve hastalarda kilo verilmesini görüyorlar. Böyle olunca da İlacı artık kilo kontrolü için daha yüksek dozlarda ve daha etkili dozlarda daha ileri formlarını geliştiriyorlar. Tarihçesi böyle başlıyor aslında bu ilaçların ortaya çıkması. Ve önce tekli analog dediğimiz GLP-1'ler çıkıyor. Eskiden günlük yapılıyordu bunlar mesela, liraglutid etken maddeli olan. Sonrasında haftalık formları ortaya çıktı. Şimdi bu ilaçlar bizim vücudumuza nasıl etki gösteriyor? Şimdi iki tane hormon dedim. Biri GLP-1, biri GIP. Bunlar bağırsaklardan sentezleniyor. Aslında normalde insan vücudunda olan moleküller bunlar. Ancak vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman vücutta bir inflamasyon, yani bir iltihabi durum ortaya çıkmaya başlıyor ve hormonların vücuttaki etkileri birbirini değiştiriyor gibi düşünün. Mesela yağ hücresinden leptin salgılanıyor ama beyin bunu artık tanımıyor şişmanladıkça. Duyarsızlık ortaya çıkıyor. İşte GLP bir gıp var ama vücut bunu tanımıyor. Çünkü sinyaller bozulmaya başlıyor. İşte bu analogları vücuda verdiklerinde şu görülüyor. Mide boşalma zamanı yavaşlıyor. İnsanlar daha uzun süre tok kalıyorlar. Beyindeki yemeğe bağlı bazı bölgeler var. O bölgeleri etkileyerek insanların zevk nedeniyle yemek yemesini azaltıyor aslında. Hani yemek yemek en büyük zevk diyoruz ya. Bu insanlar bu
2: ve tokluk hissi
1: ve tokluk veriyor, hissi veriyor. Tokluk hissi veriyor ve yemekten aldığın zevki eskisi kadar almaz oluyorsun. Yani yemek hayatının odak noktası haline gelmiyor. Hem gastrointestinal sistemi etkiliyor hem beyni etkiliyor aslında bir noktada baktığımızda. Ve bu durumda da hastaların iradesizlik diye bizim eskiden tabir ettiğimiz durumun aslında metabolik bir problem olduğunu ve bu ilaçlarla bu iradesizliklerin aslında çözümlenebildiği gösterildi. Ve bu moleküller bu doğrultuda geliştirilerek efendim hayatımıza sunuldu şu anda.
0: Aslında bir diğer...

0: Diyabet ilacıyla yola çıkılarak şu anda bir zayıflama iğnesi olarak konuşuyoruz kendisini. Evet. En çok popüler olması nedenlerinden biri de aslında programı açarken söylediğim gibi Hollywood yıldızlarının büyük etkisi olduğu zannediyorum. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Bir onu izleyelim kısaca, sonra bir oraya yine de üzerine konuşalım istiyorum.
1: I just always felt like me.
2: Yeah.
1: And then I saw me and yep. I thought, oh. That's a lot of me.
2: I have a similar story. You know, during COVID, I gave 40 pounds. I was horrified.
1: 40?
2: 40. All I did was eat arroz con calamares. And, right? You know, I mean, really? I love to cook, and I found out I love to eat.
3: In my lifetime, I never dreamed that we would be talking about medicines that are providing hope for people like me who have struggled for years with being overweight or with obesity. So I come to this conversation in the hope that we can start releasing the stigma and the shame and the judgment to stop shaming other people for being overweight or how they choose to lose or not lose weight.
0: Evet, gördüğümüz gibi televizyonlarda da Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an en çok konuşulan konulardan bir tanesi herhalde bu. Ve Hollywood yıldızlarını kullanıp ne kadar aslında zayıfladıklarını anlattığı programlar bunlar. Bu bir grafiklerimiz de var hangi ünlülerin özellikle öne çıktığına dair. Sormak istiyorum, bu çok mu konuşuluyor gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde? Nasıl bizim dikkatimizi çekti böyle?
4: Gizem, ben çocukluğumun bir kısmını Chicago'da geçirdim ve çocukken Oprah Chicago'dan yayın yapıyordu her gün ve dünyanın en büyük televizyon yıldızıydı o zaman da ve işte Chicago'da olduğumuz için de zaten milli bir kahraman gibi ve onun zayıflama meselesi tam benim çocukluğumda bir milli meseleye dönüşmüştü. Herkes bunu konuşuyordu. Ve televizyonlar Oprah zayıflayacak mı, zayıflamayacak mı diye. Bu yıllarca süren şey, kilo aldı, kilo verdik yani. Gerçekten bunu hani canlı olarak bütün ülkenin ve benim de bizzat oradayken takip ettiğim meseleydi. Şimdi Oprah'ın ne kadar zayıfladığını bu videoda gördük. İlk defa bu kadar belli, bu kadar inceldi. Çünkü her kilo verdiğinde aldı. Çünkü bu iğneler sayesinde. Ve şimdi tabii ki bu iğnelerin Hollywood'la özdeşleşmesinin en büyük nedeni göz önünde olmaları. Ama bir başka nedeni de çok pahalı olmaları bu iğnelerin. Çok yakın zamana kadar Trump işte bu ilaç firmalarıyla bir anlaşma yapana kadar mesela en ilk çıkanların iğnelerden bir tanesi $1000 gibi bir civarda satılıyordu aylık dozu bunun. Yani sadece zenginlerin cebinden çıkabilecek bir miktara satılıyordu bunlar. Dolayısıyla Hollywood yıldızları işte ne bir Met Gala öncesi, Oscar öncesinde bunu kullanarak mesela Kim Kardashian'ın o Marilyn Monroe'nun kıyafetini nasıl giydiği meselesi çok tartışılmıştı Met Gala'da, nasıl sığdı o kıyafete diye. Doğru. Büyük ihtimalle o bir iğneydi. Gerçi Kardashian'lar kabul etmiyorlar kendilerinin kullandıklarını ama.
0: Ha, onlar kullanmadım diyorlar.
4: Kullanmadım diyenler var ama işte Amy Schumer hep şişmanlığıyla meşhur bir oyuncuydu. Bu tabii hem kültürel anlamda bir değişikliğe yol açtı. İlk başta neydi etkisi? Body positive denilen işte şişman insan da güzeldir, onları da biz sahiplenelim. İşte Amy Schumer gibi şişman ünlüler çıkmaya başladı. Fakat hiç kimsenin şişman olmaktan mutlu olmadığı ve bu body pozitif denilen işte her bedeni kabul edelim algısının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü mucize bir çözüm olduğu zaman herkes bunu kullanmayı tercih etti. Şimdi geldiğimiz noktada bu ilaçların demokratikleştiği bir evreye doğru gitmeye başladı ki Amerika'da dahi işte $1000'dan $300, $400'lara düşmeye başladı. Çok yakında daha da ucuzlayacak işte bu sene. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birkaç ülke, Kanada bunlardan bir tanesi, bazı ilaçların, bu tarz zayıflama iğnelerinin jenerik üretimleri için telif hakkı kalktı. Mesela bunların ucuzlanması, işte mesela bir ağrı kesicinin nasıl 10 ayrı markası varsa gidip bu zayıflama iğnelerinde de farklı markalar ya da markasız alıp daha bunu yaygınlar. Yani
0: muadilleri çıkacak.
4: Ve bir de şöyle bir şey oldu. Eskiden siz diyorsanız şişman öyle ama daha da evvelden şişmanlık servetle hep özdeşleştirilen bir
0: eskiden, evet.
4: Çok çok eskiden
0: yani. Antik Yunan'da falan hani, sevilirmiş
4: yani. Şişman olunca hatta işte karikatürlerde.
0: Bugünlere geri dönebiliyor muyuz?
4: Çizgi filmleri düşünelim. Hep şişman, zengin insanlar şişman olarak resmedilirler. Öyle kullanılırlardı. Fakat daha sonra şişmanlık fakirlikle özdeşleştirilen meseleye dönüştü. Zengin insanlar daha iyi besleniyorlar, daha iyi ilaçlara, daha iyi sağlık sistemine sahip oldukları için daha zayıflamaya başladılar. Ve böyle bir problem var şu Amerika'da. Yani sağlıklı beslenmenin bedeli çok ağır. Ama ucuz beslenmek çok ucuz. Bu aynı şey Türkiye'de de geçerli işte. Ne bileyim börekler, simitler, poğaçalar. Şimdi Türkiye'ye geldim. Ben kahvaltı etmek istiyorsun. Sana yani hamurdan kaçmak imkansız neredeyse bu ülkede. Bunlar şimdi zenginler, değil mi? Tanıdığım insanlar var. 5 yıl boyunca ekmek yememişler. Yani 5 yıldır mesela ilk defa bir dilim ekmek yiyordu 5 yılda. Böyle samimi olarak şahsen tanıdığım insanlar bunun bedeli. Ama şimdi bu tabii bu iğneler bu işi

0: biraz daha kolaylaştırdı gibi gözüküyor. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde Ezra Klein'in, New York Times yazarının bir podcastini dinledim ve o da çocukluğunda, gençliğinde obeziteyle boğuşmuş ve şunu söylüyor. Şimdi aynı şey benim işte geçerli, o yüzden çok ilgimi çekti. Mesela ben alkolik bir insanı anlayamıyorum. Yani nasıl bir insan alkolik olur diyorum. Çünkü işte ben alkolik olamıyorum, yani benim ilgimi çekmiyor, öyle bağım yok. Ama mesela şurada bir kurabiye, bir çikolata şeyi olsa, diyor ki Ezra Klein, ben enerjimin diyor, beynimin %50'sini, %60'ını diyor, buna direnmeye harcayacağım diyor. Aynı şey benim işte geçer. Yani burada bir kurabiye sepeti olsa, tamamen ben bunu nasıl yemem için bir enerji sarf edeceğim. Yani belli ki beynimiz, hepimiz farklı insanlar olduğumuz için, yani alkoliklerde de böyle bir şey söz konusu. Bu da bir tür bağımlılık belli ki. Yani işte ben de bunu yemek istiyorum. Yani mesela bazen doyduğumu hissetsem bile sonra ama bunu yemek istiyorum. Yani bu başka bir şey. Ve bu iğneler en önemlisi işte bunu herhalde engelliyorlar değil mi? Bu yüzden bence çok önemli. İşte başka etkiler var. Konuşuruz. Bağımlılık, alışveriş bağımlılığı, alkolizm ve işte bir mucize ilaç gibi pazarlanıyor. Şimdilik.
1: Çok ciddi bir irade gerektiriyor hocam. Ben size sormak istiyorum onu. Şimdi mesela çok fazla diyet yapan arkadaşım var. Akşam yeme diyor mesela, ama ben akşam yemediğim takdirde akşam başka hiçbir şey düşünemiyorum. Yani de, ya da işte orayın örnek verdiği gibi şurada durunca nasıl yemeyeceğiz gibi. Ya bunlar neyle alakalı? Bir duygusal açlık kelimesi var bir de hayatımızda olan. Bunlarla nasıl başa çıkacağız?
2: Aslında olan...
0: Göz doyması.
1: Evet, göz doyması, tokken yemek. Az önce söylediğiniz gibi işte lütfen ye, niye yemiyorsun, beğenmedin mi gibi bizim toplumumuza has bazı şeyler de var tabii.
2: Aslında olay çok katmanlı. Yani tek başına yani hani insanlar sadece... hani iştahlı oldukları için değil olay. Bu çok katmanlı. Yemek öğrenilmiş bir davranış diyoruz biz. Mesela bir Japonya'ya bakın, bir Türkiye'ye bakın. Japonya'da obezite görülme olanları %4,5'larda. Batılı ülkelerde %40, 60, 70'e kadar gidiyor. Mesela obezite ile ilgili hastalık oranlarına baktığınızda, mesela bir meme kanseri dünyada 7'de 1, 8'de 1, Japonya'da 38'de 1. Yani olay sadece yemek ya da yememek, diyet ya da ilaç değil. Olay sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanabilmek. Yemeği neden yediğimizin farkına varmak. Neden yiyoruz, nasıl yiyoruz, ne zaman yiyoruz, kiminle yiyoruz mesela. Kiminle yediğiniz bile önemli. İştahlı bir arkadaşınız varsa daha çok yeme isteğiniz oluyor. Ama iştahsız bir arkadaşınız varsa daha az yiyorsunuz. Masanın neresine oturduğunuz
3: önemli. Yani yemekten
2: önemli.
3: Kalkıp yemeğe gittiğimizi biliyorum ben. Akşam evet. yemeğinden kalkıp bir başka akşam. Evet. Bir de ben profesyonel çünkü, yemekle yazdığım için çok zor bir şey.
2: Çok doğru. Çünkü burada insanlar...
1: Masanın neresine oturacağız hocam?
2: Daha mesela masanın ortasına oturursanız daha çok yersiniz. Neden? Eliniz kolunuz her yere ulaşır. Ama masanın başına oturursanız onu alabilmek için... hani bir hareket etmeniz evet. gerekir. Bir alırsınız, iki alırsınız, üçüncüde yorulursunuz, almazsınız. Yani masanın neresine oturduğunuz bile...
1: Biz alarma geçiriyoruz galiba masadakileri. Onu uzatalım bu tarafa doğru diye. Evet. Ben de genelde.
2: Şimdi insan ömrü uzadı. Son yapılan çalışmalarda da bu gösterildi. Ve ömür uzadı ama bu sefer kalitesini düşürecek hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar ölmüyor ama sürünüyorlar. Şimdilerde de longevity, anti-aging, nasıl biz yaşlanmayı durduralım? Bir taraftan bir obezite hastalığı, bununla ilgili geliştiren ilaçlar var. Bu ilaçların etkileri, yan etkileri var. Ama bence burada hepimizin üzerinde önemli durması gereken nokta şu, beslenme tarafını yapmamız gerekiyor. Ağzımızdan giren yiyecek hücrelerimizde öğütülüyor. Hücrelerimizde aslında işleniyor. Siz bu obezite ilacını kuruyorsunuz. İştah yok, iradeyi kontrol ediyorsunuz. Ama neyi nasıl yiyeceğinizi bilmezseniz eğer, bu da beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yani olay o kadar çok boyutlu ki, Oprah bunu yaptı zayıfladı, filanca kişi bunu yaptı zayıfladı. Ama bunu yaparken... davranış olarak neleri değiştirdi? Beslenme olarak nelerin farkında?
0: Bütün Amerika'daki ilaçların ilanlarında işte 20 pound'a kadar ya da işte vücudunuzun yüzde kaç kaybedersiniz ama diyor. Ama diyet ve egzersizle.
1: Evet, yani yanında beslenme, desteklemeden olmuyor. Yani beslenme, ben bu iğneyi yaptım ama sporumu yapmadım ya da işte hareket
0: etmedim. Kas kaybediliyor tabii. Spor yapmazsan.
2: Şimdi bakın beslenme çok önemli. Ne yediğiniz ve ne kadar yediğiniz o kadar önemli ki bir araştırma var. Karbonhidrat diyetleri üzerine. Mesela bu geniş çaplı bir araştırma Lancet dergisine yayınlandı. 3 grup insan alındı ve bunlar 25 yıl takip edildi bu araştırmada. Bir grup hasta orta ılımlı karbonhidrat aldı. Bir grup yüksek karbonhidrat aldı. Bir grup düşük karbonhidrat aldı. Ve 25 yılın sonunda şu görüldü, yüksek karbonhidrat ve düşük karbonhidrat alanların ortalama ömrü 4.2 ile 4.5 yıl daha kısa orta ve ılımlı karbonhidrat alanlardan. Oh. Yani yediğiniz

yiyeceğin içeriği sizin ömrünüzün uzunluğunu bile belirliyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, hatta UNESCO tarafından soyut dünya mirası kabul edilen beslenme şekli Akdeniz beslenmesi. Evet, biz bu ilacı bir tedavi olarak kullanabiliriz ama hangi hastalarda? Obezite hastalarında. Ya da vücut kitle indeksi bu 25 ila 30 arasında olup yandaş hipertansiyon, diyabet gibi bir hastalığı olan da. 5 kilom var, ben bu ilacı yapayım.

0: şeyler, ilaçlar. Bunlar mesela obezite hastası bunu doktor kontrolünde kullanmazsa, ne yiyip ne içeceğini bilmezse eğer, bu bulantı kusmaya bağlı, böbrek rezervleri düşük oluyor bu hastaların. Böbrek yetmezlikleri gelişiyor.
1: Kafaya göre bu yola
2: çıkamıyoruz. Bu çok ilgili, önemli. Beslenmeyle ilgili coğrafya faktörünü acaba görmezden mi geliyoruz? Çünkü evet, Akdeniz diyeti çok popülerleşti. Ama mesela Sibirya'da yaşayan bir insan Akdeniz diyetiyle beslenmiyor isterseniz. Yani coğrafi şartlar, iklim şartları.
0: Önemli.
2: Yani çok önemli. Orada çok ağır etler yeniyor. Ne bileyim ama... Değil evet. mi? Yani gidip şimdi Sibirya'daki bir insana beyaz peynir, ızgara, balık yanında roka
0: yemeyiz. Yapılan araştırmalar ve dünyadaki en uzun yaşayan insanlar, Okinawa Adası'ndan çıkın işte Ege bölgesine bakın. Hani bilim bize bunu söylüyor. Lif ağırlıklı, sebze ağırlıklı, yeteri kadar protein ağırlıklı, yeteri kadar karbonhidrat içeren bir beslenme şeklini benimsememiz gerekiyor. Ama insanlar mesela kilo vermek istiyor. Filanca diyet, su diyeti yapıyor. Mesela geçtiğimiz bir ay önce bu su diyeti çok modaydı. Ben bununla ilgili Instagram su paylaşımları da yaptım.
2: 5 gün boyunca bir tek su orucu aslında, değil mi?
0: Su orucu yapıyor.
2: Bir tek başka oruç şey yapıyor. 5 gün bir tek su. Evet, evet. 3 gün, 5 gün, evet. Bir günle başlıyor.
0: Şimdi bunu insanlar yapıyor. Evet, burada kilo kaybediyor. Hiçbir şey yemezsen, kalori açığı oluşturursan zaten kilo kaybedersin. Ama şimdi çok fazla su içmeye bağlı sıvı elektrolit dengesi bozuluyor. Sodyum düşüyor. Bu beyin ödemine kadar kişileri götürebiliyor. Evet, yani olay zayıflamak ama sağlığınızı kaybetmeden kilo kontrolünüzü kalıcı olarak sürdürmeyi başarmak. Mesela iğneleri kullanıyoruz endikasyon hastalarda. Gerçekten doğru hastalarda, doğru tedavide bu ilaçlar tıbbi tedavide elimizi çok güçlendiriyor.
2: Gizem, bu ilaçlarda şöyle bir etkisi var. Şimdi hakikaten yani koca bir çikolatalı kek ve buna bağımlı ve bunu hayal eden insan istememeye başlıyor bunu. Yani koca bir kase çanak patates kızartması ve buna etki. Zaten en büyük etkisi ve bu şimdi kültür de değişiyor. İşte New York'taki lokantalarda insanlar daha az, mesela porsiyonlar küçülmeye başladı. Biliyorsun
1: hemen
2: çok cömert porsiyon.
1: Tabii
2: mesela 5 tane patates kızartması ile geliyor bir mini hamburger. İşte böyle lokantalarda bu işin başka ekonomik etkileri olacak. Mesela insanlar bu yaygınlaştıkça bu ilaçlara erişim, dışarıda yeme içmemeye başlarlarsa lokantalar nasıl ayakta kalacak, servis sektörü, bunu başka etkiler.
1: Her şey zincirleme.
2: Şimdi bununla ilgili yani gerçekten şimdi önünde duruyor ve bunu yememek istiyorsun. Kesinlikle canın istemiyor bunu, ya da bir tane patates kızartması yiyorsun.
0: Bütün zayıflar böyledir ya, önünde durur yani, yemez gerçekten. Böyle.
2: Ama şöyle evet, onlar doğru. Ciddi bir mücadele vererek yemiyorlar. İğneyle bir mücadele verdiğini hissetmeden otomatik olarak reddediyorsun. Yani
1: canım da çekmiyor.
2: Canın
1: yani.
2: Da çekmiyor. Ve benzer şekilde başka araştırmalar var. Yani diyelim mesela bu iğneyi kullanarak zayıflamayan insanlar da var. Yaklaşık herhalde semaglutide %10 galiba. Bir sabitmesi ama onlarda yapılan araştırmalarda başka, mesela alışveriş bağımlılığını yok etmeye başlıyor. İçki içmemeye başlıyor insanlar. Yani onlar üzerine de şimdi yeni yeni bulgular ortaya çıkıyor. Tabii ben bunları biraz alınmayın. Tıba biraz temkinli yaklaşıyorum çünkü öyle bir sunmaya başladılar ki bu iğneleri. Yani mucize ilaç. Alzheimer'ı da tedavi edecek. Kanser tedavi edecek.
1: Evet, şimdi o çıktı. Onu da soracaktım.
2: Evet. Şimdi o yüzden ben biraz temkinli yaklaşmam ama tabii. Böyle etkilerin olduğunu biliyoruz. Yani gerçekten alışveriş mesela gece telefondan, internetten alışveriş yapmamaya başlıyor insanlar. Çünkü o bir tatmin aslında, değil mi? Yani sepete bir şey eklemek, sipariş evet, vermek. Doğru. Benzer şekilde tatlı bir tatmin. İşte içki içmek bir tatmin. Yani başka arayışların sebebi bunları mesela etkilemeye başladı. İnsanlar daha az
1: evet.
2: Bunları bağımlı olmaya başladı.
1: Çok önemli bir noktaya değindim. Yani çok özendirici olmamaya çalışarak tabii ki bunu yapmak lazım. Hani çekinerek cümlelerimi seçmeye çalışıyorum. Yani bir yandan çok fazla etkisi olduğu söyleniyor. Bir yandan siz az önce tehlikeli olduğunu, herkes uygun olmadığını tabii. Aslında söylediniz. Ama bir yandan da işte mesela...
2: Sharon Osbourne mesela.
1: Pek çok bırakanlar var değil mi Hollywood
2: Sharon
1: dünyasında?
2: Sharon Osbourne inanılmaz yan etkileri olduğunu söylemişti. Çok inceldi. O işte meşhur bir reality show'uydu. Zaten şişmanlığıyla da meşhurdu. Ama diyor mesela yan etkilerine değdi diyordu o mesela. Yani kusma, baş dönmesi vesaire.
1: Kabul
2: ama
1: etmiş onu.
2: Evet, yani yan etkilerine değdi diyor. Çünkü ben pek çok insan da öyle bakıyor. İşte şimdi galiba ilaçlar gelişiyor. O yan etkileri azalan ilaçlar çıkmaya başladı. Ama 20 sene sonrasını bilmiyoruz çünkü ne bileyim, çok gazetecilik tarihinde çok meşhur bir skandal vardır Times gazetesinin ortaya çıkardı 70'li yıllarda. İngiltere'deki bir ilacın çocuklarda işte sakat doğumlara yol açtı, ortaya çıkmıştı. Bu ilaç yasal olarak satılıyordu. Mesela bir gazeteciler bunu ortaya çıkardı. 50 sene sonra ne
0: şimdi
2: olacağını
0: bilmiyoruz. Şimdi burada şöyle, kar zarar oranını gözeterek hastada biz tedavi ediyoruz. Yani şimdi bu ilaçların bir yan etkisi görme problemleri yapıyor. Şimdi hastanın 5 kilo fazlası var ve bunun için bu ilacı kullandığında bu yan etki riski bu hasta için çok yüksek. Ama hasta 200 kilo, hipertansiyonu var, diyabeti var, koroner arter hastalığı var.

0: Hiperlipidemisi var. Kendini kontrol etmekte güçlük çekiyor. O zaman bu hastadaki bu yan etki göz ardı edilebiliyor. Çünkü hani bu yaşam süresini kısaltan bir durumu var. Burada
1: kar zarar hesabı.
0: Tabii yani bunun reklamvari kullanmamak gerekiyor. Bu ilaçlar özel ilaçlar, güçlü ilaçlar, tedavi edici ilaçlar ama mutlaka doktor kontrolünde hastaların yakın takibiyle kullanabilecek ilaçlar. Mesela hasta tip 2 diyabet hastası, doktor ona insülin veriyor. Hasta komşusuna geliyor diyor ki ya bu insülin benim şekerimi çok iyi düşürdü. Harika geldi. Sen ne ilaç içiyorsun diyor. Şunu gece bir kere yap diyor. Sana da iyi gelecek diyor. Şimdi bu hasta bu insülini kullanabilir mi geceki? Korkar. Tabii, niye? Hadi başıma bir şey gelirse diye. Ama konu zayıflama olduğu zaman insanların gözü çok kara. Ben burada çok gerçekten inanamıyorum. Mesela bununla ilgili bir araştırma var.
1: Ama rejimlerde de çok kara. Yani İsveç rejimi, yok Atkins rejimi,
0: evet.
1: Bundan çok ekstrem rejimler
0: kullanan
1: insanlar
0: var. Bununla ilgili bir araştırma var. Bu araştırma beni çok etkiler. Hani insanların duyguları üzerine. Kilo problemi yaşayan obezite hastalarına şu soru yöneltiliyor. Siz ideal kilonuzda olup 4 yıl daha az mı yaşamak isterdiniz? Yoksa bu kiloda olup 4 yıl fazla mı yaşamak istersiniz? Büyük bir grup ben 4 yıl az yaşayayım ama ideal kilomda yaşayayım
2: gerçekten
0: cevabını
2: mi
0: veriyor. Evet, bu beni çok etkiler mesela.
1: Ama 4 yıl obez bir şekilde koltuktan kalkmadan evde yaşamak,
0: evet,
1: mesela.
0: Evet, şimdi durum işte böyle olunca da insanlar bir magic gibi, yani bir büyü ve sihir istiyorlar. Ve filanca artist böyle zayıfladı, falanca kişi böyle zayıfladı. İşte bu böyle deyince eczanelerden de reçetesiz bir şekilde bunlar alınabiliyor.
2: O da çok dikkat çeken bir konu. Yani bu Türkiye'ye mi özel? Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela reçetesiz satılıyor mu? Ya da
1: reçeteli.
2: Reçeteli. Ya da Avrupa ülkelerinde,
0: evet,
2: yani.
0: Reçeteli.
1: Mesela yakın zamana kadar özellikle Fransa'da sadece ikinci tip 2 diyabet hastalığına veriliyordu. Şimdi orada yavaş yavaş yayılmaya başladı. Tabii Fransa'da bunun yayılması bence çok ilginç. Çünkü Fransızlar bilimin de tam çözemediği bir mucizevi bir şekilde ağır yemekler yiyip çok zayıf kalabilen insan. Ama çok az yemek yiyorlar. Asıl bence sırrı o. Çünkü orada hayat, yani yılın bir kısmını orada geçirdiğim için gözlemliyorum. Yani yemekle oynuyorlar. Porsiyonları çok küçük, çok hareket ediyor, yürüyor. Ve şişmanlık Fransız toplumu için çok büyük bir kabus. Yani şişman insandan nefret ediyorlar, korkuyorlar. Eyvah. Mutlaka şişmanlıkla ilgili bir laf kendilerini tutmadan duramıyorlar, yani illaki sokuşturuyorlar. Öyle bir toplumsal bir fobileri var Fransızların şişman olmakla ilgili, ama orada bile bence şimdi obeziteyle savaşmak için bu ilaçların reçete, doktorların bunu öneriyor olması bile bir kültürel değişikliği işaret ediyor dünyada.
2: Şimdi böyle de bir sıkıntı var hayatımızda. İnsanların oluşturduğu algı son zamanlarda özellikle sosyal medya baskısı, o kusursuz fizikler, ince bedenler. Dediğiniz gibi mesela hastanın ihtiyacı yok ama iğneye yöneliyor. Bu sosyal medyanın da bu konuda etkisini görüyor musunuz?
0: Çok,
2: siz gözlemliyor musunuz?
0: Çok büyük etkisi var burada. Şimdi yağ dokusu dedim size bir organ. Yani bu organ bizim vücudumuz için gerekli. Çünkü bizim vücut ısımızı sağlıyor. Hani yedek enerjilerimizi depoluyor. Ne yapıyor? Östrojen hormonumuzu salgılıyor. Mesela kadında da erkekte de östrojen hormonu salgılanma yerlerinden biri de yağ hücresidir. Sizin yağ hücreniz çok arttığında kadında da erkekte de östrojen miktarları çok artıyor ve mesela kadında infertilite, polikistik over dediğimiz yumurta çatlama kusurları, erkeklerde bunun testosteron dönüşümleri az olduğu için kadın tipi memeler oluşmaya başlıyor, ses incelmeye başlıyor. Yani bu önemli bir organ. Peki bu çok küçüldüğü zaman ve yok olduğu zaman ne oluyor? Hani sıfır yağlı bir vücut olduğu zaman ne oluyor? Kemik erimesi başlıyor. Vücutta böbrek problemleri, karaciğer problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Hareketsizlik, enerjisizlik, halsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela psikiyatride ölüm riski olan iki hastalıktan biridir anoreksiya nevroza. Çok önemli. Şimdi burada kişinin yeme konusunda takıntısı var ve bunu suistimal edebilir ve burada buna bağlı hayatını bile kaybedebilir. Hani bu böyle çok moda, herkesin kullanabileceği bir ilaç değil. Yani bunun altını çizmek gerekiyor öncelikle. Bu bir hastalık, bunun bir tedavisi var ve dengeyi sürdürmek, doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak, hani buradaki asıl bizim problemimiz olması gerekiyor ya da çözmemiz gereken konu olması
2: Türkiye'de
0: gerekiyor.
2: Türkiye'de çok kullanımı yüksek diyebilir miyiz?
0: Çok yüksek bence, çok yüksek.
2: Dünyada biliyor muyuz böyle bir kullanım yaygınlığı? Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela.
1: Kafamda bir istatistik vardı ama şimdi yanıltmayayım ama yani bayağı, yani 10 kişiden biri neredeyse Amerika'da kullanıyormuş gibi bir istatistik okuduğumu hatırlıyorum ve daha da artacak. Ama reçetede bir parantez açmamız gerekiyor. Yani doktora gitmek reçete, online reçete alabiliyorsunuz. Bunun işte Amerika'da sağlık hizmetleri şey var. Saç dökümünden iktidarsızlığa ilaç temin eden siteler var. Doktor hiçbir şekilde görmüyorsunuz e-maille ya da bir video görüntüyle. İşte saçınızın resmini yolluyorsunuz. O size mesela saç çıkarıcı ilaç yolluyor falan.
2: Şimdi iğnenin yanı sıra bir de haplar var. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde onun da kullanımı yaygın mı?
1: Bu sene zannedersem çıktı. Hı hı. Bir tanesi çıktı. Hatta ikincisi de bu aralar çıkmaya başladı. Haplar da yaygın. Yani bu aracı kurumlardan çıkmaya başladı. Hatta bazılarında böyle aylık 40 dolar gibi çok cüzi denebilecek ilaç fiyatları açısından ücretlere satılıyor. 300 dolar, 40 dolar. Yani iğnelerin 1000 dolardan satışa çıktığını düşünürsek bu demokratikleşme açısından önemli. Hapların şöyle bir etkisi var. Pratik, buzda tutmak zorunda değilsiniz. İğne, pek çok insanın iğne fobisi var. Ne kadar bu iğneler küçücük iğneler olsa da onu görmek istemiyor. Hap atmak çok daha kolay. Ama yaygınlaşması açısından çok daha önemli bir araç seyahat eden bir insanın yanında taşıması için. Orada da yeteri kadar onların zayıflatmadığına dair bir tartışma var. Yani iğnelerin daha etkili olduğuna dair. Ama tıp sürekli çalışıyor bunu daha iyisini yapmak için. Herhalde bunu da daha da geliştireceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü pek çok insan için hap atmak, iğne yapmaktan daha,
2: daha kolay.
1: Kolay.
2: Ve daha maliyetli oluyor. Bize de geliyor mu haplar hocam?
0: Gelecek. Yani birkaç yıl içinde bize de gelecek. Hatta şu anda üçlü kombinasyonlar üzerine faz 3 çalışmaları yapılıyor. Yani bu bir hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi bir kronik hastalık zemininde değerlendirilecek bir hastalık haline gelecek obezite. Ama bu da tıpkı diyabet hastalarının, hipertansiyon hastalarının nasıl reçete için bir hekime ihtiyacı varsa, hangi ilacı, hangi dozda ne kadar kullanacağı konusunda takipli gitmek gerekiyor. Bunu hani kendi başına yapması, doz ayarını bilemiyor, yüksek doz yapıyor, ciddi yan etki yaşıyor, hastanelik oluyor.
1: Arkadaşlarımıza doktor rolü oynamaya çok alışkın bir milletiz. Yani başım ağrıyor, aa, şunu
2: ağrıyor
1: al diye.
2: Bir de
1: yani
2: neren hemen, ağrıyor, evet, ona uygun ilaç.
1: Mutlaka ilaç tansiyon eder. Bu kültürel şey nasıl kırılacak özellikle
0: bizim,
1: böyle bir toplumda yani.
0: Evet, bunu işte sağlık
1: her komşu
0: kadar,
1: doktor.
0: Doğru, sağlık okuryazarlığını geliştirerek. Tabii eskiden komşuydu, şimdi bir de bu internet ve sosyal medya var.
2: Evet,
0: ve burada
2: zekayı,
0: çok ciddi bilgi kirlilikleri var.
2: Doğru.
0: Ve bu bilgi kirlilikleri insanların hayatını tehdit edecek derecede insanların hayatında. Yani bizim burada sağlık okuryazarlığını geliştirerek, bunu söyleyen kişinin eğitimi ne, hangi üniversiteden ne diploması almış, yaptığı iş ne, bunu araştırmamız gerekiyor aslında.
2: Peki,
0: her
2: şey
0: söylenenini yani, kabul etmek
1: ama
0: doğru
1: çok,
0: değil.
1: Yani bu iğneyi kullanarak çok zayıflayan bir arkadaşınızın olması bir doktorun bir tıp bilgisinden çok daha etkili bir kampanya
0: şimdi,
1: bence. Ama yani gizemde çok işe yaradı. Tamam ben de başlayayım.
0: Evet.
1: Bir teşvik nedeni
2: çok
1: bence.
2: Çok sağlam bir reklam
0: evet,
2: oluyor.
0: Ama
2: çok
1: iyi bir
0: işte
1: reklam.
0: Biz,
1: yani insanlar bu networklerle
0: evet,
1: çünkü
0: ama biz bilim adamları
1: ediyorlar.
0: Bunu halkımıza bunun doğru olmadığını açıklamamız gerekiyor. Bu ilaçlar da tek doz ilaçlar değil. Bunlar mesela dozunu kişiye göre ayarladığımız ilaçlar. Ya
1: bu arada ömür boyu kullanılması gerek de şu anda
0: mesela
1: söyleniyor.
0: Onu söyleniyor.
1: Çünkü bırakıldığında
0: ama,
1: tekrar alınıyor kilolar.
0: Ama ben size şunu söyleyeyim.
2: Yani bırakınca dönüyor muyuz eskiye?
0: Ben 25 yıldır direkt obezite üzerine çalışan bir iç hastalıkları uzmanıyım. Asistanlığımdan beri üzerinde çalıştığım hastalık benim bu. Obezite hastalığı. Şimdi bu ilaçlar yokken de bizim 105 kilo verdirdiğimiz ve hiç geri almayan hastalarımız var. 80
1: nasıl
0: kilo
1: verdirdiniz?
0: Çünkü hastaya öğrettik biz neyi nasıl yiyeceğini. Davranış modelleri geliştirdik. Psikologlar, beslenme uzmanları, ben bu sayarak beslenme diye bir sistem geliştirdim. Burada yasak yok, rejim bozulmuyor ama belirli bir limit içinde hastayı özgür bırakıyorsunuz. Ve hastaya ne yediğinin farkında olmasını sağlıyorsunuz. Bir okul gibi, bir eğitim gibi. Ve burada hasta...
1: Çok daha masraflı, çok daha uzun vadeli bir süre sizi görmesi lazım, bunu öğrenmesi lazım. Yani bir iğneyi çakıp
0: evet, ama
1: zayıflamaktan...
0: şimdi o çaktığı zaman da ona bağımlılık oluyor, bıraktığı zaman geri kilo artışı oluyor ve bu ilaca her ay belirli bir miktar para ödemesi gerekiyor. Ama burada bu eğitimi aldıktan sonra bunu kendi kendine sürdürebiliyor. Bununla ilgili kitaplar yazdım, 41. baskıya ulaştı. Hani insanlar bilimi ve doğru bilgiyi hayatına kullanma alışkanlığını kazanması gerekiyor aslında.
2: Şimdi aslında Oren dediği gibi kolay yol yani. Hani attım elimi
0: şimdi
2: iğneye hapa ama halbuki bir hayat tarzı var sizin dediğiniz diğer
0: ama
2: tarafta.
0: Ama hayat tarzınızı değiştirmediğiniz
1: şey
0: zaman.
1: Yani doktora evet, gitmek çok masraflı bir şey. İnsanın işinden izin alması lazım. İşte ne bileyim randevu alması
0: online
1: lazım. Birkaç kere gitmesi lazım. Yani online ama yani zaman çok kıymetli bir şey. Yani sizin
0: ama
1: siz bir kişisiniz. Belki bin kişi yani herkese yetecek kadar zamanınız yok vesaire. Şimdi bu ben şundan şey yapmak için söylemiyorum. Pratikliği bence büyük bir etken. O yüzden buna mucize yapılıyor. Tabii ki yani ben de çok iyi biliyorum nasıl beslenilmesi gerektiğini, neyin yenip neyin yenmemesi gerektiğini ama burada bir çikolatalı kek varken buna kendim engel olamıyorum. Yani tabii ki onu yememem gerektiğini biliyorum ama önümde şu anda yani burada DSF'lerde yaprak dolmaları gördüm. Bütün o tepsiyi yemek istiyordum mesela. Evet, siz bunu konuşurken beynimin bir köşesinde bunu tabii. Çok ciddi olarak bunu söylüyorum. Abartmadan ya aklımdan burada az önce geçti. Ben de bunu çok iyi biliyorum. Size gitmeyi ve öğrenmeyi ama yapmıyor yani yapamıyorum ya da.
0: Evet, şimdi burada metabolik olarak o kişiye onu yediren başka nedenler de oluyor. Mesela bir obezite hastası asla tek başına, hani bu kontrolsüzlük pek tek başına olan bir şey değil. Yani siz kilo aldığınızda karaciğeriniz yağlanıyor, insülin direnciniz ortaya çıkıyor, pankreasınız yağlanıyor. Şimdi beslenme bozukluğuna bağlı tek yönlü beslenme, vitamin mineral eksiklikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi psikolojide bir söylem vardır. İnsanın neye ihtiyacı varsa göz onu görür diye. Mesela işte bir küpe alacaksınız, hep küpeleri görürsünüz. Hı. Ama bunu aldıktan sonra bununla ilgili ilginiz biter. Ama siz sürekli fast food yiyorsunuz, ultra işlenmiş yiyecekler yiyorsunuz, vitamin mineralleriniz çok düşük vücutta. Bu sefer yeme isteğiniz daha fazla olmaya başlıyor. Halsizlik, yorgunluk oluyor.
1: Ultra işlenmiş yiyecek ve fast food yemek dışında bir seçeneğim yok benim. Çünkü sağlıklı yemek, işte serbest dolaşan tavuğun yumurtası, sadece çimenle beslenen dananın eti çok pahalı. Buna erişmek çok zor. Yani ben maddi imkanlarım el verdiğim için iyi beslenebilme ayrıcalığına sahibim. Ama obezitenin şimdi bir fikirlik hastalığına dönüşmesi özellikle Amerika'da ve tıpkı Türkiye'de oldu. Yani poğaça bir koca bir işte sağlıklı bir güzel bir bol mermerli etten daha ucuz. Yani buna erişimle ilgili çok şimdi... yani fast food çok ucuz olduğu için sağlıklı diyor. Yoksa yani ben de bilmiyorum her gün işte güzel bir kaya levreğiyle beslenmeyi.
0: Şimdi şöyle, biz mesela her gün kaya levreği yiyin demiyoruz. Mesela yumurta çok iyi bir protein kaynağıdır. Süt, yoğurt, ayran çok iyi bir protein kaynağıdır. Domates, salatalık yazın iyidir yiyin. Kışın havuç yiyin, turp yiyin, marul yiyin.
1: Domatesin kuru ne kadar pahalı günler olduğunu biliyor musunuz?
0: Şu anda
1: siz
0: pahalı.
1: Yani mesela Amerika'da ama yani genel olarak iyi domatesin. Yani şunu demek istiyorum. Yani evet. İyi gıda dünyanın her yerinde çok pahalı. Burada da çok pahalı. Organik pazar çok pahalı. Yani evet. Tarım ilaçlarıyla büyümüş domates mi yiyeceğim? Organik domates gibi kokan domatesi yemek o kadar pahalı ki yani bunlar... Ne yazık ki böyle, yani Amerika böyle problemler yaratıyor endüstriyel tarımla ve sonra da bunu çözmek için ilaçlar üretiyor.
2: Ama onlara da ulaşmamızın tabii bir maliyeti var.
1: Sonunda kazanan kapitalizm oluyor.
2: Bir şey daha sormak istiyorum orada. Bir de şöyle tanıdıklarım var. Mutlaka size de böyle bir soru geliyordur. İşte az yiyorum ama yine de kilo veremiyorum mesela.
0: Evet.
2: Bunun nedeni
0: şimdi
2: ne olabiliyor?
0: Burada psikolojik olarak da bunun çok farklı araştırmaları var. Algının bozulması. Yani o insan az yediğini zannediyor ama normale göre fazla yiyebiliyor olabiliyor. Ya da az yediği yiyeceklerin içeriğinin kalitesi yağlı yiyecek olabiliyor. Mesela diyor ki ne yedim diyor, iki tane kandil kurabiyesi yedim diyor. Şimdi iki kandil kurabiyesi dediğiniz şeyin içi yarısı yağ dolu. Bu yaklaşık 4 dilim ekmek yemek anlamına geliyor. Şimdi sen hastaya diyorsun ki bak bu iki kandil kurabiyesi 4 dilim ekmeğe tekabül ediyor. 4 dilim ekmek yer misin? Ay hocam ben nasıl yiyeyim o 4 dilim ekmeği diyor. Ama kandil kurabiyesini pıt pıt pıt yiyebiliyor. Yani yediğimiz yiyeceklerin ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu birazcık farkına varmamız gerekiyor. Yağlar kalorisi en yüksek yiyeceklerdir. Mesela 1 gramı 9 kalori. Bir yiyeceğin miktarını değiştirmeden üzerine yağ eklediğinizde kalorisini 5, 6, 7, 10 katına kadar çıkarabilirsiniz. Yani hani farkında olmak lazım. Biraz daha az yağlı yemek, biraz daha porsiyon kontrolü yapmak. Mesela geçenlerde bir hastam, karı koca geliyorlar. Diyor ki bana, ben diyor kocam ben de diyor aynı şeyi yiyorum diyor. O diyor 2 kilo veriyor diyor, ben 500 gram veriyorum diyor. Evet, şimdi sen şimdi kocanla kendini kıyaslama. O 1.80 sen 1.55'sin. Yani hani bir erkeklerin kas kitlesi daha fazladır. Metabolizması daha yüksektir. Kadınların mesela yağ oranları biraz daha fazladır erkeklerin. Ve metabolizmaları daha yavaştır. Şimdi ben hanımefendiye dedim ki lütfen sen kendini onunla kıyaslama. Herkesin kilosu kendine, herkesin metabolizması kendine, herkesin hastalığı kendine aslında. Tıpta bizim şu anda geldiğimiz nokta bu. Sadece obezitede değil, kanserde bile aynı meme kanseri, aynı yaş grubu, aynı ilacı veriyorsunuz. Birisinin progresyonu çok iyi gidiyor, öbürü daha kötü gidebiliyor. Neden? Çünkü buna etkileyen genetik faktörler, epigenetik birçok faktör var burada. Herkesin obezitesi kendine, herkesin hastalığı kendine. Ama burada farkındalığı oluşturmak bence çok gerekli ve önemli bir şey. Kendinizi başka birisiyle kıyaslamayın, kendinize acımayın. Ama doğru bilgiyi ve bilimi hayatınızda kullanmak için çaba gösterin derim ben.
2: Mesela benim de Oray söylediğinden beri gözümün önünde sanki şurada bir tabak çikolatalı kek varmış gibi. Ben çoğu zaman aklım ona kaydı. Galiba burada da bir sıkıntı var,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet. Şimdi şöyle, şimdi çikolatalı kek de hayatın bir gerçeği. Lahmacun da bir gerçeği. Baklava da bir gerçeği. Şimdi ben bunu hiç yemeden yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Ama siz bir dilim baklavayı bir tahıl bir yağ olarak düşünüp örnek 4 tane yedin diyelim. Akşamki karbonhidratını azalttığında yine kilo kontrolünü yapabilirsin.
2: Şimdi bayramda baklava yiyenler suçlu hissetmesinler o zaman hocam. Öyle mi diyelim, ne diyelim?
1: Bir tepsi yiyen herhalde suçlu hissetsin.
0: Tabii. Yani. Bol bol yürüyüş yapalım biz açık havada. Yani yapılan birçok araştırma bize şunu gösteriyor. Günlük ortalama 4-5 kilometre yürüyüş vücuttaki insülin direncini kırıyor. Ve hücrelerin kendini onarmasını iyileştiriyor. İştahı azaltıyor. Serotonini yükseltiyor. Depresyondan kurtarıyor. Yani 4-5 kilometre bir yürüyün. Suyunuzu
1: evet,
0: için.
1: 4-5 kilometre yürüyüşe elverişli şehirlerde yaşıyoruz Türkiye'de.
0: Oray Bey, isteyen gidiyor
1: yani
0: buluyor.
1: Benim
0: yani.
1: İtirazım şu, evet. Siz çok ideal bir şey tarif ediyorsunuz ama yani hayat ve gerçekler
0: ben bunu yapıyorum.
1: Ideal değil. Nerede ben 4-5 kilometre yürüyeceğim, Taksim'de yaşıyorum yani.
0: Yani İstiklal Caddesi'ne yürüyeceksiniz.
1: 21 bin adım yaptım ama ben ekstra yürüyen
0: İstiklal Caddesi'ne yürüyeceksiniz. AVM varsa içine gidip yürüyeceksiniz. Bunu da mı yapamıyorsunuz? Bakın çözüm üretmek zorundayız biz. Bir ip alın, evde 10 tane ip atlayın. Yani hareket vücudun bereketi. Hani biz bunu yapmamak için nedenler oluşturmak yerine bunu yapmak için çözümler oluşturmamız gerekiyor. Açık havada yürüyüş öneriyoruz. Yürüyemiyor musunuz? Evinize bir step tahta salın. Bizi seyrederken böyle koltukta böyle seyretmeyin. İn çık, in çık, in çık bir hareket et. İp al, 10 tane atla bırak, 5 tane atla bırak. Yarım saat yapmak zorunda değilsiniz. Bir her zaman sıfırdan yüksektir. Hepimizin cep telefonları var. Her gün bu adım sayılarımızı atıyoruz. Ben şunu diyorum, yani karınca gibi olun. Tuvalete mi gittiniz? Çıkın koridorda 2 adım yürüyün, öyle oturun. Yani hemen gidip oturup böyle ellerinizi sosyal medyayı, bu internetleri alıp hareketsiz kalmayın. Bugün hareketin, bakın kanser hastalarında bile o kadar önemli ki. Geçenlerde bir yayın okudum. İki grup hasta aynı tedavi alıyorlar. Bir grup işte hareket ediyor, öbür grup almıyor. Tedaviye verilen yanıt bile birbirinden farklı. Çünkü vücudumuzda birçok hormon var hareketle tetiklenen. İrisin hormonu, yeni tanımlanan hormonlardan biri. Serotoninler, endorfinler. Evet, metropollerde yaşıyoruz ama çözüm üretebilmeliyiz. AVM'de dolaşın, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Diyor ki hasta, hava soğuk. Ama diyor burası Sibirya değil az önce dediğiniz gibi. Giyin yağmurluğunuzu, giyin kar botlarınızı, yağmur botlarınızı. 3-5 adım atın. Yani buna niyet edin her şeyden önce.
2: Mesajı da vermiş olduk diyelim, evet. Hareket edelim diye. Sen ne eklersin Oray?
1: Gizem, ben bazı meslekler nasıl önümüzdeki yıllarda teknolojiye yenilip kaybolacaksa, ben şişmanlığın da bu ilaçlar eğer uzun vadede demokratikleşirse kaybolacağını düşünüyorum.
2: Güzel. Efendim yine birçok şeyi konuştuk. Nasıl zayıflayacağızı konuştuk. Hareket edeceğiz dedi Ayça hocam. Şişmanlık bitecek dedi Oray da. Kendinizi suçlamayın yediğiniz baklavalar dolayısıyla da o nedenle. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya başka bir konuyla yine burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

rüşvetçilerden, hırsızlardan arınacağız dedi. Kılıçdaroğlu ikinci dönemine yönelik ne mesajlar verdi? İçimizdeki FETÖ ajanları derken kimleri kastetti? Özgür Özel'in başkanlık ön seçimi istiyorum teklifine parti nasıl bakıyor? Özgür Özel yeni parti kuracak mı? İmamoğlu ve Yavaş ne yapacak? Kerem Kırçıval soruyor. CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek. Siyaset bilimciler Doktor Ali Haydar Fırat. Sezin Öne'yle. Gazeteciler Ercan Gürses ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı, ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte, o halde manşetlerimize bir bakalım, sıcak gelişmelere bir bakalım. Tabii haftalıkta bugün ABD-İran hattında yaşanan son gelişmeleri ele alacağız. ABD Başkanı Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran tarafından da bazı iddialar var. Peki sonuç ne olacak? Konuşacağız. Bu başlıkta da konuklarım olacak ve bir diğer önemli başlık. Tabii milyonlar yolda, tatil bitti. Tatili sahil kesiminde ve memleketlerinde geçirenler dönüşe başladı. İstanbul ve yurdun çeşitli bölgelerinden canlı yayınlarla trafikteki son durumu da sizlere aktaracağız az sonra. Ve bir diğer önemli bugünkü konuşacağımız başlıklardan biri, şimdi El Nino. Son zamanlarda hayatımıza giren kelimelerden biri. Peki ne etki yaratacak acaba? Bu sene sıcaklık rekorları bizi mi bekliyor? Yine bir konuğum olacak, bu başlıkta konuşacağız, tartışacağız. Hadi başlayalım. Evet, hemen sıcak duraklara bir bakalım. Tatil dönüşü ne durumda bir bakalım. Arkadaşlarımı görüyorum. Nejat Kırbulut Bursa'da bizi bekliyor. Alican Zeray Edirne'de. Dilara Civelek Çamlıca gişelerindeki durumu aktaracak az sonra. Ve Aslı Ömer Aktaş da Üsküdar'da bizi bekliyor. Hemen Nejat'a döneceğim. Bursa'da Nejat. Milyonlar yolda Nejat. Orada durum ne? İstanbul'a geliş ne durumda?

Bayram tatilinin son saatleri artık. Tatilciler de yollarda araçla seyir halindeler ve yoğunluk da her geçen dakika artmaya devam ediyor. İzmir-İstanbul otoyolundayız. Bursa mevkiinde araç yoğunluğu her geçen dakika artıyor. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Sait Atasoy ekranlara getiriyor. İşte İstanbul yönüne doğru giden araçlar ekrana geliyor. Saatler öncesinde burada yaptığımız

0: Yayında çok daha az araç yoğunluğu vardı. Ancak şu saat itibariyle de araç yoğunluğunun arttığını söylemek mümkün. Hemen şöyle dönelim, bakın İzmir yolundan gelen araçları görelim. İşte karavanıyla geçen bir tatilci. Onlar da tatillerini karavanla geçirdiler ve şimdi dönüş yolundalar. Daha çok İstanbul yönüne geçen araçlar var. Ankara'ya ve Kocaeli'ye de buradan araçlar geçiyor burada. Bu nedenle daha yoğun bir araç trafiği var. Ama şunu belirtelim, yaklaşık 1-2 saat sonra çok daha yoğun bir trafik söz konusu olması bekleniyor. Emniyet tedbirleri bu yönde almış durumda. Hem havadan hem de dronlarla havadan ve karadan denetimler sürüyor. Jandarmanın ve emniyet trafik ekiplerinin denetimleri ve kazasız bir tatil dönüşü için çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Çağlayan Kavşağı. Çağlayan Kavşağı'ndan Bursa'dan İstanbul'a yaklaşık 130 kilometre mesafe var. Tabii araçlar ayrıldıktan sonra Bursa kuzey gişelerinden Osman Gazi Köprüsü'ne yönelecekler. Osman Gazi Köprüsü'nden sonra da İstanbul'a bağlanmış olacaklar. Tatilin son gününde artık tatilciler geri dönüş yolundalar. Dün tatilcilerin bir kısmı yola çıkmıştı. Bu yollarda trafiği yaşamamak için erkenden yola çıkmışlardı. Bugün de artık tatilciler evlerine dönmek için köylerinden, memleketlerinden, Ege kıyılarından İstanbul ve Ankara'ya doğru yoğun bir şekilde, akıcı trafik akıcı olsa da yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.
1: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum. Evet, gösterdik biraz önce de ekranda, özellikle Kuzey Marmara Otoyolu kilit. Peki bayram tatilinin son gününde Kapıkule sınır kapısında yoğunluk var mı? Şimdi bir de ona bakalım. Gazeteci Alican Zeray oradaki son durumu aktaracak bize Alican.
2: Evet Esra, Kapıkule sınır kapısında yoğunluk her zaman var. Özellikle tabii tatil dönüşü de var. Çünkü Avrupa'nın en büyük sınır kapısından bahsediyoruz. Ama sadece Kapıkule'de de değil. İşte Hamzabeyli var. Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısında da yoğunluk var. Bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi Kapıkule sınır kapısı. Buradayız. Avrupa'nın farklı ülkelerinde tatili planlayıp oraya giden Türk vatandaşları dönüş yoluna geçti. İşte bu yoğunluk o nedenle. İşte o dönüş yolunda da Kapıkule sınır kapısına geldiler. Burada yoğunluk oluşturdular. Aslında şunu da söyleyelim, bu yoğunluğa karşı tedbir alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Edirne valisi ve mevkidaşıyla Bulgaristan'daki Yunus Sezer görüştü. Tabii Kapıkule gümrük yetkilileriyle birlikte bu yoğunluğa, gurbetçi yoğunluğunun bir antrenmanı aslında bu. Malum gurbetçi yoğunluğu var. Avrupa'da çalışan Türk işleri ülkelerine gelecek ve o yoğunluğun bir provası. Bakın şimdi normalde bugünlerde 2 peron açık olur, 3 peron açık olur. Şu anda 5 peron, 6 peron şu anda açık. İşte sırf tatilcilerin dönüşün rahat olsun diye personel sayısı artırıldı. Kapıkule gümrük kapısında sadece dediğimiz gibi diğer sınır kapılarında da var. Edirne'de 5 sınır kapısı var. Biri Kırklareli'de tabii de bu bölgede 4 tane sınır kapımız şu anda bütün personel sayıları artmış şekilde geçişleri hızlı veriyor. Ama malum dediğimiz gibi işte Avrupa'da tatilini geçirenler Türkiye'nin Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan her yerden gittiler. Avrupa'da 9 güne uzaması tabii tatilin de bayram tatilinin bir fırsat oldu onlar için. Tatillerini yaptılar ve dönüş yolundalar. Geldikleri şöyle gösterelim yine. Sercan şöyle peronları göster. Bakın ne kadar araç var burada. Hemen geliyorlar peronlara. İşlemlerini yapıyor poliste. Daha sonra gümrük muhafazada araçları kontrol ediyor ve geçişlerine devam ediyorlar. Buradan ülkeye girmiş oluyorlar. Ha şunu da söyleyelim. Bulgaristan tarafı, Yunanistan tarafı, Avrupa Birliği özellikle Bulgaristan tam üye olduktan sonra bir parmak izi veriliyor. ISA sistemi var. Bir de biyometrik fotoğraf çekiliyor. O da biraz zaman alıyor. Bir bakıyorsunuz hiç burada yoğunluk yok. Bir bakıyorsunuz araçlar salınmış ve burada hemen yoğunluk oluşuyor. Yola çıkacakları yine söyleyelim. Bu kapı tamam, burada yoğunluk var ama şunu da söyleyelim. Hızlı geçişler var. Bakın şimdi araçlar geliyor. Burada peronlarda yine gösterelim. Hemen işlemler yapılıyor ve geçişleri sağlanıyor. Ha yoğunluk, gelenler var. Devam ediyor gelişler. Burada Kapıkule sınır kapısında Yunanistan'a açılan İpsala, yine Pazarkule, yine Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk var. Edirne'deki sınır kapılarında çünkü tatilcilerin dönüşü devam ediyor diyelim. Sözü tekrar Stüdyo'ya, Esra, sana bırakalım.
1: Peki Alican.

0: zaman çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. İlerleyen saatlerde yine döneriz Edirne'ye. Şimdi tabii tatilini şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Yoğun bir şekilde dönüş var. Şimdi Çamlıca gişelerine bir bakalım. Yoğunluk ne durumda? Dilara Civelek anlatsın bize. Dilara.
1: Biz kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Çamlıca gişelerindeyiz. Çamlıca gişeleri İstanbul'un ilk giriş noktalarından biri. Ankara istikametinden İstanbul'a giriş yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri. Ancak Çamlıca gişelerinde oldukça yoğun bir trafik var dememiz kesinlikle doğru olmaz. Biz birkaç saattir buradayız. Ara ara evet trafik kilitleniyor, yoğunlaşabiliyor ancak genelde açık bir trafik söz konusu bu noktada. İstanbul'a Ankara istikametinden, Anadolu istikametinden gelecek vatandaşlar Çamlıca gişelerini kullanacaksa eğer açık bir trafikle karşılaşacaklarını söylememiz mümkün. Biz dün de bu noktadan yayın yapmıştık. Daha çok dün yoğunluk vardı. 9 günlük bayram tatilini bitiren İstanbullular tahmin daha dün yola çıkıp dün İstanbul'a giriş yaptılar. Bugün daha sakin bu nokta. Ama yine ara ara trafiğin yoğunlaştığını, bölge bölge kırmızıları gördüğümüzü aktarabiliriz bu noktadan. Peki İstanbul'un biz şu an Ankara istikametinden bahsettik. Edirne istikametinden gelerek Edirne güzergahını kullanıp İstanbul'a giriş yapacak vatandaşları nasıl bir trafik bekliyor onu da aktaralım. Edirne istikametinden gelindiğinde bu noktadan daha da açık bir trafik söz konusu. Hem sahil hatlarında Avrupa sahilin bölgelerinde Büyükçekmece kısımlarında daha da açık bir trafik var. Ara ara dönüş bölgelerinde yoğunluklar yaşanabiliyor ama Edirne hattı, Edirne güzergahı da gayet açık diyebiliriz. Peki İstanbul içinde durum ne? Bunu da aktaralım. E5 karayolunun bağlantısı bir şekilde olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde birlikte. Köprü giriş ve çıkışlarında biraz sıkışmalar olsa da ki genelde bunu İstanbullular normal kabul eder. Köprü giriş ve çıkışlarında ve bazı dönüş noktalarında E5 karayolunda da biraz sıkışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel hatlarıyla açık diyebiliriz E5 karayolu. TEM Otoyolu'ndan bahsedelim. TEM Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de genel hatlarıyla açık ama yine bahsettiğim gibi köprülerin giriş ve çıkış noktalarında yoğunluk mevcut. Ve TEM Otoyolu'nda da Ümraniye hattına kadar bir yoğunluk var. Köprü çıkışından Ümraniye hattına kadar bir yoğunluk var. Biz genelde Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bahsetmeyiz ancak bayram trafiği olacağını düşünenler, bayram trafiğine kalmak istemeyenler tahminimce Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih etti. Ve Kuzey Marmara Otoyolu daha yoğun bu bahsettiğim iki yola göre. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de bölge bölge yoğunluklarla karşılaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre son veriyi de aktarayım size. İstanbul'un %27 oranında bir trafiği var şu noktada. Ancak İstanbul'a başlayan tersine göçte Çamlıca gişelerinde yoğun bir trafik olduğunu aktaramayız diyerek sözleri Çamlıca gişelerinden sizlere bırakalım.
0: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. Ekranlarınıza da getirdik efendim. Çamlıca gişeleri gayet normal akışında fakat Kuzey Marmara Otoyolu yoğun diyebiliriz. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
2: Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
3: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
2: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
2: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
0: Artık bayram tatilinin de son saatleri neredeyse fakat İstanbul'u gezmeye doyamayanlar var. Gelin bir Üsküdar sahiline bakalım. Aslı Ömer Aktaş orada. Aslı bize anlatsın orada neler oluyor Aslı?
1: Esra Toptaş, Kurban Bayramı'nın son tatil günündeyiz. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Üsküdar sahildeyiz. Biraz sonra ekranlarınızda Üsküdar sahilden çok güzel görüntüler aktaracağız.

0: çıkaracağız. Tabii bayram boyunca İstanbul'da kalanların, tatil için kente gelenlerin, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalardan birisi de Üsküdar sahil oldu. Tabii Üsküdar'ın tercih edilmesinin sebeplerinden biri de İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olması. Bir tarafta şimdi göreceksiniz Kız Kulesi, diğer tarafta tarihi Yarımada ve Boğaz manzarası var. Bu nedenle bayram boyunca bölge oldukça hareketliydi. Görüntülerde de görüyorsunuz, denizin rengi de aslında adeta turkuaza dönmüş durumda. Son günlerde uzmanlar bu görüntünün denizdeki alg yoğunluğundan kaynaklandığını açıklamıştı. Bu manzara da vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Birçok kişinin sahilde fotoğraf çekildiğini, bu görüntüyü cep telefonlarıyla kaydettiğini görüyoruz. Bugün de sahilde hareketlilik devam ediyor diyebiliriz. Kimi işte fotoğraf çekiliyor gördüğünüz gibi. Kimi ailesiyle yürüyüş yapıyor. Kimi de denizi izliyor. Bayram saatlerinin, bayram tatilinin son saatlerini değerlendirmeye çalışıyor. Yarın tabii mesainin yeniden başlayacak olması sebebiyle insanlar, vatandaşlar Üsküdar sahilde son tatil günlerini değerlendirmeye çalışıyor diyelim. Üsküdar sahilden size son durumu kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte aktardık. Sözü stüdyoya bırakalım.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Evet, İstanbullular hem sıcak havanın hem de turkuaz boğazın tadını çıkarıyor. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Bayram tatili boyunca CHP'nin gündemi çok sıcaktı. Şimdi arkadaşlarımı görüyorum. Mahir Kılıç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi bekliyor. Özgür Özel'i takip ediyor ve Emre Aytekin de Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizi bekliyor. Önce Mahir'e döneyim. Bugünün gündemini alayım Mahir'den.
2: Evet Esra, geçtiğimiz dakikalarda Özgür Özel kurmaylarıyla bazı milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araya geldi. Yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade edelim. Toplantıdan sonra İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti ve olağanüstü kurultay için yarın itibariyle delegelerden imza toplayacaklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda bayram tatili boyunca Kılıçdaroğlu cephesinden kurultaya ilişkin herhangi bir tarih verilmemesi halinde bayramdan sonraki ilk pazartesi günü imza toplayacaklarını ifade etmişlerdi. Böyle de oldu. Zeynel Emre yarın itibariyle delegelerden imza toplayacaklarını söyledi. Noter onaylı imzalar toplanacak ve delege sayısının salt çoğunluğunun desteği alındığı takdirde o imzalar genel merkeze teslim edilecek. Tüzüğe göre imzaların, noter onaylı imzaların genel merkeze verilmesinden sonra 45 gün içinde genel başkanın partiyi olağanüstü kurultaya, seçimli kurultaya götürmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde ise sulh hakimliğine başvuru durumu söz konusu olacak. Tabi imza toplanacak mı? Tekrar mahkeme gidilecek mi olağanüstü kurultay için? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz, ancak o imzaların toplanması ve hakime gitmesi durumunda bile tedbir kararının gerekçe gösterilebileceği ifade ediliyor. Özgür Özel yönetimine dediğimiz gibi 45 gün içinde bunun yapılması gerekiyor. Bir diğer bilmece, tartışma konusu ise salı günü yapılması planlanan grup toplantısı. O konuda da bir görüş ayrılığı söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayı planlamadıklarını ifade etmişler. Henüz kendi tarafından bir tarih belirlenmediğini ifade etti, ancak Özgür Özel yönetimi bu toplantıyı yapmakta kararlı. Bugünkü toplantıya sabah girerken hem grup başkan vekili Murat Emir söylemişti. O konuda iş yüzünün gayet açık olduğunu ifade etti ve her salı olduğu gibi grup toplantımız yapacağız dedi. Basın toplantısı esnasında Zeynel Emre'ye de bu konuda soru soruldu. Bizi grup toplantısını yapacağız. Zorla güzellik olmaz. Ortada seçilen bir meclis grup başkanının olduğunu ifade etti ve kendisinin o grup toplantısını yapacağını söyledi. Şunu da belirtti. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu meclis başkanına bir başvurusu var. Özgür Özel'in grup başkanının düşürülmesi noktasında. Zeynel Emre yaptığı açıklamada grup toplantısının sadece mecliste olamayacağını ifade etti. Özgür Özel'in konuştuğu her yer grup toplantısı ifadesini kullandı. Yine dün Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi yaptığı açıklamada, yıllar sonra yaptığı açıklamada bir FETÖ vurgusu vardı. FETÖ artıklarını zamanda tespit edip ayıklayamadığım için özür dilerim ifadesini kullanmıştı. Öz eleştiri verdiğini belirtmişti. O sözler çok tartışıldı. Zeynel Emre onlara da yanıt verdi. Özellikle Özgür Özel'in 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu, burası bombalanırken bile görevinin başında olduğunu söyledi. Son bir not, mutlak putan kararının ardından aradaki kurultaylar yok hükmünde. Dolayısıyla CHP'nin en son kurultayı Temmuz 2020'de yapılmış oldu ve Zeynel Emre siyasi partiler yasasına göre 6 yılı aşan sürede bir siyasi partinin kurultay yapmaması halinde seçime giremeyeceğini ifade etti. Bu sürenin de Temmuz'da dolduğunu söyledi ve CHP'nin böyle bir riskle

0: karşı karşıya olduğunu söyledi. Yarın Özgür Özel yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi üyeleriyle burada görüşeceklerim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir diğer durağımıza gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü. Orada da Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre karşımızda ve Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programını paylaşacak. Yoğunluk var mı Emre, ne dersin? Ziyaretçiler var mı? Gelen giden çok mu?
2: Esra Toptaş, yoğunluk yok denilecek kadar azdı bugün diğer günlere göre. Bugün ziyaretçi sayısı epey oldukça azdı. Kemal Kılıçdaroğlu günü evinde geçirdi, çalışmalarına burada devam etti. İzmir Milletvekili Mahir Polat ve beraberindekiler öğle saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve buradan ayrıldı. Saat 16 sıralarında ise Ankara Milletvekili Deniz Demir buraya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi ve 15 dakika içeride görüştükten sonra burada ayrıldı. Dediğimiz gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu günü evinde, konutunda geçirdi. Çalışmalarına burada devam etti ki bugün de burada olacağını biliyoruz. Genel merkeze şu an itibariyle bir gitmenin gidilmesinin söz konusu olmadığını söyleyelim. Tabii dün önemli mesajlar verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Birçok konuya değindi. Kurultay tartışmasından yolsuzluk iddialarına ilişkin pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Hesap soracağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız dedi Kılıçdaroğlu. Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan belediye başkanlarına da değindi. Onlarla ilgili ise masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız mesajı verdi. Dünkü yaptığı açıklamalarda bu şekildeydi. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu bugünü konutunda geçirdi ki burada da çalışmalarına devam edecek ve konutundan ayrılmasını beklemiyoruz.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi buradan bir dünya gündemine geçelim. Hızlıca İran ve ABD arasında neler oluyor diye bir bakalım. Anlaşma pazarlığı aslında devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddiası var. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
3: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini ineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
3: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that, and it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
4: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Aksiyosa konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
1: Bu arada İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek törenin tarihinin kısa süre içinde de açıklanması planlanıyor.

0: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamenei, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamenei'nin ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamenei için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
1: Evet, şimdi ABD, İran arasında neler oluyor? Bir anlaşma olacak mı gerçekten? Konuşacağız. Konuklarım var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer ve Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim, merhabalar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, merhabalar. Merhabalar hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Esra Hanım. Merhaba Barış Hocam.
1: Sağolunuz, çok teşekkür ediyorum. Fatih Hocam, müsaadenizle ben Barış Hocam'la başlamak isterim. Tabii. Öncelikle şimdi ne dersiniz efendim? Biraz önce ben haberi de paylaştım. Pazarlık devam ediyor fakat bir tarafta Trump'ın metin üzerinde bazı değişiklikler yaptığı iddiaları var. Ne diyorsunuz? Biraz Trump'ta da bir nazlanma var sanki son zamanlarda. İşte ha bugün ha yarın diyor ama ortada da hiçbir şey yok. Ne dersiniz?
2: Şimdi hemen ona geçmeden ben bu cenaze töreniyle ilgili bir tarif vereyim diyorum.
1: Öyle
2: şimdi,
1: mi? Tabii tabii.
2: Tabii yani bu tamamen benim tahminim. Ayın 15'i Muharrem ayının başlangıcı, Haziran. 25'i Aşura günü. Önümüzdeki hafta biz cenaze töreninin kesinleşmiş tarihini göreceğiz. Niye bugün bunu açıkladılar? Çünkü tahmin ediyorum bu Aşura günü muhtemelen, ki İran için çok önemli. Aynen. Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği ve matem ayı olarak da kabul edilen bir önemli ay. Hepimiz için önemli ama onlar daha da biliyorsunuz ayrı bir önem veriyorlar. Evet. Bence Aşura gününe denk getirecekler. 25'inde bu cenaze törenini gerçekleştirerek bir nevi Kerbela trajedisine de bir gönderme yapacaklar. Onlar da bu tip semboller
1: simgesel
2: oldukça
1: bir
2: önemli.
1: Günde. Simgesel bir günde.
2: Evet, aynen. Onun için onun için beklettiler muhtemelen. Tam da bu Haziran ayına yarın giriyoruz. Tam da bugünlerde bunu açıklamalar nedeni öyle diye düşünüyorum ben. Hani bu bir bilgidir diye değil ama öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu Trump meselesine gelince New York Times'tan işte gerekçeler anlatıldı. Daha sert bir metin verildi deniyor. Ben bu son şeyi biraz da İsrail'le birlikte okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hafta İsrail medyasındaki yorumlar da çok ilginçti. Şunu diyor İsrail, oradan başlarsak belki daha net anlaşılacak. İran'la bir anlaşma bir zafer değil diyor bizim için. Hı hı. Aksine yeni güvenlik arayışlarının başlangıcıdır diyor. Bu bir. İki, bu anlaşma İsrail'le, yani bize güvence verilmeden bu anlaşmanın imzalanmasının İsrail için çok bir anlamı yok. Hatırlarsanız geçen hafta Trump çok yoğun bir şekilde Netanyahu ile telefon görüşmeleri yaptı ki biz bunu bilmiyoruz, içeriğini tam olarak anlatmadılar ama her telefon görüşmesinde maalesef Trump'ın bu uzlaştık, bitiyor, anlaştık, imzayı atıyoruz, açıklayacağım dediği andan geri adım attığını görüyoruz. Evet. Burada dikkat ederseniz şunu söyledi. Tamam, nükleer silahlar geliştirmeyeceğiz ama ya satın alırsanız ne olacak? Şimdi bunların hepsi aslında İsrail medyasında istenilen ya da talep edilen şeyler. Şimdi bir nevi ben burada pazarlık, ABD tarafındaki pazarlık bitti. Şimdi sıra İsrail tarafının pazarlığına geldi diye düşünüyorum ve şu anda masada yapılan müzakere, pazarlık, yani ABD'nin sunduğu şeyler tamamen İsrail tarafının talepleri, ABD'den talepleri, ABD'de

0: İran'dan istiyor. İran şunu gördü, baştan beri aslında bunu görüyordu. Şu aşamada zaten bu bölgede bir nükleer silah kullanma ihtimali yok. Ne İran'a karşı birileri kullanabilir, ne de İran başkalarına karşı kullanabilir. Ya bunun bir tek örneğini biz gördük işte. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Nagasaki ve Hiroşima. Ondan sonra Soğuk Savaş'ın en karanlık döneminde bile bu silahlar kullanılmadı. Onun için şimdi İran'da bu meseleye biraz bu noktadan da bakma durumuyla hareket ediyor ve diyor ki tamam, fakat şu var, New York Times'ta şu diyor, şunu deniyor. Trump şeye karşıyım ben diyor. Bu İran'ın dondurulan varlıklarının ona biraz mesafeli duruyor. Bakın hemen ayak izini sürün. İsrail medyası diyor ki bu paraları, dondurulan paraları verirseniz İran daha güçlü hale gelir ve nükleer teknolojiye yeniden yatırım yapar. Netanyahu şunu söylüyor. Biz kendi başımıza bunu yok edemeyiz. Yani kalan nükleer tesislere yönelik bir operasyon yapamayız. Çünkü buraları vurabilecek bombalar bizde yok. Amerika'da var diyor. Şimdi bunu üst üste bindirdiğiniz zaman aslında Trump'ın da neden böyle sürekli değişen bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Ancak son olarak şunu alayım, Fatih Hocam'ın şeyini almayayım. Son olarak şunu söyleyeyim. Trump'ın şu son açıklaması da bence çok tehlikeli bir açıklamaydı. O da şu. 3 Kasım seçimleri benim umurumda değil. Bizim bugüne kadar en büyük güvencemiz seçimin Trump üzerinde psikolojik veya siyasi bir etki yaparak hani İran konusunda çabuk hızlı bir şekilde hareket eder diye düşünüyorduk. Ama çıktı dedi ki 3 Kasım benim için önemli değil.
1: Ama gerçekten öyle mi? Onu da bir dahaki turda size yine söz verdiğim zaman konuşacağız hocam. Şimdi Fatih hocamı daha fazla bekletmeyeyim. Efendim siz ne dersiniz?
2: Estağfurullah hocam.
1: Trump birkaç gün önce dedi ki bugün nihai kararı vereceğim dedi. Biz son dakika olarak verdik falan, yine bir şey çıkmadı. Şimdi tabii hem ABD basınının iddiaları var. İşte taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdi Trump diyorlar. Diğer taraftan da İran basını da diyor ki anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor. İran basını da bu iş nereye gidiyor, ne dersiniz?
2: Esra Hanım, herhalde 28 Şubat'tan bugüne Trump'ın her söylediğini not alıp bunun neden gerçekleşemediğini konuşuyoruz diyebilirim. Artık 3 ayı geride bıraktık
1: Bıraktık.
2: ve bu 3 ayın neredeyse yarısından fazlası ateşkes görüşmelerindeki detaylar üzerinden geçiyor. Ama Barış Hocam da katılacaktır. Siz de aylardır aslında bunun haberini ve yorumunu yapıyorsunuz. 3 aydır aslında şapkadan bir tavşan çıkmış değil. Hani sürpriz bir gelişme yok, sürpriz bir görüşme yok. Neredeyse aynı şartlar üzerinden sürekli bir görüşme devamını görüyoruz. Ama bizim hissettiğimiz yine son 15 gündür olduğu gibi sanki artık asimetrik bir son dakika pazarlığının içerisindeyiz gibi ki işte Trump'ın anlaşmaya yakınız çıkışının hemen ardından işte son dakika revizyon talebi olduğu basına sızdı. İşte bu mesele yine bizim son birkaç aydır konuştuğumuz uranyumun kontrolü ve Hürmüz'ün statüsü meselesi. Ama tabii bence burada tarafları bekleten şey uluslararası hukuk boyutu. Çünkü işte İran ne istiyor biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor biliyoruz, İsrail ne istiyor biliyoruz ama bir kere şu var, hemen geçtiğimiz günlerde işte CENTCOM'un yanlış hatırlamıyorsam Gana bandıralı bir gemiyi vurmasıyla biz deniz ablukasının Amerika Birleşik Devletleri tarafından devam ettirildiğini gördük. Ama bu uluslararası hukukta çok ciddi bir gri alanın devamı. Washington her ne kadar bunu önleyici meşru müdafaa veya ulusal güvenlik tedbiri olarak sunsa da bizim bunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bu durum Birleşmiş Milletleri bence yegane şartı olan egemenliği belirten ikinci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan tehdit ve kuvvet kullanma yasağının açık bir ihlali. Yine İran bu ablukayı kendi boğazı olduğunu belirten yeni bir statü kazanmak istiyor. Bu da 1982'deki Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı bir durum. Çünkü Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı'nın iç suları aslında İran'ın bir iç denizi değil. Yani Tahran açısından da Amerika Birleşik Devletleri açısından da her iki tarafın dayatması aslında hukuki bir diplomatik metinin ortaya çıkmasının bence en önemli engeli. Tabii işte transit geçiş rejimi ne olacak, boğaz nasıl İşte

yetinecek gibi bir takım tartışmalar var. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran tarafından. Aslında mesele gayet deniz hukukuyla çözülebilecek bir mesele. Ama her iki taraf da meseleyi artık deniz hukuku üzerinden değil, kendi güç meşruiyet üretme politikaları üzerinden düzenlemeye çalışıyorlar. Bence temel problem bu. Ama uluslararası hukuk hem Tahran'ın hem de Washington'ın elini zayıflatır ki bence yavaş yavaş dünyadaki önemli aktörler de buna dikkat çekmeye başlayacaklar. Özellikle Çin, Rusya ve Avrupa aktörlerinin meseleyi deniz hukuku sözleşmesi üzerinden ele alınması noktasında çıkış yaptıklarını görüyoruz. Tabii bir diğer mesele de nükleer, işte uranyum zenginleştirmesi.

0: ne olacağı meselesi. Şimdi burada bir kere şunu biliyoruz. Bir nükleer silahların önlenmesi antlaşması var ve işte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu var. Uluslararası açıdan meseleye Uluslararası Atom Enerji Ajansı bakar ve İran diyor ki biz NPT'ye, yani nükleer silahların önlenmesi anlaşmasına tarafız. Ama şu da bir gerçek, İran mevcut uranyumu %60'tan fazla zenginleştirmiş durumda. Bu da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın belirlediği sınırın üzerinde. Benim anladığım bir sıfırlama olmayacak, makul bir seviyede bu eldeki uranyumun yoğunluğunun azaltılması söz konusu olur. Tabii bu da işte her iki taraf içinden iki önemli mesele kaldı diye düşünüyorum. Daha sonrası işte İran için bir takım yaptırımların ortadan kalkması, işte dondurulmuş varlıkların açılması. Amerika Birleşik Devletleri için mesele daha önemli. Ara seçim öncesi iç kamuoyuna bir zafer anlatısı sunulabilmesi ki Washington'dan son günlerde gelen işte masaya yumruğumuzu vurduk, İran'a şunu da kabul ettireceğiz, bunu da kabul ettiriyoruz açıklaması aslında İran tarafından bir anlam ifade etmiyor bence. Çünkü tartışılan konular net ve belli, yeni bir başlık yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında yaklaşan ara seçimler öncesi zafer kazanmış bir Trump imajının inşa edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama perdenin arkasında bir aktör daha var ve bu aktör bu meseleye sessiz kaldıkça biz anlaşmanın bir türlü imzalanamadığını görüyoruz. O da İsrail. İsrail henüz nihai metin çıkmadan son sözünü söylemedi. Trump'ın geçtiğimiz hafta biliyorsunuz işte Kudüs'ün başkentliğinden tutun İbrahim anlaşmalarına kadar bir çıkışı olmuştu. Bunlar olmazsa İran'la anlaşmayız gibi. Bu aslında İsrail'in görüşmeleri engellemesinin önüne geçmek içindi diye düşünüyorum ve aslında Trump'ın bu çıkışının bölgede hiçbir alıcısı olmadı, unutuldu. Bu da aslında bunun bir tehdit değil. İşte o anki görüşmelere devam için Amerika içindeki Yahudi cemaatini, bence İsrail lobilerini bir şekilde yanına çekme çıkışıydı gibi düşünebiliriz Esra Hanım.
1: Peki Barış Hocam, biraz önce siz sözlerinizi bitirirken işte Trump seçim benim umurumda değil, bu da çok korkutucu bir cümle dediniz. Ama gerçekten öyle mi? Yani şimdi bir zafere ihtiyacı var, işte seçim öncesinde bir zafer sunmak durumunda diyoruz. Böyle yorumlar yapılıyor 3 aydır ama neyin zaferini sunacak zaten? Gerçekten ara seçim umrunda olmayabilir mi? İşte ABD'deki benzin fiyatlarının artışı, ekonominin geldiği nokta, Amerikan halkının bakışı, anketler vesaire. O öyle söylüyor ama gerçekten öyle mi?
2: Trump'ın zihin dünyasına iyi bakmak lazım. Trump fil dişi kulesinde oturan bir lider. Öyle diğer Biden gibi fakir bir aileden doğup işte zar zor eğitim alıp bir anda siyasetçi olan bir adam değil. Zaten büyük bir servetin varisi ve bu servetle yaşayan, zaten sıradan halkın içinde yaşamayan bir lider. Birinci döneminde seçim kampanyasında dedi ki Washington'ın karanlık o dehlizlerindeki politikacıları sevmiyorum, ben onlardan olmayacağım. Hatta Washington'daki siyasetin de bir parçası değilim. Ve Cumhuriyetçi Parti'ye sadakati de partizanlığı da tartışılır. Trump buraya bir siyasetçi olarak değil, bir iş adamı mantığıyla geldi ve başkan oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Trump için Cumhuriyetçi Parti'nin hezimete uğraması, başarısızlığa uğraması çok önemli bir şey değil. Trump o anlamda partizan birisi değil. Yani bakın, ben bunu 28 Şubat'tan bu tarafa hep söylediğim bir şey var. En korktuğumuz senaryo şu. Trump'ın bir başka başkanlık dönemi yok. Demokrasilerde iktidarları frenleyen, denetleyen en önemli şey seçim ve sandık. Şimdi Trump'ta bu yok. Yani önümüzdeki 2028 Trump'ın son şeyi ve 2029'da başka başkan gelecek. Trump bir daha seçilemiyor. Dolayısıyla hesap vereceği hiç kimse yok. Efendim, ülkede insanlar açlık çekiyor, petrol fiyatları yükseldi. Bu Trump'ın umrunda değil. Ancak Trump'ın umrunda olan şey şu. Bu zafer anlatısı, biraz önce bahsettiğim zafer anlatısı, seçimi veya ara seçimi kazanmak için değil, tarihe geçmek için. ABD'nin en iyi başkanı olabilmek için. Sadece tarihe kendi adını yazdırabilmek için. Yoksa burada sıradan sokaktaki Amerikalı için galon 3 litresi, şunu bunu 5 lira olmuş, 7 dolar olmuş. Trump için bu çok da önemli değil. İşte bunu hep dile getirmediğim zaman en korktuğumuz senaryo buydu. Acaba bu Trump'a başka bir adım attırıyor mu? Evet. Bugüne kadar özgüveni, egosu,

0: cesareti, uluslararası hukuku çiğnemesinin ana nedeni buydu. Çünkü hesap verebilirliği sandıkta olmadığı için kongreyle falan bir şekilde bunu atlatır ama kendi ağzıyla geçen itiraf etti. 3 Kasım benim için önemli değil. Evet, sizin için önemli değil ama Cumhuriyetçi Parti için önemli. Yani burayı kaybederse zaten 2028'deki başkanlığı da kaybedecek Cumhuriyetçi Parti. İşte Cumhuriyetçi Parti'nin de en büyük endişesi buydu. Trump'ın gerçek anlamda bir partili olmayışı, gerçekten bir Washington siyasetçisi olmaması, sadakati ve bağlılığı sorgulatıyor. Onun için bakın ben şunu söylüyorum. Eğer Trump bu 3 Kasım'da ciddi ise ve giderek bu tonunu da sertleştiriyor çünkü ben ne dedi? Biraz önce verdiğiniz videoda da söyledi. Ben eğer bu işi halledemezsek Savaş Bakanlığı'na ben bu işi devrederim dedi. Yani buradan yola çıkarak Trump'ın
1: Bu
0: bundan sonra atacağı...
1: blöf müdür yoksa yapar mı bunu?
0: Şimdi bir bakın blöf, evet çoğu blöf çıkıyor ama ilk defa 3 Kasım'ı ben umursamıyorum dedi. Yani hep bana dedi demokrasinin kılıcı gibi bunun üzerinde sallandırıyorlar. Sallandırıyorsunuz ama
1: Evet.
0: anlamında, mealinde söyledi. Bu benim için çok da önemli değil, belirleyici bir şey değil. Ama aynı Trump şunu da demişti cumhuriyetçilere. Ama nasılım bu içeride İran meselesine destek verin. Bu işe asılın. Eğer kaybedersek ara seçimleri beni işte yargılarlar, impeachment, azil sürecine sokarlar diyen de yine aynı Trump. Fakat şimdi görüyoruz ki Trump gözünü artık budaktan sakınmayacak bir şekilde bu işi biraz da bakın ben şu da çok tehlikeli. Sanki içeride bir hesaplaşmaya doğru döndürüyor Trump bu işi. Madem ben yanıyorsam siz de yanın modunda bir hesaplaşmaya gidiyor. Yani İran'ı daha da uzatırım. Ben onun için daha önceki yayınlarda hep şunu söyledim. Ya Haziran'ı da görürüz. Şimdi Haziran'da geçeceğiz bakın.
1: Evet.
0: Muhtemelen 3 Kasım'a kadar belki de bu uzayacak. Çünkü İsrail'in de burada önemli rolü var. Bakın İsrail de Güney Lübnan'ı
1: Kesinlikle.
0: pazarlık konusu yapıyor. Güney Lübnan'ı verirse İsrail'e, İsrail de Güney Lübnan'a göz yum. Yumabilir mi? Evet. Kudüs'te yumdu. Golan Tepeleri Suriye'nindi. Ama ne dedi? İsrail'in dedi. Yarın bir açıklama yapar. Güney Lübnan'daki İsrail varlığını tanıyorum. Onların güvenliği için gereklidir. Şimdi Temmuz'un başında İsrail diyor ki Lübnan'la ilgili bir görüşme yapacağız. Bu da ne demek? Ben size açıkça söyleyeyim. Temmuz'un başına kadar İran'la ben nihai bir anlaşmanın imzalanacağını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir açıklama yapıldı. Bakın o beklenen Beyaz Saray görüşmesi henüz gerçekleşmedi. Lübnan Cumhurbaşkanı gelecekti, Netanyahu gelecekti, bir toplantı zirve yapılacaktı. Bu Temmuz ayına ertelendi, Temmuz'un başına. Şimdi bekleyeceğiz.
1: Evet.
0: Oraya göre bakın bu belirleyici şey
1: İslam.
0: İsrail'e ne verileceği, yani İsrail'e sus payının verilmesi lazım. Çünkü bakın şu anlatılan, biraz önce Fatih Hoca bahsetti, başlık başlık her anlattığı İsrail medyasında İsrail hükümetinin kendi talepleri.
1: Evet.
0: Yani uranyumu İsrail istiyor, güvenceyi İsrail istiyor. Bakın bu İbrahim anlaşmalarının ortaya atılması, Türkiye'nin adının geçirilmesi. Çünkü İsrail Türkiye'yi de istiyor. Bakın Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi. Çünkü İsrail İran'a karşı yan yana durabileceği ülke istiyor. Şimdi bu Arap ülkeleri Türkiye'nin pozisyonunu sağlayamaz. Yani hepsi bir araya gelse Türkiye'nin gücüne erişemez. Onun için İsrail Türkiye ile tekrar eski ilişkilere dönmek istiyor. Pakistan'la mümkünse ilişkileri normalleştirmek istiyor. Onun için bu İbrahim anlaşmaları bağlamında olmaz ama mutlaka bu da bir şekilde gündeme gelecek.
1: Evet.
0: Ne dedi Trump? Eğer İbrahim anlaşmaları imzalanmaz, bu ülkeler İsrail ilişkileri normalleştirmezse İran'la barış anlaşması imzalanmaz dedi. Bakın bunu çabuk unuttuk, daha geçen hafta söyledi. Şimdi dolayısıyla o kadar çok şey söyleniyor ki biz bunları sürekli not alıyoruz ama bir anda unutuluyor. Ertesi gün yeni bir şey geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trump'ın kafasında ne var açıkçası tam bilmiyoruz ama
1: Onu da çözmek
0: çok
1: çok zor hocam.
0: ters köşe yapabilir. Önümüzdeki günlerde bambaşka bir yeni
1: Evet.
0: planla da ortaya çıkabilirler. Ama ben Temmuz'u da bekleyebiliriz diye biliyorum.
1: Peki Fatih Hocam ne der? Yani siz de katılır mısınız? Yani Temmuz'a kadar, en az Temmuz'a kadar diyelim, bu iş uzar mı? Anlaşılan o ki bir anlaşmanın önündeki en büyük engel İsrail. Bu zaten 2 aydır, 3 aydır yapılan tüm yorumlarda buna çıkıyordu, İsrail'e. Barış Hocam da onun altını çizdi. Siz de biraz önce onun altını çizdiniz. Peki bu İsrail'le bu ortaklık, yani bir yerde kopar mı? Bir yerde ayrışma olur mu? Yani bir yerde Trump, ben İran'la anlaşmamı yapıyorum, siz de ne yaparsanız yapın der mi İsrail'e, Netanyahu'ya?

0: Esra Hanım, önce bu süreç ne zamana kadar ilerler sorusundan başlayayım. Ben Barış Hocam'la aşağı yukarı aynı şeyleri söylemiştik zaten. Zaten şunu da altını çizmek isterim. Bizim ortada bir nihai anlaşma ne zaman olur tartışmıyoruz. Bir anlaşmaya geçiş için bir taslak metin ne zaman
1: Ne
0: olur?
1: zaman?
0: Bu da bize nihai anlaşmanın Barış Hocam dediği gibi Kasım ayını, belki de ara seçimlerin ya hemen öncesinde belki de sonrasına sarkabileceğini gösterir ki taslak metin için bence Temmuz olası tarih, çünkü artık Haziran ayına girdik, çünkü her gün yeni bir detay varmış gibi medyaya yansıtılıyor. Aslında dediğim gibi aslında anlaşma metninde yeni bir detay yok. Eğer mesele İran'daki savaşa bitirmekse, savaştan önce de aynı şeyler konuşuluyordu ve üzerine uzlaşılmıştı. Savaş sırasında da aynı maddeler, savaş sonrasında da aynı maddelerin üzerinde tartışıldığını görüyoruz. Ama Barış Hocam da dikkat çekti. Ben de aynı şeyin ifade etmek isterim. Bir kere masa düz bir zeminde değil. Anlaşma masası kesinlikle düz bir zeminde değil. Çünkü İran'da biz yönetimin kimin elinde olduğuna dair kafamızda soru işaretleri var. Herhalde Barış Hocam da
1: Doğru,
0: katılacaktır.
1: doğru,
0: Açık bir
1: doğru.
0: şekilde
1: Katılıyorum.
0: üstü örtülü bir devrim muhafızları tarafından yönetilen bir İran var. Ve işte
1: Doğru.
0: bunların Şahin kanat mı yoksa ılımlı kanat mı olduğu üzerine hem Batı medyasında hem de Arap medyasında birçok farklı analiz çıkıyor ki bu da masanın, İran tarafındaki masanın, aslında masanın bir ayağını sakatlayan bir durum. Ama Amerika Birleşik Devletleri tarafı daha sakat. Bir tarafta cumhuriyetçiler içindeki tartışmalar, Barış Hocam'ın belirttiği gibi, diğer tarafta demokratların cumhuriyetçiler üzerinde bir baskı kurması, bir diğer tarafta deyim yerindeyse elinde balyozla bekleyen bir Netanyahu var tüm masayı dağıtmak için. Şimdi bu kadar dalgalı bir zeminde siz bu süreci uzattıkça aslında masa daha da sakat bir hale geliyor ve o masanın düz zeminden tamamen çıkarmış durumdalar bence. Şimdi bir diğer mesele İsrail ile Amerikan ilişkileri ne olur? Tabii ki bu ilişkiler bugün kopmaz, yarın da kopmaz ama şu bir gerçek. 7 Ekim'den bugüne bu ilişkiler her geçen gün daha fazla zarar görmüştür ve bu
1: Evet.
0: artık tartışılmaya başlanmıştır. Hem cumhuriyetçiler içerisinde, özellikle MAGA'cılar tarafında, yani Trump'ın kendi taraftarları arasında, hem de demokratlar üzerinde, özellikle herhalde demokratların en büyük mutluluğu bu seçimi kaybetmiş olmak olabilir, son başkanlık seçimini. Çünkü 7 Ekim sonrası Demokratların imajı açısından alınan zararın üstüne bir de İran Savaşı eklenseydi herhalde demokratlar yeni bir siyasi söylem geliştirmek zorunda kalırlardı. Ve bu da İsrail'in bence ya direkt açıktan Amerikan siyasetini etkileyen üçüncü güç benim diyerek ortaya çıkması gerekecek.
1: Evet.
0: Ya da artık bu net bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ben İsrail-Amerikan ilişkilerinin kopmayacağını ama eskisi kadar kopmaz, birleşik ve birbirinden ayrılmazmış gibi görünmeyeceğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çok ciddi bir zarar aldığı aşikar Esra Hanım.
1: Yine uzunca bir süre konuşacağız biz bu anlaşmayı, öyle anlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer ve Dumlupıran Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. Fransa'nın başkenti Paris'e döneceğiz. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından savaş alanına döndü. Zaferi kutlayan binlerce Parisli sokaklara çıkarken bazıları sokaklarda bisiklet yaktı, polisle çatıştı. Polis ülke genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Fransız takımı Paris Saint-Germain kazandı. Fransa sokakları karıştı. Kutlamalarda çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez üst üste kazanması Fransa'nın başkenti başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'ne akın etti. Eyfel Kulesi de kutlamalar kapsamında Paris Saint-Germain'in renkleriyle ışıklandırıldı. Kutlamalar sırasında olaylar da çıktı. Bazı bölgelerde kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verildi. Dükkanların camları kırıldı, otobüs duraklarına zarar verildi. Polis farklı noktalarda oluşan

0: kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etti. Bazı taraftarlar polise havai fişek fırlatarak karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti. Ülke çapında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra da ülke genelinde olaylar çıkmış. Fransa bu yıl önlem olarak Fransa genelinde 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirmişti.
1: Peki şimdi yeniden yurda dönelim, yurt gündemiyle devam edelim. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uygulandığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade edildi. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği de açıklandı. Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden efendim 15'i reddediliyor. Geçen yılın vize ret oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
3: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
2: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
3: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
2: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
3: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
4: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
3: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
2: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
3: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
1: Ve okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor. Şöyle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürütecek bu alanda. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
0: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurum

0: arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetimi sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri de bu merkezden yapılacak.
0: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek. İnsan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: Peki bu saati kapatalım. Saat başında çok kısa bir aranın ardından sıcak gelişmelerle devam edelim haftala.
2: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim yeniden merhabalar. Haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimindeyiz. Bu arada saatlerde 17 olmak üzere. Tabii tatilini şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Şimdi Çamlıca gişelerine bir dönelim. Yoğunluk var mı? Dilara Civelek anlatsın bize. Dilara?
1: Merhabalar diyelim yeni bir saat diliminden de. Biz kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Çamlıca girişindeyiz. Çamlıca gişelerinde Ankara yönünden gelecek İstanbul'a istikamet edecek kişilerin ilk geçtiği uğrak noktası olan noktalardan biri. Biz yayınlarımızı bu noktadan uzun bir süredir sürdürüyoruz. Aslında burada çok yoğun bir trafik yok. Ancak bazı noktalarda kilitlenmeler olabiliyor. Kırmızıya dönmüş noktalar olabiliyor haritada ama trafiğin bu noktadan akıcı olduğunu aktarabiliriz. Trafik bir önceki saat dilimine göre şu an daha yavaş ilerliyor. Ancak yine de daha yavaş bir şekilde de olsa akıcı bir şekilde ilerliyor. Habertürk drone kamerasından da Ahmet Uludağ şu an Çamlıca gişelerindeki trafik durumunu ekranlarınıza getiriyor. Ankara istikametinden İstanbul'a gelecek vatandaşlar Çamlıca gişelerinde akıcı bir trafikle karşılaşacak. Ancak zaman zaman da yoğunlaşmaların olduğunu aktaralım. Peki Edirne istikametinden İstanbul'a gelen vatandaşlar hangi yoğunlukla karşılaşacak ondan da bahsedelim. Edirne istikametinden İstanbul'a gelecek olan vatandaşlar genelde açık bir yolla karşılaşacaklar. Trafik oranları yeşil Edirne istikametinden İstanbul'a doğru. Haritada yeşili görmemiz mümkün. Yeşil olduğu kadar da bazı dönüş ve kavşak noktalarında da kırmızıları görmemiz mümkün oluyor. Peki İstanbul için de durum ne? Çünkü İstanbul'a 9 günlük bayram tatilinin ardından tersine göç başladı. Yarın mesainin ilk günü. Onun için insanlar evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. İstanbul içinde de E5 karayoluna baktığımızda genel hatlarıyla açık olduğunu aktaralım. Ancak köprü giriş yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hem giriş hem de çıkış noktalarında da bazı yoğunluklar mevcut. Ancak İstanbullular bunu İstanbul'un normali olarak kabul ediyor. TEM Otoyolu'na bakalım. TEM Otoyolu da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bazı noktalarda yoğunluklar var. Giriş ve çıkış noktalarında özellikle.

0: otoyolunda da bazı Anadolu yakası kısımlarında da sıkışmaların olduğunu aktaralım. Peki Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu genellikle açık olur trafiği. Bu şekilde biliriz. Ancak Kurban Bayramı trafiğine dönüş trafiğine yakalanmak istemeyen vatandaşlar genellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tercih ediyor. Orada da hem şehir merkezlerine gelen dönüşlerde hem de yolların bazı bölümlerinde yoğunluklar, kırmızılıkları görmemiz mümkün. Şöyle bir sahilleri de aktarmak istiyorum. Biz Kurban Bayramı yayınları boyunca her zaman aktardık. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Boğaz'a akın etti diye aktardık. Boğaz'a bugün de akın vardı. Kurban Bayramı'nın son tatil gününü geçirmek isteyenler yine Boğaz'daydı. Üsküdar'daki harem hattından Kanlıca'ya kadar yoğun bir trafiği ilk saatlerden itibaren gözlemledik. Avrupa yakasına da bakalım. Boğaz hattında Sirkeci'den başlayarak Bebek, Beşiktaş, Ortaköy hattından Sarıyer'e kadar uzanan bir yoğun trafik mevcut. Bizler de Çamlıca köşelerinden ilk giriş noktalarından birindeyiz. Buradan trafik durumunu aktardık. Hem trafik kurallarının hem de emniyet kemerinin önemini hatırlatarak Çamlıca köşelerinden yayınımızı noktalayalım.
1: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum sana. Trafik durumunu Dilara'dan dinledik ve gördük canlı kameralardan da. Çamlıca gişeleri açık fakat Kuzey Marmara Otoyolu çok yoğun. Hala yolda olan tatilciler için uyarımızı yapalım. Bugün tatilin son günü, yarın işbaşı var. Bursa'ya bir dönüyoruz. İzmir-İstanbul Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğunluğu var mı? Gazeteci Nejat Kırbulut'a soralım. Nejat, ne diyorsun?
2: İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Bursa mevkiinde her geçen dakika bayram yoğunluğu, trafik artmaya devam ediyor. Dün de bir yoğunluk vardı çünkü tatilcilerin büyük bir kısmı dün yola çıkmışlardı. Ancak tatilini son gününe bırakanlar ise şu an yollarda ve yoğunluk devam ediyor. Şöyle görelim, İzmir yönünden gelen araçlar zaman zaman yoğunluğa neden olsa da bakın bu noktada daha az sayıda araç olduğunu görüyoruz ama birkaç dakika sonra araç yoğunluğunun arttığını da gözlemleyebiliyoruz. Dün itibariyle tatilciler dönüş yoluna çıkmıştı. Bugün de Ege kıyılarından, memleketlerinden dönen tatilciler yollara düştüler ve zaman zaman yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Yarın okullar açılıyor, mesai başlıyor, bu nedenle erkenden evde olmak isteyen tatilcilerin de yolculuğu devam ediyor. Bulunduğumuz noktadan İstanbul 130 kilometre, Ankara ise 400 kilometre. İşte Ankara ve İstanbul yönüne doğru araçların seyir halinde olduğunu görüyoruz. Çağlayan kavşağındayız ve yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından araçlar İstanbul'a varabilecekler. Çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Hem jandarma hem de emniyet trafik ekiplerinden havadan dronlarla takip ediliyor. Kural ihlali yapılmaması için, herhangi bir kazaya ortam hazırlanmaması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Ama yoğun şekilde İzmir yönünden gelen araçları görüyorsunuz. İstanbul, Ankara ve Kocaeli yönüne doğru tatilciler bu son saatlerde evlerine varma telaşı içindeler. Ancak şunu söyleyelim, hız her zaman felakettir. Uykulu olarak yola çıkmayalım. Bayramı da kazasız belasız bir şekilde atlatmış olalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün bir açıklama yapmıştı. Ekiplerimiz görevde dediler ve onların amacı vatandaşa ceza yazmak değil, olası trafik kazalarının önüne geçmek, onları hayata bağlamak. Bu nedenle geniş çaplı denetimlerimiz devam edecek demişlerdi. Yaklaşık 130 kilometre İstanbul, İstanbul'a 2 saat mesafe kaldı. Ankara yönüne giden araçlar da var. 400 kilometrelik yolları daha var. Ve şunu söyleyelim, artık tatilin son saatleri, vatandaşlar yollarda, trafik akıcı bir şekilde seyrediyor.
1: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Tabii yol durumunu takip etmeye devam edeceğiz. Biz şimdi akışımıza dönelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikle gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak, ona da bakalım.
3: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama, terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında

0: arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir haftaya girecek. Genel Kurul'da toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntıları izliyoruz.
0: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Ve CHP'deki gelişmelerle devam edelim. Şimdi haftalığa CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarından itibaren kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Emre salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi.
2: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız.
0: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
2: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
2: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
0: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve özelle ilgili haberlere yanıt verdi.
2: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş.

0: Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
1: Mutlak Burtan kararıyla 2023 yılındaki kurultayında yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
0: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
2: Efendim, e-duruşma sistemiyle 5,3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran sistemle emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre e-duruşma sistemi 2020'den bu yana 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanıldı. 5.383.748 duruşma e-duruşma ile yapıldı. Avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü şekilde çevrim içi olarak duruşmalara katılmaları sağlandı. E-duruşma uygulaması önümüzdeki günlerde ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hızır mayına karşı korumalı zırhlı araç modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek.
1: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa, demiryolu ve otoyolu projesiyle ilgili detayları paylaştı. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun Limanı'na bağlanacak ve bu projeyle Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek.
3: Amanos tünelleri projesiyle
1: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun Limanı'na bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa, demiryolu ve otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
3: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
1: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 karayolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edilecek.
4: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
1: Bakan Uraloğlu projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,5

0: 55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.
1: Ve yeniden dünya gündemine şöyle bir dönelim. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
1: Buradan da bir ABD'ye dönelim. Zira bir kriz var ülkede. Bir kutlama krizinden bahsediyorum. ABD Başkanı Trump'ın ülkenin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Konser vermesi beklenen sanatçılar da etkinlikten çekilmeye başladı. Duruma tepki gösterdi Trump. Kendisinin sanatçılardan daha çok ilgi çekeceğini savundu.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: Dünya gündemiyle devam edelim. Çin ve Japonya arasında yeni bir polemik başladı. Pekin yönetimi Japonya'nın yeni militarizm politikası izlediğini savunan bir açıklama yaptı. Tokyo ise Çin'in artan askeri harcamalarına ve nükleer silahlarına dikkat çekti. Çin'in suçlamalarını reddetti.

0: Japonya ve Çin arasında yeni militarizm tartışması çıktı. Çin'in yönelttiği suçlamalara Japonya Savunma Bakanı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Asya Pasifik ülkelerine Japonya'nın yeni militarist adımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi o açıklamaya Singapur'dan yanıt verdi. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuka uyduğunu söyledi.
1: Bazılarınız yeni militarizm tanımını duymuş olabilir ama bu gerçeklikten çok uzakta. Düşünün, devasa bir nükleer silah cephaneliği ve stratejik bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da bunların hiçbiri yok. Buna rağmen Japonya yeni militarizmle itham ediliyor. Garip değil mi?
0: Japon bakan asıl sorunun Çin'in silahlanması olduğuna dikkat çekti.
2: Çin yeterli olarak şeffaf olmadan savunma harcamalarını ve askeri faaliyetlerini birçok alanda arttırıyor. Çin'in yaklaşımı ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı.
0: Japonya geçtiğimiz ay aldığı tarihi kararla askeri ihracatı kısıtlayan yasalarda değişikliğe gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışçıl bir dış politika izleyen Tokyo yönetimleri, kararın bölgede artan tansiyonların ardından alındığını belirtmişti. Japonya, geçtiğimiz yılda Çin'in Tayvan'a saldırması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
3: Efendim şimdi dünyadaki El Nino alarmını konuşacağız. Bir konuğum var, iklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla yayın konuğum. Hoş geldiniz efendim, merhabalar.
4: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz efendim, bir El Nino alarmı gerçekten var mı? Varsa bu neye işaret?
4: Şimdi yani böyle sorduğunuz zaman alarm verildiğinde birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Bu bir hava olayı. Dolayısıyla buna yapabileceğimiz bir şey yok. Yani geliyor mu? Geliyor. Çok şiddetli mi? Evet. Hani son 150 senede falan gibi laflar ediliyor ama 150 sene öncesi kayıt tutmuyorduk. Yani belki bu insanlığın gördüğü en önemli El Niño olaylarından bir tanesi. Bu da şu anlama geliyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı bu sene çok büyük ihtimalle gelecek sene neredeyse kesinlikle rekor kıracak. Türkiye'de rekor sıcaklar görecek miyiz? Muhtemelen göreceğiz. Yağışlar daha da ekstrem bir şekilde hani sizin bu gösterdiğiniz gibi gelmeye devam edecek mi? Evet, gelecek. Yani her ne yaşıyorsak geçtiğimiz birkaç senedir bunlar daha da şiddetlenerek karşımızda olacak.
3: Ve önümüzdeki 5 yıl için mi konuşuyoruz hocam? Vadesi bu mu?
4: Hayır. Bu 2027'nin ilk yarısının sonuna kadar konuşuyoruz. Yani bu olaylar öyle çok uzun süreli şeyler değildir. Bu birkaç aylık, hani bilemediniz belki 6 aylık, 1 senelik bir olaydan bahsediyoruz.
3: Ama önümüz yaz ve bu yazı biraz zor geçireceğiz demek mi bu?
4: Yazın ortasından sonrası oldukça sıcak geçebilir. Yani Temmuz sonundan itibaren biraz daha ciddi hissetmeye başlayacağız sıcaklığı.
3: Hocam ya, ortalama kaç derecelerden bahsediyoruz peki? Yani 40'ı aşan rakamlar mı bunlar?
4: Şöyle, sanıyorum 2024 yılıydı. Ülkemizde 50 dereceyi görürüz dedim ben. Bazı arkadaşlar, akademisyen arkadaşlar, yok canım olur mu öyle şey? Türkiye nerede gördü 50 dereceyi dedi, 2025'te gördük. Dolayısıyla 2026'da 50 derece ve üstünü görebilir miyiz? Görürüz. Ama bu insanları paniğe sevk etmesin. Yani İstanbul'da 50 dereceyi görmekten bahsetmiyoruz. Şırnak'ta 50 dereceyi görmekten bahsediyoruz. Mardin'de 50 dereceyi görmekten bahsediyoruz. İstanbul 40 dereceyi görebilir mi? Olası ama hani çok zor bir olasılık. İzmir 40'ı görebilir mi? Görebilir. Antalya çok rahat görür zaten 40 derece ve üstü.
3: Evet, dolayısıyla bir kere önümüzdeki yaz için, yani yazın ortasından sonra dediniz hocam, Temmuz sonrası için bir kere bunun uyarısını yapıyorsunuz. Onu da söylemek lazım ve gerekli önlemler de alınmalı. Peki El Nino tabii sıcaklıkları artırıyor ama yağış rejimini de değiştiriyor mu? Şimdi iklim değişikliğinden bahsediyoruz, işte küresel ısınmadan bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz. Yağış rejiminin değişmesinden bahsediyoruz. Örneğin yazın ortasında mesela son birkaç yıldır hocam çok sık rastlıyoruz. Birden seller gidiyor. İşte bir anda 40 derece sıcakta bir bakıyorsunuz ki seller gidiyor. Şimdi El Niño yağış rejimi üzerinde de etkili midir?
1: Şimdi iki konuyu ben hafifçe ayırayım size. Birincisi bundan sonraki hayatımızda bu yazın durduk yerde ortalık gayet sessiz sakin kurakken hatta belki birden sağanak boşalıp ortalığın sel basması bundan sonraki hayatımızda Türkiye'nin neredeyse her tarafında göreceğimiz bir gerçek. Yani biliyorsunuz biz bunu Urfa'da da gördük, Kastamonu'da da gördük, Muğla'da da görüyoruz, İstanbul'da da görüyoruz. Her tarafta gördüğümüz bir şey ve daha da yayılacak. El Niño onu şiddetlendirir mi? Şu açıdan şiddetlendirir. Atmosfer ne kadar sıcak olursa bu tür şiddetli yağışların oluşması ihtimali o kadar güçlenir. Yani normalde bir yağış artışı olmasa da böyle aşırı yağışların daha artmasını bekliyoruz. Ancak ortalamanın altında bir yağış anlamına gelmiyor bu. Yani kuraklıktan bahsetmiyoruz. Ancak şiddetli yağışların artmasından bahsediyoruz.
0: Yani bir taraftan aslında kuraklığı konuşuyoruz, susuzluğu konuşuyoruz. Özellikle büyük şehirlerimiz mesela İstanbul 2 sene 3 sene üst üste işte yağışsız bir sezon geçirdiği zaman işte alarmlar çalıyor. Eyvah barajlarda sular tükenmek noktasında diye yayınlar yapıyoruz ama diğer taraftan da böyle sellerin haberlerini veriyoruz, yayınlarını yapıyoruz ama bu küresel ısınma mıdır hocam? Bunun sebebi nedir?
1: Tamamen söylediğiniz, bu dediğimiz şey küresel ısınmadır. Yani biz tanımlarken bir tarafta kuraklıkların artması, öbür tarafta da şiddetli yağışların artması. Yani diyelim 200 milimetre bir yere yağış düşecekse belirli bir zaman biriminde, bu böyle uzun süre hiç yağmayıp yağmayıp yağmayıp yağmayıp neredeyse son günde o 200 milimetrenin tamamına yakınının düşmesi var ve bu da çok ciddi bir sorun. Çünkü o kadar şiddetli geldiği anda bunu barajlara da koyamıyoruz, tutamıyoruz da, tarımda da faydalanamıyoruz. Bütün bunlar esas zarar verici konular. Yani biz sistemimizi bu aniden gelen şiddetli yağışlardan faydalanmak üstüne kurmak zorundayız. O da ciddi bir düşünce değişikliği gerektiriyor.
0: Nasıl bir sistemden bahsediyorsunuz hocam? Yani dirençli şehirler kurmak tabii ki burada herhalde birinci sırada ama nasıl baş edeceğiz biz bununla?
1: Seda Hanım'ın bir kitabı var. Sünger Şehirler diye çocuklar için yazdığı ama büyüklerin de bunu görmesi gerekiyor. Yani bizim şehirlerimizin, bütün yapılarımızın suyu emer biçimde şekillendirilmesi gerekiyor. Yani tarlalarda herhangi bir yerde herhangi biriniz çıkın şehir arası bir yola, eğimli bir yerde baktığınızda o eğimli arazilerin tamamı yokuş aşağı yokuş yukarı sürülüyor. Böyle olduğu zaman yağış yağdığı anda birden yokuş aşağı iniyor ve kayboluyor. Ona karşılık biz eğer tarlaları dikine aşağıya doğru değil enlemesine sürecek olursak en basiti bu. Bu yağışın biraz daha toprak tarafından emilmesini kolaylaştırır. Böylesi şiddetli yağışların. Yani bunun gibi yüzlerce örnek var. Bunların hepsini yavaş yavaş öğrenip uygulamak zorundayız hepimiz.
0: Şimdi zaten bir küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Uzun vadeli planlarımızı yapmak durumundayız ama bir de küresel ısınmayla şimdi önümüzdeki yıl, bu yıl içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir de El Niño'nun çakışması söz konusu o zaman değil mi? Yani bu o zaman etkileri kat be kat artırması anlamına gelir.
1: Şimdi zaten her sene aşağı yukarı geçtiğimiz son 20 senedir bir sonraki senenin bir sıcaklık rekoru kırması, daha sıcak olması bunlardan bahsediyoruz devamlı. Ve bu durdurak bilmiyor yani. 2016 en sıcak seneydi, 2020 oldu, 2024 oldu, şimdi 2026 olacak, 27 olacak. Gittikçe ısınan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu gittikçe ısınan dünyanın üstüne bir de çok şiddetli bir El Niño biniyor. Yani bütün dünyanın Allah yardımcısı olsun bu sene.
0: O zaman yani herkes.

önlemini alması lazım diyeceğiz. İşte önlemleri de biraz önce sıraladınız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir uyarıydı. Sağolunuz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, şimdi devam edelim efendim. ABD Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Barrack'ın yeni görevini ABD Başkanı Trump duyurdu. ABD Başkanı açıklamayı Truth hesabından paylaştı. Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye ve Irak Başkanlık özel temsilcisi

0: Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio, görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. Bayram tatilinin son günü maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı.
1: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri ve 5 otomobilin zarar gördüğü olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Gece saatlerinde gelen şüpheli AA'ya ait iş yerine uzun namlulu silahla ard arda ateş açtı. Saldırıda mermilerin isabet ettiği iş yeriyle dükkanın önünde bulunan 5 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerini inceleme yaptı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul'da Sultan Gazi'de bir kişi annesini rehin aldı. Efendim, abisinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına aldı.
1: İddiaya göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatlerinde durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K.'nin abisi hemen polisi aradı.
2: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
1: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K.'yi gözaltına aldı.
3: Öldürmüş müyüm ben onu ya?
1: Ekrem K.'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi de Adana'ya dönelim. Bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
4: Saniyenin anksiyeten tuttu şu anda gerçekten.
5: Bekle!
1: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi.
5: Bekle!
1: Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak...

0: sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu. Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
1: Ne yapıyorsun? Bekle!
2: Ve şimdi de Eskişehir'deyiz. Kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız fazla kaçamadı.
0: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı. Önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
2: Bayram tatilinde çoğu kişi gezmek için akarsuya da göl kenarlarını tercih etti. Fakat çeşitli nedenlerle suya düşenler oldu. Ekipler onları bulmak için seferber oldu. Bazılarından acı haber geldi ne yazık ki. Diğerleri için arama çalışmaları da devam ediyor.
0: Kimi elektrikli araçta geziyor, kimi balık tutuyordu. Irmak ve baraj gölüne düşenler için ekipler seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bayramın ikinci günü akraba olan 4 genç, Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli araçla geziyordu. Selfie çekmek istedikleri sırada araçla birlikte suya düştüler. İkisi kurtarılmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapıldı.
3: Irmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Ve bunun üzerine altında kalıyorlar. İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
0: Ekipler kaybolan iki genci bulmak için dördüncü günde de çalışmalarını sürdürdü. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'ta ise 62 yaşındaki Selman Aktaş, perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü. Ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. Adana'nın Kara İsağlı ilçesinde ise serinlemek için eğlence çayına giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise viyadükten baraj gölüne düşen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'den acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evli ve iki çocuk babası Göker'in cansız bedeni 38 saat sonra yaklaşık 700 metre mesafede bulundu.
2: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayıldı.
0: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
4: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine ama bacım hiç beklemiyordu.

0: dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış. Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
1: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
2: Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen bebek sonunda ailesine kavuştu.
3: Uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
4: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
1: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
4: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
5: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
1: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
5: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
3: Neynoş.
1: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
3: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
2: Dünyaca ünlü rapçi Kanye West İstanbul'da sahne aldı. Şovuyla hayranlarına da unutulmaz bir gece yaşattı Kanye. Dünyadaki en kalabalık stadyum konseri rekorunu da kırmış oldu.
1: ...11 yıl aradan sonra ilk Avrupa turnesini Türkiye'den başlattı. İstanbul'da Kanye West rüzgara esti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen konser... ...dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kanye West hayranlarını bir araya getirdi. Stadyum ve çevresinde konser öncesi uzun bir sıra oluştu. Saat 21'de şov başladı. West, dünya şeklinde tasarlanan sahne üzerinde 2 saatlik performans sergiledi. West, İstanbul'da rekor seyirciyle karşılandı. Konsere resmi verilere göre 118 bin kişi katıldı. Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekoru kırıldı.
2: Bilim insanları Orta Toroslularda 4 yeni kaya gülü türü keşfetti. Profesör Doktor Kutluise Ertuğrul bilimsel literatüre kazandırdığı türlerden birine eşinin adını verdi.
6: ...45 ilde arazi çalışmaları gerçekleştirdik çeşitli mevsimlerde. Yaklaşık olarak 1500'e yakın örnek topladık.
1: İl il gezip topladıkları o örnekleri incelediler. 4 yeni kaya gülü türünü bilimsel

0: literatüre kazandırdılar.
1: Kayagülü cinsi Türkiye'ye özgü bir cins. Dünyada yaklaşık 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü.
0: Konya Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 6 kişilik ekip, TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye genelinde 45 ilde saha çalışması yaptı. Toplanan yüzlerce bitki örneği değerlendirilip analiz edildi. Konya, Karaman ve Antalya'dan alınan örneklerin daha önce bilinmeyen 4 yeni kaya gülü türü olduğu belirlendi.
1: İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de bu şeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesi eşimin adını verdim, Yetiyonama Kadriye, Sultan Kayagülü diye. Bana çünkü kendisi araya çalışmalarımda çok destek oldu.
0: Yeni türler bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygınlığı bulunan Plants dergisinde yayınlandı.
2: En farklı olanı sanki bu Yetiyonama Kadriye.
3: Nevşehir'de toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye yöresel lezzetler arasında öne çıkıyor. Kızılırmak'tan elde edilen çanak toprağıyla yapılan güveçlerde kısık ateşte pişirilen yemek turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

0: Toprak güveçten yükselen fasulye kokusu ev sıcaklığının en sade ama en derin halidir.
1: Güveçte kuru fasulyemizin yapım aşamasına geçiyorum. Fasulyelerimizi haşladık, güvecimize koyduk. Sonra soğanlarımızı fasulyenin içine küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız ama çok ince kıyım olması lazım. Çünkü soğanlar fasulyenin içinde dişe değmemesi lazım. Ne kadar ince doğranırsa o kadar iyi. Doğradığım soğanları fasulyelerin içine bırakıyoruz. Daha sonra fasulyemizin ortasını şöyle oyuyoruz kaşığımızla. Kemiğimizi, yıkanmış kemiğimizi bunun içine atıyoruz altına. Sonra üstünü örtüyoruz. Kemik altında duracak. Fasulyemizi, soğanımızı hepsi birbirine karışsın diye iyice tahta kaşıkla birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Fasulyemizin içine etimizi, soğanımızı, kemiğimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra sıra geldi baharatlara. Baharatları da mecbur katacağız. Aynı bir kadının makyajı gibi. Kadın güzeldir ama makyajı da olmazsa olmaz. Fasulyemizin makyajı da baharatları. Sırayla atıyoruz. Şimdi yemeğimizin kimyonunu döküyoruz. Kimyon fasulyenin gazını alır. Hem de değişik bir aroma verir. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Kekik güzel bir aroma verir bilindiği gibi. Her yemeğe yakışır. Ete yakışır yerlerde. Ben fasulyeye de yakıştırıyorum. Sırada kırmızı toz biberimiz var. Olmazsa olmazı. Tatlı biber katıyoruz. Çünkü herkes acı sevmeyebilir. Bu da yemeğimizin tuzu tabii ki. Tuzsuz yemek olmaz. Fasulyemizin salçasını. Önce domates salçasını katıyoruz. Bunları biraz kıvamlandıracağız. Açacağız. Şimdi de biber salçasını ekliyoruz. Bu salçalarımızı kendimiz yapıyoruz mevsiminde doğal. Salçayı katmadan önce biraz kıvamlandırıyoruz. Domates ve biber salçasını katmamızdaki sebep, domates salçası zaten katıyoruz ama biber salçasını katmamızdaki sebep yemeğe renk versin diye. İkisi olduğu zaman yemeğe rengi de güzel olur. Daha da lezzetli olur. Domates ve biber salçasını biraz su katarak birbiriyle özleştirdik. Kıvamını açtık. Daha sonra fasulyemizi de buluşturacağız. Tüm malzemeler güvecin içine girdi. Hepsini bir arada buluşturduk. Şimdi karıştırma işlemini yapacağız. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Çünkü üzerine su dökeceğimiz için kaynadıkça bu kendi içine alır zaten. Fazla karıştırırsak fasulyemiz dağılır. Sıra geldi yağını koymuyor. Yağ da biz tereyağı kullanıyoruz. Kendi koy tereyağımız. Bunları küçük küçük şöyle idelim. Tereyağı lezzet verir. Biz başka yağ kullanmak. Onlar zaten yemeğe konmaz. Tereyağlarımızı şimdi fasulyemizin üstüne atıyor. Üzerine de zaten sıcak suyunu koyduğumuzda fasulyeler zaten kaynadıkça yağını içine alır. Tereyağlar üzerinde bekleyecek, karışmayacak. Zaten sıcak su döktüğümüzde

0: de içine alır o. Fırında da piştikçe cimbiş cimbiş cimbiş lezzeti içine kavuşur. Fasulyemizin tüm aşamaları tamamlandı. Tüm malzemeler tencereye girdi. En son aşamamız şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ağzını kapatıp taş fırınlara vireceğiz ve orada 1,5 saatte pişme süresini bekleyeceğiz. Uzun ve zahmetli bir sürecin arkasından güveçte kuru fasulyemizin tüm aşamalarını tamamladık. Fırından çıkardık ve şu an yemeğe hazır. Buyurun, herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun.
1: Peki, haftalığı tamamladık. Az sonra Ayşe Süberker ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: rüşvetçilerden, hırsızlardan arınacağız dedi. Kılıçdaroğlu ikinci dönemine yönelik ne mesajlar verdi? İçimizdeki FETÖ ajanları derken kimleri kastetti? Özgür Özel'in başkanlık ön seçimi istiyorum teklifine parti nasıl bakıyor? Özgür Özel yeni parti kuracak mı? İmamoğlu ve Yavaş ne yapacak? Kerem Kırçıval soruyor. CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek. Siyaset bilimciler Doktor Ali Haydar Fırat. Sizin öneyle. Gazeteciler Ercan Gürses ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 31 Mayıs Pazar, saatlerimiz 18'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları aktaracağız. Ana haberdesiniz, ben Ayşe Süberker. Malum bugün tatilin son günü, yarın işbaşı yapılacak. Peki dönüş yolunda trafik yoğunluğu var mı? Gazeteci Nejat Kırbulut bizi İzmir İstanbul Otoyolu'nda bekliyor. Dilara Civelek de aynen dün olduğu gibi Çamlıca gişelerinden karşımızda, ama bir Nejat'la başlayalım. Seni dinleyelim. Neler aktaracaksın?
1: Ayşe Süberker, 9 günlük bayram tatilinin artık son saatleri, sabah erken saatte de tatilciler yollara düştüler ve memleketlerinden, tatil bölgelerinden, Ege kıyılarından artık eve doğru yol almaya başladılar. Hemen arkamda İzmir yönünden gelen araçları göreceksiniz. Normal şartlarda bayram sonunda bu yol tamamıyla tıkanırdı. Ancak şu an yoğun da olsa akıcı bir trafik var. Beklenen olmadı çünkü tatilciler seyahatlerini aslında ikiye böldüler. Dünden başladılar. Cumartesi günü itibariyle yola çıkmıştı tatilciler. Dün ve bugün yollardalar ve bu nedenle aslında beklenen o yoğun trafik olmadı. Yollar açık bir şekilde İzmir'den İstanbul'a doğru ilerlemeye devam ediyorlar. İzmir İstanbul Otoyolu'nun Bursa mevkiindeyiz. Şu an itibariyle İstanbul'a kadar yolun açık olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar yoğunluk olsa da akışkan bir trafik var. Ve şu an itibariyle de İzmir, Ankara, Kocaeli yönüne doğru araçlar seyir halindeler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkmıştı tatilciler. Artık yarın okullar açılıyor, mesai başlıyor. Bu nedenle erken saatte yola çıktılar ve evlerine varmak için yola koyuldular. Dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yapmıştı. Emniyet güçleri, trafik ekipleri tüm önlemleri aldı. Onlar trafik cezası yazmak için değil, olası bir trafik kazasını önlemek için görevdeler. Vatandaşların da yorgun ve yorgun olarak trafiğe çıkmamasını söylemişti. Bugün de artık tatilciler 9 günlük bayram tatilini sona erdirdi. Ege kıyılarından, memleketlerinden dönüşe geçtiler. İşte İzmir yönünden gelen araçlar İstanbul, Ankara ve Kocaeli'ye doğru İzmir İstanbul otoyolunda seyir halindeler. Çağlayan kavşağında zaman zaman yoğunluk olsa da aslında akıcı bir trafik var. Kuzey gişeleri, Bursa kuzey gişelerinde genelde yoğun olurdu. Orasının da artık yoğunluğunu kaybettiğini söyleyebiliriz. İşte İzmir'den, İzmir yönünden İstanbul'a doğru hareket eden araçları görüyoruz. Dediğimiz gibi önceki bayramlara benzemiyor. Çok daha hareketli, akıcı bir trafik var. Yoğunluk İstanbul'a kadar yok. Bulunduğumuz noktadan İstanbul 130 kilometre, Ankara 400 kilometre. Artık kısa bir mesafe kaldı. Yolcularımıza da kazasız belasız bir seyir diliyoruz.
0: Evet, dün bu saatlerde de Nejat seninle bu yayını yapmıştık ama şimdi çok daha rahat bir trafiği görüyoruz. Onda da herhalde dünden yola çıkan tatilcilerin büyük bir payı var. Peki gişelerde ne durum? Çamlıca gişelerinde de Dilara Civelek bizi bekliyor. Sen neler aktaracaksın?
2: Evet, biz dün de tam bu noktadan yayın yapmıştık kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte. Bu noktada da dün daha yoğun bir trafik akışını gözlemledik. Ancak şu an o kadar yoğun bir trafik akışı yok. Zaman zaman yoğunluk yaşansa da bu noktada, haritada en yoğun renk kırmızıyı görsek de, en yoğun trafiğin anlamına gelen kırmızıyı görsek de bazı durumlarda, genel hatlarına bakıldığında Çamlıca gişelerinde de yoğunluk söz konusu değil. Çamlıca gişeleri Ankara istikametinden İstanbul'a giriş yapmak isteyen vatandaşların ilk uğrak noktası oluyor. Yani Anadolu illerinden de giriş yapacak kişiler Çamlıca gişelerinden geçerek İstanbul'a giriş yapıyor. Yani bu noktada trafiğin yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Trafik genelde zaman zaman tıkansa da genel hatlarıyla açık diyelim bu noktada. Ve Edirne istikametine bakalım. Edirne istikametinden İstanbul'a giriş yapmak isteyen Edirne güzergahını kullanacak vatandaşlar da genelde açık bir trafikle karşılaşacaklar. Büyükçekmece giriş noktalarında biraz yoğunluk olsa da genel hatlarına bakıldığında Edirne istikametinde trafik yoğunluğunun az olduğunu aktaralım. Peki İstanbul içine bakalım. E5 karayolundan bahsetmek istiyorum. E5 karayolu ve devamında bağlantısı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprü giriş ve çıkışlarında biraz yoğunluk var. Ancak genel hattına baktığımızda E5 karayolu da açık diyebiliriz. TEM Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. TEM Otoyolu'nda da genel hatlarıyla açık, ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra Ümraniye'ye kadar bir noktada

0: yoğunluk gözlemleyebiliyoruz. Biz genelde bu iki yoldan bahsederiz trafik yayınlarımızda, ancak çünkü Kuzey Marmara Otoyolu açık olur. Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde trafiğe yakalanmak istemeyenlerin ilk tercihi bu bayram Kuzey Marmara Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına gelecek kadar trafik yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de bazı noktalarında yoğunluk, giriş ve çıkışlarında yoğunluk söz konusu diyelim. Ancak yine de genel hatlarına bakıldığında o noktalarında, genel hatlarının da açık olduğunu aktaralım. Peki İstanbul'un içinde Boğaz hatlarında durum nasıl? Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler veya İstanbul'u gezmeye gelenler Boğaz'ın tadını, güneşli havanın tadını Kurban Bayramı boyunca çıkardı. Kurban Bayramı boyunca Boğaz hatlarında yoğun bir trafik gözlemledik. Bugün de tatilin son gününde, Kurban Bayramı'nın son tatil gününde Boğaz hatlarında bir yoğunluk vardı. Üsküdar hattından, Harem hattından başlayarak Kandilli'ye kadar uzanan, Kanlıca'ya kadar uzanan yoğun bir trafik gözlemliyoruz. Boğaz'ın diğer hattına bakalım, Avrupa yakasına. Sirkeci'den başlayarak, tarihi Yarımada'dan başlayarak Bebek, Beşiktaş, Dolmabahçe Sarayı hattı, Ortaköy'e kadar uzanan, hatta Sarıyer'e, Emirgan Korusu'na kadar uzanan bir trafik söz konusu. Zaman zaman buralarda da trafiğin açıldığını gözlemleyebiliyoruz saat dilimleri arasında, ama genelde bakıldığında Kurban Bayramı'nda Boğaz hattı oldukça yoğundu, oldukça yoğun bir şekilde misafirlerini ağırladı diyelim. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbullular bu tatili fırsat bilerek hem memleketlerine hem de Ege sahillerine akın etmişti. Bu sahillerden ve memleketlerinden tersine göç başladı. Yarın da mesainin ilk günü. İstanbul'un giriş noktasında Çamlıca gişelerinde de trafik şu noktada açık gözüküyor. Zaman zaman yoğunlaşabiliyor, ancak şu noktada açık diyelim ve trafik kurallarının ve emniyet kemerinin de önemini hatırlatarak Çamlıca gişelerinden yayınımızı noktalayalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Dilara Civelek aktardı. Bu arada İstanbul trafiğindeki denetim nerede? Şimdi gelin bir bakalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterlerinde Habertürk muhabiri Elif Yavuz var. Söz Elif'te.
2: Kurban Bayramı artık sona erdi. İstanbul'a artık dönüşler başladı. Son günde genelde trafik olur. Peki bu trafik nasıl olacak? Trafik denetimi nasıl yapılacak? Kameraman arkadaşım Mert Öztürk'le beraber İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterindeyiz ve havadan şu sıralarda denetim yapılıyor. Biz de o denetime katıldık ve İstanbul havadan denetleniyor. Trafiği denetleniyor özellikle. Malum İstanbul'a artık dönüşler başlayacak. Yarın pazartesi ilk iş günü. Saatlerimiz artık yavaş yavaş akşam üzerini göstermeye başladı. Bu dönüş sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için hem karadan hem de havadan denetimler yapılıyor. Ama gördüğünüz üzere İstanbul trafiği oldukça rahatlamış durumda. Çünkü dünden, yani cumartesi gününden dönüşler başladı. Pazar günü de sürecek. Parça parça dönüşler var. Eskiden birden pazar günü akşam saatlerine doğru bu saatlerde yoğunluk olurdu. Ancak artık sürücüler de aileler de bu yoğunluğu yaşamamak adına parça parça bir önceki günden ya da pazar gününden bu denetimleri gerçekleştiriyorlar. Öte yandan İstanbul Boğazı da turkuaz renge bürünmüş durumda. Gerçekten çok güzel de bir görüntü var. Bayram boyunca adeta İstanbullulara İstanbul bir şov yaptı. İstanbul'da kalanlara turkuaz görüntü de halen devam ediyor. Mikroskopik alp patlamasından kaynaklı bu görüntü yaşanmıştı İstanbul'da. Ama gördüğünüz üzere İstanbul trafiği oldukça sakin. Tabii bu denetimler sadece havadan trafik yoğunluğu denetlenmiyor. Helikopterin içerisinde trafik şube müdürlüğüne bağlı ekipler de var. Buradan katılımların olduğu noktalarda, araçların beklemesinin uygun olmadığı noktalarda, trafiği zorluğa sokacak noktalarda ekipler bekleyişini sürdürüyor. O noktalarda özellikle helikopter üzerinde bulunan kamerayla araçlara zoom yapılıyor. Hatta şunu söyleyeyim, emniyet kemeri var mı yok mu o bile takip ediliyor. Helikopterden tespit ediliyor ve havadan bunlar fark edildiği anda sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Gördüğünüz üzere İstanbul trafiği şu saatlerde henüz sakin. Geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha sürücüler farklı zaman dilimlerinde İstanbul'a girişlerini sağlıyor. İstanbul trafiği de şu sıralarda %30 civarında bir trafiğe sahip. Köprü tarafında da pek fazla bir yoğunluk görüldüğünü söyleyemeyiz. Bayram boyunca da aslında İstanbul oldukça sakin bir trafiğe sahipti. Ancak tabii dönüşler önemli. Özellikle dönüşlerde kazalar meydana gelebiliyor. Sürücüler bayram dolayısıyla yorgun olabiliyorlar. O yüzden yollarda dikkatli olmak lazım. Diğer sürücülere saygılı bir şekilde trafiği sıkıntıya sokmadan yolumuzu almamız gerekiyor. Onun da uyarısını buradan yapmış olalım. En iyi sürücü evine sağ salim varan sürücüdür derler. Bu uyarıyı da buradan yapmış olalım. İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterini aslında bayram boyunca havada görmek mümkündü. Her gün denetime çıkıldı. Her gün trafik denetlendi. Özellikle trafikte bir sorun yaşanmaması adına, yaşanan sorunlara hızlı müdahale edilebilmesi adına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerince sık sık bu denetimler gerçekleştirildi. Bayramın son gününde biz de o denetimlere eşlik ettik. Boğaz manzarasına, trafiği de ekranlara yansıttık. Mertcan, tekrar bir gösterelim şöyle. Bir yandan trafik yayını yaparken bir yandan manzara yayını da yapar olduk aslında. Çünkü İstanbul gerçekten çok güzel bir manzara. İstanbul Boğazı adeta çok güzel bir manzaraya büründü. Çok güzel turkuaz bir renge büründü bu bayram boyunca. Bu şekilde de trafiksiz bayram telaşı atlatıldı diyebiliriz. Ama biraz önce de söyledim, en iyi sürücüm evine sağ salim varan sürücüdür. O yüzden trafikte, yollarda dikkatli olalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Uykusuzsak bir yerde dinlenelim. Ailemizle sağ salim bayram keyfini acıya döndürmeden evlerimize dönebilmeyi temenni ediyorum. Tüm sürücülere, kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le beraber Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteriyle havalandık. Denetimlerin nasıl yapıldığını gösterdik. Dediğim gibi helikopterde bulunan kamerayla tüm araçlara zoom yapılarak kemer dahi takılıp takılmadığı kontrol ediliyor. O yüzden ileride radar yok, ileride polis yok diyerek kuralları ihlal etmeden, sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan sürüş yapılması gerekli. Çünkü havadan da denetimler sürüyor. Sadece helikopterle değil, dronlarla da bu denetimler gerçekleştiriliyor. O denetimlerden birine biz de katıldık. Havadan İstanbul'un trafik durumunu aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Ve kurban tatili bitti. Boş İstanbul sokaklarının tadını çıkarayım diyenler tatilin son günü de tarihi Yarımada ve Boğaz hattındaydı.
3: Olta balık keyfi yapanlar, tarihi Yarımada'yı arşınlayanlar ve Kız Kulesi manzarasına karşı çayını yudumlayanlar.
4: Vallahi gezdik, bol bol gezdik. Bayram sonrası yoğun olduğu için buraya ayırdık ama burası bugün de yoğun.
5: Çok balık tuttunuz mu?
6: Bekliyoruz, inşallah gelir. Kısmetimiz asılır.
7: Biz Denizli'den turla geldik. Camileri gezdik. Topkapı Sarayı'na girdik. Dolmabahçe Sarayı'na girdik. Güzeldi.
5: Bayram tatilinin son gününde Galata Köprüsü'nde düne göre yoğunluk biraz daha azalmış olsa da yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, manzaranın tadını çıkaranlar hareketliliği sürdürdü.
8: İstanbul bayağı boşadı ama iyi yani şu an.
5: Peki en çok hangi balığı tutuyorsunuz burada?
8: Şu an kefal.
3: Ama balık tutanların yüzü pek gülmedi.
9: Tatilin son günü ve balık hiç yok bugün.
5: Balık tuttunuz mu?
9: Yok. Balık yok zaten şu an.
4: Ben daha önce de gelmiştim. Güzel, seviyorum burayı.
5: Neler yaptınız peki?
4: Gezdik. Bol bol gezdik.
6: Misafirlerle beraber geziyoruz. Güzel geçti. Eğlendik. Çalıştık.
5: İstanbul'un manzarasının en güzel izlendiği yerlerden biri belki de Üsküdar. İstanbullular bayram tatilinin son gününü Üsküdar'da çay içip gezerek değerlendirdi.
10: Vallahi arkadaşımın yanına geldim, gayet güzel geçiyor. Geziyoruz. Gebze'den geldik.
11: Bir hafta burada tatil yapmaya geldik. Gayet güzel.
5: Üsküdar sahili beğendiniz?
11: Evet, beğendik. Yozgat'tan geliyoruz bu arada.
12: Biz zaten İstanbul'da oturuyoruz. Kızım da Erzincan Tıp'ta okuyor. O da buradaydı. Şimdi onunla beraber Üsküdar'ı bir gezelim dedik. İstanbul boşalmış sanırım ama şu anda pek boş durmuyor.
1: Şimdi bir Hüseyin Öztel'e soracağız bu hafta. Hava nasıl olacak? Bugün, merhaba Hüseyin bu arada. Bugün böyle merhaba. Sıcak ama sıkıntılı bir hava vardı. Yağdı, yağacak gibiydi ama yağmadı en azından bizim olduğumuz yerde. Bu hafta için beklentiler ne? Seninle geçen gün konuştuğumuzda pazartesi, salı günleri İstanbul'da özellikle evet. Hava sıcaklığı 30 dereceye çıkacak demiştin. Hala o tahmin evet. Geçerli mi? Seni dinleyelim.
13: Ayşe Süberken, mükemmel kademe anlayışın için teşekkür ederim. Tahmin geçerli. Pazartesi, salı, çarşamba yaz havası var. Hem Marmara'da, hem Ege'de, hem Akdeniz'de. Ama şu boğuculuk var ya tarif ettiğin, o da Trakya çevresinde. Şu an ekranlarda da göreceğiz. Bir yağış var ve bakarsanız Balkanlar çevresinden sokuluyor. Ama İstanbul'a doğru ulaştıkça etkisinin zayıflamasını bekliyoruz. Muhtemelen Avrupa yakasının iyice batısında, Çorlu, Çerkezköy çevresinde yağabilir. Boğaziçi çevresinde de sürpriz bir yağış 19 saat 7'den sonra 20-21 sularında şöyle bir geçiş yapabilir. Yani o yağmayan, önüne kattığı havayı süpüren hava Trakya'dan geliyor bize. Şimdi bu haftaya bakınca sıcaklıklar yine yüksek. Pazartesi, salı, çarşamba özellikle bir yaz havası Marmara genelinde. Ege ve Akdeniz'de de öyle. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da ise bu haftayı ve gelecek 10 günü halk arasında 40 ikindi yağmurları olarak bilinen öğlen saatleri güçlenip akşam olmadan biten yağışlarla geçireceğiz gibi duruyor. 2 haftayı üstelik aralıklarla, ama her 2 hafta boyunca yağmur yok. Öğlen saatleri ve akşam saatleri gibi yer yer gök gürültülü, şimşekli, dolu yağışlı, biraz da kuvvetli yağışlardan söz ediyoruz. Maalesef yine bazı noktalarda sel ya da su baskınları oluşabilir, yaşanabilir. Bu riskli alanlar Denizli, Kütahya gibi Ege'nin iç kesimleriyle Ankara'nın aslında içinde olduğu Orta Anadolu olarak görünüyor. Karadeniz'de de aralıklı yağış gelecek hafta salıdan sonra özellikle birazcık kuvvetlenebilir. Burada 3 büyük kente bakınca Ankara'da yağmur olsa bile 27-26 dereceye yakın bir sıcaklık kaydedeceğiz. Hava gerçekten bunu hissettirir yaza döndüğünü. Yağışa denk gelmemek için ise hava durumuna daha sık bu hafta ve hatta 2 hafta bakmak gerekir. Kıyı Ege'de çok yağmasını beklemiyoruz ama İzmir'de de bir sürpriz yağmur çarşamba günü görebiliriz. Tamamen geride kalmıyor yağmurlu günler. Özellikle İç Anadolu için, ama Marmara kıyılarında, denize yüzümüz dönükse her tatil için soruyorsak, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bana sorarsanız şu 2 hafta rahatlıkla hava koşulları olarak tatil yapılabilir. 22-23 derece de bir su sıcaklığı var. Ancak Marmara'daki su sıcaklığı, özellikle İstanbul'a yakın, İstanbul'dan çıkıp da bir 1-2 saatlik bir mesafede deniz suyuna bakınca 19 derece, 18 derece hala. Yani su henüz çok ısınmadı. Bu güneyde öyle farklı bir şey oluştu. Arada 5-6 derece su farkı var. O da biraz sürer. Ama hava sıcaklıkları bakın hafta içi 30'ları aşacak diyoruz ya. O güneşlenmelerin ardından tekrar bakalım bir hafta sonra sıcaklık 1 derece, 1,5 derece artmış olabilir. Suyun sıcaklığı yavaş artıyor. Fakat Karadeniz de o kadar çok büyük bir okyanus değil ve kuzeyi de batısı da güneşleniyor şu günlerde. Suyun yani ısınmaya başladığı tarihlere yeni girmiş olduk. Şiddetli yağışların oluşabileceği Anadolu'da yine yıldırım düşmesi gibi hadiseler dahi yaşanabilir. Sıra dışı şeyler sebebiyle umarız can kaybı vermeyiz bu yeni haftada da. Özellikle Ege'nin iç kesimleri, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da bu yağışların biraz ısrar etmesini, öğlen saatleri bekliyoruz. İstanbul'da, Bursa'da ve çevresinde de yağmur bulutları olacak. Salı günü yağış ihtimali İstanbul'da da var aslında, Bursa'da da öyle. Ama bu salı gününkü yağışın da bugüne benzer şekilde Trakya'dan bizi batıdan doğru sıkıştırıp oralarda bir yerde etkisini kaybetmesini de bekliyoruz açıkçası. Yani salı gününün İstanbul'da yağmur görmeden de geçirilebileceğini söyleyeyim ama şanslı ilçelerdeyseniz ıslatabilir. Böyle bir yaza döndü hava diyebilirim. Gece sıcaklıklarında da artış var. Ama tabii Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar yağıyor. Türkiye'nin bu kadar da büyük ve güzel bir ülke olması, geçtiğimiz birkaç gündür bayramda oralarda olanlar göreceklerdi. Yayla ve çevresinde o da 1-2 gün daha sürebilir diye toplamak isterim Ayşe Süberker.
1: Pekala Hüseyin Öztel, teşekkür ederiz. Hava durumunu ve tahminleri bizlere aktardı. Havamız böyle. Peki siyasette hava nasıl? Bir de ona bakalım. CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarından itibaren kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını belirtti.
14: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
3: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
14: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
3: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
14: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
3: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve özelle ilgili haberlere yanıt verdi.
14: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş, meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş, Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın genel başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
3: Mutlak Butan kararıyla 2023 yılındaki kurultayında yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultayında

0: kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
1: 3 tane, o 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
2: Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikle gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki başka hangi başlıklar ele alınacak? Gelin bir bakalım.
0: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama, terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme de yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu da giderilecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var? Ona da gelin bir bakalım.
0: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Barak'ın yeni görevini Amerikan Başkanı Trump duyurdu. Amerikan Başkanı Trump açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'deki Büyükelçi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diyen Trump, Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi

0: Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. İran ve ABD arasında anlaşma pazarlığı sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın taslak metnindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
1: But we're close to a very good deal and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War as we call it.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
1: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
2: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
0: Bu arada İran, Amerika ve İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek törenin tarihinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
2: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
0: İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
3: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
2: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
0: Fransa'nın başkenti Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından savaş alanına döndü. Zaferi kutlayan binlerce Parisli sokaklara çıkarken bazıları sokaklarda bisiklet yaktı, polisle çatıştı. Polis ülke genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Fransız takımı Paris Saint-Germain kazandı. Fransa sokakları karıştı. Kutlamalarda çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez üst üste kazanması Fransa'nın başkenti başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'ne akın etti. Eyfel Kulesi de kutlamalar kapsamında Paris Saint-Germain'in renkleriyle ışıklandırıldı. Kutlamalar sırasında olaylar da çıktı. Bazı bölgelerde kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verildi. Dükkanların camları kırıldı, otobüs duraklarına zarar verildi. Polis farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etti. Bazı taraftarlar polise havai fişek fırlatarak karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti. Ülke çapında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra da ülke genelinde olaylar çıkmış. Fransa bu yıl önlem olarak Fransa genelinde 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirmişti.
0: Ve dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya başladılar. Özellikle sosyal medyadan ilan veren dolandırıcılar hesabını kiraya verenlere günlük 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar. Hatta yurt dışı tatili de hediye ediyorlar. Konuşacağız. Emekli polis ve adli bilirkişi Soner Gömeç bizlerle birlikte. Soner
4: merhaba.
0: Bey, merhaba. Soner Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş
0: merhabalar.
4: Bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii çok yaratıcı bizim dolandırıcılar. Biz de hani yıllardır yapıyoruz. Her gün farklı bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar ama bu hesap kiralama işi nedir? Bize bir anlatır mısınız?
4: Şimdi şöyle yapıyorlar. Son zamanlarda dolandırıcılar vatandaşları suçlarını alet etmek adına internet sosyal medya sitelerinde 100 bin lira verelim, IBAN'ını kiralayalım. Bir hafta kullandıktan sonra sana yurt dışı tatilde ayarlayabiliriz gibi ilanlar veriyorlar. Özellikle üniversite gençleri, işi gücü olmayan gençler ya da üniversite hazırlık aşamasında

0: İletişime geçiyorlar. Dolandırıcı diyor ki ben e-ticaret işiyle uğraşıyorum. Hesaplarımda bloka var. Yalnızca sadece senin hesaplarını bir hafta kullanacağız. Bir hafta sonunda biz sana 100 bin lira bir para vereceğiz. Herhangi bir senin başına hiçbir şey gelmeyecek. Sadece hesap akışı olacak diyorlar. Buna inanan insanlara diyorlar ki isterseniz ben sana kimliğimi göndereyim. BGL hamı, ticaret BGM'i, ticaret sicil evraklarımı gönderin diyor. Ve WhatsApp'tan göndererekten bunlar, sahte evraklar tabii, ki bunlar. Tabii. Sahte evraklar göndererekten bunlara inandırıcılığı, güven ortamı sağlıyorlar. Daha sonra diyorlar ki sen eğer bize IBAN'ın hesabını kiralattırırsan bir hafta içerisinde sana 100 bin lira gibi para vereceğiz. Ayrıca bir hafta sonunda senin şirketiniz yurt dışına tatile gönderecek. İstersen bu tatile eşinle dostluğuna git, ister sevgilinle, nişanlına, eşinle giderekten bir tatil yapabilirsin diyorlar. Tabii bu cazip teklifte insanları cezbediyor.
1: Hiç şüphe düşmüyorlar. Cezbediyor. Gerçi yani şöyle tabii hani gençler dediniz, işsizler dediniz, genç işsizler var çok. Üniversite öğrencilerinin durumunda hatta daha önce yaptığım haberlerde hatırlıyorum yani üniversite öğrencilerinin de
0: İBAN mağduru bir şahıs vardı, evet, Adana'da çocuk.
1: Evet, evet. Şekilde. Hatta bu hapiste de sonuçlanıyor değil mi? Tabii şimdi ki. Onlara gireceğiz ama mesela bu İBAN kiralama ile birlikte o kişi aslında tüm kişisel verilerini de karşı tarafa vermiyor
0: şöyle,
1: mu? Nasıl
0: şöyle
1: oluyor?
0: Yapıyorlar. Siz bu teklifi kabul edince size diyorlar ki gidin ülkemizdeki bütün bankalardan bir hesap numarası aç. Mesela 7 paket diye bir şey var mesela. 7 tane banka hesabı açıyorsunuz.
1: Peki.
0: Bir tane de telefon hattı. Yani siz 7 tane bankadan...
1: Mevcut olandan değil.
0: Değil. Ha. Size diyorlar 7 tane banka hesabı açın.
1: 7 tane.
0: 7 tane. Bir tane de GSM operatörü alın. Bu açtığınız banka hesaplarını mobil bankacılık uygulamasıyla telefona tanımlattırın. Telefonu ve hesap numaralarını bize ulaştırın. Siz her şeyinizi ona vermiş oluyorsunuz. Bir hafta sonunda da bu paraları hem 100 bin lira para alacaksınız hem de tatile gideceksiniz diyor. Siz bir hafta içerisinde hiçbir şey ellemiyorsunuz. Bir hafta sonunda telefonlarını kapatıyorlar, sırra kadem basıyorlar.
1: Peki alıp hakikaten tatile gitmiş olan var mı?
0: Yok. Bunlar hep dolandırıcı zaten. Yani, bu bir vaat yani. Vaat dolandırıcılıktır yani sonuçta. Size bu vaatleri bulunuyorlar ama bu vaatleri hiç gerçekleştiğini duyamıyorum.
1: Peki şimdi bu eminim bir takım yetkilileri, kurumları alarma geçirmiştir herhalde.
0: Tabii ki.
1: Bunlar nasıl tespit ediliyor?
0: Bunlar şimdi şikayete bağlısı olduğu suç olduğu için vatandaşlar özellikle böyle bir olaya maruz kaldığında hemen savcılık kanalıyla polise başvursunlar. Çünkü polis bunları bir veri tabanına aktarıyor ve peki, bu soruşturmalar açıldıkça o soruşturmalara bir şahıs yakalanır, diğer şahıslar da acaba yapmış mıdır diyerekten bütün soruşturmayı genişletiyorlar.
1: Ama bilmeden de bu bazı IBAN hesaplarını hatırlıyorum bir paylaşan insanlar vardı hatta daha çok gençler. Yani hapis cezası aldıklarını
0: yani
1: gördüm.
0: Şöyle şimdi
1: nasıl orada yani çünkü siz aslında ben hep şunu derim yani dolandırıcılık iki taraflıdır. Yani siz 100 bin liraya inanırsanız bedava tatile siz de dolandırıcısınızdır.
0: Yani dolayısıyla 100, hani bir hafta İBAN'ımı kiralayacağım, 100 bin lira para kazanacağım. Yani böyle bir olay yok yani.
1: Yok işte o da yani mağdur olduğunu söyleyen insan kolay para da aslında kazanıyor. Dolandırıcılık yapıyor yani.
0: Yani kolay para kazanma yapıyorlar yani. Yani aslında nasıl diyeyim size, hani dolandırılırken, dolandırmaya giderken dolandırılıyorsun gibi bir şey oluyor aslında. Yani.
1: Peki onu soracaktım yani dolayısıyla burada hani devlet ya da yetkili merciler kimin yanında duruyor? Yani mağdur musunuz yoksa... Yani bir anlamda da siz de bu işin bir parçası mısınız?
0: Benim şöyle bir tezim var mesela. Şimdi siz 7 tane hesap açtırdınız. Her hesaptan 10 kişiyi dolandırdılar. Ya. Toplam 70 tane hakkınıza dava açılacak.
1: Ya.
0: Yani bunların hangisinden ceza almadan kurtulabilirsiniz? Mükerrer suç yani. Bir sürü tabii, suç. Tabii. Siz 7 gün içerisinde hiç nasılsa 700 bin lira para gelecek. Tatile de çıkacağım. Eşimle dostumla giderim. Kız arkadaşımla diye düşünürken o bir hafta içerisinde sizin o IBAN hesabınızdan neler yapabiliyorlar? Terör örgütü finansmanında kullanabiliyorlar.
1: Evet, başka ne için
0: uyuşturucu ticaretinde finansmanında kullanabiliyorlar. Yasa dışı bahis ve kumar suçlarındaki para transferinde kullanabiliyorlar. Kara para aklama olaylarında kullanabiliyorlar. Artı bütün dolandırıcı olaylarında. Ben şimdi 18 yıl dolandırıcı masasında çalıştım. Hala da birlikçilik yapıyorum. İnceledim dosyalarda gördüm ki bütün dolandırıcı olaylarında bir IBAN hesabı var. Yani sen birini şikayet ettiğinde polisin, kolluğun veya savcılığın yapacağı ilk iş elle tutulur şeyse IBAN hesabı ve telefon numaraları. Şimdi hesap numarası sana ait. İlk tabii, başta polis gelip seni alacak. Yani birinden kurtuldun. Dedim 70 tane. 7 tane varsa yani ben farize atıyorum. 10 her hesaptan 10 kişi dolandırdım diyorum. Belki daha fazla kişi dolandırdı.

0: Peki bu şimdi bu siber suçlarla mücadelede de hani çok ciddi adımlar atılmaya çalışılıyor ama bazen bunun kökünü bulmak da zor oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü hani WhatsApp'tan işte böyle sahte numaralarla işte sahte evrak paylaşılıyor vesaire. Bazen bunun yurt dışı bağlantılı olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Yani bu sadece hani IBAN kiralamasında değil, bir otel kiralarken, bir sosyal medya platformunu kullanırken de başımıza gelen şeyler. Yani bu biraz böyle bir dipsiz kuyu gibi mi? Bununla mücadele sizce nerede?
1: Ya siber suçlar şu müdürlüğü bayağı bununla ilgili bir çalışması var.
0: Evet.
1: Yani aslında 7/24
0: Çalışıyorlar,
1: bunların
0: evet.
1: ne diyeyim yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla bu işte Instagram, Telegram ya da Facebook sitelerinde bunların takibini yapabilen şeyler var. Polisler var ve bayağı da bir çalışmalar olduğunu
0: Evet.
1: biliyorum. Arkadaşlara da buradan selamlar. İnşallah işleri kolaylaşsın. Çalışmalar devam ediyorlar yani bu konuda.
0: Peki siz 18 yıl bu işi yaptım dediniz. Bugüne baktığınız zaman daha önce bu kadar yaygın mıydı? Yoksa şimdi teknoloji tabii çok gelişti,
1: Çok
0: sosyal
1: gelişti, evet.
0: medya ağları çok gelişti ama yani bu hani Türkiye'yi başka ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman neredeyiz biz? Bizde biraz fazla mı bu işler
1: Ya dolandırıcının
0: arttı?
1: başında aslında bizim vatandaşlarımız geliyor.
0: Ya.
1: Yani şimdi siz Instagram'dan 100 bin lira kazanacağım, 7 gün hesabımı kiralayacağım diye o oltaya gelmezseniz
0: Tabii.
1: bu olay olmaz.
0: Tabii. Ben de diyorum yani iki taraflıdır dolandırıcılık. Peki burada cezai yaptırımlar ne? Yani onu da bir daha bir altını çizerek sormak istiyorum. Yani ben mağdur oldum, bilmiyordum, kandırdılar beni diyerek kurtulma şansları yok anladığım
1: Yok.
0: kadarıyla.
1: Yani şimdi şöyle aslında IBAN numarası bir ticari kimliktir aslında. Yani siz kimliğinizi verip de al bu kimliğimle git dolandırıcılık suçu yap. İşte kara para akla der misiniz? Demezsiniz. Aynı şekilde siz bu IBAN numaranızı ve kimliğinizi, TC, şifrenizi verdiğiniz anda yapılan suçlardan sorumlusunuz.
0: Peki bu vatandaşlara nereden ulaşıyorlar daha çok? Onu biliyor
1: Ulaşılıyor
0: muyuz?
1: şöyle Instagram, Facebook ya da Telegram gruplarında ek kazanç sağla, kripto para kazan gibi gruplar var Telegram'da. İşte siber şube bunlarla ilgili 7/24 yapay zeka destekli tarama tespitleriyle bunları tespit
0: Bunlar daha
1: ediyorlar.
0: çok Telegram'da mı oluyor?
1: Telegram'da
0: Daha
1: çok oluyor.
0: dipsiz bir kuyu gibi
1: Dipsiz
0: galiba, değil
1: kuyu.
0: mi
1: Çünkü IBAN
0: Telegram?
1: numarasına gelen dolandırıcı kanalıyla gelen paralar genelde kripto para, soğuk cüzdan oradan parayı eritiyorlar.
0: Şunu da soracağım son olarak. Şimdi bu yeni nesil işte suç çeteleri falan onlar da malumunuz
1: Malum
0: biliyorsunuz
1: evet.
0: bu korkunç insanlar diyeyim insanlar neyse. Şimdi o polis onların da peşinde ve bu işte
1: Aynen.
0: ilanları Telegram'dan biz verdiklerini görüyoruz. Şunu
1: Evet
0: şu
1: doğru.
0: kadara yaparız, bunu bu kadara yaparız. Daha sonra o Telegram hesaplarına el konuluyor, kullanıcılar men ediliyor. Fakat bu gerçek bir çözüm olmaktan uzak çünkü tekrar başka hesap açabiliyorlar anladığım
1: Tabii.
0: kadarıyla, değil mi? Yani sonuçta
1: Sahte hesaplar açıyorlar tabii çok sahte hesap. Devamlı onu kapatıyorlar, başka hesap açıyorlar. Ya burada bu dediğiniz olayda siber suçlarda hem dolandırma riski de var. İşte şu kadara şu yapacağım işte 400 bin lira ver adamın ayağını sıkayım gibi böyle geçen bir haber yapmıştık biz Alihan Bey'le. Orada da aynı şekilde
0: Orada da
1: para orada da
0: dolandırıyorlardı. Hem
1: dolandırılıyor.
0: kötü
1: Siz
0: niyetli hem de...
1: para veriyorsunuz. Ondan sonra size vaatlerde para verdiğinizde kalıyor. Ulaşamıyorsunuz. Yine dolanacak şekilde
0: Anladım.
1: devam ediyor.
0: Dolayısıyla bu zorlu bir mücadele ama en
1: Zor
0: azından bizi
1: mücadele.
0: burada hani izleyen ya da
1: İnsanlarımız
0: dinleyenler varsa
1: kesinlikle ne
0: inanmayın.
1: vaat ederse etsinler,
0: Ve
1: kesinlikle
0: hesabınızı vermeyin.
1: hesabınızı vermeyeceksiniz.
0: Evet.
1: IBAN numaranızı, şifrenizi kimseye paylaşmayın.
0: Sonra ben mağdurum deyip de işin içinden çıkamıyorlar.
1: Çıkamazsınız yani.
0: Peki.
1: Yani birinden kurtarsanız 70 tane olay diyorum mesela. Ben
0: Evet.
1: farazi attım yani. Belki daha da fazladır. Kurtulamazsınız.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyorum
1: Rica ederim.
0: Soner Gömez. Sağ olun. Ana habere katıldığınız
1: Rica
0: için.
1: ederim.
0: Şimdi devam edelim biraz neler oluyor, neler bitiyor. Şiddet olayları var. Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
2: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine meydana geldi.

0: 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: Ve bayram tatilinin son gününde maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi kazanın nedenine dair ipucu da verdi.
0: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta can pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
1: Ve Adana'da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Abi sakin ol.
3: Bir saniye, benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
2: Bekle.
0: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi.
2: Bekle. Bekle.
0: Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu.
2: Bekle!
0: Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
2: Ya sık! Ne yapıyorsun? Sık! Bekle! Bekle!
1: Ve İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini rehin aldı. Ağabeyinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına aldı.
0: İddiaya göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatleri

0: de durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K'nin abisi hemen polisi aradı.
1: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K'yi gözaltına aldı. Ekrem K'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri ve 5 otomobilin zarar gördüğü olayda kimseye bir şey olmadı. Gece saatlerinde gelen şüpheli AA'ya ait iş yerine uzun namlulu silahla ard arda ateş açıldı. Saldırıda mermilerin isabet ettiği iş yeriyle dükkanın önünde bulunan 5 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız neyse ki fazla kaçamadı.
0: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı. Önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
2: Ve Elazığ'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı gözaltına alındı. Olay gece saatlerinde bir sitede meydana geldi. Murat Çelik boşama aşamasında olduğu Derya Çelik'le iddiaya göre barışmak için konuşmak istedi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Murat Çelik yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çelik gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, bu boşanmakta olan eşler genelde hep aynı bahaneyle kadınları kaldırıyorlar. Önce konuşmak istiyoruz, barışmak istiyoruz diyorlar. Barışmayınca da öldürüyorlar. Bu dilimi bu haberle kapattık. Saat başına görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Rüşvetçilerden, hırsızlardan arınacağız dedi. Kılıçdaroğlu ikinci dönemine yönelik ne mesajlar verdi? İçimizdeki FETÖ ajanları derken kimleri kastetti? Özgür Özel'in başkanlık ön seçimi istiyorum teklifine parti nasıl bakıyor? Özgür Özel yeni parti kuracak mı? İmamoğlu ve Yavaş ne yapacak? Kerem Kırçuval soruyor. CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek. Siyaset bilimciler Doktor Ali Haydar Fırat. Sizin öneyle gazeteciler Ercan Gürses ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Günden bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Saatlerimiz 19'a geliyor. Ana haberdesiniz. Ben Ayşe Süberker. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Amerika ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki başka hangi başlıklar ele alınacak? Gelin bir bakalım.
1: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama, terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
0: CHP'de ise özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarından itibaren kurultay için delegelerin imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre salı günü grup toplantısı yapma konusunda kararlı olduklarını da belirtti.
2: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
1: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
2: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
1: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
2: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
1: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve özelle ilgili haberlere yanıt verdi.
2: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
1: Mutlak mutlan kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
2: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
0: Ve 9 günlük bayram tatilinde İstanbul'dan gidenler geri döndü. Bir o kadar da İstanbul'dan giden vardı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da gün boyu yoğunluk oluştu. Gelin bir bakalım.
3: Hatay'dan geldim. Yani şimdi de dönüş var hayırlısıyla.
4: Mardin'den dönüyoruz.
1: Memleketine, tatil beldelerine gidenler dönüşe geçti. Perona bir otobüs girdi, bir otobüs çıktı.
3: Bitti ziyaretler, dönüşler başladı.
5: Aile ziyaretiydi, akraba ziyaretiydi, gezdik işte, güzeldi.
1: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram tatilinin son günü çok yoğundu.
6: Şu anda bütün araçlarımız 2-3 saat gecikmeli geliyor. Trafik yoğunluğundan dolayı.
3: 2'deydi, şu an biraz yoğunluktan dolayı bekliyoruz.

0: Yol biraz yoğunluk vardı.
1: Kurban Bayramı tatili uzun olunca insanlar da tatili şehir dışında değerlendirmek istedi. Özellikle memleketine gidenler bir hayli fazla oldu. Gidenler de İstanbul'a eli boş dönmedi. Memleketinin yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar.
0: Ne var burada? Leblebi şekerler var, çekerdek, karpuz çekerdekleri var, et var. Bahçede yetiştirdiği üzüm yapraklarıdır sarma için.
2: Otlu peynirim var. Neler var?
1: Otlu peynir. Meşhur mu Şırnak'ta?
3: Tabii, annem yapıyor.
1: Neler getirdiniz? Bir sürü şey var.
4: Yoğurt var, peynir var, et var.
5: Ve tatil bitti. Yarın herkes işbaşı yapacak. Bursa'ya bir gidelim. İzmir-İstanbul otoyolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu bize gazeteci Necat Kırbul taktıracak. Çamlıca gişelerinde de Dilara Civelek karşımızda elindeki son notlarla. Necat, seninle başlayalım.
6: Geçtiğimiz bayramlara oranla bu bayram aslında trafikte yoğunluk yok denecek kadar az. Çünkü tatilciler cumartesi gününden yola çıkmışlardı. Dün biraz yoğunluk vardı. Bugün ise aslında o yoğunluktan eser kalmadı. Şu an itibariyle İzmir-İstanbul otoyolunun Bursa mevkiinde trafik akıcı bir şekilde devam ediyor. Dün sabah saatlerinde aslında yola çıkmaya başlamıştı tatilciler. Bugün de Ege kıyılarından, memleketlerinden yola koyuldular çünkü yarın mesai başlıyor, okullar başlıyor ve tatilciler evlerine varmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktılar. Şu an itibariyle de o yolculuk devam ediyor sorunsuz bir şekilde. İşte karavanıyla tatile giden tatilcilerden, sürücülerden biri de İstanbul yönüne doğru devam ediyor. Sadece İstanbul değil, Ankara, Kocaeli'de bu yönde sürücüler devam ediyor. İleride Bursa kuzey gişeleri var. O gişelerden girdikten sonra da Osman Gazi Köprüsü'ne bağlanarak İstanbul'a ulaşmış olacak sürücüler. Emniyet geniş çaplı önlem almıştı. Hem jandarma hem de emniyet trafik ekipleri yol boyunca havadan dronlarla, karada ise ekipleriyle denetimlerini sürdürdü. İşte bu denetimlerde ceza yazmak yerine sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı. Şu an itibariyle de tatilin son saatleri itibariyle sorunsuz bir şekilde trafik devam ediyor. İstanbul'dan yola çıkmışlardı tatilciler. Büyük çoğunluğu Ege kıyılarına gitmişti. Bazı tatilciler memleketine gitmişti. Artık dönüş vakti ve şimdi İstanbul, Ankara ve Kocaeli'ye doğru ilerliyorlar. İzmir yönünden gelen araçları görüyorsunuz. Hemen Osman Gazi Köprüsü'ne doğru ilerliyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nden sonra Gebze ve İstanbul'a bağlanmış olacaklar ve böylelikle tatil yolculuğu da sona ermiş olacak. İstanbul-İzmir otoyolu bu sene geçtiğimiz bayrama oranla daha rahattı. Herhangi bir yoğunluk yaşanmadı diyebiliriz. Şu an itibariyle de trafik akıcı bir şekilde devam ediyor.
5: Pekala, teşekkür ediyoruz. Necat Kırbulut aktardı. Trafik rahat. Peki İstanbul'da gişelerde durum ne? Dilara Civelek de Çamlıca gişelerinin orada bizi bekliyor. Sen neler aktaracaksın?
1: Kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Çamlıca girişinde İstanbul'a gelen İstanbulluları karşılıyoruz diyebiliriz. İstanbul'un giriş noktalarından birisi aslında Çamlıca gişeleri. Ankara istikametinden, Anadolu illerinden giriş yapacak vatandaşların uğradığı noktalardan birisi. Habertürk drone kamerasıyla birlikte Ahmet Uludağ da ekranlarınızda getiriyor Çamlıca gişelerindeki durumu. Şu an burada akıcı bir trafik olduğunu ifade edelim. Akıcı bir trafik aslında gün boyu vardı. Dönüşler yalnızca bugüne bırakılmamıştı vatandaşlar tarafından. Biz dün de buradaydık. Dün trafik burada daha yoğundu diye bahsedebiliriz. Bugün zaman zaman yine tıkanmalar olsa da bu noktada, zaman zaman haritada en yoğun trafik ifadesini eden kırmızı rengi görsek de şu an açık olduğunu, trafiğin gayet akıcı olduğunu ifade edelim. Hatta haritada da şu an burası en az trafiği ifade eden yeşil renkte ifade ediliyor, gösteriliyor. Peki Ankara istikametinden gelişlerde, yani İstanbul girişlerinde yollara çıktı. Edirne istikametinden gelmeyi tercih eden vatandaşları nasıl bir yol bekledi bütün gün boyunca onu aktaralım. Edirne istikametinden gelen vatandaşlar da gayet akıcı bir trafikle karşılaştı gün boyu. Yalnızca Büyükçekmece giriş noktalarında bazen yoğunluklar yaşandı. Ancak kısa süreli de olsa yoğunluklar, genel hatta bakıldığında Edirne istikametinden İstanbul'a uzanan bir yolculuk yapan vatandaşlar da genel

0: şekilde akıcı bir trafikle karşılaştım. İstanbul'un iç merkezlerini, İstanbul'un merkezinde durum nasıl da onu da aktaralım. E5 karayolundan bahsedelim. E5 karayolu şu an açık. Hatta bağlantısı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de biraz köprü giriş çıkışlarında yoğunluk olsa da genel hatta bakıldığında açık olduğunu ifade edebiliriz. Tem Otoyolu'ndan bahsedelim. Tem Otoyolu ve bağlantısı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de gayet açık bir trafikle karşılaşacak İstanbullular. Yalnızca Tem Otoyolu'nun Anadolu yakasındaki kısmında belirli bir bölümlerde yavaş yavaş kırmızılar yaşanmaya başlandı diyelim. Ancak kısa süreli olmasını tahmin ediyoruz ki gün içinde de yavaş yavaş yoğunluklar yaşandı ve açıldı trafikte. Peki sahil hatları nasıldı? İstanbullular, İstanbul'da kalanlar ve İstanbul'u gezmeye gelenler bayram tatilinde bu tatilin tadını Boğaz'da çıkardı diyebiliriz. Boğaz'ın tüm güzelliklerini Kurban Bayramı tatilinde Boğaz'da yaşadılar. Boğaz hattında Kurban Bayramı boyunca olduğu gibi bugün de Kurban Bayramı tatilinin son gününde de oldukça yoğunluk vardı. Üsküdar hattından başlayan trafik Kanlıca'ya, Kuleli'ye kadar uzandı. Avrupa yakasında da Sirkeci hattından tarihi Yarımada'dan başlayan trafik Bebek, Beşiktaş, Ortaköy hattını takip ederek yoğunluk yaşandı diyebiliriz. Kuzey Marmara Otoyolu'na da değinmek istiyorum. Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar genelde Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih etti ve o bölümde de bir yoğunluk olduğunu aktarıp trafik kurallarının önemini de aktararak Çamlıca gişelerinden yayınımızı noktalayalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Dilara Civelek de aktardı. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için bir uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
2: Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
3: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
2: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
2: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa Demiryolu ve otoyolu projesiyle ilgili detayları paylaştı. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun Limanı'na bağlanacak. Projeyle Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek.
4: Amanos Tünelleri projesiyle
3: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun Limanı'na bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa Demiryolu ve otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
4: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
3: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 karayolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edilecek.
5: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
3: Bakan Uraloğlu projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldığı Hızır Mayın'a

0: karşı korumalı zırhlı araç modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek.
1: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
0: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri de bu merkezden yapılacak.
1: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
0: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlık sürerken İran'dan yeni bir adım geldi. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı belirtildi. İran devrim muhafızları da son 24 saatte Boğaz'dan 28 geminin geçtiğini duyurdu.
1: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi, Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama Meclis Yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca

0: Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran, kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin boğazdan güvenli bir şekilde geçebileceğini ineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin boğazdan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.
1: Bu arada İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
2: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
0: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
1: Ve Çin ve Japonya arasında yeni bir polemik başladı. Pekin yönetimi Japonya'nın yeni militarizm politikası izlediğini savunan bir açıklama yaptı. Tokyo ise Çin'in artan askeri harcamalarına ve nükleer silahlarına dikkat çekti. Çin'in suçlamalarını reddetti.
0: Japonya ve Çin arasında yeni militarizm tartışması çıktı. Çin'in yönelttiği suçlamalara Japonya Savunma Bakanı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Asya Pasifik ülkelerine Japonya'nın yeni militarist adımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi o açıklamaya Singapur'dan yanıt verdi. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuka uyduğunu söyledi.
2: Bazılarınız yeni militarizm tanımını duymuş olabilir ama bu gerçeklikten çok uzakta. Düşünün, devasa bir nükleer silah cephaneliği ve stratejik bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da bunların hiçbiri yok. Buna rağmen Japonya yeni militarizmle itham ediliyor. Garip değil mi?
0: Japon bakan asıl sorunun Çin'in silahlanması olduğuna dikkat çekti.
2: Çin yeterli olarak şeffaf olmadan savunma harcamalarını ve askeri faaliyetlerini birçok alanda arttırıyor. Çin'in yaklaşımı ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı.
0: Japonya geçtiğimiz ay aldığı tarihi kararla askeri ihracatı kısıtlayan yasalarda değişikliğe gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışçıl bir dış politika izleyen Tokyo yönetimleri kararın bölgede artan tansiyonların ardından alındığını belirtmişti. Japonya geçtiğimiz yılda Çin'in Tayvan'a saldırması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
1: Amerikan Başkanı Trump ülkesinin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağını açıkladı. Konser vermesi beklenen sanatçılar etkinlikten çekilmeye başladılar. Duruma tepki gösteren Trump kendisini sanatçılardan çok daha ilgi çekeceğini savundu.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: Bu arada Amerikan basını Rusya lideri Putin'in insan ömrünü uzatmak için devlet destekli bir proje başlattığını yazdı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre 26 milyar dolarlık projenin başında Putin'in kızı var.
0: Wall Street Journal, Rus lider Putin'in ölümsüzlük arayışını yazdı. Habere göre Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. (Gülüyor) 73 yaşındaki Rus lider Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi ile geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmiş. Putin o konuşmada, insan organları sürekli olarak nakledilebilir demişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını iddia etti. İddiaya göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Bu projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldığı, Rus bilim insanlarının hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine de odaklanılıyor. Böylece yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de iddialar arasında. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik projenin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurchatov Enstitü Başkanı fizikçi Mikhail Kovalçuk bulunuyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.
1: Malumunuz binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden ancak 75'i alabiliyor. Yani 15'i reddediliyor. Geçen yılın vize red oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
3: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
4: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi

0: mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
1: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
0: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
1: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
0: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
2: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
0: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
1: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
0: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
3: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınıyor. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi geliyor.
4: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
3: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uygulandığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade edildi. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği açıklandı. E-duruşma sistemiyle 5,3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran sistemle emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre e-duruşma sistemi 2020'den bu yana 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanıldı. 5.383.748 duruşma e-duruşma ile yapıldı. Avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü şekilde çevrim içi olarak duruşmalara katılmaları sağlandı. E-duruşma uygulaması önümüzdeki günlerde ilk derece mahkemelerin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirilecek. Diyarbakır'da araçla seyir halindeki sürücüye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü hayatını kaybetti. Eşi ve oğlu da yaralandı. Olay Ergani ilçesine bağlı Çukurdere köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Şenol hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Şenol direksiyon hakimiyeti

0: Kaybedince araç devrildi. İhbar üzerine gelen ekipler Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri şimdi saldırganların peşinde. Adana'da ise bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi. Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı.

0: Polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu.
1: Bekle! Al, bunu, bekle!
0: Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
1: Ya sık! Ne yapıyorsun? Sık! Bekle! Al, bunu, bekle!
2: Bilim insanları Orta Toroslar'da 4 yeni kaya gülü türü keşfetti. Profesör Doktor Kudüsi Ertuğrul bilimsel literatüre kazandırdığı türlerden birine eşinin adını verdi.
3: ...45 ilde arazi çalışmaları gerçekleştirdik çeşitli mevsimlerde. Yaklaşık olarak 1500'e yakın örnek topladık.
0: İl il gezip topladıkları o örnekleri incelediler. Dört yeni kaya gülü türünü bilimsel literatüre kazandırdılar.
3: Kaya gülü cinsi Türkiye'ye özgü bir cins. Dünyada yaklaşık 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü.
0: Konya Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 6 kişilik ekip TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye genelinde 45 ilde saha çalışması yaptı. Toplanan yüzlerce bitki örneği değerlendirilip analiz edildi. Konya, Karaman ve Antalya'dan alınan örneklerin daha önce bilinmeyen 4 yeni kaya gülü türü olduğu belirlendi.
3: İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de bu şeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesi eşimin adını verdim. Etiyonama Kadriye, Sultan Kaya Gülü diye. Bana çünkü kendisi arazi çalışmalarımda çok destek oldu.
0: Yeni türler bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygınlığı bulunan Plants dergisinde yayınlandı.
4: En farklı olanı sanki bu Etiyonama Kadriye.
2: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesine eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayıldı.
0: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
5: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
0: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
2: Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla Bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen Bebek sonunda ailesine kavuştu.
6: Hadi biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
7: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
0: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak

0: Ela dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
1: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
2: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
0: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
2: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
3: Neynoş.
0: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
3: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
4: Ve dünyaca ünlü rapçi Kanye West İstanbul'da sahne aldı. Şovuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Kanye West, dünyadaki en kalabalık stadyum konseri rekorunu da böylelikle kırmış oldu.
0: ...11 yıl aradan sonra ilk Avrupa turnesini Türkiye'den başlattı. İstanbul'da Kanye West rüzgara esti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen konser, dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kanye West hayranlarını bir araya getirdi. Stadyum ve çevresinde konser öncesi uzun bir sıra oluştu. Saat 21'de şov başladı. West, dünya şeklinde tasarlanan sahne üzerinde 2 saatlik performans sergiledi. West, İstanbul'da rekor seyirciyle karşılandı. Konsere resmi verilere göre 118 bin kişi katıldı. Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekoru kırıldı.
4: Ve Kurban Bayramı tatili de bitti artık. Boş İstanbul sokaklarının tadını çıkarayım diyenler tatilin son gününde de tarihi Yarımada ve Boğaz hattındaydı.
0: Olta balık keyfi yapanlar, tarihi Yarımada'yı arşınlayanlar ve Kız Kulesi manzarasına karşı çayını yudumlayanlar.
5: Vallahi gezdik, bol bol gezdik. Bayram sonrası yoğun olduğu için buraya ayırdık ama burası bugün de yoğun.
6: Çok balık tuttunuz mu?
7: Bekliyoruz, inşallah gelir. Kısmetimiz asılır.
8: Biz Denizli'den turla geldik, camileri gezdik. Topkapı Sarayı'na girdik, Dolmabahçe Sarayı'na girdik. Güzeldi.
6: Bayram tatilinin son gününde Galata Köprüsü'nde düne göre yoğunluk biraz daha azalmış olsa da yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, manzaranın tadını çıkaranlar hareketliliği sürdürdü.
9: İstanbul bayağı boşadı ama iyi yani şu an.
6: Peki en çok hangi balığı tutuyorsunuz burada?
9: Şu an kefal.
0: Ama balık tutanların yüzü pek gülmedi.
10: Tatilin son günü ve balık hiç yok bugün.
6: Balık tuttunuz mu?
10: Yok. Balık yok zaten şu an.
5: Ben daha önce de gelmiştim. Güzel, seviyorum burayı.
6: Neler yaptınız peki?
5: Gezdik. Bol bol gezdik.
9: Misafirlerle beraber geziyoruz. Güzel geçti. Eğlendik. Çalıştık.
6: İstanbul'un manzarasının en güzel izlendiği yerlerden biri belki de Üsküdar. İstanbullular bayram tatilinin son gününü Üsküdar'da çay içip gezerek değerlendirdi.
5: Vallahi arkadaşımın yanına geldim. Gayet güzel geçiyor. Geziyoruz. Gebze'den geldik.
11: Bir hafta burada tatil yapmaya geldik. Gayet güzel.
6: Üsküdar sahili beğendiniz?
11: Evet, beğendik. Yozgat'tan geliyoruz bu arada.
12: Biz zaten İstanbul'da oturuyoruz. Kızım da Erzincan Tıp'ta okuyor. O da buradaydı. Şimdi onunla beraber Üsküdar'ı bir gezelim dedik. İstanbul boşalmış sanırım ama şu anda pek boş durmuyor.
4: Ve Nevşehir'le bir devam edelim. Nevşehir'de toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye yöresel lezzetler arasında öne çıkıyor. Kızılırmak'tan elde edilen çanak toprağıyla yapılan güveçlerde kısık ateşle pişirilen yemek turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

0: Toprak güveçten yükselen fasulye kokusu ev sıcaklığının en sade ama en derin halidir.
1: Güveçte kuru fasulyemizin yapım aşamasına geçiyorum. Fasulyelerimizi haşladık, güvecimize koyduk. Sonra soğanlarımızı fasulyenin içine küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız ama çok ince kıyım olması lazım. Çünkü soğanlar fasulyenin içinde dişe değmemesi lazım. Ne kadar ince doğranırsa o kadar iyi. Doğradığım soğanları fasulyelerin içine bırakıyoruz. Daha sonra fasulyemizin ortasını şöyle oyuyoruz kaşığımızla. Kemiğimizi, yıkanmış kemiğimizi bunun içine atıyoruz altına. Sonra üstünü örtüyoruz. Kemik altında duracak. Fasulyemizi, soğanımızı hepsi birbirine karışsın diye iyice tahta kaşıkla birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Fasulyemizin içine etimizi, soğanımızı, kemiğimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra sıra geldi baharatlara. Baharatları da mecbur katacağız. Aynı bir kadının makyajı gibi. Kadın güzeldir ama makyajı da olmazsa olmaz. Fasulyemizin makyajı da baharatları. Sırayla atıyoruz. Şimdi yemeğimizin kimyonunu döküyoruz. Kimyon fasulyenin gazını alır. Şimdi değişik bir aroma verir. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Kekik güzel bir aroma verir bilindiği gibi. Her yemeğe yakışır. Ete yakışır yerlerde. Ben fasulyeye de yakıştırıyorum. Sırada kırmızı toz biberimiz var. Olmazsa olmazı. Tatlı biber katıyoruz. Çünkü herkes acı sevmeyebilir. Bu da yemeğimizin tuzu tabii ki. Tuzsuz yemek olmaz. Fasulyemizin salçasını. Önce domates salçasını katıyoruz. Bunları biraz kıvamlandıracağız. Açacağız. Şimdi de biber salçasını ekliyoruz. Bu salçalarımızı kendimiz yapıyoruz mevsiminde doğal. Salçayı katmadan önce biraz kıvamlandırıyoruz. Domates ve biber salçasını katmamızdaki sebep, domates salçası zaten katıyoruz ama biber salçasını katmamızdaki sebep yemeğe renk versin diye. İkisi olduğu zaman yemeğe rengi de güzel olur. Daha da lezzetli olur. Domates ve biber salçasını biraz su katarak birbiriyle özleştirdik. Kıvamını açtık. Daha sonra fasulyemizle buluşturacağız. Tüm malzemeler güvecin içine girdi. Hepsini bir arada buluşturduk. Şimdi karıştırma işlemini yapacağız. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Çünkü üzerine su dökeceğimiz için kaynadıkça bu kendi içine alır zaten. Fazla karıştırırsak fasulyemiz dağılır. Sıra geldi yağını koymuyor. Yağ da biz tereyağı kullanıyor. Kendi koy tereyağımız. Bunları küçük küçük şöyle edelim. Tereyağı lezzet verir. Biz başka yağ kullanmak. Onlar zaten yemeğe konmaz. Tereyağlarımızı şimdi fasulyemizin üstüne atıyor. Üzerine de zaten sıcak suyunu koyduğumuzda fasulyeler zaten kaynadıkça yağını içine alır. Tereyağlar üzerinde bekleyecek, karışmayacak. Zaten sıcak su döktüğümüzde içine alır o. Fırında da piştikçe cimbiş cimbiş cimbiş lezzeti içine kavuşur. Fasulyemizin tüm aşamaları tamamlandı. Tüm malzemeler tencereye girdi. En son aşamamız şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ağzını kapatıp taş fırınlara vireceğiz ve orada 1,5 saatte pişme süresini bekleyeceğiz. Uzun ve zahmetli bir sürecin arkasından güveçte kuru fasulyemizin tüm aşamalarını tamamladık. Fırından çıkardık ve şu an yemeğe hazır. Buyurun, herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun.
2: Şimdi kısa bir reklam arası.

Ve böylece bugünlük de ana haberin sonuna geldik. Sırada Habertürk Gündem var. Kerem Kurçuval konuklarıyla birlikte karşınızda olacak. İyi seyirler.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi, Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: bayramın son günü. Artık geçmiş bayramınız demek için erken bilmiyorum ama bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun. Bayramı da geride bırakıyoruz. Tartışmaların odağında, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İlk randevu bayramlaşmada, yani ilk kapışma daha doğrusu. Siz de öyle manşet atmışsınız. İlk roundu bayramlaşmada yaşadık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla, yine CHP Genel Başkanı seçilmiş, atanmış tartışması da devam ediyor ya, Özgür Özel arasında iki ayrı bayramlaşma töreni. Salı günü grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılırsa kim konuşacak? İmzalar toplanıyor, olağanüstü kurultay. Özgür Özel ve arkadaşları vazgeçmiyorlar. Seçime girip girmeme riski var mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir seçim mi de yaşar mıyız? Çok soru var. Kemal Bey'in CHP Genel Merkezi'ne döndükten sonraki mesajları, özellikle de FETÖ tanımlı mesajları çok önemli. Bunların hepsini tartışacağız. Konuklarıma merhaba diyeyim izin verirseniz. Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sizin de bayramınız kutlu olsun.
1: Çok teşekkürler. İzleyicilerimizin de tabii ki.
0: Sağolunuz. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Bayramınız kutlu olsun.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Ankara'da iki dostumuz. Ercan Gürses, meslektaşım. Ercan, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
3: Hoş bulduk Kerem. İyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sana ve kıymetli konuklarına sevgi ve saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat. Ali Haydar Fırat, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ali Haydar Fırat, sosyal medyada ikimize de yoğun bir sevgi gösterisi olduğunu sen de farkındasındır herhalde.
4: Aynen.
0: Yani inanılmaz.
4: Aynen öyle hocam.
0: İzlemelerini öneririm bize sataşanların da bu yayını. Beran Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Beran Şimşek de birazdan yayınımıza katılacak. Ve Soner Kuru, ekonomist. 9 günlük tatil idi piyasalarda. Savaşı unuttuk sanmayın. Barış olacak mı, olmayacak mı? 9 günlük tatil, CHP'deki tartışmalar, seçim kelimesinin geçtiği meselelerde hani piyasalara hemen bir bakılır. Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Uzmanı Soner Kuru'ya da onları soracağız. Çok kısa bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra kesintisiz devam edeceğiz.

0: Habertürk gündeme başlıyoruz. Soluksuz gideceğiz. Çok soru var. Hemen başlayayım. Ve kitabın orijinalinden başlamam gerekiyor sizin öne. Çünkü çok soru var hakikaten. Parti adeta hani bayramlaşma, birleşme, bütünleşme, beyaz güvercinler
1: uçan
0: kuşlar. Yani birleşme, bütünleşme bir beraberine getirir. Ama sanki bu bayramda böyle partinin ikiye bölündüğünü izledik canlı yayınlarda. Bir tarafta genel merkeze bir başka bayramlaşma, bir tarafta Güven Park'ta ve hani deyim yerindeyse bazı ithamlar kavgada söylenmez. Nasıl gördünüz bu bayram, nasıl geçti CHP açısından?
1: Sinir harbi içinde geçti. Orası kesin. Özellikle CHP'liler arasında ki CHP üyeleri, bilfiil CHP üyelerinden bahsediyorum. Ben bir CHP üyesi değilim. Verenler. Evet, ya veya bir şekilde CHP'ye gönül verenler diyelim. Oy vermenin ötesinde. Evet. Bir de hakikaten parti için çalışan veya parti aidiyeti bulunanlar. Tam CHP kamuoyu diyebileceğimiz kitle açısından gerçekten ciddi bir sinir harbi içinde geçti. Bir kere bir tarafta şöyle bir şey vardı bana kalırsa. Bir tarafta içinde halkın olduğu bir CHP tarafı ki o Özgür Özel tarafıyla temsil ediliyor. Bir de bir tarafta da halkın olmadığı bir taraf. Ve o başka şekilde bir, o da bir güç gösterisi ortaya koyuyor o tarafta. Ve ister istemez, evet bayram tabii ki de bütünleşmenin veya bir şekilde
0: barışmanın
1: varsa, bir şeyler varsa, husumetler onların atlatıldığı zamanlar diyebilirdik biz.
0: Evet.
1: Halbuki bayramın birinci gününden zaten o haram arabalarla başladı hikaye. O çok sert bir çıkıştı. Sürekli o ithamlarla ve daha çok da o ithamların biz Kılıçdaroğlu tarafından geldiğini görüyoruz. Ki alışık olduğumuz bir Kılıçdaroğlu portresi de değil bu. Daha yapıcı veya uzlaşmacı veyahut da daha ortada bir figür gibi belki benimsendi.
0: Ya fakat öfkesini senin kontrol edebilen.
1: Evet ya, o daha bir, ya Türkiye'de işte herkesin lafını dinleyebileceği akil insanlar çok yok kutuplaşma yüzünden. Kılıçdaroğlu aslında tam da böyle bir isim olabilirdi belki. Fakat öyle bir isim olmamayı seçti ve son artık eğer herhangi bir şekilde ondan bu potansiyeli bekleyenler varsa da CHP kamuoyunu geçtim. Türkiye genelinde onlarla ilgili artık onların öyle bir beklentisi yok. Çünkü gerçekten ama çok ağır ithamlar. Yani şimdi bu ithamları siz yaptığınız zaman bunların cezai yaptırımı var. Çok ciddi karşılıkları var. Bir de herhangi şey gibi şeyler değil. Ajanlıklar, işte FETÖ üyelikleri vesaireler, yani bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Bir yolsuzluk suçlaması hadi bir yere kadar. Zaten onlarla ilgili yargı süreçleri var vesaire. Ama öbür konu bambaşka bir noktaya giriyor.
0: Ama bu parti genel başkanlık yapmış. 78 yaşında bir ismin de hani meydanlarda hain olarak sloganlarla anılması da Kemal Bey'in öfkesini biraz kabartıyor olamaz mı?
1: Yok, ondan önce de bir öfke vardı muhakkak ama niye peki bu var? Yani şimdi bu noktaya insanlar nasıl geldi, bir de bunu sormak lazım. Elbette ki tabii ki hoş bir şey değil. Fakat bir siyasetçi aynı zamanda Türkiye ile ilgili hep sorguladığımız konu da bu zaten. Yani bir siyasetçi her türlü en sert kendine bu söylenecek sözleri de açık olmalı. O öyle bir noktadayız. Yani Türkiye'de zaten onu sorguluyoruz. İfade özgürlüğünde neredeyiz, nereye gidecek buradan Türkiye diye. Böyle bir durumda yani bundan sonra zaten

0: ben onu bekliyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun çeşitli işte davalar açması, o bana küfrediyor, bu bilmem ne oluyor falan gibi. Öyle bir intikam hırsı görüyorum çünkü. Ama ne olursa olsun yapıcı olarak gelseydi belki bambaşka şeyler yaşanabilirdi. Ama o şanslar kaçtı. Çünkü şimdi siyasi iletişimde veyahut da herhangi bir bu tarz siyasi konularda ilk günlerde siz o güveni kazanıyorsanız kazanırsınız. Kılıçdaroğlu da bir süre göz önünde olmadıktan sonra, çünkü o hiç kendisi konuşmadı. Onun adına konuştular. Belki onun adına konuşanlar da böyle bir negatif algı oluşmasına sebep oldular. Ama onun ne olursa olsun kamuoyunun önüne çıktığında bir şansı vardı. Ama o bitti artık. Yani o şanslar bitti. Kendisine açılan o krediler bitti. Ve sadece CHP kamuoyu nezdinde söylemiyorum. Elbette ki CHP kitlesinden işte bir grup destekleyecektir. Çeşitli sayıklarla destekleyecektir. O partide de daha çatırdamalara, kırılmalara yol açabilir. Ama olayımız o değil. Yani Türkiye kamuoyunun genelinde ciddi bir tepki var. Yani bu da ortada. Yani cümle... Neye var? Yani bunu da sormak lazım.
1: Cümleye öyle başladınız. Dediniz ki yani bayram sinir harbiyle geçti. Neyi kastediyorsunuz? Kim sinirleniyor?
0: Burada bir kere bir açık haksızlık olduğuna dair bir kanaat var. Ben daha önceki programlarda bahsetmiştim. Tam bu mutlak mutlak kararından önce CHP'ye haksızlık yapıldığına dair toplumda bizim yaptığımız bir araştırmada, içinde bulunduğum benim bir araştırmada da %62'lik bir kitle haksızlık yapılıyor kanaatindeydi. Öyle bir şey oluşmuştu. Bence bunun sebebi biraz çok fazla aşırı derecede CHP konuşuyoruz. Sabah CHP, akşam CHP. O dava, bu dava, bu konu, bu, yani bir alan kalmıyor başka bir şey konuşmaya.
1: Evet.
0: O yüzden de gelen belli bir noktada da aşırı yüklemeden dolayı, mesela ben en son çıkan konuların belki toplumda CHP'ye karşı bir negatif tavır yaratabileceğini düşünmüştüm. Bu Uşak Belediye Başkanı'ydı vesaireydi. Veyahut da çok fazla işte bazı belden aşağı konuların da gündeme gelmesi. İşte Etkin Pişmanlık'ta Muhittin Böceğin o kapsama girmesi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gibi o tarafla ilgili tartışmaların o Antalya Belediye Başkanı'na dair. Bir böyle tepki yaratabileceğini düşünmüştüm CHP'de o araştırma önüme gelmeden. Fakat sonuçları gördüğümde şaşırdım. Orada işte toplumda bir fazla aşırı derecede bunlar tartışıldığı için ve Özgür Özel ekseninde özellikle tartışıldığı için ona doğru bir mağduriyet sahiplenmesi olmaya başlamıştı zaten. Ve onun üzerinden CHP'ye, bütün CHP'ye bir haksızlık oluyor. Yani burada da çok fazla artık bu kadarı diye. Her şeyden de Özgür Özel mi sorumlu veyahut da işte bugünkü CHP yönetimi mi sorumlu gibi bir zihin algı oluşmaya başlamıştı zaten. Şimdi mutlak butlanla beraber orada o eşik, bence o %62'lik eşik iyice bir patlama noktasına geldi. Ya ne oluyoruz? Ya yargı mı karar veriyor buna diye. Şimdi burada da haklı bir tavır var. Çünkü ya Türkiye'de kurultaylar, kongreler başıboş yapılmıyor. Ya çadır devleti değil burası. Orada zaten ilçe seçim hükümet kurulundan temsilciler oluyor. Belli gün içinde siz zaten o itirazları yapabiliyorsunuz. Yani niye o zaman zarfında, niye Türkiye tarihinde böyle bir örnek yok? Bu kadar kurultay, kongre yapılmış. Çeşitli partiler yapmışlar irili ufaklı. Niye bu mu sorun oldu ve bu mu böyle bir şeye karara yol açtı diye. O bence bir zaten afallama yaratmıştı. Ondan sonra da çok sert bir müdahale olunca CHP Genel Merkezi'ne bence ondan sonra ipler koptu.
1: Peki. Ali Aydar Fırat, sizin açınızdan bayram nasıl geçti? Yani o fotoğraf, bayramlaşma fotoğrafı, bırakın CHP'yi, Türk siyasette çok rastlanır bir şey değil. İki genel başkan, tırnak içinde iki genel başkan, iki ayrı mekan, iki ayrı bayramlaşma ve birbirlerine karşı suçlamalar, ya yani bayramla ilgisi olmayan bir muhabbet deyim yerindeyse. Ne dersiniz?
2: İyi akşamlar diliyorum bütün izleyenlere. Elbette ki böyle bir manzara, böyle bir tablo yaşanmaması herhalde herkesin en temel isteği olurdu. Yani bir taraf haklı, bir taraf haksızlığı üzerine ziyade aslında bir diyaloğun, bir iletişimin kurulması konusunda ben kişisel olarak en azından çok yoğun çaba harcadım. Ama maalesef bunun bir karşılığını alamadım ya da belki de yeteri kadar ikna edici olamadım.

Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Aslında bütün bu tartışma süreçleri, bütün bu süreçleri başlarken ta işte belediyelerle ilgili olarak ben iki yanlış stratejinin izlendiğini düşündüm. Ve bunu da dile getirdim hem Özgür Bey'e hem yakın çevresine. Birinci stratejik hata şuydu. Belediye operasyonları başlarken elbette ki mevcut hukuki bir takım pratiklere karşı çıkabiliriz. Ama bir bütün olarak hukuk kurumunu yok sayamayız. Ya da devletin yanlış pratiklerine karşı çıkabiliriz ama devleti bir bütün olarak yok sayamayız. Dolayısıyla bunu söylemiştim ve hukuksal çerçevede bir mücadele verilmesi gerektiğini söylemiştim. Onun yerine doğrudan iktidarı hedef alan ve kendi eksikliğini ya da kendi olumsuzluğu üzerine bir öz eleştiri ya da bir sorgulama, bir araştırma gereği duymayan bir anlayış hakim oldu. Ben bunun uzun vadede bize çok zarar vereceğini ifade etmiştim ki zaten onu da gördük. Çünkü Sayın Genel Başkan'a şunu ifade etmiştim Özgür Bey'e. Herkese kefil olamazsınız. O bütün belediye başkanlarına kefilim, bütün arkadaşlarımıza kefilim demişti. Ben bu doğru değil dedim. Yani onların inisiyatifinde olmayan, onların denetiminde olmayan süreçler olabilir. Türkiye'de belediyecilik ya da yerel yönetim alanı maalesef rant dağıtımı üzerine kurulduğu için yasal yapısı, altyapısı, özelleştirme süreçleri, her türlü istismar açık olduğu için burada insanların öyle ya da böyle kurumlarda çalışanların belli hatalar yapabileceği üzerine geniş bir tartışma yürüttük. Ama nihayetinde buradan bir sonuç alamadık ve Özgür Bey bunu yapmak yerine bütün bir eleştiriyi iktidara yöneltti. Peki sonra ne oldu? Sonra birçok belediyede bunun örnekleri ortaya çıktı. İşte Manavgat'ta işte baklava kutusunda paraların, işte Uşak Belediye Başkanı'nın ortaya çıkan rezaletler, Antalya örneği vesaire falan. O zamanlarda da ciddi bir takım kuşkular, endişeler ortaya çıktı. Parti ile ilgili süreçlerde de yine Özgür Bey'e mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir iletişim kurması gerektiğini söylemiştim. Yani hani bir baba oğul ilişkiniz vardı, hani evine gidiyordunuz, bütün süreçleri birlikte yönettiniz. Yani Kemal Bey 2010 yılında genel başkan oldu. Özgür Bey ve arkadaşların hepsi 2011'de milletvekili oldular. Şu anda yani bir yaklaşık 13-14 yıllık hatta 15 yıllık bir süre boyunca birlikte siyaset yaptılar. Dolayısıyla ilişkileri olan, baba oğul ilişkisi olan, arkadaşlık dostluk ilişkisi olan, bir büyük ilişkisi olan yani büyüklük üzerine bir ilişki kurulan bir düzlem. Dolayısıyla dedim ki bu parti davaları ile ilgili olarak Sayın Genel Başkan'la yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir iletişim kurulması gerekiyor. Orada da ikinci stratejik hata yapıldı. Orada da Kemal Bey'le iletişim kurmak yerine 2 yıl aşkın bir süredir maalesef ciddi bir linç kampanyası yapıldı, uygulandı. Bunu parti meclisinde de söyledim. Burada da söylemekte çekince duymuyorum. Önceki genel başkanlarımızın ya da partili yoldaşlarımızın hukuku, haysiyeti bize aittir. Bizimkiler de bizden sonra gelenlere aittir. Dolayısıyla onlara sahip çıkmak zorundayız dedim. Bunu anlatamadık. Yani Kemal Bey'e inanılmaz hakaretler, inanılmaz linçler yapılırken ne Sayın Genel Başkan ne parti sözcülerimiz çıkıp bu yanlıştır, bundan vazgeçin, bunu yapmayın demediler. Bir taraftan Ekrem Bey ve ekibi, ona yakın akademisyenler, ona yakın gazeteciler inanılmaz bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na 2-2,5 yıldır bir linç uyguladılar. Kemal Bey'i mesela mevcut işte o zamanki yönetime yakın hala da öyle olan mecralar, televizyonlar, gazeteler davet edip ya bu süreci bize sizden dinleyelim, ne oluyor, ne bitiyor? Bir davet etmediler, konuşmadılar, tartışmadılar. Dolayısıyla tek yönlü bir iletişim süreci gelişti. Bugün Kemal Bey'e yönelik olarak ortaya çıkan öfkenin ya da biraz önce sevgili Kerem Kırçıval senin söylediğin neden sana ve bana böyle bir öfke var? Yani öfke dediğiniz şey inşa edilen bir şeydir. Kitle dediğiniz şey imal edilen bir şeydir. Yani herkes elbette ki bir bütün olarak inorganik demiyorum. Mutlaka organik ve haklı boyutları olmakla birlikte kitleler yönlendirilebilir. Kitleler kanalize edilebilir. Kitlelerde öfke arttırılabilir. Ve bunun nihayetinde de, bunun neticesinde de süreç bambaşka bir noktaya evrilebilir. Şimdi pazar gününe, yani bir önceki güne gelelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bayramlaşma saati koyuyor. Aynı gün, aynı saate bayramlaşma töreni koymak bu bir meydan okumadır. Yani kim ne derse desin, nasıl anlarsa algılasın, çok açık ve net olarak Özgür Bey şunu söylüyor. Diyor ki ben zaten yani bunu zaten kendi söyledim.

0: için ben sizi genel başkan olarak kabul etmiyorum. Ben sizi tanımıyorum. Dolayısıyla siz ne yaparsanız ben bunun karşısında olurum. Şimdi bu içinden çıkılmaz bir süreç ortaya koyuyor. Evet Kemal Bey gerçekten son derece sabırlı, gerçekten son derece uzlaşmaya açık, gerçekten son derece barışçıl bir niteliği olan bir lider. Bunu her şeyde herkesten çok Özgür Bey ve yakın arkadaşları bilirler. Ama ısrar ve inatla bir uzlaşma kapısı aramak yerine örneğin grup başkanlığı seçiminde Kemal Bey'e yakın olan birçok milletvekili Kemal Bey aradı. Kemal Bey o seçime katılabilirsiniz dedi. Gidip oy kullanabilirsiniz dedi. Ama öncesinde şöyle bir şey yaşandı. Her türlü süreç birlikte karar alınarak yol yürünecekti. Yol yürünmedi. Onu mesela Kemal Bey sonradan öğrendi. Özgür Bey mesela açsaydı Sayın Genel Başkan ben grup başkanlığına dönmeyi düşünüyorum ya da grup başkanlığını istiyorum deseydi ben inanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada tavrı farklı olurdu. Ama bir tür yani önceden belirlenmesi, 3 gün önceden belirlenmesi gerekiyor. Efendim işte yeri, katılımı vesaire falan bu belli çerçevede olan ve mutlak surette de genel başkanın bilgisi dahilinde olması gereken süreçler genel başkanın bilgisi dahilinde olmadan yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olmadan yürütüldü. O yüzden dün ortaya çıkan manzara sevgili Kerem Kırçıval asla ve asla kabul edilebilir, tolere edilebilir bir manzara değildir. Mesele bunu birleştirmektir, mesele bunu bütünleştirmektir. Ama şunu da söyleyeyim. Yani iki tarafa da gelen mutlaka partililer var. İki tarafta da bir biçimine birilerinin vesile olup getirdiği insanlar olabilir. Ama nihayetinde şunu görelim. Yani Özgür Bey'in olduğu yerde diğer sol sosyalist hareketlerin verdiği destek ya da başka partilerden gelen destek. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi açısından, onlar kendileri açısından tırnak içinde bir devrimci durum görüyorlar. Bu devrimci durumdan yararlanmaya çalışıyorlar. Bu onların bileceği iş. Ama nihayetinde eğer siz tırnak içinde paralel bir yapı kurma çabası içerisindeyseniz, bu zaten şunu gösteriyor. Ben her türlü iletişime kapalıyım. Şimdi yarın Kemal Bey aslında gerçek anlamda yarın ilk defa genel merkezi geçecek ve çalışmalarına başlayacak. Partinin kurullarını toplayacak, o süreci başlatacak. Ama bugün işte Özgür Bey ve arkadaşları MYK'yı topladılar.
1: Evet.
0: Şimdi yani vatandaş haklı olarak şunu söyleyecek. Kaç tane CHP var? Şimdi salı günü grup toplantısını yapacağız diyor. Bu aşamada ben sizi tanımıyorum dedikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne demesi bekleniyor ya da ne yapması bekleniyor? Kemal Bey'in yaptığı konuşmayı çok ağır buluyor insanlar. Olabilir. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Binlerce kişiye Özgür Bey, Kemal Bey'i hain ilan etti ve hainsin sloganı attırdı kendi genel başkanına.
2: Attırmadı. Onu, bakın şimdi burada biz doğru konuşalım. O sloganları durdurdu. Böyle bir slogan ben şahit oldum, dinledim konuşmasını çünkü. Siz herhalde dinlemediniz. İnsanlar bu sloganı kendileri atıyorlar bir kere. Özgür Özel bunu durdurdu ve hayır bu sloganı atmayın. Bu slogan bizim sloganımız değil, iktidar sloganı atın dedi. İktidar diye yönlendirdi. Şimdi
0: ne
2: lütfen doğru konuşalım.
1: Güven Park'ta.
2: Ya şimdi siz sürekli bir ithamda bulunuyorsunuz. Beraber çalışmış olduğunuz, bu kadar yakın çalışmış olduğunuz, bu kadar yakın zamana kadar çalışmış olduğunuz insanlara devamlı suçlamalarda bulunuyorsunuz ve ağır suçlamalarda bulunuyorsunuz. Ve ondan sonra da halkın karşısına çıkıp sizi desteklemelerini bekliyorsunuz. Yani gerçekten böyle bir beklentiniz var mı insanlardan? Yani sizi Türkiye'de seçmenler destekleyecek diye düşünüyor musunuz? Kendi arkadaşlarına böyle bir şey bu kadar sert tavır alan. Ben öbür taraftakilerde kusura bakmayın. Ha tamam öbür taraftakiler diye de bir tablo çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama öyle bir tavır görmedim. Onlar çok daha koruyucu davrandılar. Bu kadar sert ithamlara girmediler.
0: Şimdi sizin
2: tam tersi. Belki hataları da o oldu.
1: Anladım. Peki. Tamamlayın Ali Haydar lütfen.
0: Şimdi tabii ki benim bilgiye dayalı olarak konuştuğumu Sezgin Hanım Sezgi'ye dayalı olarak konuşuyor. Açın İzmir mitingini bir daha izleyin. Öneririm size Sezgin Hanım. İzmir mitinginde binlerce kişiye hain Kılıçdaroğlu sloganı atıldığı zaman Özgür Bey'in tavrını görün. Ondan sonra dün bunu ne kadar büyük bir tepki topladığını görünce çünkü uyarılar geldi yakın çevresinden. Ondan sonra bunu düzeltmeye ihtiyacı duydu. Bu bir. İkincisi ben hiç kimseye Aslı astarı olmayan bir suçlamada bulunmadım, bir ithamda bulunmadım.

0: lazım. Bana tek bir suçlama söyleyin. Yani şurada haksızlık ettiniz. Şunu tırnak içinde iftira attınız ya da bunu yapmadılar ama siz yaptı dediniz. Bana bir tek cümle söyleyin. Ben de sizden ve kamuoyundan özür dileyim.
1: Söyledim zaten. Böyle sloganları Özgür Özel attırıyor dediniz.
2: Hayır, o da İzmir'i söylüyor ama. İzmir'de diyor böyle oldu.
1: O attırıyor tepkiler değil. Üzerine... Kalın kendisi atıyor. Bu kendiliğinden gelişmiş bir slogan. Ha doğrudur, yanlıştır vesairedir. Ama
0: peki,
1: insanlarda
0: Sezin
1: demek
0: Hanım,
1: ki bir öfke var,
0: mesela,
1: bir şey var.
0: Polis müdahalesi öncesi gençlik kollarına bu sloganı söyleyen kişinin kim olduğunu biliyor musunuz mesela?
1: Siz biliyor musunuz?
0: Kimlerin bunları gençlik kollarından söyleyip de bunları attırdığını biliyor musunuz mesela?
1: Siz de hep böyle ortaya bir şey atıyorsunuz, biliyor musunuz falan, bir gizemli ortam yaratıyorsunuz, sonra söylemiyorsunuz. Bu konuda o zaman suç duyurusunda bulunun veya bir şey yapın.
0: Şimdi,
1: yani bilmiyorum yani veya isim söyleyin, o kişi cevap verebilsin size.
0: Sezin Hanım, burada mesele ben son derece geniş bir çerçevede kimseyi suçlamadan en azından var olan sorunları tespit ederek bir yorum yapıyorum. Ben iki tarafı da bilen bir insan olarak bunu söylüyorum. İki tarafın da hatalarını çok açık yüreklilikle söyleyen bir insanım. Kemal Bey'e de en ağır eleştirileri yapmışımdır. Özgür Bey'e de en ağır eleştirileri yapmışımdır. Çünkü ben herhangi bir liderin adamı olmadım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililerin hakkını ve hukukunu
1: Ali
0: koruma
1: Haydar
0: konusunda...
1: Ali Haydar Bey, siz çok şanslı bir insansınız.
0: Ciddi bir biçimde bir
1: sorumluluk
0: taşıyorum.
1: Sizinle ilgili peki hiçbir şey yok mu? Hiç yani bütün herkesi suçlama yöneltiyorsunuz. Siz hiçbir konuda hatam yok. %100 her konuda hesap verebilirim diyor musunuz? Çünkü...
0: Sizin
1: arkadaşlarınız hala
0: şey varsa,
1: çok
0: Sezin
1: iyi
0: Hanım,
1: insanlar, sizin hakkınızda aslında gündeme getirebilecekleri birçok şeyi getirmiyorlar.
0: Ne gibi mesela?
2: Tartışma bambaşka bir yere
1: evet,
2: kaydı.
1: Evet, o yüzden.
2: Sizleri.
3: Bence kişisel,
2: Ali Aydar Fırat.
0: Hayır, çok merak ettim.
1: Kişisel boyuta geliyor. Ama şanslısınız.
0: Bu burada kalmaması lazım. Çünkü yani
1: sizin
0: Sezin
1: onlara
0: Hanım,
1: yaptığınız onlar size yapmıyorlar. Meseleyi hala.
0: Meseleyi şahsileştirdi.
1: Evet.
0: O yüzden ben gerçekten bilmiyorum. Hakikaten sizin bildiğiniz bir şey varsa burada bizi izleyen bütün insanlar, bütün kamuoyu, bütün milletimize açık yüreklikle bana dönük olarak getirilen bir eleştiri varsa, bana dönük herhangi bir suçlama varsa ben bunu açık yürekle cevaplarım. Ama size yönelik de çok şey var. Şimdi ben de size söylesem, Sezin Hanım sizin için de çok şey söyleniyor desem. Bunu nasıl algılarsınız, nasıl yorumlarsınız?
1: Tipik Ali Haydar hareketi olarak ara anlarım.
2: Yani tamam,
1: çok
2: bu iş,
1: yani gösterdiniz.
2: Tamam. Ben kendi gündeme dönmek istiyorum.
0: Bu kadar bizim... bence olaylara bu kadar duygusal yaklaşmayın. Bakın
1: peki,
0: ben
1: oldu.
0: Sürecin içerisinde olduğum
1: pragmatik
0: halde
1: olmak lazım,
0: olaylara son derece
1: doğru,
0: sağduyulu bir biçimde yaklaşmaya çalışıyorum. Peki. Dolayısıyla elbette ki Ekrem Bey'i savunabilirsiniz. Hiçbir şey söylemiyorum.
1: Ben Ekrem Bey'i
0: elbette ki o arkadaşları savunabilirsiniz. Herhangi bir şey burada, en ufak bir şey söylemiyorum. Sizi eleştirmiyorum da ayrıca. Ama benim konuşmamı kesip, ama siz de bunları itham ediyorsunuz diyorsunuz. Ben de bunları itham ettim,
1: yok,
0: bana bir cümle söyleyin diyorum. Söyleyemiyorsunuz.
2: Peki. Ben kendi gündeme...
0: Söyleyemiyorsunuz. Evet. Yani o yüzden çok lütfen benim konuşmamı bölmeyin.
1: Vallahi.
0: Sizden rica. Bu meseleyi de kişiselleştirmeyelim.
1: Bayramlık ağzını
0: bildiğiniz bir şey varsa
1: gerçekten
0: söyleyin.
1: Tam
0: yani bildiğiniz bir şey varsa
1: biz geçelim
0: söyleyin,
1: Ali Haydar Bey, biraz
0: efendim.
2: Tamam.
1: Domine etmeyin.
2: Bir virgül koyalım mı? Bir virgül koyalım. Size soracağım.
0: Ben bir bitireyim.
2: Lütfen.
0: Çuval, çok
2: lütfen
0: özür diliyorum.
2: Birkaç dakikam kaldı lütfen.
0: Şunu söylüyorum yani şimdi şu yarın da muhtemeldir ki pazartesi bir grup toplantı kararı alınacak ve evet, salı günü Özgür Bey mecliste grup toplantısı yapacak. Şimdi siz atanmış diyebilirsiniz, her türlü eleştiri yapabilirsiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibariyle CHP Genel Başkanı'dır. Dolayısıyla bir orta yol bulma niyeti ve çabası içerisinde olsaydınız, bunun doğru olmadığını, örneğin bugünkü MYK toplantısının bir gereklilik taşımadığını herhalde bilirdiniz.
2: Peki.
0: Bu bir iyi niyet. Yani bir akut dönemden geçiliyor. O akut dönemden geçilirken de İnsanların elbette ki biraz daha sakin, biraz daha gerçekten kapsayıcı, biraz daha gerçekten süreçleri içinden çıkılabilir ve bir yol haritası sunabilecek mahiyette bir tavır alması gerektiği üzerine bir hakikaten bir uzlaşıya ihtiyaç var.
2: Peki.
0: Bunu sağlamak yerine kendinize bir yol haritası hazırlıyorsunuz. O yol haritası şu.

0: ben Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkezin hiçbir eylemini tanımıyorum. Dolayısıyla onları asla asla kabul etmiyorum. Peki böyle bir ortamda nasıl bir uzlaşı sağlanabilir? Nasıl tamam. bir diyalog kurulabilir?
1: Bu soru işareti nasıl olarak kalsın. Bu soru işareti olarak kalsın.
0: Aynen.
1: Bunu tartışalım. Şimdi bir numaralı led gelsin ekrana. Rica ediyorum arkadaşlarımdan. Erdem. Şimdi Kemal Bey'in konuşmasında diyor ki sizlerden özür diliyorum.
2: Evet.
1: Mehmet Bey, yani sizin de manşetlerinizi takip eden birisi olarak söylüyorum. FETÖ ajanlarını zamanda fark edemediğim, belediyedeki haramcılığı ayıklayamadığım için özür dilerim. Biz vatan, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Şimdi bu kurultay tartışmasından, bambaşka bir yere giden sözler. Bayram günü edilen sözler.
2: Şimdi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde okların birbirlerine atıldığı bir dönemi hepimiz çıplak gözden izledik. Bayram arefesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal olarak mahkeme kararıyla atanan Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna oturdu. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel de bunu kabul etti aslında. Çünkü aynı gün grup başkanlık seçimini yaparak kendini grup başkanı ilan etti. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan telefon görüşmelerinde de, Sayın Özgür Özel'le yaptığı görüşmede de bunlar muhtemelen konuşuldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorulduğunda yeni görevi hayırlı olsun denmişti.
1: Onu anlayamadım ben. Mesela tebrik ettiğini söyledi.
2: Evet.
1: Grup başkanı seçildiği için. Sonra da meclise sanki bir itiraz yapıldı. Olamaz, edilemez diye.
2: Meclise sonradan itiraz edildi ama meclis tatil olduğu için bu itirazların kabul edilmedi.
1: Meclisin öyle bir etkisi yok da.
2: Evet, meclisin ilgisi yok. Kendi tüzükleriyle ilgili evet. bir durum aslında. Ama bunu meclisi de dahil ederek yanına çekme gibi bir evet. durum yaratmak istendi. Meclisi, daha doğrusu meclis başkanlığını alet etmeye çalıştılar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kendi iç meselenizi başka bir siyasi partinin veyahut meclisin dahil edilmesi doğru değildi. Burada MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bütün bunları öngördüğü için...
1: Tam onu söyleyecektim.
2: Öngördüğü
1: geçen
2: için...
1: Geçen hafta konuşmuştuk burada.
2: Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. İkinci defa yine iki tarafa da çağrıda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar getirmeyecek şekilde uzlaşının şart olduğunu, hatta ve hatta 9 Eylül'de kurultaya, kongreye gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Ama görüyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da
1: CHP'nin kuruluş tarihi.
2: Henüz, evet, henüz kongreye gitme gibi bir niyetinin olmadığı, çevresinde de çok ciddi anlamda yüksek sesten dillendiriliyor. Bu dolayısıyla bu Özgür Özel taraflarında da rahatsızlık yaratıyor ve bir çatışmaya, bir koltuk kavgasına dönüşen yapıya bürünmüş durumda. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında FETÖ ajanlarından bahsetti. Ama bu konuşmayı Sayın Kılıçdaroğlu yarım bıraktı. Tamamlamadı. Şimdi evet. Muğlak ifadelerle FETÖ benzetmesi yaptı. Birçok kişi itham eder duruma soktu. Hemen Sayın Özgür Özel'e soruldu. Ve Sayın Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına bakması gerektiğini cevabını veriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Burada herkes bir defa kendi üzerindeki sorumluluğunu hatırlamadan hareket ettiğini, ağızdan çıkan lafın nereye gideceğini düşünmeden ifade ettiklerini söylemek mümkün.
1: Şu laflardan sonra... Ortak siyaset şansı mı?
2: Bence artık bu saatten sonra bir arada siyaset yapma durumları kalmadı gibime geliyor. Ama şu var, parti içinde bir güç kavgası, bir parti içi iktidar kavgasının devam edeceğini söylemek mümkün.

Günlerdir şu söyleniyor. Sayın Özgür Özel'in parti kurmak için bahane ürettiğini, mağduriyet yaratmak istediğini ve bu yönde el yükselterek kamuoyu oluşturmaya çalıştığı yönünde bir suçlama var, bir yorum var, değerlendirme var. Katılırız, katılmayız ayrı bir tartışma.

0: Zannediyorum ki biliyor ve mücadele de edeceği kanaatini taşıyorum. Şunu söylemekte yarar var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne kontrollü darbe şeklinde ifadede bulunmuştu. Sayın Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna oturduğunda da bunun bir darbe olduğunu ifade etti.
1: Tabii. Zaten şimdi, 15 Temmuz gecesi de Özgür evet, Özel'in tutumu ortada.
0: Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna oturduğunda da bunun bir darbe olduğunu ifade etti.
1: Tabii. Zaten şimdi, 15 Temmuz gecesi de Özgür evet, Özel'in tutumu ortada.
0: Evet. Şimdi bu parti içindeki bu tür yaklaşımlar tabii ki içinde varsa mutlaka ve mutlaka arınmalıdır, arındırılmalıdır. Tabii. Bunun hiçbir izahı tabii, yoktu. Şimdi, ama şöyle bir durum var kamuoyunda. Birine suçlamak istersen FETÖ'cü dersin. İşte başka bir şey tanımlama dersiniz.
1: Torba örgütü var onun.
0: Çok kolay suçlayabiliyorsunuz. Bunun belgesini, kanıtını ortaya koyarsınız. Ondan sonra suçlarsınız.
1: Evet.
0: Burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi bütün olarak hareket etmek istiyorsa, bir bütün olarak değerlendirilmek, kendi açısından değerlendirilmelerini bekliyorlarsa, birbirlerini suçlamaktan ziyade biz Cumhuriyet Halk Partisi için ne yapabiliriz noktasında birleşmeliler. Şu an iki tırnak içinde iki genel başkan var. Şu açıdan iki genel başkan var diyorum. Birinin elinde yetki var, diğerinin elinde güç var. Yani kitle gücü
1: örgüt
0: var.
1: Gücü var.
0: Örgüt gücü var. Şimdi dün nerede bu toplantıyı gerçekleştirdi? Ankara İl Başkanlığı'nda.
1: Evet.
0: Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak ya da yanındakiler genel başkan olarak Ankara İl Başkanlığı'na neden bir şey söylemediler? Siz genel merkeze bağlısınız. Orada bizden aykırı bir şekilde, bizden farklı bir şekilde nasıl bir etkinlik düzenlersiniz diye bir telkinde bulunamazlar mıydı? Bulunabilirlerdi. Ama böyle bir görüşme ya da böyle bir sınırlama getirilmedi. Dolayısıyla bu çatışmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmekten ziyade kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamaya ve yok etmeye dönük her iki tarafın da bir sorumsuzluğu var. Ve bu sorumsuzluktan bir an önce arınmalıdır Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Peki.
0: Aksi takdirde ortada ikiye bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi değil, ortadan tam anlamıyla yok olmayla karşı karşıya kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni buluruz ki o da hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, hiç kimsenin düşünmek istemediği bir durumdur yani.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ercan Gürses, ne kurultaylar izledik? Kurultaylar sonrasında tartışma olurdu. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Aslında o seçilirdi. Bu listeye girer. Şimdi ortada kurultay yok. Kavga daha büyük. Sen nasıl görüyorsun? Bir de hani Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli işin başında net bir şey söyledi. Dedi ki ya aranızda uzlaşın, hatta Kemal Bey feragat etsin. Konuşarak bu işi çözün. Mehmet Bey de hatırlattı. Kurumsal kimliğe zarar vermeyin. Ama aynı sesleri çok AK Parti'den işitmedik. AK Parti de çok mutlu değil. Görüntüsünü verdi ama yüksek perdeden bir şey söylemedi. Ne dersin yaşadıklarımıza?
2: Şöyle Kerem, birinci sorundan başlayayım. Gerçekten ne kurultaylar gördük değil mi? Omuz omuza ne kurultaylar takip ettik. SHP'nin, CHP'nin kurultayları. Hatta benim aklıma birkaç tanesi geldi. Mesela o Deniz Baykal'ın aday olmadığı bir kurultay vardı 1999'da. Yani 9 aday çıkmıştı. Çok ciddi anlamda tartışmalar olmuştu.
1: Evet.
2: Kürsüde kavgalar da çıkmıştı. Ama bir partinin içerisinde bir görüntü söz konusuydu. Yani şu anda ben fiili olarak iki ayrı yapının oluştuğunu görüyorum. Yani orada bir parti için mücadele vardı. Ama şu anda görünen gerçek anlamda iki ayrı yapı. Bunu teslim etmek gerekiyor. Bu çok demokrasi tarihimizde görülmemiş bir şey. Bunu vurgulamak lazım. Yani toplantı saatlerini bile aynı anda yapıyorlar. Ve ben söylenen sözlerin ardından burada bilmiyorum yani bana katılıyor musunuz ama vazonun tamamen kırıldığını düşünüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların çok ağır olduğu kanaatindeyim. Elbette altını doldurması gerekiyor. Bakın FETÖ ajanlığı çok ağır bir suçlama. Bunun altı dolmazsa bu ciddi bir sorun olur. Yani onu söylemek lazım. Belli ki bunlarla ilgili değerlendirme yapıyor. Elbette ben de Kemal

0: Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde haksızlığa uğramış olabileceğini düşünüyorum. Yani o kurultayda yaşananlar, ben o kurultayda da vardım 2023 kurultayında. Normal şartlar altında sen de çok iyi bilirsin. Delegasyon 13 yıl genel başkanlık yapmış birisine ne kadar seçim yenilgisinden sonra da olsa yani kolay kolay bırakmaz, ama o kurultayda enteresan şeyler olmuştu. Ama bu yolsuzluk ya da işte irade fesadı anlamına da gelmiyor. Yani onu o sıralarda konuşmuyorduk. Ama sadece ve sadece şeyi konuşuyorduk. Yani kurultay iradesinin işte yön değiştirmesinin nedenini konuşuyorduk. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması, ardından ilk turda 18 oy Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekildiğinin açıklanması. Ama bir yandan da işte oradaki dedikodular ortaya serildiğinde atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Bunu da vurgulamak lazım. Şimdi genel adalet ilkesi açısından bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu şayet irade fesadı yöntemiyle, onu söylemek zorundayım, yani pavyonda dağıtıldığı öne sürülen binlerce dolardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili şahitlikler olduğu için söylüyorum. İstanbul İl Kongresi ile ilgili iddialar var, 196 delege ile ilgili. Yine aynı şekilde bir genel başkan yardımcısının odasında şoförü vasıtasıyla dağıttırdığı öne sürülen, bunlar İzmir delegesi ve Bitlis delegesinin sözleriyle açıkçası ortaya konuyor. Alışveriş çeklerinden yine aynı zamanda işe alındığı öne sürülen SGK kayıtlarıyla birlikte delege yakınlarından bahsediliyor. Şayet Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağı bir kurultayı böyle kaybettiyse, böyledir demiyorum, böyle kaybettiyse elbette bu konuda haksızlığa uğramıştır ve bununla ilgili olarak da bir adım elbette atılmalıdır. Yani mutlak butlan kararı doğrudur, yanlıştır, ayrı bir tartışma. Açıkçası ben de itiraf ediyorum. Yani çok beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Ama mahkemeler böyle karar vermiyor. Yani Kerem sen de çok iyi biliyorsun. Yani bunun sonucu ne olur diye karar vermiyor. Genel adalet ilkesine göre karar verdiği düşünülüyor. Sonuçta kesinleşmemiş bir karar ama mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlığa getirdi, öyle ya da böyle. Şimdi bu süreç içerisinde bizim için şunu söylemek lazım. Dilimizde çok güzel bir söz var. Son günlerde çok kullanılıyor. Kavgalı eve kız verilmez. Yani burada Özgür Özel'in yanında çok geniş kitleler var. Kemal Kılıçdaroğlu daha az bir kitleye hitap ediyor. Haklıyken işte öteki atanmış, bu seçilmiş. Elbette bununla ilgili içeride bazı değerlendirmeler olur. İçeride yaşanan bazı taktik zaferler söz konusu olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama total anlamda Cumhuriyet Halk Partisi bu işten kaybeder. Bu çok net. Yani bir araya gelinmeli ve bu sorun çözülmeli. Dolayısıyla seçmen geçmişte de böyle baktı bazı olaylara. Siz içeride bu sorunları çözemiyorsanız açıkçası bunun faturası yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'e değil CHP'ye kesilir. Bu çok ciddi bir sorun. Şimdi işin bir kısmı bu. Diğer kısmı ben artık bu
1: Ercan
0: saatten
1: Gürses,
0: sonra
1: yani dedin
0: yani
1: ki Ercan Gürses
0: tabii.
1: dedin ki yani deyim yerindeyse bence harika bir benzetme. Vazo kırıldı bir defa. Hakikaten de bayram günü özellikle söylenen bu sözlerden sonra artık ya biraz sonra onu da soracağım ama CHP'siz bir seçim bile konuşuluyor. Kurultay toplanmazsa bugün Zeynel Emre de söyledi aynı şeyleri. Artık yeni bir partileşme sürecine mi gidecek bu iş? Yani Özgür Özel ve arkadaşları CHP çatısı altında Kemal Bey'in genel başkanlığında siyaset yapma şansını yitirdi mi?
0: Yani bence yitirdi. Onu söyleyeyim, yani o insanlarla Kemal Kılıçdaroğlu çalışmayacak, bir kısmını da tasfiye etmeyeceğim diyor ama tasfiye edecek. Yani Ali Haydar çok daha iyi bilir ama ben tasfiye ifadesini kullanmamasını çok anlamlı buluyorum. Çünkü tasfiyenin anlamı bir grubu devre dışı bırakmaktır. Burada Kemal Kılıçdaroğlu arınma ifadesini kullanıyor. Temizlenme ifadesini kullanıyor. Yani suçlu olduğu yönünde şüpheler olan insanlarla tamamen yolları ayırma ifadesini kullanıyor. Bir yandan da onların yanında olanlarla bence bu saatten sonra artık bir masa etrafına oturamazlar, aynı çatı altında buluşamazlar gibi geliyor. Bakın siyaset sürprizlere gebe Kerem, bilemiyorum. Yani çok böyle birbirlerine laf söyleyen liderler gördük. Sonra geçmiş dönemlerde sen de yaşadın, ben de yaşadım. Koalisyonda bir araya geldiler. Ama bu sefer durum biraz farklı bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri mesela geri dönülemez bir yolda gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben artık bu saatten sonra ilk günlerde ihtimal vermiyordum. Hani CHP'den ayrılanlar daha önce genel anlamda çok başarısız olmuşlar. İşte TDP'den tutun da Barış Partisi'nden, işte Değişim Partisi'nden, Emine Ülker Tarhan'ın partisinden tutun Yaşar Nuri Öztürk'ün, Öztürk Yılmaz'ın. Yani elbette

0: de bunlar küçük partilerdi. Bunlarla kıyaslanamaz şu anda ortaya çıkacak hareket. Bunu söylemek durumundayım. Ama bambaşka bir hareketle ortaya çıkmak yönünde bir planları olduğuna dair kulis bilgisi var. Yani CHP'nin devamı olmayacaklar. Tıpkı AK Parti örneğinde olduğu gibi bunu dillendirmiyorlar ama AK Parti hani milli görüşten çıktı, onun çok daha üzerinde oy aldı ya. İşte onun gibi ama birkaç eğilimi temsil edecek diyorlar. Liberal olacak, işte muhafazakar eğilim olacak, sosyalist olacak vesaire. Elbette çok ileri projeksiyon. Şu anda bunu söyleyemem. Ama bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük marka değeri var. Bu herkes açısından önemli olmalı. Bence Sayın Kılıçdaroğlu açısından da, Sayın Özgür Özel açısından da çok değerli olması gereken ve korunması gereken bir durum. O nedenle senin sorunun içerisinde bir şey daha vardı Kerem. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği nokta, evet, CHP'nin birlik ve bütünlük içerisinde olması.
1: Evet, buyurun.
0: Evet. Ben bunun çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle yani açıkçası Sayın Bahçeli'nin ifadesi şununla alakalı. Mehmet Bey bunu çok daha iyi bilir benden. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve kendim. Yani bu ilkeden hareketle yola çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski partisi ve Türkiye siyaseti, demokrasi için son derecede önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanabilecek bir iç tartışma, bir bölünme senaryosu Türk siyasetine ve demokrasisine zarar verir. Sayın Bahçeli bunu gönülden inanarak söylüyor. Gördüğüm kadarıyla da bu konuda ciddi anlamda bir uyarıda bulunuyor. Daha önce bakın MHP'yi parçalamak için harekete geçen İyi Partililerin bile zor zamanlarında Meral Akşener'e uyarıda bulunmuştu. Birlik bütünlüğünüzü koruyun. Herkes yerinde dursun demişti. Benzer bir uyarıyı yapıyor ve şunu söylüyor. Yani köprünün altından çok sular aktı. Olan oldu. Bakın siz haklısınız, biz haklısınız noktasını geçip koca koca adamlar tabiri yerindeyse, öyle söyleyeceğim biraz amiyane tabir, kusura bakmasın izleyicilerimiz. Yani koca koca adamlar bir yerde oturup bir formülasyon bulamadılar ve bu sorunu çözemediler. Yani bu işi Kılıçdaroğlu çözemedi, Özel çözemedi, başkası çözemediden ziyade böyle düşünmek gerekiyor. Elbette seçmen kitlesi çok farklı düşünür, farklı değerlendirir. Meydanların söyledikleri bir anlam ifade eder mi? Eder ama o da sürekli devam etmez. Yani olayın özünün de biraz konuşulması lazım. Kurultayda delege iradesi satın alındıysa ve Kılıçdaroğlu orada ciddi bir haksızlığa uğratıldıysa, bakın bu konuda çok ciddi tanıklıklar söz konusu, siz bugünden yarına bir kurultay falan düzenleyemezsiniz. Yani aynı delegelerle, benzer delegelerle diyeyim, yani onları da söylemeyeyim. Daha geçtiğimiz hafta 9 delege tutuklandı bakın. 9 delege, 4'ü de ev hapsine alındı. Böylesi devam eden bir süreç varken, mahkeme böyle bir karar vermişken ve bunun kesinleşmesi beklenirken, güvendiğim hukukçular en azından diyor ki yani bu süreç içerisinde kurultay gibi bir adım atılamaz. Atılırsa o da ileride sorun yaşayacak bir problem noktası olur. Yani onu söylemek lazım. Mutlak mutlak çok ağır bir karar ve onun çok ağır sorumlulukları olacak. Cumhuriyet Halk Partililer kafa kafaya verip bu sorunu çözmeli. Böyle bir irade şu anda var mı? Maalesef yok. Maalesef iş bölünmeye doğru çok net bir şekilde gidiyor Kerem.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin öneye bir siyaset bilimci olarak Ercan Gürses'in bir vazo kırıldı artık. Benzetmesine katılıyor musunuz?
2: Tabii kırıldı. Ya bir kere o ajan suçlamalarından sonra ve işte bu FETÖ ajanı denildikten sonra artık bunu geri dönüşüyor ki ya size birisi böyle bir itham yöneltiyorsa ne diyebilirsiniz ki? Yani neyi konuşacaksınız, neyi konuşabilirsiniz? Yani orada sizi yargılatmak ve mümkünse hapse attırmak istiyor karşınızdaki. Bu çok açık. Bu ortaya bir kere konduktan sonra. Ya burada yani ne olmaya çalıştığı belli. Yani bu yeni gelen yönetim eskisini, yani Özgür eskisi tırnak için eski yeniyi ki tamamen tasfiye etmek istiyor. Ve düşünüyorlar ki biz bunu yaparsak işte CHP nasıl olsa banko belli oy alan bir parti. İşte mesela Kadıköy, Çankaya gibi belediyeler bizimdir. Beşiktaş böyle belediyeler yani CHP'den başkasına asla oy veremez. CHP'nin blok bir oyu vardır ve o kitle zaten kalır. Ha yarısı gitse yarısı bize kalır. Yani %30'un %15'i de bize yeter gibi düşünüyorlar. Halbuki baraj geçmelerine bile imkan yok. Gerçekten yok. Çünkü CHP kitlesi ne hakikaten de herhangi bir siyaset bilgileri, herhangi ilkeleri yokmuş gibi davranıyorlar. Ya CHP kitlesi zaten bunu takip ediyordu kamuoyu. Bütün davalardan haberdarlar. Ya ben bu kadar hakim değilim. O delegelerdi, şunlardı, bunlardı vesaireydi bütün bunlara. Ama CHP kitlesi hakim. CHP kamuoyu hakim. Ve onlara sizin bunu anlatmanıza bunların üzerinden giderek yok. Ayrıca arınma vesaire çok bir kere arınma haşerattan bahsediyor gibi bir tavır var. Bu bahsedilen insanlar Kemal Kılıçdaroğlu döneminde zaten partide olmuş insanlar. Muhittin Böcek uzaydan mı geldi? Uşak Belediye Başkanı 3 dönem belediye milletvekilliği yapmış başka bir ülkeden mi geldi? Yani bu değil. Yani bunlar zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetiştirdiği insanlar, öne çıkardığı insanlar, yıllarca ön planda tuttuğu insanlar. Birden mi şimdi böyle bir şey oldu? Gene kurultayla ilgili. Ya bu kadar mesela ben Ahmet İmaya'nın bu konuda AK Partili olarak daha önce Doğru Yol Partisi'nden gelmiş biri olarak mutlak butlan konusunu tartıştı. 2006 tarihli makalesi var. Onu okudum ve onun o dönemki tartışmalarda vesaire tabii kendisi keşke hayatta olsaydı anlatabilirdi. Kesinlikle bir yargı vesayetiyle veya yargı kararıyla bunların olmasına çizgi çekmek için yapılmış bir şey. Yani siyaset kendi içinde bunları halletsin, böyle olmasın. Herhangi bir fayda, çıkar, ilişkisi, ağı hiçbir yerinde olmasın. Siyasetin gibi idealize bir dünyayı tasvir ettiği için ve milli iradeyi her şeyin önüne koyuyor. Yani halk ne derse o olur. Halk kimin yanında duruyorsa odur diye. Şimdi tabii ki meydanlardan bakarak bir şeye karar veremeyiz. Ama seçmen davranışına baktığımızda ya gerçekten de yani zaten CHP seçmeninin tutumu ne olur? Bir Kılıçdaroğlu dönsün gibi diye bir arzusu kimsenin yoktu. Tam tersi en az bu konuda hevesi olanlar zaten CHP seçmeniydi. Mesela bu durumda gerçekten CHP üyelerinin çünkü delegeler beğenilmiyor madem onlar öyle zaten yolsuzluğa karışmış gözüküyor. O öyle, bu böyle, şu şöyle içinden çıkılamıyor. Olağanüstü bir gerçekten formülle de CHP üyeleri seçebilir bu seferki genel başkanı.
1: 2 milyon milli üye nasıl seçim işte. Yapacak? Hı? 2 milyon üye nasıl seçim yapacak?
2: Ön seçim ya yapabilirler bu şekilde. Yani bunun örnekleri var. Macaristan'da bile olmuştu yani. Orada muhalefet kendi adayını
1: Macaristan
2: seçmişti.
1: Macaristan topu topu 6 milyonluk bir ülke ya.
2: Tamam da Türkiye'de bunu yapabilecek bir ülke yani bu organizasyonu CHP kendi içinde yapabilir. Yani o zaman bu kadar karşılıkları olduğunu düşünüyorlarsa neden öyle bir yöntemi denemiyorlar? Yapabilir yani CHP bunu yapabilecek. Yani şu görüntülere enerji var da 2 milyon üyeyi organize edip gidenin katılımı mümkün olabildiğince yani 2 milyonu 2 milyon da oy veremeyebilir belki ama bir şekilde iradelerini ortaya koymasını sağlayacak bir şey bir organizasyon enerjisi yok mu?
1: Peki cevap geliyor. 2 numara gelsin. 2 numaralı dedemiz gelsin. Şimdi Kemal Bey diyor ki şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Burada bir sorum daha var. Sanki kendisi aday olmayacakmış izlenimi de veriyor sanki. Ya o sandıktan kim çıkarsa. Neyse. Özgür Özel'in de şu sözü var. Kimse butlan istemiyor, bir atama istemiyor. Derhal kurultay istiyor. Ancak kurultaydan önce 2 milyon CHP üyesini çağıralım ve genel başkan onlar karar versin. Ben kurultaydan korkmuyorum diyor.
2: Şimdi yeni delegeler oluşturulurken de ki o çok uzun bir süreç zaten. Ve ayrıca hakikaten de eğer 2020 kurultayı noktasına dönüldüyse, geçerli olan oysa, o zaman YSK'nın gerçekten de CHP'nin seçime girmemesi yönünde karar vermesi gerekir. Çünkü çok açık bir şekilde ortada kanun. Yani orada 6 yıl içinde 2 defa kurultay düzenlenmezse olağan kurultay, seçime girme yeterliliği olmuyor CHP'nin. Ya o açık. Hadi madem bu kadar kanun diyoruz. Orada YSK farklı bir karar veremez eğer ona bakarsak. O zaman zaten Temmuz'a kadar bu kurultayın normalde yapılıyor olması lazım. Fakat bütün bu içinden çıkılmaz hallerde hakikaten de en hızlı yapılabilecek şey belki olağanüstü bir yöntemle üyelerin seçiyor olması. Çünkü gerçekten de yeni bir kere dediğim gibi bu seçime girme yeterliliği konusu bir ortaya çıkacak. Bir de yeni delegeleri de kimse beğenmeyecek ki. Aynı şeyler gene olacak. Bu sefer denecek ki ama Kılıçdaroğlu tarafı bir takım başka şeylerle, vaatlerle seçtirdi delegeleri. Bu bitmeyecek yani. Orada da delegeler tamamen iradeyi temsil ediyor, CHP iradesidir denmeyecek. Ya aynı şey tekrar tekrar farklı biçimlerde yaşanacak. O zaman CHP'nin yapabileceği çıkış yolu buradan böyle bir olağanüstü formüldür. Veya en azından delegelere, kendi üyelerine bu kadar, kendi zaten daha önce Kılıçdaroğlu döneminde seçilmiş olan delegelere bu kadar güvenilmiyorsa artık bilemeyeceğim. Ama bence güvenilmesi gerekir. Onlarla hemen kurultaya gidilir. Gene bu düğüm çözülebilir. Ama bu formüllerin hiçbiri istenmiyor belli ki. Şimdi işte bu FETÖ ajanı suçlaması, çok daha ağır bir döneme gireceğiz belli ki Özgür Özel ve çevresine karşı.
1: Peki. Ayaylar Fırat, genel kanı şöyle. Kemal Bey'in konuşması da tahlil edilirken şunu deniyor. Galiba Kemal Bey'in kurultaya gitme niyeti yok. Aslında söylüyor, diyor ki partiyi arındırdıktan sonra kurultaya gideceğim. Fakat bir süre konusunda bir belirsizlik var. Özgür Özel ilk başlarda 40 gün içinde, 45 gün içinde gidelim diyordu. Sanki onu değiştirip bir an önce gidelim noktasında, ama arınma süreci çok geniş zamanlı bir süreç. CHP içindeki kulislerde, yani Kemal Bey'e yakın isimler bir tarih konuşuyorlar mı? Mesela Gürsel Tekin 6-7 ay içinde olabilir diyor. İşi seçime getireceğim çünkü.
3: Bir analiz yapıp ondan sonra iznin olursa sevgili hocam cevap vermek isterim. O da şu, iki mesele var. Birincisi, eğer zaten gerçekten Özgür Bey ve arkadaşları, Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak isteselerdi, bence bu süreçlerin birçoğu yaşanmayacaktı. Dolayısıyla asıl bence orada bir karar verilmiş görünüyor. O karar çerçevesinde partiden ayrılmak için tırnak içinde bir meşruiyet arayışı var. İşte bize siyaset yaptırılmıyor.
1: Ali Aydar, özür dilerim. Özür dilerim. Beran Şimşek şimdi tabii yayınımıza katılıyor. Uzun bir çabadan sonra o da yoldan geldi. Epeydir de uğraşıyor teknikteki arkadaşlar. Yayına geldi. Beran Şimşek'e bir merhaba diyeyim, İzin verirsen. Sözün bende, baki hakkını yemeyeceğim. Zaten yeterince hakkın yeniyor. Bir de ben yemeyeceğim. Beran Bey'e bir merhaba diyeyim izin verirsen. Beran Şifrik, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Biraz internette, bilgisayarda problem oldu. Böyle göçebe gibi. Neyi nereden nereye taşıyacağımız şaşırdığım için arkadaşlara ve izleyicilere de saygılar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Bayramınız kutlu olsun. Kitabın orta yerinden sormam gerekiyor çünkü çok geciktik. Hı. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu partiden gitmesini mi istiyorsunuz?
4: Özgür Özel ve arkadaşlarının
1: bu partiden gitmesini mi istiyorsunuz?
4: Bizim öyle bir niyetimiz yok. Ama arkadaşlarımız duruş ve tavırlarında onların ayak sesini görüyoruz. Bakın, biraz önce bu bilgisayarla ilgilenene kadar sizleri dinledim, izledim. Yalnız eğer izin verirseniz değerli Kerem Bey, bu işin başını anlatmak lazım. Biz suyu derenin yarısından içiyoruz. Bu iş nereden başladı? Yani bu işte Berhan'ın, Kemal'in, Ali Haydar'ın, Sezin Hanım'ın falan kimsenin günahı suçu yoktur. Bu kurultay bitti. Sezin Hanım dedi ki doğru, haklı, Yüksek Seçim Kurulu'na belirli saat içerisinde itiraz edilir. Kemal Bey kurultay bittikten sonra Sayın Özgür Özel'e genel merkezde davet etti ve takdim etti, hayırlı uğurlu olsun dedi, çıktı gitti. Gayet güzel. Aradan bir zaman geçti. Bir 10 gün gibi bir zaman geçiyor. Hiçbirimizin haberi yok. Şu an mevcut olan Nihan Yeşiltaş, Bursa İl Başkanı'yla eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır bir tweet atıyor. Ve diyor ki siyasi rüşvet aldınız. Çocuğunuza vesaireye iş bulmak için Bursa'dan, milletten oyları aldın. Kemal Bey'e destek vereceğim. Ve örgütünü aldın, kurultay delegelerini aldın, aşağıya indin, çocuğuna Kültür AŞ'de iş buldun ve sen siyasi rüşvet aldın sayılır. Nihat Yeşiltaş'ta bir hakaret davası açıyor. Bu hakaret davası Bursa Başsavcılığı'na. Bursa Başsavcılığı da diyor ki bizim sınırlarımızın içerisi değil, olayın olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bunu gönderiyor. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlatıyor Kerem Bey. Bundan ne Kemal Bey'in, ne Berhan'ın, hiç kimsenin haberi yok. Ve Erkan Çakır'ı çağırıyor. Erkan Çakır'ın bilgiler verdiği doğrultusunda kişileri çağırmaya başlıyor. Bizim hiç haberimiz yok. Ve aradan bir zaman geçiyor. Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı 5 kez üst üste şaibeli kurultay diyor. En az 5 kez. Ve Sayın Genel Merkez'den, Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarımızdan hiçbir çıkmıyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Karete'de bir programa katılıyor. Programın içerisinde moderatör arkadaş soru soruyor. Yani uzun ama kısaltayım zamanınızı almamak lütfen için. Soruyor, diyor ki efendim Sayın Erdoğan 4-5 Kasım kurultayında, 38. kurultayda şaibe olduğunu söylüyor. Kemal Bey de diyor ki evet bu doğru, biz de duyuyoruz ve buna üzülüyorum. 13 yıl emek verdiğim ve bu süreci yaşadığım bir benim partim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir siyasi partinin genel başkanı şaibe var diyorsa arkadaşlarımız bunu cevaplamalı. Sayın Erdoğan'ın istihbarat elinde, yargı elinde, emniyet elinde, belgeniz varsa çıkın bunu açıklayın ya da 2 milyon üyesi olan 103 yıllık bir partiyi zan altında bırakmayın. Arkadaşlar bu konuda tek bir laf etmediler. Arkadaş tekrar soruyor moderatör arkadaş Sayın Kılıçdaroğlu'na. Diyor ki pekala neden etmediler? Kemal Bey iddiayla ve dirayetli bir şekilde evet etmeleri gerekirdi. Bir daha sorunca neden etmiyorlar? Kemal Bey diyor ki sükut ikrardan gelir. Kemal Bey'in bugün arkadaşların hain Kemal dediği hadise bu. Bundan hainlik çıkar mı? Şimdi buradan şunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar.
1: Peki bakın, bu burada manzara, bu kadar yıllık siz bu partinin bayraklarını direklere asmış birisiniz. Bu kadar yıllık partilisiniz. Bayram günü 2 ayrı bayramlaşma. Az önce ben
4: Kerem
1: söyledim.
4: Bey, Kerem Bey izin verirseniz oraya geleceğim. İki dakikanızı rica edeyim.
1: Tamam.
4: Daha sonra.
1: Şunu bitireyim isterseniz bu... de. Şunu bitireyim isterseniz. Yani deyim yerindeyse siz de kavgayı seversiniz. Kavga da edilmeyecek sözler var. İki taraftan da. Peki bu CHP'de çok görülen bir şey değildi. Kurultay salonunda kavga çıkar. Ama o kurultayda kalırdı. Şimdi bambaşka bir noktaya geldi. Bu içinize siniyor mu?
4: Kerem Bey, ben barış için savaşı severim. Kavgayı barış için severim. Ben kavgayı sevmem. Ben kendi hissiyle kavgasını bitirmiş bir insanım.
1: Evet, ben yanlış vardım.
4: Kimseyle de
1: kavgadan geri durmazsınız.
4: Hayır, kimseyle de benim bir kavgam yok. Ben kendimle kavgamı bitirdiğim için kavga edecek kimseyi de bulmuyorum, görmüyorum. Çünkü insan kimseyle kavga etmez. Zafiyeti, ihtirasları olan insanlar kendileriyle kavga eder. Yaş kemale aldı. Artık kendimle kavgamı bitireceğim ki evet, barış için kavga edebileyim.
1: Peki.
4: Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Bu resim tabii ki
1: benimle edebilirsiniz.
4: Sizin programınızın formatı ve gereği içerisinde bunları anlatıyorsunuz ama saygıdeğer Habertürk izleyicileri ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve seçmeninin bunları bilmesi gerekir. Bakın o kurultaydan sonra hiçbirimizin bir dahli yok. Defalarca daha sonra davalar açıldı, edildi ve nihayetinde şöyle bir şey yaşandı. Değerli arkadaşım, ilk adım mahkemesi 32. Asliye Hukuk davayı baktı, dedi ki burada yokluk var, husumet yoktur, reddediyorum. Güzel. Derken bugün değerli arkadaşlarımız Özgür Özel ve diğer arkadaşlar bir anda ne demeye başladılar? Efendim, Ankara'da hakimler var. Alkış kıyamet. Aradan bir zaman geçti işte 3-5 ay ve nihayetinde ne oldu? Nihayetinde mutlak kararı çıktı. Şimdi burada neden çıktı? Gerekçeli kararı siz bir gazeteci olarak veya burada bir akademisyen olarak, Sezin Hanım'a saygım sonsuzdur. Birkaç televizyon programında da beraber olduk. Acaba Sezin Hanım veya siz gerekçeli kararı okudunuz mu? Mutlak Butla'nın gerekçeli kararını okuduysanız anlatacaklarınızı dinlerim.
1: Kurultay iradesi fesat değil mi?
4: Efendim, o izninizle Sezin Hanım'a ve izleyicilere, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve seçmenine, evet, kurultay öncesinden başlayarak delegelerin, evet, üzerinde maddi menfaat temini, iş vaadi, işten çıkarma tehdidi gibi yöntemlerle organize bir şekilde baskı oluşturarak oy verme iradesinin sakatlandığı, evet, hükme gerekçe oldu. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu üzerinde geniş bir gücü olduğu, oldukça etkili bir şekilde mekanizmalarda söz sahibi olduğu için kamu düzeninin yakından ilgilendirdiği gerekçesiyle tutularak tedbir kararı verildi. Hüküm gerekçesi, organize şekilde birden çok delegenin seçim sonucunu etkileyecek sayıda delege iradesinin menfaat temini, iş vaadi ve baskı kurulma suretiyle iradelerinin ortadan kaldırılması, tedbirin sebebiyle CHP'nin elinde bulundurduğu belediyeler başta olmak üzere kamu gücünün, kamu düzeninin sarsacak biçimde kötüye kullanma olasılığından. Tedbir varken neden kurultay yapamayızı anlatacağım size de. Bakın arkadaş, ben
1: peki,
4: bunu söyledim.
1: Peki bu kadar CHP
4: ben
1: kurultay
4: para,
1: oldu.
4: Ben paranın, bak Kerem Beyciğim affedersin. Ben bir tanıdığım biri. Siyaseten herkes birbirini tanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Böyle monta açıp para dolu cepte. Başkanım uğraşma bu iş bitti dediğini çok iyi gözlerimle gördüm. Ve beni bırak pavyonda para alanlar. O pavyonda para alan arkadaşlardan bir tanesi emekli polis. Erzurum'da bir ilçemizin de ilçe başkanı. Pavyona gidiyorlar, dolarları veriyorlar. Bu kriminal meseleyi de bildiği için o dolarların resmini çekiyor ve dolarları saklıyor. Savcı çağırdığında o dolarların seri numaralarıyla beraber götürüyor, takdim ediyor. Şimdi arkadaş, bugüne kadar biraz önce Ercan Bey ekranda yok ama TRT'de yorumlarını çok zevkle dinliyorum. Objektif olarak değerlendirmelerini.
0: Var olun.
4: Ercan Bey ile konuştunuz. Abi. Bizim ömrümüz kurultaylarda geçti.
1: Daha evet. Önceki kurultaylarda bunlar olmuyor muydu?
4: Hayır, hayır. Bakın ne olurdu? Oradaki MYK üyesi milletvekilleri yemeğe götürür, ikramda bulunur falan. Ve sizin de biraz önce dile getirdiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçimi kadar PM önemlidir. Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi partinin en üst kuruludur. En üst kurul üyeleri tarafından, yani kurultay delegeleri tarafından en üst kurul olarak seçilir. Yani MYK değildir üst kurul. Parti meclisidir üst kurul. Yani biz önemli bir güçtür parti meclisi. Şimdi arkadaşlara buradan soruyorum. Değerli arkadaşlarım, o şu bu otelde paraları pulları dağıtırken, pavyonlarda orada burada organize ederken, birilerinin James Bond paralarıyla, siyah vitolarla Anadolu'da para dağıtırken, günün birinde bu işlerin patlayacağını bilmiyor muydunuz? Ha? Onu bilmiyor muydunuz? Türkiye siyasetinde böyle bir şey olmaz. Yarın öbür gün Kerem'in, Sezin'in, Berhan'ın parası olur. Gider ana muhalefet partisinin kongresini satın alır. Ülkenin veya iktidar partisinin ülkenin bekasıyla uğraşır. Bu Türkiye'de bir kırılma noktasıdır. Arkadaşlarımız, burada ben arkadaşların hepsinin dahli vardır demiyorum. Haksızlık ederiz. Başka bir olay daha var. Bakın şimdi arkadaşlarımız, bugün ben Zeynel Emre'yi istedim. Zeynel Emre hukukçu. Ben de yarı buçuk bir kamu hukukçusuyum. Ve ben kendim açığa düşmemek için de bu konudan anlayan, Önder Savkadar olmasa da anlayan arkadaşları aradım. Diyorlar ki kurultaya gidelim. Niye? Gitmezsek Cumhuriyet Halk Partisi 2020 yılında kurultay yapmış. 6. yılı dolarsa Temmuz ayının 25'i mi 15'ine kadar mutlaka parti kapanır. Hayır efendim.
1: Seçime şu anda, giremez.
4: Şu anda İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbirden dolayı yargı yolu açık olduğundan Yargıtay'a gidilmiş. Daha karar kesinleşmemiş. Onun için
1: kesinleştiğini
4: karar
1: varsayalım.
4: Kesinleşmediği için Zeynel'e
1: kesinleşirse
4: kesinleştikten Kerem Bey, kesinleştikten 45 gün sonra, 45 gün içinde gitmen lazım kongreye. Ama şu an karar kesinleşmemiş. Zeynel kardeşime hukukçudur. Bir abisi olarak buradan biraz daha parti tüzüğünü, siyasi partiler yasasını bunları incelediğinde. Şimdi bunu niye söylüyorlar? Bak CHP'de efendim
5: itiraz et.
4: Kurultaya gitmiyorlar, itiraz partiyi için kapatma peşindeler.
5: Süre uzar.
4: Hayır, biz partiyi kapatma falan peşinde değiliz. Ayrıca öyle bir niyetimiz yok. Buyursunlar, gelsinler. Başka bir şey daha ilave edeyim. Bunları hızlı bir şekilde
1: sorumu tekrar ediyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu partiden gitmesini mi istiyorsunuz?
4: Kerem Bey, yarı buçuk bir İngilizce biliyorum ama Türkçeyi sizin kadar olmasa da fena değil, telaffuz ederim, yani konuşabilirim. Biraz önce arkadaşlarımızın hiçbirinin gitmesinden yana değiliz. Geçenlerde bir televizyon programında örnek verdim. 73 yılında, 74 yılında 13-14 yaşındayken ben Karaoğlan'ın 73 seçimlerinde duvarlara CHP yazardık veya yazı yazardık, slogan yazardık, eve gelirdim. Rahmetli anam derdi ki, Allah'a çok şükür bağırsaklarım karnıma girdi uşağım derdi. Onlar dışarıda kaldığında bizim bağırsaklarımız dışarıda olur. Onlar bana kıydı. Bize kıydılar 1680 kişi. İhraç ettiler. Kemal Bey'e selam vermiş. Gürsel'le resim çektirmiş. Berhan'la çay içmiş. Hele benim durumum. Demokrasiden bahsediyor ya bu arkadaşlar. 92 imzayla 10 dakika geç kaldın diye beni kürsüye çıkarmadılar Kerem Bey.
1: Oradaydık.
4: Ve oradaydın dedim ki yahu Özgür Bey, Sayın Başkan Allah'ın ayeti değil. Bir kurultayda Sayın Muharrem İnce imza bulamadı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Muharrem Bey'in imzalarını tamamlayın çıksın. Bu arkadaşlar demokrat olabilirler mi? Şimdi diğer taraftan sizin söylediğiniz biz kimsenin gitmesini istemiyoruz. Ayrıca şunu da arz edeyim, ifade edeyim. Sayın Genel Başkan ve oluşmamış MYK ve heyet, ama benim şahsi düşüncem şudur. Evet, arınacağız. Bu arınma konusunda cezaevinde şu anda tutuklu bulunan hükümlü yoktur. Arkadaşlarımızı Allah kurtarsın. Yarı buçuk bildiğimiz yerlerdir. Allah kurtarsın. Ailelerine Allah sabır versin. Ve bizim de umutla, sağlıkla, sıhhatle alınları dik başları yukarıda çıkmalarını istiyoruz. Ama ve lakin bu arkadaşlarımız şu an yargılanan dava dosyalarında adı geçen arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtındaki yükü alsınlar ve partiden geçici olarak veya ilişkilerini kessinler. Ben şunu söylüyorum.
1: Hepsi mi yoksa İmamoğlu
4: hepsi
1: mu?
4: Hepsi efendim. Hepsi efendim. Hepsi. Partiden atmıyoruz. Onlar bu nezaketi göstermeli. Ve demekler ki 103 yıllık devlet kurmuş bir partinin irtikapla, rüşvetle, yolsuzlukla, arsızlıkla anılmasına bizim canımız yanar. Biz partiden ilişkimizi keseceğiz. Yargılanacağız. Beraat edeceğiz. Ki umut ediyorum öyle olacaktır. O zaman arkadaşlarımız gelsin. Kerem Bey, Ercan Bey, Sezin Hanım, Ali Haydar Bey. O zaman biz onlara...
1: Mehmet Bey'i de unutmayın. Mehmet Bey de
4: o parti, o parti ne Kemal Bey ne benim. 86 milyonun. Gelsinler, halılar sererek karşılayalım. Omuzlarımızda taşıyalım. Biz arkadaşları yok saymıyoruz. Yine hukuki olarak desteklerimizi verelim. Ve bu anlamda elimizden ne geliyorsa bunları yapalım. Fakat arkadaşlarımız öyle yapmıyor. İki tane televizyon kanalı var. İki televizyon kanalı hamasetle husumet yarattılar. Yani daha önce iktidar medyasıyla bu tarafta bizim medya vardı. O iki kanal hamaset vesaire yaratırken şimdi maalesef iki kanal ve buradan çağrım vardır. Rica ediyorum. Bakın çağırdınız, yoldan geldim, yorgunum. Size olan saygım, Habertürk izleyicisine saygım, der top ettim böyle ev ayakta böyle ne bileyim idareten bir düzen kurduk. Arkadaş çağır Sözcü'ye, çağır Halk TV'ye, çağır beni yargıla Gökmen, Kürşat Oğuz. Çağırın beni ya.
1: Ben yargılıyorum, onlara gerek yok şimdi.
4: Sen hainsin.
1: Şimdi bir de onlarla tartışmayalım.
4: Bana deyin ki hainsin. Bakın sizin programınıza Kerem Bey, şimdi lütfen X'e girin. Mesaj attım. Saat 20.30'da aksiliklerden dolayı geç bağlandım. Programa katılacağım diye. Edilmedik laflar yok. Edilmedik saygısızlıklar yoktur. Bunlar iş değildir. Yok efendim oraya yakışırsın. Akit TV'ye git. Beyaz TV'ye git. Kırmızı TV'ye git. Ben burada kimsenin gıybetini yapmıyorum. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumak, 19 yaşından beri üyesi olduğum bu parti benim için çok önemli. Benim partimden daha önemli olan tek şey ülkemdir. Benden önemli olan partim, partimden önemli olan ülkemdir. Ülkemin bekası, huzuru, mutluluğudur. Şimdi arkadaşlarımız karpuz gibi yarmak istiyorlar. Her gün, her gün bir tuşa ve bütün tuşlara basıyorlar. Bütün tuşlara basıyorlar. İfade buyurduğunuz gibi Ali Haydar Bey de söyledi. Yani geleneksel olarak bayramın ikinci genel kezde bayraklaşma yapılır. Arkadaş sen neyin bayraklaşmasını yapıyorsun? Sen kanunun vermiş olduğu kararı yok mu sayıyorsun? He? Eğer yok sayıyorsan, eğer yok saymıyorsun aslında diyorsun ki ya kurultaya gidelim. Mutlak mutlana kabul ediyorsun, gel kurultaya gidelim. Tabii ki kurultaya gideceğiz. Tabii ki gidilecek. Ama biz değer top edilsin, yaraları sarılsın. Şu havluları, peşgirleri, peştimalları bir kenara bırakalım. Yarın öbür gün bunların daha kokusu çıkacaktır arkadaş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu haksızlığı kimsenin yapma hakkı yoktur. Yoksa biz arkadaşlarımız gitsin ister miyiz? Ayrıca peki. Sezin Hanım'a da buradan cevap vermek adına değil ama tespitimi arz edeyim. Sezin Hanım, dün ben oradaydım. Hemen hemen 5500-7000 arkadaşım.

0: gelmişti. İmece usulü geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin katıksız üyeleri oradaydı. Katıksız.
1: Genel
0: Diğer tarafa gidenler
1: kastediyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri değildir demiyorum. Bu arkadaşlar, bir amca, bir abimiz oradan seslendi. Dedi ki Sayın Genel Başkan, bana da söyledi. Ben dedi emekli maaşımdan bilet alarak geldim. Onun için sizin gibi nezaket dolu bir akademisyen ve gazeteci arkadaşımızdan orada halk vardı. Bu taraftakiler de katıksız Cumhuriyet Halk Partililer dedim. Bu kelimeleri kullanırken öz saygıyla bunu söylüyorum. Lütfen saygısız olarak almayın. Oradaki arkadaşım 6-7 bin arkadaşımıza haksızlık olur. İmece ile geldiler. Orada sandviçleri aramızda yedik. Şimdi ben kalkıp da ötekini şunu söyleyeyim mi? İsterseniz. Diğer taraflarda belediyelerden, İstanbul'dan, 39 ilçeden, İzmir'den, oradan buradan topladı geldiler. Ama bütün bunları söylemeye gerek yok. Bizim derdimiz, biraz önce söyledim, barış için kavga etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkeye gerekli, Türkiye yangın yerinde. Yani ekonomik kriz değil, ekonomik buhran yaşıyor. Yanı başımızda iki tane savaş var. İşte orta vadeli program, enflasyon ortada, emeklinin durumu, işçinin durumu ortada. Biz tüm bunları bırakıp Türkiye'nin en büyük malzemesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama biz bunlara fırsat vermeyelim. Peki. Gelsinler, buyursunlar. Ben pemereyim, istifa edeyim kardeşim. Peki. Gelsinler, buyursunlar, otursunlar. Ama ve lakin, bak şimdi sevgili Kerem, biraz önce hainlikten laf edildi. Allah sizi inandırsın. Bunu gözlerimizle arkadaşlar resmini çektiği için. Bir genel başkan yardımcısı, 3-4 dönemdir genel başkan yardımcılığı yapıyor ve milletvekili. Çıkarken odanın duvarına hain Kemal yazıyor. Bana inanın. O kardeşimiz, hanımefendi kardeşimiz, eğer Kemal Bey ve onu oraya getiren bir profesör arkadaşımız olmasaydı sadece istidat ya dilekçe yazan bir avukat olurdu. Allah belanı versin demek ne demek ya? Mahir, sevgili kardeşim, Mahir, Kemal Bey olmasa sen Kadıköy'de işte ufak tefek davalara bakan tanırız biz seni. Bir avukatlık yapardın, mesleğini yapardın ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliğini yapıyorsun arkadaş. Allah belanı versin demek. Ama daha işin gırgırı magazin tarafı. Ben aktörüm. 23-24 yıldır kameranın önüne geçmiyorum. Sadece sizin kameralarınızda halkımıza, milletimize doğru bildiğimiz şeyleri bilgi birikimimize aktarmak istiyoruz. Bir adam elinde hortum, polisleri ıslatmak için bekliyor. Ağlıyor ama nasıl ağlamak? Oscar'lı. Antalya'da altın portakal az kalır. Ertesi gün nerede baba? Ertesi gün Yunanistan'da Sirtaki oynamaya gitmiş. Nere milletvekili? Urfa milletvekili. Sen Urfa milletvekiliysen mütedeyyin bir yer Urfa. Önce gideceksin Kurban Bayramı'nda Halfeti'ye, Harran'a gideceksin. Milletin içine gideceksin.
1: Bir Sezil Hanım,
0: nereye gittin?
1: Bir Sezil Hanım, bir şey mi söyleyeceksiniz siz?
0: Söyle. Yani şimdi burada bizi yerden yere vuran arkadaşlar, bu insan samimi olabilir mi? Bir gün salya sümüke ağlayacaksın. Fethullah Gülen'den daha beter. Ertesi gün ver elini, nereye gittiyse Yunanistan'da. İşte Rodos mudur, ora mıdır, bura mıdır? Bunlar ciddiyetsizliktir. Devlet adamlığı, milletvekilliğini yapmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum.
1: Hazır o terörist başından söz etmişken Fethullah Gülen'den. Kemal Bey'in iddiaları çok önemli. Dedi ki... Koynumda besledim, özür diliyorum. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim, belediyedeki haramcıları ayıklayamadığım için özür dilerim diyor. Kimi kastediyor?
0: Şimdi o hançerleyenlerin hepsini kastediyor. Kemal
1: onlar
0: Bey.
1: Onlar FETÖ'cüler mi?
0: Şimdi ben onlar FETÖ'cüler mi diye bir şey söyleyemem. Ama sadece size şunu söyleyeyim, çok merak ediyorsanız.
1: Çok merak ediyorum.
0: Biraz bekleterek söylüyorum, az sonra demiyorum, ağır ağır söylüyorum ki dikkatinizi çekeyim diye. Sevgili Kerem, mahkeme Silivri'de başladığında Amerika'da, Washington'da, New York'ta araçlar giydirildi. Free İmamoğlu dendi. Sizin tanıdığınız var mı? 25-30 kiralayacak Benjamin Franklin'i ödeyip, dolar ödeyip. Efendim? Pekala. Bu sürecin içerisinde ben dahil, Kemal Bey dahil, yurt dışından rumuzlu isimlerle veya FETÖ'ye yakın olanların bizi nasıl bir sıraya soktuklarının farkında değil misiniz? Ben merak ediyorum.

0: O araçları kim giydirdi? O araçların parasını kim ödedi? Ben arkadaşlar FETÖ'cüdür değildir demiyorum. Sizin sorunuzun ötesinde merak ettiğim bir şey söylüyorum. Eğer Yiğit bir iş adamı orayla burayla ilişkisi yoksa beni ve 86 milyonun bu merakını gidersin. Çıksın desin ki ben giydirdim. Faturası da şudur. Onun ötesinde Kemal Bey'in yaptığı, Kerem Bey, Türkiye'de bir siyaset adamının kendiyle yüzleşmesi, kendi öz eleştirisidir bu. Çok, çok kıymetlidir. Buradan biz siyasetçiler tükürdüğümüzü yalamayız. Yanlışsa yanlıştır demeyiz yaptığımız yanlışa. Özür dilemeyi bu toplum kültürü ortadan kaldırdı. Kemal Bey, burada okumama gerek yok, bilginiz dahilinde. Burada baba ocağının bu hale getirdiler. Yani diyor ki beni hançerlediniz. Sezar'la Brutus hikayesidir bu. Brutus hikayesidir. Hesabı yaptınız. Kemal Bey size milletvekili listelerini teslim etti. Kendinizi genel başkan seçtirecek milletvekilleri yazdınız. Değil mi efendim? Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olurken Allah aşkına silah mı çekti bunlara? Ben Kemal Bey'i ağlayarak Mahmut Tanal gibi gönderen Salyasümük Özgür Özel'i hatırlıyorum. Habertürk izleyicileri de hatırlıyordur. Düne kadar babaydı. Değil mi? Bakın ben çok net bir şey söyleyeyim. Kemal Bey benim, Kerem Bey sizin hanım, siyasi hayatımı bitirmiştir. 5 dönem beni çağırıp da gel vekil ol demedi. Ama ben Kemal Bey'in dürüstlüğünün ve onurunun arkasında durmaktan şahsım adına mutluyum ve kararlıyım.
1: Peki.
0: Bu arkadaşların Veli Ağababasından ötekine kadar, efendim diğerlerinden Bingöl'ünden Bülent Tezcan'ına kadar, Seyit torununa kadar, bunlar Kemal Bey'in vesilesiyle oralardalar. Ben ilkenin, ben kediye kedi derim arkadaş. Kediye kedi demeyecek ekran başında bulunan bir arkadaş varsa söylesin.
1: Peki. Şimdi
0: Böyle bir onursuzluk olur mu? Yapay zekayla belediye başkanları seçtik, dökülüyoruz. Dökülüyoruz. Buradan saygı selamlarımı iletiyorum abime, Celal abiye, Celal Doğan'a. Celal Doğan'ın böyle bir davası oldu. Savcı kim? Sabri Kanatoğlu. Ve dava açıldı, mahkeme kabul etti. Celal abi geldi, dedi ki ben dava bitene kadar partiden istifa ediyorum. Partili olmak budur. Özdemir Üçok, rahmetli baro başkanı, Sayın Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi başkanlığını önerdi. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Ben Anayasa Mahkemesi üyesini olamam dedi. Ha
1: Evet.
0: diyeceksin ki bunlar eski Türkiye'deydi. Evet eski Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın dediği gibi ne diyor eski Türkiye'de? Ambulans yoktu, MR yoktu, o yoktu, bu yoktu. Evet öyle diyor. Şimdi o 31 Mart'tan sonraki arkadaşlar da diyor ki 31 Mart'tan önce Berhan yoktu, Gürsel yoktu, Kemal yoktu, Bülent Ecevit yoktu, o yoktu, bu yoktu, kimse yoktu diyor ya. Bu partiye emek verenler yoktu. Biz geldik, tatlıca da sementa gibi burnumuzu oynattık. 3 ay içerisinde 36 oy aldık. 37 oy aldık. Ben de bütün hepsinin, bir gün arzu ederseniz stüdyonuza gelirim. 2019'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 59 ilde kendi logosuyla 6 okuyla girip o aldığı oy 30,6'dır.
1: Peki.
0: 22 ilde de İYİ Parti ile girmiş. E bu
1: Beren Bey,
0: arkadaşlar
1: Beren Bey,
0: Kemal Bey.
1: Beren
0: Buyurun
1: Bey,
0: efendim.
1: son bir sorum var.
0: Buyurun.
1: Son bir sorum var. Genel eleştiriler şu yönde. Yani Kemal Bey ve arkadaşları ya da Kemal Bey'e destek verenler ve bizzat Kemal Bey'in kendisi eylem ve söylemleriyle adeta Cumhur İttifakı için çalışıyor. Aslında tek ve büyük eleştiri de o. Yani İktidar zorlanıyor. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. İmdada Kemal Bey yetişti. Hatta bu gidişle Cumhur İttifakı'na bile katılırlar. Ne dersiniz bu eleştiriye?
0: Bunu kimler düşünüyorsa çok ciddiye alınacak adamlar değil, insanlar değil, adamlardan kastettiğim. Arkadaş bizden çıkmaz. Ama normalleşme için

0: Cumhurbaşkanlığı forsunu CHP'nin bayrak direğini astıranlardan da çıkar. Teknik direktörü Bülent Arınçoğanlardan çıkar Cumhur İttifakı'na katkı. Biz bu ülkeden Kemal Bey'in, madem söylediniz, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığında gelince Kandilli boşaltacak, PKK'yı affedecek, Öcalan'a havuzlu villa yapacak dedi. 2 yıl oldu, 2,5 yıl. Bugün Türkiye terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz arkadaş. Biz bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracağız, ülkeyi de arındıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni barıştıracağız, ülkeyi de barıştıracağız. 24 yıllık oligarşinin oluşturduğu, devletleşmiş bir partinin bürokrasi oligarklarıyla yönettiği bu hadiseyi, bu sistemi dağıtacağız. Ayrıca unutulmasın, 128 milyar dolar nerede soracağız? 432 milyar dolar nerede diye soracağız. Beşli çeteye tek laf edemeyenler, beşli çeteye ihale verenler dedi. İhale. Onun için kalkıp tek bir laf etmemiş, günahsız, ağzına açmadan nezaketi ve zerafetiyle konuşan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na utanmadan hain diyeceksiniz. Arkadaş, bir hainlik var biliyor musunuz? Onu söyleyeyim Kerem Bey. Kemal Bey zerafetiyle kendine hainlik yapmış.
1: Peki.
0: Buna inanın.
1: Beren
0: Buna
1: Şimşek.
0: inanın.
1: Beren Şimşek.
0: Sayın Mehmet Müftüoğlu Bey, Ercan Gürses Bey, Ali Aydar kardeşim, sizin öne yanım sürçülisan ettiysek affola. Biz 86 milyon 780 bin kilometre kare vatan toprağının gökyüzünün altında bu millete Halil İbrahim sofrasını açmak istiyoruz. Ben yok. Biz yok. Hepimiz varız.
1: Peki.
0: Ve hepimiz olmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Beren
0: Saygıyla.
1: Şimşek, çok teşekkür ederim. Bu yoğun
0: Teşekkür ederim.
1: temponuzda bana ve programa Habertürk'e zaman ayırdığınız için sağolunuz, varolunuz. Siz gittikten sonra arkanızdan konuşacağız. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
0: Konuşulsun efendim. Lehte ve aleyhte herkesin konuşacakları kabulümdür.
1: Bütün
0: Yeter
1: sataşmalara
0: ki
1: da izin vereceğim.
0: tabii kişiselleştirmeyelim. Yeter ki itibar suikasti yapmayalım. Yoksa
1: Peki.
0: bizim söylediğimiz sünme haşa, Allah'ın ayeti değil.
1: Tamam. Çok teşekkür.
0: İnsanız, hata da olabilir, sürçülisan da olabilir. Bir kez daha konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: akşamlar, iyi yayınlar
1: Sağ olun,
0: efendim.
1: sağ olun. Ali Haydar Fırat, sözünüzü kestim. Beren Şimşek çok net konuşuyor. Kitabın ortasından konuşuyor. Asıl lafı eğip bükmüyor. Diyor ki şunlar, şunlar, şunlar şu meselelerin hesabını versin. İtham etmiyorum dese de aslında itham da ediyor. Sizin sözünüzü kestim. Bir de araya gideceğim. Hızla bir toparlarsanız sevinirim. Beren Şimşek'e sataşmak serbest.
2: Şunu söyleyeyim, hani bir soru sordunuz Beren Şimşek'e. Hani bunlar iktidara yarıyor dediniz.
1: Evet.
2: Şunu söyleyeyim,
1: Ben demiyorum.
2: Atatürk'ten
1: Ben
2: başlayarak,
1: demiyorum Ali Haydar.
2: tabii
1: Beni
2: anladım.
1: hedef
2: Evet.
1: göstermeyin.
2: Şunu söyleyeyim.
1: Eleştiriler bu yönde.
2: Atatürk'ten başlayarak Sayın Kılıçdaroğlu'na kadar bütün bu süreç boyunca, yani yüzyıllık bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçmemiştir. İktidar partisine geçmemiştir hiçbir iktidar döneminde. 17 belediye başkanı.
1: Çok çarpıcı bir rakam.
2: Örneğin Beylikdüzü'nden bir arkadaşını Ekrem Bey aldı getirdi. İstanbul'un Beykoz'una koydu. En güvendiği insanlardan biriydi. Belediye başkanı tutuklandıktan sonra hanımefendi AK Parti'ye geçti. Şimdi bunların hesabını kim verecek? Ya da bu arkadaşları seçen arkadaşlar, ben bunu sordum bu arkadaşlara. Peki bunun altına nasıl kalkmayı düşünüyorsunuz? Yani 20'nin üzerinde belediye başkanı cezaevinde parti operasyonu açık hale getirmişsiniz. 17 belediye başkanı ve yüzlerce belediye meclis üyesi yer değiştirmiş. Peki bunlar iktidara yaranmıyor mu? Sizin izlediğiniz politika, arkadaşlarımızın hiçbirine güvence vermemeniz, her belediye başkanı arkadaşımızın kendisini her an tutuklanabilir ya da her an gözaltına alabilir endişesiyle yaşamış olması, bu bir sorun değil midir? Sorundur. Diğer bir mesele şu. Şimdi şunu unutmasınlar arkadaşlarımız. Elbette ki Beran Hocam'ın söylediği, Berhan Başkan'ın söylediği çok önemli. Elbette ki kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitmemelidir. Burada mücadele vermelidir ama niyetin bu olmadığını zaten görüyoruz. Şunu açık söyleyeyim.
1: Ama
2: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanların partisi değildir.
1: Ali Aydan, burada ilk
2: hemen bitiriyorum.
1: Sen sataşmıyorsun, ben sataşayım. Beran Şimşek Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı iken, İstanbul İl Başkanı iken İmamoğlu'yla da çalıştı Beylikdüzü'nde. Onun da bir özür dilemesi lazım.
2: Olur, onu da kendisine sorarız. Şimdi mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanların partisi değildir. Parti örgütün partisidir. Niye bunu söylüyorum? 72 7 Mayıs'ında İsmet Paşa ile Bülent Bey karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa'nın parti meclisi listesi 509 oy aldı. Ecevit'in parti meclis listesi 709 oy aldı. 8 Mayıs'ta İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanı, genel başkanı, ikinci adam Şevket Süreyya Demir'in ifadesiyle 8 Mayıs'ta istifa etti. İsmet Paşa ile birlikte kimse ayrılmadı CHP'den. 99'da 80 darbesi sonrası Bülent Ecevit dönmedi partiye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse gitmedi. İsim değişti, şu oldu, bu oldu. Sonra 99'da Deniz Bey bıraktı, kimse gitmedi. 2010'da Deniz Bey bırakmak zorunda kaldı, kimse gitmedi. 2023'te Kemal Bey bıraktı, kimse gitmedi. Yani biz bırakırsak herkes gelir diye düşünenler, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmeyenler için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse gitmez. O yüzden bu arkadaşlarımız partide paralel bir yapı yaratmak yerine, paralel bir takım toplantılar, paralel bir takım oluşumlar yerine, şunu çok açık ve net söyleyeyim, kabul etsinler ya da etmesinler, Sayın Kılıçdaroğlu kendilerinden önce seçilmiş meşru bir genel başkandır. Biz hukuk tanımıyoruz dediğiniz anda, bakın, yanlış pratiklerden bahsettik. Tanımıyor olabilirsiniz, şu olabilir, bu olabilir ama ben seçilmişim, o atanmış dediğiniz andan itibaren ideolojik ve politik bir tartışmayı başlatırsınız. İşin içine bambaşka süreçler girer ve bu gerçek anlamıyla bir çarpıtma olur. Dolayısıyla partiye yazık etmiş olursunuz. Ama eğer gerçekten niyetiniz partide bir barış ortamı ve herkesin birlikte siyaset yapabileceği bir ortamsa, o zaman gelirsiniz, hep birlikte konuşulur, bir yol bulunur. O yola birlikte, hep birlikte o yolda yürünür. Son olarak da bilmiyorum ne kadar zamanınız var, şunu ekleyeyim. Şimdi Ekrem Bey ile birlikte yargılanan insanlar, belediye başkanları, bütün arkadaşlar, ben bunu çok açık söyledim. İlk söyleyenlerden biriydim. Biraz önce Berhan Başkan söyledi. Dedim ki normalde bir Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe şu vardır. Bu benim başıma da gelebilir. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına da gelebilir. En ufak bir iddia varsa hakkınızda istifa edersiniz. O yargılanma süreçleri biter. Daha güçlü bir biçimde geri dönersiniz.
3: Aklan
2: ama partiyi kendinize siper etmezsiniz. Yani mesela Devlet Bey, bir tane büyükşehir belediye başkanlığı vardı Adana'da. Belediye başkanına acımadı. Dedi ki Aklan gel dedi Aytaç Durağ'a.
1: Evet.
2: Bunu Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte bunu yapıyordu. Bugün bunu söyledik. Dedi ki arkadaşlarımız partiden istifa etsinler. Biz o arkadaşlar her türlü hukuki desteği verelim. Ama bu insanlar partinin bu süreçte yıpratmasının önüne geçsinler. Bunun yerine ne yapıldı? Bunun yerine Ekrem Bey cezaevinden, geçen hafta tartıştık, kabul etmedi arkadaşlar. Partiden, cezaevinden partiyi yönetmeye kalktı. Buna izin verilmeyeceğini, bunun doğru olmadığını, bunun CHP delegasyonuyla, bunun Türkiye'deki hukuk sistemiyle bağdaşmayacağını bilmiyorlar mıydı? Biraz önce Beran Başkan söyledi. Yani bu yapıp edilenlerin kendilerinden bir gün bunun hesabının sorulacağını bilmiyorlar mıydı? Bu kadar rahat davranıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bakın bu yarın başımıza bela olur. Partide kendi yapınızı kurmak için arkadaşlarımızı tasfiye ediyorsunuz. Bunu yapmayın, etmeyin. Başka belediye başkanlarına sorun, belediye başkanlarına. Hayır, biz yapay zekayla belediye başkanlarını belirliyoruz. Adana ve Mersin'de belediye başkanları seçiminde iki tane göz nuru gibi parlak, çok çalışkan belediye başkanımız var. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. Parti mecliste Sayın Genel Başkan dedim. Siz bu adayları belirlerken, ilçe belediye başkanlarını belirlerken Vahap Seçer'le Zeydan Karalar'a sordunuz mu dedim. Hayır dedi, sormadım, anketle belirledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir gelenek yoktur. Böyle bir yaklaşım yoktur.
1: Peki.
2: Orada belirlenenler de orada siyaset yapan arkadaşlarımızın en yakın arkadaşlarıydı. En yakın arkadaşlarıydı. Bunun doğru olmadığını bugün de onlar görüyorlar. Adana halkı da görüyor. Mersin halkı da görüyor. Ama şunu unutuyorlar. Mersin'de Vahap Seçer olmasaydı o ilçe belediyeleri kazanılmazdı. Adana'da Zeydan Karalar olmasaydı o ilçe belediyeleri kazanılmazdı. Dolayısıyla içine girdikleri düzen, kendi kurdukları yaklaşımlar, Türkiye siyaset pratiğine uymayan, CHP gerçekliğine uymayan bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Şöyle düşündüler. Bundan sonra dedi mühür bizdedir. Süleyman da biziz dediler. İstediğimiz asarız, istediğimiz keseriz. 2000'e yakın arkadaşımızı ihraç ettiler. Peki günün sonunda

0: bir insana şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun öz eleştiri yapmasından daha doğal ne olabilir? Bu arkadaşlar Uşak Belediye Başkanı'na referans olmadılar mı milletvekili olması için? Referans olmadılar mı? Uşak Belediye Başkanı kimin sayesinde milletvekili oldu? Bu arkadaşlar sayesinde milletvekili oldu.
1: Peki.
0: Peki bunun için bir öz eleştiri yaptılar mı? Biz yanlış yaptık. Bu arkadaşlar konusunda doğru yapmadık. Dediler mi? Demediler.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bütün bunların toplamı bize şunu. Yönetemediğiniz bir yerde oturamazsınız. Yönetemediğiniz bir yerde kalamazsınız. 17 belediye başkanı sizin partinizden istifa ediyor. Geri kalan belediye başkanları itirafçı oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'in en yakın arkadaşları yurt dışında kaçak yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu yükü kaldırsın. Hain Kemal Kılıçdaroğlu, öyle mi?
1: Peki.
0: Tamam. Bütün suçu Kemal Bey yükledik. Bütün suçu iktidara yükledik, devlete yükledik. Peki millet sormayacak mı kardeşim ya? 21 yaşında bir genç kızı belediye alıp yanında taşımak nedir? Bu bir ilişki değildir. İlişki iki insan arasında gerçekleşen, eşit koşullarda gerçekleşen bir şeydir. Biz peki, bunu nasıl savunacağız? Cumhuriyet Halk Partisi bunu nasıl savunacak?
1: Peki, tamam.
0: 21 yaşında bir insanın 65 yaşında bir insanla ilişkisini nasıl savunabilir?
1: Bizi bu çok ilgilendiren
0: bir mesele. Kadın Kolları Başkanı kalktı bunu savundu. Bir kadın olarak kalktı bunu savundu. Peki. Bu yanlışlarda her yanlış bizim yanlışımızdır. Biz bunu savunursak kimse bize bir şey demez. Bakın çok üst düzey bir yöneticinin, Kerem Bey son cümlem olsun, çok üst düzey bir yöneticinin, ben biraz önce isim vermedim ama Berhan Başkan söyledi. Partiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir insanı getirip bu partide milletvekili yaptılar. O arkadaş çıkınca odasının duvarında hain Kılıçdaroğlu yazdı, öyle çıktı. Peki. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi bırakın, insan terbiyesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Üst düzey bir yönetici, Özgür Bey'in en yakınlarından biri. Dedim ki kardeşim insanları yormayın. Bu mitinglerden bir sonuç alamazsınız. Miting yapmayalım da yolsuzlukları mı konuşsun dediler. Şimdi geldiğimiz nokta nedir biliyor musunuz? Bütün bunları yapmayalım da bizim hatalarımızı mı konuşsunlar noktası.
1: Peki.
0: Bütün bunları yapmayalım da bizim hatalarımızı mı konuşsunlar?
1: Tamam.
0: Ama o gerçekte öyle ya da böyle yüzleşmek zorundalar.
1: Peki. Sizin oturduğunuz yerden hali sinirleniyorsunuz.
2: Yok, sinirlenmiyorum. Ben artık bir şey diyemiyorum. Sadece baka kaldım. Pavyonlar, işte garip ilişkiler, onlar, bunlar. Ya yani iyi ki CHP temsilcisi değilim. Vallahi yani bunları bir sürü hepsini bir cevap yetiştirmek zorunda kalırdım. Ben bunu yapamayacağım çünkü değilim CHP temsilcisi. Yalnız şunu söyleyeyim, ya yani bu kadar da takip etmiyorum bu detayları. Çünkü bir takım işte sosyal medyada bunları yazanlar var, bilmem neler var. Onları bir takip etmek gerekiyor vesaire. Öyle bir vaktim, enerjim falan yok. Dolayısıyla ben sıradan insan ve birazcık da işte siyaset bilimini bilebildiğim kadarıyla konuşabilirim. Ya bu bütün bu dinlediklerimiz ya bana koşarak kaçma hissi uyandırıyor sadece. Ya bu tek yani düşünebildiğim bu.
1: Ya bundan kastettiğiniz şey şu mu? Özgür Özel ve arkadaşlar açısından mı?
2: Yok, hayır, genel olarak yani bu bütün bu tartışmada ya bir tarafı tutacaksınız ve o tarafın başarılı olması için sonuna kadar elinizden geleni yapacaksınız ki CHP kamuoyunda işte böyle oluyor ister istemez ve onlar bu durumları çok daha iyi biliyorlar, bu detayları. Ben böyle hakim değilim, bahsedilen insanları anlamıyorum, o neymiş bu neymiş, bir pavyonlar giriyor, onlar çıkıyor, bunlar böyle ya öyle programı, böyle öyle kuşandık
1: Ercan
2: takım programlar
1: diyor,
2: var ya.
1: Kavgalı eve kız verilmez.
2: Kavgalı eve kız değil, bu hiçbir şey verilmez. Yani bu yani bunları dinlemek bile insanda hicap duygusu uyandırıyor gerçekten de. Dayanamazsınız yani, izleyicilerimize sabırlar diliyorum. Ya bunlar ya bir şimdi konuşuluyor dediğim gibi. Şimdi ya peki hedef kitle kim? CHP kamuoyu ise dediğim gibi onlar bütün bu tartışmalara, bütün detaylara, kimin ne olduğuna, kimin ne zaman geldiğine, kimin ne yaptığına her şeye çok daha hakimler. Onlar biliyorlar zaten parti içinden veya partiyi çok yakın takip ettikleri için. Şimdi onlar üzerinde etkisi olabilmesi buradan konuştuklarımızın imkanı yok. CHP ötesi kitleye geldiğimizde, genel Türkiye kitlesine, orada da dediğim gibi yani bir koşup kaçma hissi uyandırıyor. Yani bu kavgaya

0: Bir kere o kitle, genel Türkiye kitlesi ya taraf olmaz veya dediğim gibi bu iddiaları dile getirenler tarafından olmaz. Ya işte orada der ki ya burada haksızlık, işte yargıyla eliyle bir haksızlık yapılıyor veya ben bu işte Özgür Özel'in duruşunu beğeniyorum, şunu beğeniyorum, bunu beğeniyorum ya da işte bilmem ne der. Öyle bir duygusal taraftan taraf seçer kendine. Ve kararsız seçmenler arasından orada bir meyil olabilir. Ama meyil olacak bir taraf yok. Yani bu haliyle bu CHP'ye hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yani gerçekten ya bu partinin çok hızlı bir şekilde bundan kurtulması lazım. Böyle inanılmaz derecede hızlı bir noktada olması lazım. Ki onu görmüyorum. Çünkü taraflardan bir tarafın diğerine üstünlük sağlaması lazım. Bir tarafın her
1: öyle
0: ne
1: bir
0: kadar...
1: Öyle bir zemin yok.
0: Öyle bir zemin yok. Öyle bir durum yok. Yani muhakkak işte diyelim ki işte Özgür Özel çevresinin arkasında daha ciddi bir destek var gibi gözüküyor. Bir halk desteği var gibi gözüküyor ama onu kısa vadede herhangi bir şekilde parti içine yansıtmaların imkanı yok. Yani CHP kamuoyunun ve üyelerinin burada bir sözü yok. Onlar bir şey yapabilecek değiller partiye. Öbür tarafta işte bu suçlamaları sürdürecek, suçlama üstüne suçlama gelecek. Ya bir kere bu kadar çok suçlama olunca hangi birine ne yapacaksınız? Yani ben içinden çıkamıyorum hakikaten, dışarıdan bakan biri olarak. Ve benim yani şu an herkes daha sempatik geliyor. Yani şu an burada MHP'ye oy veresim var, sandık kurulsa şurada şu an öyle bir his geliyor. Yani MHP kitlesi değilim ben şu an, tabanı değilim. Yani MHP... Ama çok hani Şamil Tayyar demiş işte şeydeki CHP genel merkezindekiler rafine CHP'lilerdi. Rafine tabirini kullan. İnanın bu şu an CHP dışında her şey, herkes rafine gelmeye başlıyor bir süre sonra bunları dinledikten sonra. O yüzden öyle bir yönelim oluyor. Seçmenlerde de böyle bir kırılma olacaktır. Yani bu tarzla, bu halle, bu söylemlerle %3-4 çok fazla. Ya ben onu bile alabileceğini zannetmiyorum bu haliyle CHP'nin. O da şimdi bütün Türkiye siyasetine ben nükleer bomba atılmış gibi oldu dedim. Tamam, bu yargı kararı doğrudur, yanlıştır, yargının dediğine bir şey
1: mesela
0: olmaz.
1: Mesela muhalefet partileri açısından da sizinle de yani bazıları destek açıklıyor. Kimi kimi desteklediği de çok belirsiz. Ya
0: genel olarak
1: İttifak
0: bir kere
1: de kayboldu galiba.
0: Siyasete güven düşer. Buradan siyaset sağ çıkmaz bu halden. Yani bir süre ya toplum... Ya işte kim kime oy verir, ne olur, bunları da konuşuyoruz ama genel olarak zarar gören siyaset olacaktır buradan. Ne anketlere kimse inanır, ne işte yani kimin dediğine bakar. Topluca bir irtifa kaybı yaşanır. Ben o yüzden çok üzülüyorum. Yani o yüzden benim de mesleğimin kıymeti kalmıyor. Siyaset bilim de anlamsızlaşıyor. Yani biz neyi konuşacağız burada? Ya hakikaten öyle kuşağı programlarına gidin, orada konuşun. Yani öyle bir hava doğuyor. Kusura bakmayın. Yani burada kimseye de ikna olabilecek, edilebilecek bu şekilde argümanlarla değil. Yani onun için ne tarafından tutayım ben bilemiyorum. Ama burada işte bir inat oyu olacaktır. O çıkabilir karşıya. Mesela kendine çok uzak gördüğü bir partiye bile insanlar gidebilirler. Mesela CHP kitlesi inadına yeniden Refah'a bile verebilir. Yani hakikaten. Yani bir inat yönelimi
1: Saadet
0: olacaktır. Biz Türkiye'de bunu görmedik pek ama böyle şeyleri yaşayabiliriz. Ya sandık da yok şu an zaten. Bir ne zaman seçim olacağı belli değil ama öyle enteresan çok tuhaf kırılmalar olabilir. Ve dediğim gibi en zararı görecek olan gene siyasetin kendisi. Ne yazık ki.
1: Peki. Mehmet Müftüoğlu yayından önce çok çarpıcı bir iddiada bulundu. CHP yeni bir genel başkan buldu. Sakın kaçırmayın. Ben dinledim Mehmet Bey'i. Son derece mantıklı. Kavgayı da sona erdirecek bir şey. Merak ediyorsanız sakın ayrılmayın. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra bu kavga nasıl biter? Mehmet Bey'in nefis bir formülü var. Bakalım hayata geçer mi geçmez mi, tartışılır mı? Ama çok kısa bir yere gitmem gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Artık kesintisiz tartışmayı sürdüreceğiz. Dedim ya, Mehmet Müftüoğlu'yla yayın öncesi sohbet ederken dedi ki bu kavganın sulhle bitmesinin bir yolu var. Esas kavga genel başkanlık kavgası, ben genel başkanı buldum dedi. Buyurun.
1: Şimdi çok iddialı bir anons
0: vallahi
1: yaptı.
0: Vallahi bence iddialı.
1: Böyle bir şeyimiz olamaz zaten. Cumhuriyet Halk Partisi
0: öneri anlamında söylüyorum.
1: Genel başkanı tabii ki Cumhuriyet Halk Partililer belirler. Şu an resmi olarak mahkeme kararıyla atanan bir genel başkan var. Onu herkesin mutlaka ve mutlaka kabul etmesi ve kabul görmesi gerekir.
0: Yargı kararları tartışılmaz.
1: Tabii ki aksi takdirde zaten şu an yaşanan sorun aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani daha program öncesinde de bunu ifade etmiştik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal ifadesi gerçekten kabul edilebilir
0: bir ifade değil. Bir odasına böyle bir şey yazması ne acayip bir şey.
1: Şimdi 13 yıldır partinin genel başkanlığı yapan bir kişiye CHP'liler tarafından hain Kemal diye slogan atılmaz. Atılmaz ve attırılmaz aynı zamanda. Evet. Onun altını çizmek lazım.

0: Bu şunu gösteriyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaki ölçünün ve vefanın tamamen tükenmişliğini ve tükendiğini görüyoruz. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde vefa ve ahlakın yeniden tesisi de gerekiyor. Çünkü eğer vefa yoksa, ahlak yoksa siyaset de yoktur. Karşılıklı saygı da ortadan kalkar. Hadi sevmeyebilirsin ama saygı duymak insanlar arasındaki ilişkilerin devamı açısından önemlidir. En azından saygı duymak zorundasınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef bunu da görmez olduk. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi kendini bir an önce sorgulamalı, toparlamalı ve kamuoyunun karşısına bu şekilde çıkmalı. Şimdi tabii ki siz tabii latife yaptınız o konuda. Bunu şunun için söylemiştim ben. Ne söylediğimi öncelikten isim vermeden açıklamasını yapalım. Dün itibariyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Özgür Özel'le birlikte hareket ettiğini göstermiş oldu. Ama görüyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday noktasında Mansur Yavaş'ı aday gösterebileceklerini ifade ediyor.
1: Mehmet Bey galiba sanki koşullar da hani bir tarafta iptal edilmiş diploması olan bir İmamoğlu var.
0: Evet.
1: Aday olamıyor. Hani koşullar da ister istemez Mansur Yavaş'ı öne çıkarıyor gibi.
0: Ya şu var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten yani tabiri caizse karpuzun ikiye bölünür gibi resmen ikiye bölünmüş durumda. Belediye başkanlarının ne yapacaklarını bilemez haldeler. Milletvekilleri ne yapacaklarını bilemez haldeler. Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü hiç kimseye yarar sağlamıyor. Dolayısıyla siz yarın seçimlere hazırlanırken ne şekilde hazırlanacaksınız? Adayınızı şimdiden belirlemeye çalışıyordunuz. Şimdi adayı dahi konuşamaz hale geldiniz. Bırakın yani aday göstermeyi, aday konuşacak mecaliniz dahi kalmadı. Dolayısıyla bu cendereden bir an önce çıkma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkması gerekiyor. Ama öncelikten şunu da altını çizmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsetti. Eğer bu arınma meselesi sadece orada afişte, tabelada kalacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen hiçbir şey olmayacak. Bu tabelada kalmamalı. Bu
1: yani yeni afişte, bir kurultay kavgası olup
0: kesinlikle geçecek. Afişte, pankarta kalmamalı. Hızlı bir şekilde parti arınacak. Sadece arınmayacak. Aynı zamanda arındıktan sonra da durulması gerekir. Burada geçen hafta Sayın bizim başyazarımız, Türk'ün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek'in MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'den Türk'ün gazetesinde çıkan bir röportajı vardı. Burada bunu ifade etmişti. Evet, arınma, durulma ve söz söyleme. Evet. Yeni bir şeyler söyleme. Cumhuriyet Halk Partisi bu üç hedefi bir şekilde hızlıca yapmak zorundadır. Eğer yapmazsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine maalesef ki sorgulanan, tartışılan, eleştirilen bir genel başkan profiliyle karşı karşıya kalır. Şimdi gelelim konumuza. Evet. Bugün Sayın
1: televizyonların ayarlarıyla söylemeyin.
0: Sayın Özgür Özel de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı adayımız Sayın Mansur Yavaş çıkışı yapıyorsa o halde bu meseleyi noktalamak adına Sayın Mansur Yavaş'ı CHP'ye genel başkan adayı göstersinler.
1: Ortak aday.
0: Ortak aday. Ben de bunu öneriyorum yani bir gazeteci olarak.
1: Ne dersiniz siz Dilek?
2: Mansur Bey bu noktada aslında Özgür Özel'le beraber durduğunu...
1: İkinci bir Karayalçın mı yaşarız? O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.
2: Evet.
1: Aslında pek niyeti yoktu ama Erdal Bey ısrar etmişti.
2: Mansur Bey'in böyle bir şeye girişeceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani orada...
1: Ama isim evet. Hani iki tarafta... Mutabık olacağı
2: mısın? Orada birazcık işte tabii ki şimdi eğer Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu tarafına geçseydi biraz daha bir ağırlıkları olurdu, bir şey olurdu. Şimdi elde pek bir şey yok. Tamam işte Derhan Bey bahsetti, emekli parasını verip gelendi vesaireydi. Ben oradaki CHP kitlesi

0: taşındı veya bir vesaire demiyorum. Ama genel olarak bir halk topluluğuna baktığımızda hakikaten de Özgür Özel'in etrafında toplanan, zorluklara rağmen toplananlar daha kalabalık ve daha... Ya şimdi bu kalabalıkları da karşılaştırmak doğru değil. Onu hiç sevmiyorum ben. Oradan da gitmek istemiyorum. Orada Özgür Özel'in yanında insanlar da olmayabilirdi. Önemli olan ama burada bir tepki var toplumda. Yani bu toplumda bir tepki olduğu net. Peki. Ve %60'lık da bir muhalefet kitlesi var şu veya bu şekilde. O %60'lık bir muhalefet kitlesi en az yani %60'lık. Ya bu CHP'ye gitmez. Kime gidecekler ve ne yapacaklar? Orada Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alsa veya şu noktada Kılıçdaroğlu'na bir şey yapsa kendi siyasi kariyerini, geleceğini tehlikeye atmış olur açıkçası. Peki. Şimdi benim siyaset bilimi tarafından çok tarafsız bir yaklaşımımı sorarsanız zamanı gelince hiç olmadı 100 bin imzayla bağımsız adaya olsa daha kendini bu kavgalardan uzak tutsa daha tabii ki doğru bir şey yapmış olur kendisi açısından. Şimdi bu kavganın ortasına kim girse ortak aday gibi pek çıkamaz. Ama bu iyi niyetli bir yaklaşım. Tabii ki bu burada pek ama olabilitesini ben pek göremedim.
1: Peki Ercan'a soralım. Ercan Gürses, rahmetli Türkeş'in bir sözü vardı. Fikrimiz iktidarda diye. Onu Keli'nin sorusu değil mi?
2: Ama Mansur Bey artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi.
1: Yani ülkücülüğünü de gizlemiyor.
2: Ülkücülük MHP'de olur. İkinci defa söyletmeyeyim.
1: Tamam ben bu tartışmaya girmeyeyim.
2: Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onun dışındaki yerlerde ülkücülük yapılmaz.
1: Hayır hayır. Yani önerinin sizden geldiği için böyle bir atıfta bulundum.
2: Yani ben bir şey...
0: Yaratıcı bir öneri. Yani,
1: çarpıcı böyle yani. Hem de yani
2: iki kavgayı bitirmek adına madem ki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tarafı da Mansur Yavaş diyorsa o zaman hani genel başkanlığa...
1: Hadi gelin burada anlaşın.
2: Size de yok, size de yok. Hadi ben varım şeklinde.
0: Ya belki FETÖ ajanı falan çıkışları olmasaydı neyse ama yani artık o ortaklık olmaz yani.
1: Ercan ne diyecek merak ediyorum.
0: Ercan pardon Gürses, sizi çok kestim.
1: Olur mu yani Mansur Yavaş ismi üzerinde bir mutabakat ya da az önce dedim ya şartlar Mansur Yavaş'ı mı zorluyor artık?
3: Şöyle yani burada Mansur Yavaş'ın tabii konumu biraz daha farklıydı. İki taraf arasında gidip geldiği bir durum da vardı. Mehmet Bey'in önerisi çok iyi niyetli bir öneri. Dikkate alınmalı belki ama alınacağını zannetmiyorum. Yani olabilecek bir şey yok, bir atmosfer yok. Şundan dolayı yok. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yapmak istediği şey Kerem bence doğrudan gemiyi güvenli limana yanaştıracağım ama bir yandan da temizleyeceğim diyor. Yani o temizlik ve arınma hareketini yapacak. Mansur Yavaş'ın olası genel başkanlığı durumunda bu temizliği yapacak mı? O güçlü konuşmasının altına doldurabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Bakın hiç zannetmiyorum. Böyle bir şey mümkün olmayacak. Çünkü Mansur Yavaş bu sistem içerisinde zaten tavrını koydu. Olanlar itibariyle de tavrını koydu. Silivri'ye de gitti. O işte bir açıkçası bir kamuoyu anketi gibi böyle temayül yoklaması gibi. Hadi 25 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı seçtikleri olayda da yani yer aldı. Mesela orada Cumhurbaşkanı adayıydı potansiyel olarak. Mansur Yavaş orada gitti geldi biraz şey davrandı, temkinli davrandı. Ben Mansur Yavaş hep şeye benzetiyorum, Abdullah Gül'e benzetiyorum. Yani son noktaya kadar hep temkinli davranıyor ve orada kendisi için net bir pozisyon bulmaya çalışıyor.
1: Ya öyle bir açıkçası örnek verdin yani ki, öyle bir örnek verdin ki böyle hani cuk oturur derler
0: ya. Değil, onlardan geldi hakikaten.
1: Hayır, evet, Abdullah Gül'ün yarattığı efekti düşünüyorum şimdi. Hakikaten. Yani sağlamcı demek
3: yani
1: istiyorsun.
3: Şöyle şundan dolayı söyledim. Sağlamcı evet onu demek istiyorum. Yani Abdullah Gül herkes benim üzerimde birleşsin ben öyle aday olayım diyordu. Bir ara muhalefetin
2: ama
3: adayı olmak istiyordu.
2: Ama dün itibaren tarafını tamamen belli etti Mansur Yavaş.
3: Mansur Yavaş'ın tarafını tam belli ettiğine evet katılıyorum. Ben Güven Park'ta olmasının artık bu işin bittiğini gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle sıkıntı da var Kerem. Mansur Yavaş'tan yola çıkarak senin sorundan da asla ayrılmadan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani tarafını belli ettiği zaman arabuluculuk şansı kalmıyor. Bakın eskiden partilerin şeyleri vardı, abileri vardı. Tabii. CHP'de de var bu abiler. Şu anda otobüsteler de zaten. Yani Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Önder Sav'ın öyle bir rolü yoktu gerçi. Çok önemli bir genel sekreterdi
1: Hikmet
3: ama.
1: Hikmet abi.
3: Abilik rolü olan insanlar
1: bunlar. Hikmet bunlardı. Abi vardı.
3: Tabii tabii.
1: Yani DYP'de İsmet abi.
3: Hikmet abi vardı. Hadi başka partiden İsmet abi de vardı. Mesela DYP'de. DYP'den. Seninle çok

0: yakından takip ettiğimiz dönemlerde Doğru Yol Partisi'nde Kasım'a kadar İsmet abi formülasyonu ortaya konmuştu. Tansu Çiller gelmesin diye, ondan sonra bakarız diye. Hüsamettin Cindoruk vesaire filan, neyse girmeyelim bu konuya. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Yani böyle abiler ortaya konduğu zaman onlar böyle arabuluculuk yapar. Gider, ikna eder, edemez. Yani yaşça abiden bahsetmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da 78 yaşına gelmiş ama. Ama şu, yani siz o otobüse çıktıktan sonra, Özgür Özel'in otobüsüne çıktıktan sonra artık arabuluculuk yapamazsınız. Bu şansınız kalmadı. Ben bunu eleştiriyor değilim yani. Onlar tarafını belli etti. Bundan sonra öyle yol yürüyecek. Dolayısıyla akil insanların o şansı kalmamış oluyor. Bakın, doğru bir örnek mi bilmiyorum ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bile tarafını belli etmiş olanlarla herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenilemiyor. Yani yapılamıyor. İki taraflı birden konuşabilen ülkelerden bahsediliyor. Türkiye bunlardan birisi. Ama Avrupa ülkeleri böyle değil. Yani onlardan birisi gelip arabulucu olacağım dese olabilir mi? Tarafını Ukrayna'nın yanında koymuş bir ülke. Burada da benzer bir durum ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu dünkü güçlü konuşmasının ardından o yapabileceklerini ortaya koyması için bence, yani hiç çekilmeye falan öyle bir niyeti yok Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta şunu söylüyor. Sadece güvenli limana yanaşmak değil, diyor ki benimle iktidara yürüyüşe var mısınız dedi konuşmasının sonunda. Yani o zaman şu anlama geliyor, Kılıçdaroğlu gerçekten daha uzun bir projeksiyonla kalmak istiyor. Bunu peki, da gerek mahkemenin kararının kesinleşmesi, gerekse tabii ki şunu da söyleyelim, ben bu arınma faaliyetinin de çok ciddi anlamda uzun vadeli düşünüldüğü kanaatindeyim ki yanlış. Bana göre kısa vadede yapılmalı. Hemen bunlar söylendiği zaman demiri tavında dövmeli. Sen bir şey soracaksın galiba, kusura bakma.
1: Bir görüntü getireceğim ekrana. Özellikle senin izlemeni rica ediyorum. Dikkatle. Anıtkabir görüntüsü gelsin. Özgür Özel'in. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulacak. Daha önce çelengin üzerinde Özgür Özel, CHP Genel Başkanı yazıyordu. Sivil bir asker, şu pembeli olan. O da Anıtkabir'e niye böyle giyinmiş bir asker, onu da merak ediyorum. Bunu, kişisel merakım, yanlış anlaşılmasın.
2: Yaz kıyafeti galiba.
1: Yani yine de Anıtkabir'de böyle bir askeri ilk defa görüyorum, görevli. Neyse, o önemli değil, tartışma başka yere kaymasın. O şey alınmış, yazı. Alınan yazıyı, yani Özgür Özel'in isminin yazdığı yazıyı Özgür Özel cebine koymuş. Mozole'ye koyduktan sonra cebinden çıkarıyor, tekrar oraya koyuyor. Bir kısa gerginlik yaşıyor. Sesi de duyabilir miyiz? Ha. Evet, gördüğünüz gibi yazıyı çıkarıyor. Üzerinde Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazıyor. Müdahale ediliyor. Ben aslında bu Anıtkabir'de böyle şeylere de kişisel olarak yorum yapmıyorum ama kişisel düşüncem doğru bulmuyorum. Yani Anıtkabir çok özel bir yer. Atatürk'ün mozolesi burada, hani o müdahaleyi de yersiz buluyorum ayrıca. Yani şurada yaşanmaması gereken
3: ama
1: bir
3: sonradan onun konması doğru değil.
1: Ha, baştan alınmış.
3: Tabii başta eğer konsaydı tamam. Ama sonradan cebinden çıkarıp oraya koyması doğru değil. Bu istismar yani.
1: Ercan, sen ne dersin? Ya bu görüntüler de alışkın olmadığımız görüntüler. Benim en son Anıtkabir'de hatırladığım o meczup vardı. Süleyman Bey Cumhurbaşkanı'ydı. Evet, evet, evet. Bir meczup Kur'an-ı Kerim sallamıştı. Protokol heyeti Anıtkabir'e girerken. Süleyman Bey de Demirel'de siyasi literatüre meczup lafını o zaman katmış. Bir meczup çok ciddi alınacak birisi değil demişti. Anıtkabir'de de sık rastlanan bir şey değil ama sen nasıl okuyorsun bu görüntüleri? Bir sinir de var yani.
0: Çok çok acayip ya. Keşke Anıtkabir'de olmasa. Yani bu duyarlılığı gösterseydi, orada Özgür Özel de gösterseydi, etrafındakiler de gösterseydi. Orada belli ki bir prosedür var. Yani o prosedüre göre, yani Özgür Özel şu anda CHP'nin genel başkanı değil. Yani yasal anlamda genel başkanı değil. Bu ısrarı niye yapıyor? Yani bu tavır konusunda ben açıkçası kelimeleri çok dikkatli seçmeye çalışıyorum.

0: Sayın Özgür Özel'e empati yapıyorum. Ruh halini anlamaya çalışıyorum. Son günlerde çok yıprandığını görüyorum. Bunun da farkındayım. Ama bakın, genel başkanlık yapmış ve liderlik iddiasında olan bir kişinin burada cebinden çıkartıp böylesi bir, açıkçası restleşme demeyeyim de, inatlaşmaya girmesine gerek yok. Elbette o Anıtkabir görevlisi asker kökenli olduğu söyleniyor. Kıyafeti eleştirilebilir. Ben de yadırgadım, onu söyleyeyim. Anıtkabir çok hepimizin üzerinde titrediği bir yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı. Böyle bir şey olmaması için Sayın Özgür Özel'in de bence çok ciddi çaba göstermesi lazım. Ama son günlerde mesela Özgür Özel'in parti genel merkezinde içinde olduğu hadiselerden de çok ayırmıyorum bunu. Yani orada kırmızı koltuklarla barikat kurulması, orada adeta bir direnme gibi illegal örgüt benzeri bir faaliyetin içerisinde olunması. Bakın, bunu teşbihte hata olmaz diye söylüyorum. Elbette böyle değil. Saygısızlık etmek de istemiyorum. Ama bu hadisenin bence asıl müsebbibi, maalesef diyorum, bakın maalesef, Sayın Özgür Özel. Neden cebinden çıkarttı ve onu tekrar oraya koydu? Bakın, bu prosedürel anlamda oradaki, yani Anıtkabir çalışanı açısından öyle söylüyorum. Belki onun kuralları çiğnetmemesi gibi bir sorumluluğu vardır ve bunun onun yani oradaki çalışması anlamında bir sorun teşkil edecektir. Bunu zorlamanın bir anlamı var mı? Yok. Mahkeme kararı ayrı. Mahkeme kararında Özgür Özel haksızlığa uğradığını hissediyor olabilir. Hala CHP'nin genel başkanı olduğunu hissediyor olabilir. Buna bir şey demiyorum. Elbette bununla ilgili hukuki prosedür belli. Ama buna saygı duymak zorunda Sayın Özgür Özel. Yani bu tarz yani şey de demek istemiyorum, şov da demek istemiyorum, ama bir genel başkan biraz daha ağır ve cebinde o şey varsa onu çıkartıp oraya böyle yapıştıracak şekilde bir faaliyet içerisinde olmaz kanaatindeyim. Bakın, olmaz. Geçmişte neler gördük? Sen biraz önce çok güzel söyledin Kerem. Süleyman Demirel'in o Anıtkabir'e gittiği görüntüye, sen de ben de muhabirdik o zaman değil mi? Meczup'un literatüre girdiği zaman. Anıtkabir'de böyle hadiseler olmamalı. Ha, başka hadiseler de olmamalı diyenler var orada. Yani onlarla da oturur konuşuruz. Ama burada Sayın Özgür Özel'in bu zorlamayı yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Atatürk'ün huzurunda bunu yapmaması lazım da. Çok
1: Artık genel
0: yadırgadım.
1: başkanlık cepte
0: Çok
1: değil
0: yadırgadım,
1: demek.
0: onu söylemek istiyorum.
1: Bak,
0: Yani
1: bak.
0: elbette, yani bunu yadırgadım ama yani şu çok net, şu çok net. Son zamanlarda hiç alışık olunmayan şeyler yaşanıyor. Mutlak butlan kararı çok denge bozucu oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesimi açısından ve bunun artçıları yaşanıyor. Elbette hukuki anlamda konuşulur ama yanlış bir yerden başlayınca hep aynı yerden devam ediyor. Düğme yanlış iliklendi. Sayın Özgür Özel orada direnmek yerine hukuka saygı duyup ondan sonra mücadelesini başka türlü devam ettirmeliydi. İş bu noktaya kadar geldi. Bu da gerçekten ciddi anlamda artık böyle yıpranmış olduğunu gösteriyor sinir anlamında Sayın Özgür Özel'in.
2: Mehmet Bey başlığı attı, Türkün'ün başlığı, genel başkanlık cepte taşınmıyor diye Türkün gazetesinin manşetine attı. Ali Haydar, çok sorum var sana soracağım. Bir, Mansur Yavaş meselesi. Mehmet Bey'in formülü. Hayata geçer mi geçmez mi? İki, MYK'ya açıklaması bekleniyor Kemal Bey'in yeni MYK'sını. Nasıl bir MYK bekliyorsun?
3: Bir kısa bir şey söyleyeyim bununla ilgili çünkü konu değişecek. Ya
2: Anıtkabir'le ilgili
3: bu
2: mi?
3: görüntüler, evet, Anıtkabir'le ilgili. Ya şimdi burada CHP'ye %62 niye haksızlık yapılıyor diyor. Ortaya çıkıyor bence. Yani burada bu eğer ki o müdahale yapılmasaydı biz oraya onun konduğunu bile duymayacaktık, görmeyecektik.
2: Ben zaten ben de
3: yani
2: izlerken
3: bu
2: onu düşündüm.
3: yapsın yani, olabilir. Yani
2: Şimdi bu yazı da yürümüşler. Aslanlı
3: bu
2: yoldan belli.
3: olmayacaktı hiç.
2: Sökülmüş. Sökülen o yazıyı cebine koymuş Özgür Bey. Sonra da burada koyuyor. Burada hani görevli askerin de niye müdahale ediyor?
3: Ya bir kere bence çok özellikle milli güvenlik ve işte askerler vesaire hiçbir şekilde bu siyasette konu olmamalı bunlar artık. Onun için bu görüntüler o bakımdan da, yani ne olursa olsun Özgür Özel %30 oy toplayabilen en az bir partinin genel başkanıydı. Şu an genel başkan olmayabilir ama ki Cumhurbaşkanlığı adayı olsa onun da gayet yüksek bir oy alabileceği gözüküyor. Ha, kazanır kazanamaz o ayrı hikaye, ama şimdi böyle bir destek var.

0: Evet. Halk desteği var. Kimse halkı galiba takmıyor artık. Halkın ne düşündüğü önemli değil. Dolayısıyla bu görüntü yaşanmasaydı, bir müdahale olmasaydı zaten biz bunu görmeyecektik bile. Veya oraya konmadığını bir grup CHP'li dışında kimse farkında bile olmayacaktı. O yüzden bu görüntüler keşke olmasa. Bir de şimdi orada ayaklar dayanıyor, bilmem ne. Yani bayramda hiç olmaması gereken, sonuçta Anıtkabir bir mezar ve Türkiye'nin kurucusunun mezarı. Olmaması gereken her şey yaşanıyor bu bayram. Yani birinci günden itibaren haram arabalardan bütün kavgalara ve ondan sonra ayak basmaları mezara kadar. Yani şimdi bunlar ve Atatürk'ün huzurunda bunların böyle itiş kakış yaşanmasına kadar. Ya bunlar yapılmasa da Türkiye gayet daha iyi noktada olur. Bu bayramı en azından bir huzur içinde geçirilirdi.
1: Peki, teşekkür ederim size. Dediğim gibi yeni MYK'yı bekliyoruz Ali Haydar. Nasıl bir MYK bekliyorsun ve Mansur Yavaş? Mansur Yavaş tutumunu öyle ya da böyle sergilemiş oldu. O da kurultay istiyor ve Güven Park'taydı. Mehmet Bey'in de bir önerisi var, genel başkan yapsınlar. Bu tartışmada sulhle bitsin.
2: Önce Mansur Başkan'dan başlayayım. Hakikaten geçen programda söylemiştim. Mansur Bey bugüne kadar CHP'nin iç tartışmalarına herhangi bir biçimde müdahale eden ya da bir yerde taraf olan biri olmadı. Ben açıkçası beklemiyordum Mansur Başkan'ın oraya gideceğini. Evet, gitti, bir tercihte bulundu. Kendi demokratik hakkıdır, doğal hakkıdır. Uzlaştırıcı bir konuşma yaptı, iyi bir konuşma yaptı. Ama bu, hani Kemal Bey'in onunla ilgili bütün olumlu ya da olumsuz düşüncelerini değiştirir mi, onu süreç içerisinde görürüz. Ama bir genel başkanlık elbette ki söz konusu olmaz. Ama Mansur Başkan
1: çok güvendiğim bir gazeteci arkadaşım, çok güvendiğim bir gazeteci arkadaşım diyor ki mesela, hani tarafsız, Ercan dikkat çekti ya, artık tarafını belli ettiği için arabulucu olması zor. O da diyor ki, mesaj göndermiş sağ olsun, Oğuz Kağan Salıcı ve Engin Altay taraf gibi görünse de taraf değiller. Onlar arabulucu olabilir. Mesela bir Altan abi formülü vardı. Yine Ercan abiler formülünü hatırlattı. Altan abi de Allah rahmet etsin. Altan Öğmen.
2: Bugün İlhan Kesici, Sayın İlhan Kesici'nin bir açıklaması oldu.
1: Bölünme endişesi
2: o da,
1: duyuyorum.
2: Partideki, evet, ciddi bir, bence çok önemli, çok değerli bir isimdir İlhan Kesici. Benim kişisel olarak çok şey öğrendiğim bir insandır. Hem bürokratik yaşamı, hem siyasi yaşamı, konuşmaları, sohbetlerimiz benim için hep çok öğretici olmuştur. Onun da bugün söylediği çok önemli. Devlet Bey'in çok daha öncesinden söylediği bence çok önemli. Yani bir arınma süreci uzatılmadan hızlı bir biçimde tamamlanması ve 9 Eylül'de partinin kurultaya gitmesi, bunlar hepsi bence son derece önemli ve değerlidir. Ama şunu söyleyeyim, zaten biz bu tartışmaları henüz Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmeden yaptık. Dolayısıyla yarın itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Ve ondan sonra işte biraz önce sizin söylediğiniz MYK ile ilgili bir çalışma başlatacak. Sonrasında elbette ki ülke gündemini konuşacağız. Yani partinin artık bu psikolojiden çıkması gerekiyor. Bu iç tartışmalardan çıkması gerekiyor. Bu sonuçta yıpratıcı bir süreç. Bunun artık kendi mecrasında yürümesi gerekiyor. Ama ülkeye dair, problemlere dair bir siyasetin, yeni bir siyasetin, yeni bir söylemin, yeni bir üslubun mutlak surette elbette ki yeni çözüm önerilerinin oluşturulması gerekiyor. Onu da kim yapacak? Kadrosu yapacak. Mevcut parti meclisi içerisinden bir MYK seçecek. Yani 9 kişi geçmeyeceği ifade ediliyor. Bugün biraz çalıştı diye biliyorum ama hani yarın açıklar mı açıklamaz mı, ona dair bir bilgim yok. Ama bu hafta bu mutlak surette açıklanır gibi geliyor bana. Sonrasında da artık hani o görev dağılımıyla birlikte memleket meselelerine dair, ülke meselelerine dair yeni bir takım süreçleri, yeni bir takım önerileri tartışmaya başlarız gibi geliyor bana.
1: Peki. Yeni parti yönetiminde bekliyoruz. Berhan Şipşek'in de adı parti sözcülüğü için geçiyor. Ben Berhan Bey'e sordum. Bana tevdi edilmiş bir şey yok diyor.
2: Yok, henüz kimseyle görüşülmedi. Onu biliyorum. Yani herhangi bir biçimde bir görüşme yapılmadı. Yani birçok, ben de birçok partide yöneticilik yapmış arkadaşımızla konuştum.

0: Kimseye şu anda herhangi bir biçimde bir bilgi verilmemiş. Hani sizi düşünüyorum ya da düşünmüyorum diye. Dolayısıyla yarın
1: Ali
0: veya
1: Haydar
0: birkaç
1: Bey,
0: günün
1: siz de
0: içerisinde
1: Butlan
0: henüz
1: yönetimine
0: değil.
1: dahil var mısınız, yoksa
0: Yok.
1: dahil misiniz? Hayır, o dönem itibariyle görevde miydi yoksa değil
0: Değil.
1: miydi?
2: Siz PM'de
0: Yok,
2: yoksunuz değil
0: benim
2: mi?
0: parti meclisi üyeliğim, iptal edilmiş oldu. Dolayısıyla benim
1: Siz Özgür Özel'le
0: siyaseten
1: birlikte
0: bir
1: parti
0: görev
1: meclisi üyesiydiniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: tabii,
1: Tamam, ondan öncesi
0: doğru.
1: yoktu.
0: Dolayısıyla benim evet yok,
2: Butlan
0: ondan
2: sizi de vurdu
0: öncesi
2: yani.
0: yoktu.
3: Pek öyle olmuşa
0: Evet, aynen öyle.
2: benzemiyor.
0: Aynen öyle.
2: Butlan'ın
0: Dolayısıyla
2: kestiği parmak acımaz.
0: siyaseten yani şunu inanıyorum.
1: Şimdi Ali
0: Ben
1: Haydar Bey
0: daha
1: de
0: önce
1: Kemal Bey'e
0: bir
1: karşıydı
0: görüş.
1: zamanında, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Kemal Bey'e de
0: Evet,
2: karşıydı.
0: yani çok net. Ben yani Kemal Bey'in yapmış olduğu hataları da, benim politik düzeyde bir eleştirim vardı Kemal Bey'e. Partinin sağcılaşması, sağdan insanların partiye getirilmesi konusunda çok ağır bir eleştiride bulunmuştum. Çok ve o eleştirinin de haklı olduğunu düşünüyorum. Parti kimliğini sahiplenmeyen insanların partiye zarar verdiğini, bunu kendisine bizzat şöyle açıklamıştım. Birini transfer ettiğiniz zaman ya da partiye geldiği zaman bir tartışma konusu oluyor. Sonra partiye geliyor, partiyle ilgilisi olmayan ya da parti politikalarıyla uyuşmayan konuşmalar yapıyor. İkinci bir defa partiye zarar veriyor. Sonrasından çıkıp gidiyor, partiden istifa ediyor. Üçüncü defa bir şekilde bir zarar veriyor. Bunu eleştirdik. Bunun değişmesi gerektiğini söyledik. Değişim dediğimiz şey buydu aslında. Ama bunun yerine onun çok da artık detaylarını tartışmak istemiyorum. Çok da iyi olmayan, maalesef çok sağlıklı olmayan bambaşka bir yapıya geçildi. Dolayısıyla orada da bir eleştiride bulundum. Çünkü sadece şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği genel başkan Sayın Özgür Özel'di. Ama arka planda maalesef partiyi yöneten, koordine eden, süreçleri domine eden, parti politikalarını daha neoliberal bir çizgiye çeken kişi de Ekrem Bey oldu. Ben Ekrem Bey'le siyaset anlamında kişisel olarak hiçbir ne talebim oldu, ne onun benden en ufak bir şeyi oldu. Tamamen bütün anlaşmazlıklarım siyaset üzerine anlaşmazlıklardır, politik düzeydeki anlaşmazlıklardır. Ne şirketim var, ne param var, ne pulum var, ne ihaleye girdim, ne ihale talep ettim. En ufak bir şey, herhangi bir biçimde bunlar yaşanmadı. Ama siyaseten doğru bulmadım, haklı da bulmadım. Aday olmasını da doğru bulmadım. Aday olmaması gerektiğinde bizzat Özgür Bey'e söyledim. Partinin de Ekrem Bey'e teslim edilmemesi gerektiğini söyledim. Şundan dolayı, çünkü çok açık, net, yani Ekrem Bey'in birlikte ihale verdiği, yediği, içtiği, gezdiği, kendisine kadro olarak tayin ettiği isimlerin hepsinin itirafçı olması, onların verdiği itiraflar nedeniyle birçok masum insanın, arkadaşımızın cezaevinde olması benim açımdan kabul edilebilir bir şey değildi. Buna dönük olarak hiçbir öz eleştirinin yapılmamış olması asla kabul edilebilir bir şey değil.
2: Peki.
0: Arkadaşlarınız yurt dışına kaçıyorlar. Bunun vebalini niye Cumhuriyet Halk Partisi taşısın? Niye 100 yıl emek vermiş bu partiye insanlar taşısın? Ben kendi akrabalarını CHP'li olduğu için teröre kurban vermiş bir aileden gelen biri olarak söylüyorum. Yani canıyla bedel ödemiş bir aileden geliyorum. O yüzden benim için parti başka bir yerde duruyor. Genel başkanlar başka bir yerde duruyor. Ama dediğim gibi mesele genel başkanın adamı olmak değildir. Mesele partiye sahip çıkacak bir siyasal kültüre sahip olmaktan geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu kurtarır. Ben kişisel olarak bundan sonra da partiye katkım ne düzeyde olursa olsun yapmaya devam edeceğim. Bunu söyleyebilirim sadece.
2: Peki, söz sizdeyken Türk Dil Kurumu arınmak kelimesini şöyle anlatıyor. Temizlenmek, yıkanarak kir, pas ve pislikten kurtulmak, saflaşmak, katıksız, öz ve saf bir duruma gelmek, ne kadar güzel. Rahatlamak, sıkıntıdan kurtulmak, ferahlamak ve suçluluk psikolojisinden sıyrılmak. Ben söylemiyorum, Türk Dil Kurumu söylüyor. Arınma
0: Yani
2: hakikaten
0: şimdi ben gerçekten şunu
2: sihirli bir
0: anlamaktan
2: kelime.
0: zorluk çekiyorum.
2: Ben ama daha somut, bu
0: Tabii
2: kadar
0: tabii.
2: felsefe yapmama da gerek yok benim. Biraz din, yani gevezelik edince de çok geveze oluyorum. Bu kadar felsefeye de
0: Rica
2: gerek yok.
0: ederim, rica ederim.
2: Arınma nereden
0: Mesele
2: başlayacak?
0: şu. Yani kimse şunu beklemesin. Bir toplu tasfiyeden, herkesin efendim işte

0: bir partiden uzaklaştırılacağından falan beklemesin. Sürmekte olan davalar var, bir takım iddialar var. Bunların partinin yetkili kurullarında incelenmesi ve buna göre bir takım kararların verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla öyle yani inanılmaz geniş çaplı bir bütün olarak partinin omurgasını, parti örgütlerini değiştirecek ya da her şeyi bir bütün olarak yok edecek, ortadan kaldıracak bir süreçten bahsetmiyoruz. Ama partinin kendi içine dönüp bu anlamda, arınma anlamında söylüyorum. Ortaya çıkan şaibelerin, ortaya çıkan itirafların, bu itiraflar sonuçta herhangi birinin ürettiği itiraflar değil, bizzat belediye başkanlarının dile getirdiği, yani acı olan ya da korkunç olan, ağır olan, kabul edilmesi zor olan şey, belediye başkanları ben bu suçları işledim diyor, ben bunu yaptım diyor. Dolayısıyla bu isimlerin öyle ya da böyle, bu isimlerle birlikte siyaset yapanların, bu isimlerle birlikte bunlara yol açanların partide kalmaması gerekiyor. Bu herkes için geçerlidir. Bu sadece CHP için de geçerli olan bir şey değildir. Bu bütün partiler için geçerlidir. Hem hukukidir, hem siyasidir, hem insanidir, hem de vicdanidir. Bundan kaçınmak, yani arınmaya karşı çıkmağın da, yani bu böylesi bir sürece karşı çıkmak akıl almaz bir şey. Herkesin böylesi bir süreçte koskoca Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aileden, yani hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Bu yanlışların düzeltilmesi gerekiyor, bu hataların giderilmesi gerekiyor. Topluma da şu mesajın verilmesi gerekiyor. Bakın kardeşim, ben kendi içimde kurduğum mekanizmalarla olumsuz süreçlerde yer almış olan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il başkanı, ilçe başkanı, bunları barındırmıyorum. Bunları tutmuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar aklanırlar, gelirler. Elbette ki siyaset yapmakları vardır. Ona yasal, hukuksal süreçler karar verir. Ama ben şu anda bu insanların yükünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sadece çünkü mesele genel başkan değil, yani bu partinin gerçekten hani 81 ilinde il başkanları, 973 ilçede ilçe başkanları var. Bunların hepsinin vebalini almamak gerekiyor. Bu insanların emeğinin üzerine oturmamak gerekiyor. O yüzden de bu arınma meselesi bence son derece önemli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu süreci başarırsa o zaman toplum şunu diyecektir. Evet, parti bunu kendi içinde halletti ve dolayısıyla ben buna oy veririm. Diğer türlü bu süreçler yaşanmasa yarın milletin içine, toplumun içine çıktığınız zaman size şunu soracak. Uşak'taki mesele nedir kardeşim? Antalya'daki mesele nedir? Efendim başka illerdeki, başka şehirlerdeki mesele nedir? Siz niye gerekli şeyleri yapmadınız? Niye gerekli adımları atmadınız? O yüzden ben arınma meselesi dediği zaman burada bir tasfiye sürecinin anlaşılmaması gerektiğini özellikle altını çiziyorum. Burada kimse bir tasfiye süreci anlamasın. Böyle bir niyetin olmadığını ben bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşmalarından yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Buradaki mesele yürümekte olan süreçlerle ilgili olarak parti bir karar verecektir. Parti yetkili organlar bir karar verecektir.
1: Peki, teşekkür ederim. Sizin öne eğer, şimdi Beran Şimşek dedi ki aslında beklenen, siyasette de olması gereken hakkınızda bir şey varsa, partinizi de çok seviyorsanız partiden ayrılırsınız, gidersiniz, aklanırsınız, sonra tekrar gelip siyaset yapmaya devam edersiniz. Böyle bir hareket bekliyor musunuz yargılananlar açısından? Yoksa siz toplu bir tasfiye diye mi gider Kemal Bey?
2: Toplu tasfiyeye doğru gidiyor işte. O toplu olmayabilir, sonradan toplu hale dönüşebilir. Şöyle ki işte belli bir, bazı isimler tasfiye edilmeye, yani daha doğrusu ihraç edilmeye başlanır. Ondan sonra da onlara destek için istifalar olabilir vesaire. Yani bu diğerleri de istifaya zorlanmış olur ama kesinlikle bence bir ihraç süreci göreceğiz önümüzde. Ve şimdi tabii yani arınma da öyle bir laf ki, yani tarihte kullanımı çok ters. Keşke başka bir laf bulsalardı. Çünkü Uzun Bıçaklar Gecesi'nde bunu kullanmışlardı. Hitler ve çevresi, ve orada da işte dejenere unsurlardan ve sol unsurlardan aslında arındırma olmuştu kendi partilerini. Yani dolayısıyla işte arınma tamam yani... Ya bir haşerattan arınırsınız falan, pis bir şeyden arınırsınız. Böyle TDK kötü bir tarafı var. Evet, biraz önce söyledik ama yani tarihsel çağrışımlar çok hoş değil. Biraz siyasal iletişim bakımından keşke daha düşünülseydi bu. Ama tabii partide tabii ki bu tatsızlıklara yol açacak. Ve işte o kırılmalar önümüzde, işte iki dönemde yeni bir parti mi oluyor, ne oluyor vesaire. Onlar daha netleşmiş olacak. Yani bana kalırsa, ama dediğim gibi.

0: Büyük bir kırılma yaşanacak CHP'de şu veya bu şekilde ister istemez. Bir de Türkiye'de bugünün siyasi ortamında, bugünün yargısal ortamında herkes herkese dava açabilir. Yani neredeyse Türkiye'de birbiriyle davalı olmayan veya davası olmayan hakkında insan kalmadı. Yani öyle bir hale geldi ki biz işte bu lawfare diye geçen tabir uluslararası literatürde. Lawfare işte law hukuk, fair de işte savaş, işte warfare'den alınıyor. Yani hukukun bir savaş aracı gibi kullanılması. Bu sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda güncel hayatta da insanların birbirine karşı kullandığı bir yöntem haline dönüştü. Sürekli insanlar birbirini dava açmakla tehdit ediyor. Ben mesela hiç böyle bir şey görmedim kendi hayatımda bu noktaya kadar. Ama son yıllarda birdenbire böyle bir şey olmaya başladı. Aşırı bir savaş aracı gibi kullanılması hukukun, dediğim gibi günlük hayatta bile. Şimdi böyle bir durumda yani birisinin hakkında dava açılır, alakalı olur, alakasız olur. Birisi ondan sonra rakibi bir oradan işte bir iftira atar, o dava sürecine dönüşür. Bunun içinden çıkamazsınız. Yani aklının da gelin. Şimdi o zaman niye bu insanları aday yaptınız en başından? Eğer aklanacak durumları vardıysa veya şaibeleri vardıysa veya sonradan birdenbire böyle çıldırdılar ve inanılmaz yolsuzluklar mı yaptınız? İçinden çıkılmaz bir durum oluyor inanın ki. Yani onun için o aklında gelin orada çok da CHP'nin kontekstinde çok da karşılığı olan bir durum da değil. Parti bu hale getirince kendini bir tür intihar gibi bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani CHP ya, ondan sonra biz anlatacağız işte programlarla çıkacağız onu vesaire. Siz o güveni bir kere kaybettikten sonra, ki bu güven zaten bu bayram kaybedilmiş oldu. Bundan sonra da yerine gelmesi zor. Bir öfke oluştu. Bir adaletsizlik duygusu oluştu toplumda. Siz onu tersine çevirmeniz çok zor. Ve şimdi neyi anlatacaklar bilmiyorum. Yani bu siyaset nasıl bir şey o zaman bizim anladığımız anlamıyla Türkiye'de? Ya illaki birilerinin karşısına çıkıp sokakta gezip nasıl bunu anlatacaklar? Miting mi yapacaklar? Yapabilirler mi? Kim gelir oraya? Her seferinde gene birilerinin taşınılacak. Yani bilemiyorum. Türkiye'de ben baştan beri onu söylüyorum. AK Parti'de dahil olmak üzere bütün partiler açısından bütün bu yaşananlar siyasetin çok ciddi bir darbe alması ve toplumun bunun içinden nasıl çıkacağını bilmiyorum. Siyaseti çare olarak görmemeye başlayacaklar. Katılım oranlarında büyük bir düşüş görebiliriz. İnat oyları görebiliriz. 180 derece ters aykırı partilere. Bir bakarsınız bugün %3-5 olan partiler sırf inattan %15'e çıkmış. Ondan sonra çok radikal söylemleri olan partiler olabilir bunlar. Ayıkla pirincin taşını. Bunun içinden çıkılmaz. Yani orada Türkiye'de bir denge oturmuştu iyi kötü siyaseten. %30'luk büyük bir AK Parti, %30'luk büyük bir muhalefet partisi gibi. Hadi birisi daha önde, birisi daha önde. Anketler farklı gösteriyordu. Ama bu bir dengeydi. Adeta Türkiye yani kendi Cumhuriyet ve Çi Parti ve Demokrat Partisi'ni bulmuştu o anlamda. Bir tarz kendine yani göre MHP, bir başkanlık sistemi
1: MHP türü. MHP'yi saymıyor. MHP zaten hep iktidarda olduğu için. MHP'yi saymıyor.
0: Ya tamam, onunla beraber zaten %40'lık bir şey oluyordu. Bir aşağı yukarı çoğunluğu oluyordu Cumhur İttifakı'nın. Yani bundan sonra işte o toplumsal muhalefet, muhalefette olanlar kendini nasıl ifade edebilecek? Öfkeyle daha çok ifade etmeye başlayacaklar. Benim derdim o. Bütün bunları anlatırken ve tartışırken aslında. Ona gerçekten de çok sevinerek bakamıyorum.
1: Peki. Siz nasıl bir hareket bekliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na? Yani dediniz ki az önce bu arınma meselesini bir an önce yapması lazım ve hızlı bir şekilde yapması lazım. Sonra da durulması lazım meselenin.
2: Evet.
1: Toplu bir tasfiye mi bekliyorsunuz? Yoksa belli ya isimlerle hani öyle isimler partiden uzaklaştırılır ki işin rengi belli olur.
2: Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduğu zaman yine de o dönem itibariyle güçlü siyasi figürler vardı. Yani o dönem itibariyle düşündüğümüz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten çok güçlü siyasetçiler vardı. Bir anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir anda bunları tasfiye etmedi. Ama zaman içinde onları tasfiye ettiğini ve yerine yenileriyle değiştirdiğini gördük. İşte bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar bu yenilerdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirdi. Peki bundan sonra, evet sizin sorunuza cevap vereyim. hızlı bir değişime gidecek mi, yenilemeye gidecek?

0: mi? Bana göre hızlı bir yenilemeye gitmeyecek. Bunu zamana yayacak. Zaman her şeyin ilacıdır minvalinde. Zamana yayacak ve hissettirmeden, yani toplu bir değişimden yana değil de peyderpey topluma yansıtmadan ya da seçmenine, kamuoyuna yansıtmadan bu değişimleri gerçekleştirecektir. Ama bunu net olarak görünen bir durum var. O da şu, sayın hani isim telaffuz etmese de birinci derecede arınmadan kastettiği kişinin herhalde Sayın Ekrem İmamoğlu olduğunu herkes...
1: Ali Haydar gizlemiyor öyle.
0: Evet, herkes dillendiriyor. Ali Haydar da açık açık ifade etti. Şimdi böyle bir siyasi yapıda bir önceki dönem genel başkanlık yapan Sayın Özgür Özel de yanlış hatırlamıyorsam 3 gün önce mi gitmişti Silivri'ye? Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Bayram birinci günü müydü?
2: İkinci günü galiba.
0: İkinci günü. Tam olarak hatırlamıyorum ama neticede Silivri'ye gitti. Görüşme, 3-4 saatlik bir görüşme yaptığı ifade ediliyor. Sayın Özgür Özel de ben adam satmam, arkadaşımı satmam şeklinde bir çıkışı var. Belli ki Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Özgür Özel için kırmızı çizgi. Burada zaten ayrışmanın temeli de burada düğümleniyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'le bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu durum gelmeyeceğini gösteriyor. Ama Sayın Özgür Özel'i partinin dışına attığı zaman acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? Yani bu sorunun cevabını vermek şu an için çok güç diye düşünüyorum. Hani Ali Haydar şunu diyebilir, siyasette kişilerin bir önemi yoktur. Bugün Sayın Özgür Özel de olmasa hiçbir şey ifade etmez belki de diyebilir ya da öyle düşünüyor olabilir. Ama 2,5 yıllık bir genel başkanlık süreci var. Bu genel başkanlık sürecinde...
3: Bu arada böyle düşünmüyorum.
0: Yok, şey anlamda söyledim yani zaten öyle düşünüyorsunuz diye söylemedim ama mutlaka düşünenler vardır yani olmaması imkansız. Şimdi bu zaman dilimi içerisinde Sayın Özgür Özel'e karşı atılacak olan adım Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatır. Yani kim ne derse desin zayıflatır. Çünkü 2,5
1: bu
0: yılda
1: çok net.
0: Ilçe başkanlarını değiştireceksiniz, il başkanlarını değiştireceksiniz, mahalle delegelerini değiştireceksiniz, tamamını değil. Tamam delegeleri değiştireceksin de seçmeni değiştirebiliyor musun?
2: En önemli soru bu.
0: Hani burada bir defa eğer Cumhuriyet Halk Partisi gelecek için bir takım hesaplar yapıyorsa, bir takım kaygılar taşıyorsa, biz yine ana muhalefet göreviyle güçlü bir şekilde ana muhalefet olarak seçime gireceğiz, iktidarı hedefliyoruz diyecekse önüne yol haritasını çok güzel koymalı. Çok düşünerek koymalı. Çünkü her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi şu anda.
1: Evet.
0: Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok keskin bir açıklama yaptı. Net mesaj verdi. Bu mesaj karşısında karşılığını da net olarak ve keskin olarak cevabını alıyor. Yani Sayın Özgür Özel tarafından da bir yumuşama olmuyor maalesef ki. O da sert bir üslupla karşılık veriyor. Seçmene de bu şekilde mesaj veriyor. Dolayısıyla bu iki kutuplu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne seçmene, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ne ülkeye bir yarar sağlayacak.
1: Ne de taraflara.
0: Ne de taraflara. Dolayısıyla burada bir şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesiyle temiz bir şekilde arınarak kurultaya götüreceğim ifadesini hızlı bir şekilde uygulamak zorunda kalacaktır.
1: Peki. Şimdi 9 günlük bayram tatili, CHP'de yaşanan gelişmeler. Oluyor mu olmuyor mu, imzalandı mı imzalanmadı mı barış anlaşması ABD ile İran arasında, ekonomi pazartesi, yani birkaç saat sonra piyasalar açılacak. Bu hafta biraz da ekonomi haftası, enflasyon, işsizlik rakamları, dış ticaret verileri hepsi art arda gelecek. Soner Kuru, size karşı da biraz mahcubum. Yayını alamamıştık geçen
4: Estağfurullah.
1: hafta tartışmalar nedeniyle.
4: Estağfurullah.
1: Ama bugün şöyle bir sloganla size bağlanıyorum.

0: Soner kuru susturulamaz. Sözü size bırakayım.
1: Teşekkür ederim, eksik olmayın.
0: Bizi nasıl bir hafta bekliyor? Özellikle yani tavsiye amaçlı değil ama parasını altına, borsaya, dövize yatıranlar büyük bir şok yaşar mı, yaşamaz mı? Enflasyonla ilgili beklentiler ki doğrudan emekli ve memur maaşlarını ilgilendiriyor. Sözü size bırakayım daha fazla konuşmadan.
1: Şöyle, biz geçen hafta tatildeyken özellikle yurt dışında gelişmeler Amerika-İran cephesinde bir barış anlaşması çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar noktasında yaşandı. Petrol fiyatlarında bir süredir

0: Boğazı şartsız, koşulsuz 60 gün açık kalacak. Dünya piyasaları da o ne diyelim eksik kalan enerji arzını o 60 günlük sürede tamamlayacağı hikayesi. Şimdi piyasalar geçen hafta yurt dışında iyiydi bu sebeple. Petrolde de geri çekilmeleri takip ettik. Biz şimdi yarın açılışta bir miktar buraya uyumlanacağız. Çünkü biz 3,5 gün yoktuk. Sadece 1,5 gün vardık. Bunun bir miktar borsa tarafında pozitif etkisini görebiliriz. Ama özellikle sizin de bu akşam boyu tartıştığınız konu iç siyaset gündemi önümüzdeki hafta için kısmi de olsa bir miktar baskı yaratacak bir unsur piyasalar açısından. Belirsizlik anlamında, yoksa piyasanın, paranın biliyorsunuz siyasi görüşü, dini, imanı, ırkı yok. O kendi güvenliğine bakıyor ama belirsizliği de sevmiyor. Bunun da bir miktar baskı oluşturacağını ifade etmek lazım. Haliyle neticede yatay, böyle çok şok oluşturmayacak bir hafta bizi bekliyor. Şimdi yarın büyüme verisini alacağız Türkiye ekonomisiyle ilgili. 2026 birinci çeyrek 2,7-2,8 bir büyüme bekleniyor. Türkiye'nin ortalama potansiyel büyümesinin altında yüksek faizin etkilerini büyüme verilerinde de göreceğiz. Sonrasında cuma günü enflasyon açıklanacak, kritik. 1,5-1,60 bandında aylık fiyatların yükselmesi bekleniyor. Yıllıkta 32,5'larda bir enflasyon oluşması ihtimali yüksek. Geçen ay yüksekti, Nisan'da 4,18'di aylık enflasyon. Mayıs'ta özellikle taze meyve sebze fiyatlarındaki geri çekilme iklim koşulları itibariyle, yani mesela Nisan'da biber 400-500 liralardaydı, şu anda işte 50-60 liralara kadar geri çekildi gibi, patlıcanda yine benzer hareket. Enflasyon Mayıs'ta kontrollü artıyor olacak. Bu sokak açısından, ekonomi açısından, mutfak açısından önemli gelişme. Tabii bir sonraki haftada Merkez Bankası faiz toplantısını takip ediyor olacağız. Bu önemli. Çünkü Merkez Bankası faiz indirim patikasındaydı. Bu petrol fiyatlarındaki yükseliş ve içeride oluşan bu siyasi risk primi neticesinde İş yeniden faiz artışına doğru da gidebilir. Tabii ki önümüzdeki hafta Haziran toplantısı için böyle bir beklenti yok ama ileri yönelik verilecek sinyaller önemli. Günün sonunda şu var, Borsa İstanbul'da bu özellikle butlan gelişmesinin ardından ilk gün bir sert satış, sonrasında bir toparlama takip ettik. Ama genel itibariyle bir yükselen trend kanalı içindeydik. Sebebi de taşıyıcı kolonda yabancı yatırımcıydı. Yurt dışından yılbaşından itibaren böyle bir fon akımı var. Siz de geçtiğimiz dönem haberlerinizde bahsettiniz. Amerika'da mesela birkaç büyük fon Türk hisse senetleriyle ilgili alışa geçtiğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Burası önemli. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri açısından sermaye akımının Türkiye lehine doğru hareket etmeye başladığını özellikle biz bu sene görmüştük. Bir miktar bu savaş oraya virgül koydu. Ama sonrasında yılın devamı için büyük ihtimalle yabancı ilgisi Türk borsasına devam edecek. Kur tarafında, döviz tarafında bir şok beklentimiz yok. Merkez Bankamızın 168 milyar dolar rezervi var. Butlan kararı açıklandığında da böyle bir 6-7 milyar dolar kadar döviz satışıyla buraya müdahale etti ve dövizde bir hareketlilik görmedik. Yılın geri kalanı için de biz dövizde bir hareketlilik oluşması ihtimalini zayıf görüyoruz. Dövizde hareketlilik riski ne zaman oluşur? Merkez Bankası faiz indirir ve gereğinden fazla faiz indirir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, ki şu an öyle bir ihtimal yok gibi görünüyor. Mevcut yüksek faiz içeride ekonomiyi, esnafı, çiftçiyi, üreticiyi zorlayan bir parametre ama Türk lirası üzerinde de olası şoklara karşı bir zırh görevi görüyor. Burası güçlü.
1: Peki, ama şunu ifade Soner etmek Bey, lazım. Soner Bey, malum düğün sezonu da açılıyor. Altın.
0: Tamamen bir tahterevalli gibi böyle bir ucunda petrol düşünün, bir ucunda altın fiyatları. Petrol yükseldiğinde altın düşüyor, petrol düştüğünde altın yükseliyor. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi demek küresel ortamda bir enflasyon, dolayısıyla faiz artışı ihtimali demek. Altının da küresel anlamda en önemli rakibi Amerikan tahvil faizleri. Oraya ilişkin fiyatlama belirleyici olur. Yani altının fiyatını bu içinde bulunduğumuz dönemde, savaştan itibaren özellikle, altının fiyatını altın belirlemiyor. Petrol fiyatları ve barışa ilişkin olasılıklar belirliyor. Altınla ilgili orayı işaret etmek lazım.
1: Peki. Soner Kur, ekleyeceğiniz bir şey yoksa teşekkür edeyim. Mahcubiyetimi de lütfen.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoş görün.
0: Estağfurullah.
1: Malum,
2: çok güzel memleket anlattı ama hakikaten. Ha? Çok güzel anlattı.
1: Hap gibi değil mi?
2: Evet, her şey tam olması gerektiği gibi dengeli.
1: Çok daha sonra Soner Kur'un susturulaması.
0: Teşekkür ederim.
1: Soner Kur'u çok teşekkür ederim.

0: Kerem Kuşal, bir
1: diliyorum.
0: soru sorabilir miyim?
2: Buyurun, pardon. Buyurun.
0: Ya Soner Bey'e bir soru sorabilir miyim?
2: Buyurun, buyurun.
0: Ya Temmuz'da düğün vardı. Altını şimdi mi almak daha mantıklı yoksa?
3: Yani genelde şöyle diyor, ihtiyaç varsa alın, bulunsun, olası şoklara karşı garantiye almak lazım.
4: Yatırım
3: ama
4: tavsiyesi
3: fiyat belirsiz
4: değildir.
3: Şey çok pahalı.
2: Bu bir
3: savaşın neticesi çok pahalı.
2: Yayınlarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Ali Haydar.
0: Değildir. Evet evet lütfen.
2: Düğün, senin düğün mü?
0: Hayır canım. yeğenim evleniyor efendim.
2: Allah tamamını erdirsin. Soner Kuru, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Katıldığınız için sağ olun. Ercan Gürses, sizin var mı eş dost nikah düğün?
5: Ya
6: valla olur şey öyle aniden istiyorum. Çıkıyor. O tarz işler hep oluyor Kerem, biliyorsun o tarz şeyler oluyor. Yani altın fiyatı önemli ama orada bir tahterevalli var gerçekten de. Hayatımız ekonomi ve hayatımız son zamanlarda özellikle ciddi anlamda siyasi gelişmelerin ekonomiyi etkilediği bir süreç haline geldi. Bu nedenle gerçek o yani. Gerçek ekonomi ama bir yandan da şunu söylememiz lazım. Yani bir hafta boyunca yani Rusya şey düzeltiyorum. İran Savaşı ile ilgili ilgimiz biraz iç politikaya kaydığı için sanki şöyle bir görünüm de ortaya çıktı. Yani Amerika ile İran uzlaşacak ama CHP'nin içindeki uzlaşma sağlanamayacak diye böyle hani espriler de yapıldı. Elbette konu çok espri kaldıracak bir konu değil. O kadar böyle keskin uçlar var ki yani burada da görüyoruz, onu söyleyelim. Ama ben yani sen de işte Sezin Hanım da Ali Haydar da kıymetli dostum da Mehmet Bey de ya hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin iyiliğini düşündüğümüzden benim kesinlikle en ufak bir kuşkum yok. Ama yöntemlerimiz farklı belki, onu söylemem lazım. O yöntemlerde her şeyi etkiliyor. Bütün hayatımızı etkiliyor. Ve çok ciddi keskin uçlar çıkmaya başladı. Çok mutsuzum bunu gördüğüm için. Yani eskiden gazeteciler oturup bir arada konuşabilirdi mesela. Hangi görüşten olursa olsun. Yani şimdi o imkan bile kalmadı. Bunu da bu vesileyle ifade etmek
5: şimdi
6: istedim.
5: Şimdi gazeteciler birbirine giriyor.
2: Şimdi gazeteciler...
5: Gazeteciler de birbirine giriyor yani başkaları için. Ben de bir ekonomiyle ilgili, kendi memleketimle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum.
2: Buyurunuz.
5: Ben Rizeliyim. Rize'de çay sezonu başladı. Ve çok sıkıntılı başladı. Herkes yazıyor. Lütfen bunu
2: Ali Haydar, bunlar gündem dışı konuşmalar.
5: Lütfen bunu dile getirin diye. ben hani gerekirse gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'na bile şikayet edeceğim. Lütfen Çaykur Genel Müdürü çay üreticilerini üzecek bir takım girişimler olduğunu söylüyorlar. Lütfen düzeltsin, çay üreticilerini dikkate alsın. Buradan çağrımdır.
2: Çok teşekkür ederim. Sezin Hanım, gündem dışı 2 dakikanız var. Sizin memleket neresi?
4: Benim memleket çok karışık. Ankara doğumluyum ama aslında Selanik, Çerkez hepsi var. O yüzden
2: evet.
4: Tam bir memleket söyleyemiyoruz. Aslında Türkiye işte. Ya, Türkiye böyle.
2: Bayramı bitirdik. Bayram tadımız bozulmasın.
4: Ya aslında gerekirse... Ercan Bey dedi ya farklı yöntemler. Farklı yöntemler değil. Hepimizin istediği aslında benzer bir Türkiye hayali. Yani burada Cumhuriyet'le itibaren Türkiye'nin... baktığımızda güzel bir devlet geleneği oluşmuş. Bütün mesela işte bu kurultaylarla ilgili vesaire denge denetleme mekanizmaları o kadar kuvvetli ki yani yani kolay değil bu mekanizmaları birinin gelip de dışarıdan böyle dürtüp de şöyle yapması. Biz kendimizi çok mu zayıf zannediyoruz bilmiyorum. Yok işte dış mihraklar onu yapıyor, oradan bunu yapıyor, şuradan bunu yapıyor. Yani Türkiye bir darbe girişimine rağmen bu kadar hızlı bir şekilde gene ayağa kalkabildi. Ekonomisi tamam bugün sıkıntıda vesaire ama o kendi içindeki bir takım hatalardan kaynaklanıyor. Yani dışarıdan kaynaklanmıyor. Sonuçta bir geleneğimiz var ve bir gerçekten de birçok insanın katkısıyla oluşmuş. Ya bunu da biraz çok kolay harcıyoruz gibime geliyor güncel siyasi gelişmeler için. Ve o yüzden biraz oturup konuşmalar krize giriyor. Yani ben belli bir partinin üyesi değilim. Bir partinin sözcüsü veya partizanı değilim. Ama gelişmelere göre, adalet duygusunun teşvik ettiği yerine göre bir parti veya diğer partiden yana tavır alabilirim. Yani burada da biraz meselemiz o. Adalet duygusu biraz onarılsa en önemli şey o. Evet. Oradan sonra Türkiye'nin önü çok açık olur. Yeni nesillere de biraz bunu borçluyuz aslında.

0: Sezin Bey, çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldınız. Gündem dışı konuşmanızı adalet ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ali Haydar Fırat, altını şimdiden al. Yoksa yeğenini ne soracağız yani, fikri takip. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, saygılar.
0: Ercan Gürses, aklıma ne geldi biliyor musun Ercan? Erdal Bey Deniz Baykal için şey derdi. Hani hizip kavramı var ya, bu tartışmalardan bağımsız sayın izleyici, lütfen sataşırken bunu bu tartışmalardan ayrı düşünün. Erdal Bey Deniz Baykal için, Deniz Baykal ve bir grup arkadaşı yine kurultay istiyor derdi. Bilmiyorum, aklıma geldi.
2: Güzel günlermiş.
0: Güzel günler.
3: Doğru söylüyorsun. Hizipler değil mi? Evet. Hep hizipler konuşuluyordu. %4.7 oy alan CHP'yi SHP ile birleştirip çok böyle önemli bir strateji adımı atmıştı değil mi?
0: O evet. Bedri Koraman.
3: Kerem çok keyifte.
0: Evet. Bedri Koraman hizip diye hep Baykal'ı çizerdi. Ercan Gürses, çok teşekkür ederim.
3: Evet.
2: Sağ ol, o da var.
3: Ben teşekkür ederim Kerem. Büyük keyifti. Sağ ol.
0: Mehmet Müftüoğlu. Ben önerinize hakikaten çok samimi ve
4: latife yaptık.
0: Uzlaşmacı biliyorum.
4: Ciddi bir öneri değil.
0: Ben latife olarak da görmüyorum. Umarım değerlendirilir bu mesele. Beran Şifşek'in arkasından yeterince konuşmadığımız için üzgünüm.
2: Ama kimsenin arkasından
0: parti
2: konuşuruz.
0: Parti sözcüsü olursa bol bol konuşuruz. Peki.
2: Ben kimseye bir şey demiyorum artık.
0: Sizin öneri bugün sabır abiniz.
2: Yok, istikamımı aldım baştan.
0: Tekrar teşekkür ediyorum. Çok kısa bir araya gidiyoruz.

Evet, birazdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Ahmet Arı'yı kaçırmayın. Son gelişmeleri, önemli gelişmeleri, bugünün gelişmeleri yarın.

Ne olacaklarını Ahmet Arı'dan dinleyeceksiniz. Habertürk gündemi bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte, yani pazar günü akşam 8'de yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. 9 günlük bayram tatili sona erdi. İstanbul'dan gidenler geri döndü. Bir o kadar da İstanbul'dan giden vardı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gün boyu yoğunluk oluştu.
1: Hatay'dan geldim. Yani şimdi de dönüş var hayırlısıyla.
2: Mardin'den dönüyoruz.
3: Memleketine, tatil beldelerine gidenler dönüşe geçti. Perona bir otobüs girdi, bir otobüs çıktı.
1: Bitti ziyaretler, dönüşler başladı.
4: Aile ziyaretiydi, akraba ziyaretiydi, gezdik işte, güzeldi.
3: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram tatilinin son günü çok yoğundu.
5: Şu anda bütün araçlarımız 2-3 saat gecikmeli geliyor. Trafik bir olmamdan dolayı.
1: 2'deydi, şu an biraz yoğunluktan dolayı. Bekliyoruz.
2: Yol biraz yoğunluk vardı.
6: Kurban Bayramı tatili uzun olunca insanlar da tatili şehir dışında değerlendirmek istedi. Özellikle memleketine gidenler bir hayli fazla oldu. Gidenler de İstanbul'a eli boş dönmedi. Memleketinin yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar.
2: Ne var burada? Leblebi şekerler var, çekerdek, karbo çekerdekleri var, et var. Bahçede yetiştirdiği üzüm yapraklarıdır sarma için.
7: Otlu peynirim var. Neler var?
6: Otlu peynir. Meşhur mu Şırnak'ta?
8: Tabii, annem yapıyor.
6: Neler getirdiniz? Bir sürü şey var.
4: Yoğurt var, peynir var, et var.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
9: Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
3: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
9: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
9: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz

0: demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
1: Kurban Bayramı tatili bitti. Boş İstanbul sokaklarının tadını çıkarayım diyenler tatilin son günü de tarihi Yarımada ve Boğaz hattındaydı.
2: Olta balık keyfi yapanlar, tarihi Yarımada'yı arşınlayanlar ve Kız Kulesi manzarasına karşı çayını yudumlayanlar.
3: Vallahi gezdik, bol bol gezdik. Bayram sonrası yoğun olduğu için buraya ayırdık ama burası bugün de yoğun.
4: Çok balık tuttunuz mu?
5: Bekliyoruz, inşallah gelir. Kısmetimiz asılır.
6: Biz Denizli'den turla geldik. Camileri gezdik. Topkapı Sarayı'na girdik. Dolmabahçe Sarayı'na girdik. Güzeldi.
4: Bayram tatilinin son gününde Galata Köprüsü'nde düne göre yoğunluk biraz daha azalmış olsa da yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, manzaranın tadını çıkaranlar hareketliliği sürdürdü.
7: İstanbul bayağı boşadı ama iyi yani şu an.
4: Peki en çok hangi balığı tutuyorsunuz burada?
7: Şu an kefal.
2: Ama balık tutanların yüzü pek gülmedi.
8: Tatilin son günü ve balık hiç yok bugün.
4: Balık tuttunuz mu?
8: Yok. Balık yok zaten şu an.
3: Ben daha önce de gelmiştim. Güzel, seviyorum orayı.
4: Neler yaptınız peki?
3: Gezdik. Bol bol gezdik.
5: Misafirlerle beraber geziyoruz. Güzel geçti. Eğlendik. Çalıştık.
4: İstanbul'un manzarasının en güzel izlendiği yerlerden biri belki de Üsküdar. İstanbullular bayram tatilinin son gününü Üsküdar'da çay içip gezerek değerlendirdi.
9: Vallahi arkadaşımın yanına geldim, gayet güzel geçiyor. Geziyoruz. Gebze'den geldik.
10: Bir hafta burada tatil yapmaya geldik. Gayet güzel.
4: Üsküdar sahili beğendiniz?
10: Evet, beğendik. Yozgat'tan geliyoruz bu arada.
11: Biz zaten İstanbul'da oturuyoruz. Kızım da Erzincan tıpta okuyor. O da buradaydı. Şimdi onunla beraber Üsküdar'ı bir gezelim dedik. İstanbul boşalmış sanırım ama şu anda pek boş durmuyor.
1: Bayram tatilinin son günü maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi kazanın nedenine dair ipucu verdi.
2: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
1: CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarından itibaren kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Emre salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi.
12: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
2: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.

0: en fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
1: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
0: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
1: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve Özel'le ilgili haberlere yanıt verdi.
0: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın genel başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
1: Mutlak mutlan kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
0: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık, 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak bakalım.
1: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya girecek. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek.

0: sürecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: İran ve ABD arasında anlaşma pazarlığı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
2: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
0: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
1: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlık sürerken İran'dan yeni bir adım geldi. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı belirtildi. İran devrim muhafızları da son 24 saatte Boğaz'dan 28 geminin geçtiğini duyurdu.
0: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama Meclis yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran, kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin Boğaz'dan güvenli bir şekilde geçebileceğini yineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin Boğaz'dan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.

0: ABD ve İran arasında durumlar sıkça değişiyor. Trump'ın açıklamaları ise her geçen gün başka bir durumu oluşturuyor. Peki ABD ile İran arasındaki çekişmeli süreç nereye varacak? Tabii görüşmeler de sürüyor ama bir sonuç çıkıp çıkmayacağı tamamen belirsiz. İran ve ABD arasındaki son gelişmeleri bu saat diliminde siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Sayın hocalarımızla birlikte konuşacağız. Mehmet Hocam, Yusuf Hocam, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hayırlı geceler.
2: Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Mehmet Hocam, sizlerle başlamak isterim. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlıklar bir taraftan sürüyor. İran'dan da yeni bir adım geldi. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı belirtildi. Nasıl bir kontrol istiyor İran Hürmüz üzerinde?
2: Tabii İran Hürmüz gibi bir kartını kimseye teslim etme taraftarı değil. Çünkü nükleer konusundaki pazarlıklar çok farklı bir pencereden yürüdüğünü gördüğümüzde elindeki en stratejik kart Hürmüz kartı. Bu nedenle de Hürmüz'ün tamamen kontrolünü, ki Umman devletiyle de stratejik bir işbirliği çerçevesinde anlaşmanın olduğuna dair açık kamu kaynaklarında bilgiler var, tamamen kontrol eline alarak hem Körfez'deki süreci tamamen yönetme hem de enerji jeopolitiğindeki hakimiyetinin geçiş güzergahında da sağlama noktasını ortaya koyuyor. Bu savaş sürecindeki en stratejik kartı da kolay kolay Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmeyecekmiş gibi gözüküyor. Tabii tarafların temel taleplerine baktığımız zaman Hürmüz ve nükleer çok stratejik bir konumda. Tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri noktasında nükleer konusu, zenginleştirilmiş uranyum konusu, Hürmüz'ün tamamen açık kalması, füze ve bölgesel milis baskısının azaltılması gibi süreçler varken İran'ın tamamen bu kartlardan, Hürmüz üzerinden ortaya koyduğu politikalara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü aşamadığı müddetçe enerji jeopolitiğindeki hakimiyet noktasında kaybetmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hem Körfez ülkeler için giderek ayrışmanın artık had safhaya çıktığını gördüğümüzde, Körfez'deki kutuplaşma Hürmüz'ün geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Ve bu yakından ilgilendirme süreci acaba krizin boyutlarını farklı bir pencereye taşıyarak enerji üzerinden savaşları mı bundan sonra Körfez'deki ülkeler arasında göreceğiz? Yoksa dünya jeopolitiğindeki yeni değişimin Hürmüz üzerinden mi yansımalarını göreceğiz? Bu çok çok konuşulması gereken bir konu. Ama unutmayalım ki İran için yaptırımların kaldırılması, dondurulan varlıklara ulaşım ve rejimin güvenliğinin garantisi ve egemenlik ve caydırıcılık kapasitesinin de simgesel olarak elindeki en büyük kart olarak Hürmüz üzerinden ortaya koyduğunu ifade etmemiz gerekiyor Ahmet Bey. Tabii taraflar masada pazarlığı sürdürürken sahada da baskı unsuru olarak yine yollarına devam ettiklerini görmekteyiz ki Hürmüz üzerinden yürütülen tüm görüşmelerin çıkılmaz bir noktaya geldiğini gördüğümüzde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en stratejik kartın, masadaki taraflar arasındaki pazarlık noktasının nükleer mi yoksa Hürmüz mü olduğu sorularını da beraberinde getiriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri için hepsinden daha önemlisi rejimini değiştiremediği İran'ı acaba kendi yanında nasıl tutabilecek politikasına dayandığını da ifade etmemiz gerekiyor. Bu da çok daha farklı bir pencere. Çünkü İran'ın Rusya ve Çin'le beraber hareket etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz açılsa dahi yine kaybedeceği bir süreci beraberinde getireceğini de ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ateşkes süreci devam ederken çatışmaların da kısmen farklı pencerelerden devam ettiğini gördüğümüzde Hürmüz konusundan İran'ın baktığımız zaman anlaşmaya yakın söylemlerinin Başkan Trump tarafından ifade edilmesi ama sonuç olarak değerlendirdiğimizde pazarlığın çok da kolay geçmediği sorularını ortaya çıkartıyor ki bu sonuç Tahran tarafından ortaya konulduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle ilerleme sağlanıp sağlanmadığı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Acaba bu ilerleme sağlanıp sağlanmadığı sonucunun taraflar arasında nasıl bir değerlendirmeyle masada ortaya çıkacağını Başkan Trump'ın bu süreçteki kendisini hegemon ve egemen güç olarak masada görmesiyle ortaya çıkan bir psikolojik üstünlük de var ki İran tarafı bunu da asla kabul etmediğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte çok çetin bir çatışmayı da karşılaşabiliriz ama çok kısa bir sürede anlaşmayla da bu süreci farklı bir pencereden değerlendirebileceğimiz bir zamana girilmiş gibi gözüküyor Ahmet Bey.
0: Evet, Yusuf Hocam, şimdi savaşın en önemli ve kilit noktalarından hatta

0: Hatta müzakerelerin de yine kilit noktalarından biri elbette Hürmüz Boğazı. Şimdi İran Hürmüz uluslararası su yolu olmayacak diyor. Geçişlerden ücret talebi de vardı. Bu tabii ki ABD tarafından reddedildi. Şimdi İran nasıl bir statü istiyor Boğaz için?
1: Şöyle aslında defakto bir fiili durum oluşturmak istediğini ifade edebiliriz. Yani uluslararası hukuka karşı bir fiili durum inşa edelim. Bu vesileyle bizim de bu anlaşma ekseninde ulaşmak istediğimiz, oluşturmak istediğimiz fiili durum uluslararası hukuk açısından da geçerli olsun çabası vermeye çalışıyor. Burada bunu yaparken aslında işin üç tane boyutuna dikkat çekmek gerekiyor. Bir tanesinde bir iç hukuk meselesi var. Şöyle ki iç hukukla kastettiğimiz şey İran'daki meclis yani parlamento. Bu parlamentonun gündemine bu konuyu getirerek yani bir yasa tasarısı olarak bu konuyu getirerek Hürmüz üzerindeki kontrolü uluslararası müzakerelerin bir pazarlık unsuru olmaktan çıkarıp bir egemenlik hakkı ve iç hukuk normu haline getirmeyi aslında temelde amaçladığını görmekteyiz. Bunu yaparken Tahran masada Trump'a bu benim meclis kararım geri adım atamam demek istediğini aslında görüyoruz. Yani bir iç hukuk marifetiyle bir normu olarak, sonuç olarak bir normu olarak bunu aslında kabul ettirmek istiyor ve dolayısıyla da aslında uluslararası hukukta bir fiili norm haline getirme çabası içinde olduğunu görmekteyiz. İkincisi, işin bir gümrük ve egemenlik kapısı meselesi var. İstediği fiili bir statü, yani İran Hürmüz'ü Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki transit geçiş rejiminden ve de sisteminden çıkararak Innocent Passage denilen zararsız bir geçiş statüsüne sokmak istediğini aslında görüyoruz. Yani bu işin uluslararası hukuk açısından efendim karşılığı da zararsız geçiş olarak tanımlanabiliyor. Üçüncüsü de şu, uygulamada peki İran'ın Hürmüz konusundaki talebi nasıl karşılık bulur dediğimiz zaman İran Hürmüz'ü bir statüye, bu anlatmış olduğum bağlamda bir statüye kazandırmaya çalışırken kendi güvenliğine veya çıkarlarına tehdit olarak gördüğü gemileri, mesela bunlar Amerikan gemileri olabilir ya da Britanya'ya ait, yani Amerikan müttefiklerine ait bir takım ticari gemiler de olabilir. Diyor ki yani ben istediğim zaman Boğaz'dan bunları geçirmeyebilirim. Yahut varil başına 1-2 dolar gibi gemilerden geçiş ücreti ya da harç alabilirim. Veya kargo manifestosu denilen bir denetleme yetkisi uluslararası hukuka göre kullanarak bu denetleme yetkisini kendi elimde tutmak isterim diyor. Dolayısıyla günün sonunda aslında şuna ulaşmak istiyor. Bir kuracağı böyle bir rejimle Basra Körfezi Boğazı Otoritesi'ni, ismi böyle ifade edilebilir bunun, böyle bir otoriteyi yasallaştırma arayışı içinde İran bu çabalarıyla. İran, Tahran böyle bir yaklaşım içinde olurken Trump ise buna karşılık yani Hürmüz konusunda İran'ın bu adımlarına The Art of the Deal olarak bu literatürde ifade ediliyor. Bu bir müzakere sanatı, meşhur bir müzakere sanatı ve taktiği. Trump bir tarafta baskıyı her zaman zirvede tutmaya çalışıyor. Bunu yaparken de son dakika bir taviz koparma huyu üzerinde aslında ilerlediğini görmekteyiz. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Taraflar gerek hukuki gerekse fiili bir takım adımlar atarak aslında bu aşamada bu geçici durgunluk yahut ateşkes aşamasında psikolojik bir savaş yönetiyorlar ve siyasi tarihlerine mütenasip bir şekilde müzakere sanatlarını her iki kesiminde, her iki tarafında masaya koyduğunu görmekteyiz. Örneğin Truth Social'dan sürekli ifade ettiği bir cümlesi var Trump'ın. Anlaşmaya yakınız.
0: Evet.
1: Bunu sürekli ifade ediyor biliyorsunuz. Bunu söylerken özellikle petrol fiyatları başta olmak üzere küresel piyasaları

0: sakinleştirmeye çalışıyor. Ve diğer taraftan da İran kamuoyuna aslında şu mesajın iletildiğini görmekteyiz bu yaklaşımla. Ey İran, ben hazırım. Top sende şimdi. Ve sık sık durum odasında bir takım haberler yayınlanıyor. Ve masadaki şartların buna rağmen hala çok ağır olduğu sonucuna biz ulaşıyoruz. Son olarak şunu vurgulamak isterim.
1: Buyurun.
0: Zamanlama meselesi var. Bir taraftan da tabii tüm bunları yaparken, böyle bir taktik yönetirken kongre seçimleri faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Midterm olarak ifade edilen Amerika'da yaklaşan ara seçimler var biliyorsunuz. Amerikan kamuoyuna Trump, yani İran kamuoyuna bir takım mesajlar verirken Amerikan kamuoyuna da ben taviz vermiş, zayıf bir lider değilim mesajı veriyor. Ya böyle bir lider olarak görünmek istemediğini de aslında görüyoruz. İran ise Trump'ın seçim baskısını çok yakinen bildiği için ve bunun üzerine aslında oynuyor. Outweight ifadesi var burada. Bu şöyle bir yaklaşım. Seçim baskısını bildiği için sürekli süreyi bir uzatma çabası aslında gösteriyor. Yani daha iyi şartlar koparmaya çalışıyor. Yani Trump seçim baskısını zaman oynarken İran ise Hürmüz başta olmak üzere bu tür faktörlerle daha iyi şartlara ulaşmaya çağırıyor ve günün sonunda tansiyonun düşmemesi de aslında böylece gelişmiş oluyor. Yani iki tarafta ilk geri adımı atan olmak istemiyor Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Bundan dolayı da şu anda böyle biz bir ara dönem yaşıyoruz aslında bu meselede.
1: Evet, yeniden müzakerelere dönecek olursak Mehmet Hocam, yani Trump en son durum odasına geçmişti ve İran'la ilgili nihai kararımı vereceğim dedi ama durum odasından henüz bir karar çıkmadı. Anlaşma metni üzerinde de yani herhangi bir uzlaşma da sağlanamadı. Trump her ne kadar İran'la anlaşmaya yakınız dese de tansiyon da bir taraftan yüksek. Biraz önce Yusuf hocamızın da bahsettiği gibi sürekli tansiyonu yüksek tutuyor Trump. Diğer taraftan bakıyoruz, istediğimizi yavaş yavaş alıyoruz ifadesini de kullandı. Zira İran ilk etapta nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmiyordu. Şimdi hem diğer ülkelerden edinim noktasında artık bizim istediğimiz noktaya geldiler. Hem de nükleer programdan vazgeçiyorlar ve yavaş yavaş da istediğimizi alıyoruz ifadesini kullandı Trump. Siz ne öngörüyorsunuz Mehmet Hocam?
2: Şimdi Ahmet Bey, İran nükleer eşik konumunda. Dolayısıyla İran eşik konuma gelmiş olduğu bir noktadaki bir gücü asla kaybetmek istemez. Bir kere bunun altını çizelim ve bu çok önemli bir pazarlık süreci ve bu kompartıman diplomasi çerçevesinde yürütülürse ancak sonuç oluşabilecek bir konu. Yoksa İran ben nükleerden vazgeçtim dediği anda İran zaten tamamen her şeyi Hürmüz'e dahil olmak üzere teslim etmiş anlamına gelir ki bu psikolojik harbi de ve toplumsal konsolidasyonunu da kaybetme noktası oluşur ve İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaş sürecinde hedefe ulaşamadığı rejim değişikliğini İran halkı bu sefer kendi rejimine karşı bir baş kaldırıyla ortaya koyacak bir krizi de beraberinde getirir. İran yönetimi bunu çok çok iyi hesapladığı için devrim muhafızları bu konuda pek de tavizkar olduklarını söylememiz şu an itibariyle mümkün değil. Ancak tabii şu anda hangi süreçleri taraflar birbirlerine karşı kullanıyorlar, bu çok çok önemli. Kontrollü anlaşma ve düşük yoğunluklu bir gerilim var şu anda. Bu kontrollü anlaşma nedir? Taraflar birbirlerine karşı yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar ama sertlik söylemine geldiği zaman da taviz vermez bir politika izlediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Başkan Trump'ın kendi siyasi geleceği de dahil olmak üzere benim için İran Savaşı ve siyasi 3 Kasım seçimleri önemli değil noktasındaki açıklaması aslına bakarsanız Amerikan seçimlerinde Başkan Trump'ın İran politikasına karşı giderek artan bir tepkisel eylemin had safhaya ulaştığının göstergesidir ki Başkan Trump bunu ancak böyle aşabileceğini ifade eden bir siyasi modelleme izliyor. Ama İran tarafına geldiğimiz zaman da baktığımız zaman uzun süreli bir vekalet savaşı dönemi yaşayan bir İran gerçeğini hatırladığımızda bu süreç savaş resmen bitmeden ancak İran-Irak savaşı sonrası ortaya çıkan bir süreçten sonra Irak'taki yaşananlara bakmamız gerekiyor. Suriye'deki yaşananlara bakmamız gerekiyor. Bir de tabii Lübnan ayağı var. Bu süreçte uzun süreli bir vekalet savaşı dönemi başlar ise bu süreç Amerika Birleşik Devletleri için de pek de iyi gözükecek.

0: sonuçları ortaya koymaz. Çünkü Kızıldeniz noktası Hürmüz'den sonra çok daha tehlikeli bir süreci beraberinde getirir ve bu Malakka'ya, Boğaz'da dahil olmak üzere birçok coğrafyaya yayılır. Tabii bir de bu sürecin ortaya çıkartacağı çok tehlikeli bir nokta daha var ki büyük bir bölgesel savaş riski de henüz daha geçmiş değil. Bunların hepsini çok iyi şekilde taraflar birbirlerine karşı kullanıyorlar. Unutmayalım ki İran diplomasisi stratejisi dirence, sabra, zamana ve acem oyunlarını birlikte uygulayarak ortaya koyan bir diplomasi aklını beraberinde götürüyor. Ama Başkan Trump'a bağlı Amerikan diplomasisine baktığım zaman çok farklı varyasyonları ortaya koyarak bir kere kabul edilemez bir Başkan Trump gerçeğiyle beraber dünyadaki artık söylediğinin pek öneminin kalmadığı gerçekliği ortaya çıkartıyor. Dünyanın şu anda gerçek noktadaki sorunları enerji jeopolitiğinden yaşayacakları artık girdikleri dar boğaz ve ekonomik dalgalanma sürecindeki ortaya koyacakları politikalar. Eğer bu baskı unsuru özellikle enerjiye bağımlı ekonomik dalgalanmaların ülke ekonomilerine yansımalarını ülkeler baskı unsuru olarak kullanabilirlerse o zaman savaşın renginin ve geleceğinin değişebileceğini söylememiz mümkün olabilir. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerine nasıl yansır? Esas konuşulması gereken konu da burası. Çünkü İsrail açısından bu savaşın geleceğini değerlendirdiğimizde henüz daha bitmeyen bir savaştan bahseden bir Siyonist terör devletinden bahsediyoruz. Dolayısıyla terör devletinin Amerika'daki hakimiyetinin yaklaşımı, Netanyahu'nun Trump üzerindeki baskısı, Kongre'deki hakimiyeti, Senato'daki hakimiyeti eğer bu savaşın bitmesi yönündeki etkinliğini Başkan Trump kırabilirse o zaman anlaşmaya çok daha yakın olabilecekleri bir süreci görebiliriz. Ama unutmayalım ki şu anda kontrollü bir baskı, müzakere, bölgesel caydırıcılık noktasında taraflar hala birbirlerine karşı bu koz konusunda taviz vermediklerini söylememiz gerekiyor ve giderek de ayrışmanın had safhaya ulaştığı bir körfez ve körfez ekonomilerinin çıkış yolu aradığı bir gerçekliği de bugün yaşamaktayız.
1: Evet Yusuf Hocam, şimdi ABD basınında bir takım iddiaları var. Özellikle Trump'ın anlaşma metni üzerinde revize istediğini yazdı ABD basını. Hatta Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir ifadesi de var. İran üzerinden gelen metnin ilk cümlesine bakıyorum. Eğer ilk cümleyi beğenmezsem kaldırıp atıyorum ifadelerini kullanmıştı. Yani Trump neden sürekli revize istiyor?
2: Aslında bakın bu revizeler meselesi de bize CBS ya da New York Times gibi bir takım haber kaynaklarının sızıntılarından ibaret. Yani bunu kendisi de çok net bir şekilde ifade etmediğini görüyoruz. Yani revize istiyorum diyor zaman zaman ama birinci kısımda ifade ettiğim gibi bunun hem zamana meseleyi yaymak hem de diplomatik olarak bu müzakere sürecinde bir el yükseltmek olarak bunu belki ifade edebiliriz. Tabii Trump metne kırmızı kalemle müdahale ediyor belki de. Yani böyle bir metnin nihai halini almasından önce daha çok lider diplomasisine de isnat ederek belki bunu ifade edebiliriz. Bu kırmızı kalemle bir takım revizelerde bulunduğu da aslında anlaşılıyor. Peki nedir buradaki mesele? Bir Hürmüz meselesinde az önceki kısımda da ifade ettiğimiz gibi işin düğümlendiği nokta aslında biraz Hürmüz meselesi. Yani ekonomik, sosyal, diplomatik, ticari her boyutuyla. Taslak metinde yine bu sızan ya da basına yansıyan tarafı ya taslak metinde Hürmüz boğazı maddelerini fazla soft, fazla yumuşak bulduğu ifade edildi biliyorsunuz ilk başta. Ve bu bağlamdaki çıkan ilk revize talebi bunun sebebi Hürmüz'ün tamamen koşulsuz ve hiçbir ücret ödenmeden uluslararası trafiğe açılması meselesiydi. Evet. İran bu manada boğaza döşediği mayınları 30 gün içinde temizleyecekti. Şart da buydu. Yani birinci revizenin aslında bu sıfır tolerans politikasıyla geliştiğini ifade etmeye çalışıyorum. İkinci mesele nükleer şartlar meselesi zaten ta başından bu yana hep masada tutulmaya çalışılıyor idi. Nükleer şartların bu revizyonlarla birlikte çok daha ağırlaştırıldığını aslında ifade edebiliriz. Şöyle ki Ahmet Bey, Trump geçici bir ateşkestense yani bu 60 günlük planlanan süreci kastediyorum aslında. Evet. İran'ın elindeki yüksek düzeydeki zenginleştirilmiş

uranyum stoklarına derhal Amerikan gözetiminde imha edilmesi ve ülke veya bir başka alternatif olarak ülke dışına çıkarılmasını bu ikinci revizyonuyla aslında ekletmişti. Tüm bu ya da buna benzer gerçek ya da sızan tüm revizyon meseleleriyle

0: İran'ın dini lideri, şu andaki dini lideri Müşteba Hamane'nin önüne şöyle bir aslında seçenek koymaya çalışıyor. Ya tam teslim ol ya da askeri ekonomik blokajın devamını yaşa. Böyle bir seçenek aslında koyarak bu süreci hızlandırma niyeti taşıyor. Yani ez cümle revizyonlardaki maksadı ya teslim ol ya da blokajı yaşa ile özetleyebiliriz aslında.
1: Evet, Mehmet Hocam, müzakereleri konuşuyoruz elbette. Yani anlaşma çıkması dünyanın da istediği bir şey, ancak anlaşma olması için de tarafların belirli ölçülerde taviz vermesi gerekiyor. Yani ilk önce bu tavizi kim verecek sizce? Yani anlaşma ne zaman olacak? Taraflar masa yerine savaşa döner mi? Zira Savaş Bakanı Hexit de savaşa da hazırız, barışa da hazırız açıklaması yapmıştı ama savaş sinyali de vermişti. Son olarak bunu sormak isterim. Son 2 dakikanın içerisindeyiz.
2: Şimdi Ahmet Bey, İran'ın yeni bir jeopolitik formülü var. Bu 3B ve 3T diye ben bunu tanımlıyorum. Boru hattı diplomasisi ve enerji transiti, bölgesel vekil ağlar ve asimetrik güç ve büyük güçler arası jeopolitik boşluklar. Şu anda İran bu büyük güçler arasındaki jeopolitik boşluğu kendi lehine çevirmiş durumda ve çok iyi şekilde kullanıyor. Diğer 3T dediğim nokta da işte teknolojik caydırıcılık, özellikle İHA, füze ve siber konusunda taktiksel olarak körfezin yumuşaması ve tutulmuş nükleer eşik stratejisi. İran bu konulardan asla taviz vermeyeceğini ifade etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü İran bu konulardan bir tanesine taviz verirse İran kendi iç siyasi kargaşasıyla baş edebilecek bir konjonktürle şu anda zayıflamış olan yönetim nedeniyle de pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Her ne kadar mozaik savunma doktrini çerçevesinde bu savaşı çok başarılı bir şekilde yönetmiş olsa da İran hem savaşa taraf hem savaşsız bir konjonktüre taraf. Ama burada jeopolitik küresel güçlerin arasında boşlukları çok iyi bir şekilde kullanarak hayatta kalma doktrini çerçevesinde artık politikalarını yürütüyor. Bu hayatta kalma doktrini çerçevesinde de ne Rusya'ya tam teslim olmayı planlıyor, ne Çin'e tam teslim olmuş bir İran olmayı planlıyor, ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz veren bir İran olmayı istiyor. Dolayısıyla İran burada kendisine yeni bir politik ve yeni bir anlayışla varlığını ortaya koymak istiyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl anlaşabilecekler sorusu çok çok daha önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için kaybedilmiş bir İran mı yoksa mesafeli bir İran ilişkisi mi çok çok daha önemli? Bu soruların cevabını da Amerika tarafı kendisine sorduğunu görüyoruz ki bu nedenle sertlikten daha çok masada müzakere devam ederken sahada çatışma devam ediyor. O nedenle her iki taraf birbirine karşı sahada ve masada var olduklarını ifade ederek aslına bakarsanız hem süreci beraber yürütme gayreti çabası içinde olduklarını kapalı kapılar arkasında ortaya koyuyorlar. Hem de dünya şu mesajı veriyor. Biz her zaman savaş içinde varız, diplomasi içinde varız diyerek tarafları kendi çeperlerinde tutma gayreti içinde olduklarını ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet, ABD ve İran arasında tıkanan müzakere süreçlerini, tarafların yapmış olduğu açıklamaları ve son gelişmeleri bu saat diliminde siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Sayın hocalarımızla birlikte konuştuk. Yusuf Hocam, Mehmet Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi geceler Ahmet Bey.
1: Çok sağ olun. Hocalarımızı uğurlarken diğer gelişmelerle devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hızır mayına karşı korumalı zırhlı araç, modern operasyonel ihtiyaçlara da cevap verebilecek.
3: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Kartmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor.

0: Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
1: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak.
0: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: E-duruşma sistemiyle 5,3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran sistemle emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre e-duruşma sistemi 2020'den bu yana 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanıldı. 5.383.748 duruşma e-duruşma ile yapıldı. Avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmaları sağlandı. E-duruşma uygulaması önümüzdeki günlerde ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirilecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uygulandığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade edildi. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği açıklandı. Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı

0: arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde plaja gittikten sonra ortadan kaybolan kişi için arama başlatıldı. Bir ilkokulda müdür yardımcısı olan 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık en son cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İnlice plajında görüldü. Evli ve bir çocuk babası Kırbıyık'tan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kişisel eşyaları plajda bulunan Kırbıyık için bölgede arama çalışması başlatıldı. Karadan ve denizden süren arama çalışmalarında drone da kullanılıyor. Adana'da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Abi sakin eder misin? Saniye benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
3: Bekle! Bekle!
0: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi.
3: Bekle! Bekle!
0: Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu.
3: Bekle! Bekle!
0: Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
3: Ya, sık. Ne yapıyorsun? Sık. Bekle! Bekle!
1: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri ve 5 otomobilin zarar gördüğü olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Gece saatlerinde gelen şüpheli AA'ya ait iş yerine uzun namlulu silahla ardı ardı ateş açıldı. Saldırıda mermilerin isabet ettiği iş yeriyle dükkanın önünde bulunan 5 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır'da araçta seyir halindeki sürücüye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı. Olay Ergani ilçesine bağlı Çukurdere köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Şenol, hafif ticari araçta seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Şenol, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. İhbar üzerine gelen ekipler Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri şimdi saldırganların peşinde. Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız fazla kaçamadı.
0: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı, önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

0: Çalınan 17 çeyrek altın ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
1: Elazığ'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü, zanlı gözaltına alındı. Olay gece saatlerinde bir sitede meydana geldi. Murat Çelik, boşanma aşamasında olduğu Derya Çelik'le iddiaya göre barışmak için konuşmak istedi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Murat Çelik yanındaki tabancayla eşini ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çelik gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla Bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorların da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen bebek sonunda ailesine kavuştu.
2: Ha biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
3: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçte ne olduğunu anlayamadık.
0: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
3: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
4: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
0: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
4: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
2: Neymiş?
0: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
2: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
1: Kısa bir araya gidelim, dönüşte buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parça

0: Çağ bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından tatilciler dönüş yolunda, sürücüler yollarda yoğunluğa neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam ediyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte cuma günü başlayan yoğunluk tatilin son gününde de devam etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaşlı gişelerinden başlayan yoğunluk Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şekilde devam etti. Gece saatlerinde yer yer trafik durma noktasına geldi. Jandarma ve karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
1: Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
2: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
1: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
1: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
0: 9 günlük bayram tatili sona erdi. İstanbul'dan gidenler geri döndü. Bir o kadar da İstanbul'dan giden vardı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gün boyu yoğunluk oluştu.
3: Hatay'dan geldim. Yani şimdi de dönüş var hayırlısıyla.
4: Mardin'den dönüyoruz.
2: Memleketine, tatil beldelerine gidenler dönüşe geçti. Perona bir otobüs girdi, bir otobüs çıktı.
3: Bitti ziyaretler, dönüşler başladı.
5: Aile ziyaretiydi, akraba ziyaretiydi, gezdik işte, güzeldi.
2: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram tatilinin son günü çok yoğundu.
6: Şu anda bütün araçlarımız 2-3 saat gecikmeli geliyor. Trafik bir olmamdan dolayı.
3: 2'deydi, şu an biraz yoğunluktan dolayı bekliyoruz.
4: Yol biraz yoğunluk vardı.
7: Kurban Bayramı tatili uzun olunca insanlar da tatili şehir dışında değerlendirmek istedi. Özellikle memleketine gidenler bir hayli fazla oldu. Gidenler de İstanbul'a eli boş dönmedi.

0: memleketinin yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar.
1: Ne var burada? Leblebi şekerler var, çekirdek, karpuz çekirdekleri var, et var. Bahçede yetiştirdiği üzüm yapraklarıdır sarma için.
2: Otlu peynirim var. Neler var?
0: Otlu peynir. Meşhur mu Şırnak'ta?
2: Tabii, annem yapıyor.
0: Neler getirdiniz? Bir sürü şey var.
3: Yoğurt var, peynir var, et var.
4: Kurban Bayramı tatili bitti. Boş İstanbul sokaklarının tadını çıkarayım diyenler tatilin son günü de tarihi Yarımada ve Boğaz hattındaydı.
5: Olta balık keyfi yapanlar, tarihi Yarımada'yı arşınlayanlar ve Kız Kulesi manzarasına karşı çayını yudumlayanlar.
6: Vallahi gezdik, bol bol gezdik. Bayram sonrası yoğun olduğu için buraya ayırdık ama burası bugün de yoğun.
0: Çok balık tuttunuz mu?
7: Bekliyoruz, inşallah gelir. Kısmetimiz asılır.
8: Biz Denizli'den turla geldik. Camileri gezdik. Topkapı Sarayı'na girdik. Dolmabahçe Sarayı'na girdik. Güzeldi.
0: Bayram tatilinin son gününde Galata Köprüsü'nde düne göre yoğunluk biraz daha azalmış olsa da yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, manzaranın tadını çıkaranlar hareketliliği sürdürdü.
9: İstanbul bayağı boşadı ama iyi yani şu an.
0: Peki en çok hangi balığı tutuyorsunuz burada?
9: Şu an kefal.
5: Ama balık tutanların yüzü pek gülmedi.
3: Tatilin son günü ve balık hiç yok bugün.
0: Balık tuttunuz mu?
3: Yok. Balık yok zaten şu an.
8: Ben daha önce de gelmiştim. Güzel, seviyorum burayı.
0: Neler yaptınız peki?
8: Gezdik. Bol bol gezdik.
7: Misafirle beraber geziyoruz. Güzel geçti. Eğlendik. Çalıştık.
0: İstanbul'un manzarasının en güzel izlendiği yerlerden biri belki de Üsküdar. İstanbullular bayram tatilinin son gününü Üsküdar'da çay içip gezerek değerlendirdi.
6: Vallahi arkadaşımın yanına geldim, gayet güzel geçiyor. Geziyoruz. Gebze'den geldik.
8: Bir hafta burada tatil yapmaya geldik. Gayet güzel.
0: Üsküdar sahili beğendiniz?
8: Evet, beğendik. Yozgat'tan geliyoruz bu arada.
10: Biz zaten İstanbul'da oturuyoruz. Kızım da Erzincan Tıp'ta okuyor. O da buradaydı. Şimdi onunla beraber Üsküdar'ı bir gezelim dedik. İstanbul boşalmış sanırım ama şu anda pek boş durmuyor.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa, Demiryolu ve Otoyolu projesiyle ilgili detayları paylaştı. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun limanına bağlanacak. Proje ile Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek.
11: Amanos tünelleri projesiyle
5: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun limanına bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa, Demiryolu ve Otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
11: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
5: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek.
12: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
5: Bakan Uraloğlu, projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.

0: CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Emre, salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi.
1: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
2: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
1: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür

0: Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
1: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
0: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve Özel'le ilgili haberlere yanıt verdi.
1: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın genel başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
0: Mutlak Kurtlan kararıyla 2023 yılındaki kurultayında yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
1: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak bakalım.
0: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya girecek. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlar

0: Adada değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hızır, mayına karşı korumalı zırhlı araç, modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek.
0: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
1: ABD, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Barak'ın yeni görevini ABD Başkanı Trump duyurdu. ABD Başkanı açıklamayı True Social hesabından paylaştı. Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diyen Trump, Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio, görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlık sürerken İran'dan yeni bir adım geldi. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapacağı belirtildi. İran devrim muhafızları da son 24 saatte Boğaz'dan 28 geminin geçtiğini duyurdu.
0: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi, Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama Meclis Yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran, kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin Boğaz'dan güvenli bir şekilde geçebileceğini ineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin Boğaz'dan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.
1: İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek tören tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.

0: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamene'nin cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamane, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamane'nin ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamane için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
2: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
0: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
1: Çin ve Japonya arasında yeni bir polemik başladı. Pekin yönetimi Japonya'nın yeni militarizm politikası izlediğini savunan bir açıklama yaptı. Tokyo ise Çin'in artan askeri harcamalarına ve nükleer silahlarına dikkat çekti. Çin'in suçlamalarını reddetti.
0: Japonya ve Çin arasında yeni militarizm tartışması çıktı. Çin'in yönelttiği suçlamalara Japonya Savunma Bakanı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Asya-Pasifik ülkelerine Japonya'nın yeni militarist adımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi o açıklamaya Singapur'dan yanıt verdi. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuka uyduğunu söyledi.
2: Bazılarınız yeni militarizm tanımını duymuş olabilir ama bu gerçeklikten çok uzakta. Düşünün, devasa bir nükleer silah cephaneliği ve stratejik bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da bunların hiçbiri yok. Buna rağmen Japonya yeni militarizmle itham ediliyor. Garip değil mi?
0: Japon bakan asıl sorunun Çin'in silahlanması olduğuna dikkat çekti.
2: Çin yeterli olarak şeffaf olmadan savunma harcamalarını ve askeri faaliyetlerini birçok alanda arttırıyor. Çin'in yaklaşımı ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı.
0: Japonya geçtiğimiz ay aldığı tarihi kararla askeri ihracatı kısıtlayan yasalarda değişikliğe gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışçıl bir dış politika izleyen Tokyo yönetimleri, kararın bölgede artan tansiyonların ardından alındığını belirtmişti. Japonya, geçtiğimiz yılda Çin'in Tayvan'a saldırması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
1: ABD Başkanı Trump'ın ülkenin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Konser vermesi beklenen sanatçılar etkinlikten çekilmeye başladı. Duruma tepki gösteren Trump, kendisinin sanatçılardan daha çok ilgi çekeceğini savundu.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: ABD basını Rusya lideri Putin'in insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattığını yazdı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre 26 milyar dolarlık projenin başında Putin'in kızı var.
0: Wall Street Journal, Rus lider Putin'in ölümsüzlük arayışını yazdı. Habere göre Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ...73 yaşındaki Rus lider Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi ile geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmiş. Putin o konuşmada, insan organları sürekli olarak nakledilebilir demişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını iddia etti. İddiaya göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Bu projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldığı, Rus bilim insanlarının hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine de odaklanılıyor. Böylece yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de iddialar arasında. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik projenin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurchatova Enstitü Başkanı fizikçi Mikhail Kovalçuk bulunuyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.
1: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uygulandığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde

0: Yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade edildi. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği açıklandı. E-duruşma sistemiyle 5,3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran sistemle emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre e-duruşma sistemi 2020'den bu yana 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanıldı. 5.383.748 duruşma e-duruşma ile yapıldı. Avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü şekilde çevrim içi olarak duruşmalara katılmaları sağlandı. E-duruşma uygulaması önümüzdeki günlerde ilk derece mahkemelerin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirilecek. Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden 15'i reddediliyor. Geçen yılın vize red oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
1: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
2: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
1: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
2: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
1: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
2: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
3: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
2: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
1: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
2: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
0: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak.
4: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel

0: Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
0: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: Bayram tatilinin son günü maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi kazanın nedenine dair ipucu verdi.
0: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede, kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
1: Bayram tatilinde çoğu kişi gezmek için akarsu ya da göl kenarlarını tercih etti. Ancak çeşitli nedenlerle suya düşenler oldu. Ekipler onları bulmak için seferber oldu. Bazılarından acı haber geldi. Diğerleri için arama çalışmaları sürüyor.
0: Müzik kimi elektrikli araçla geziyor, kimi balık tutuyordu.

0: Irmak ve Baraj Gölü'ne düşenler için ekipler seferber oldu. Tokat'ın Erba ilçesinde bayramın ikinci günü akraba olan 4 genç, Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli araçla geziyordu. Selfie çekmek istedikleri sırada araçla birlikte suya düştüler. İkisi kurtarılmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapıldı.
1: Irmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve

0: motosikletimiz ters düşüyor. Ve bunun üzerine altında kalıyorlar. İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
1: Ekipler kaybolan iki genci bulmak için dördüncü günde de çalışmalarını sürdürdü. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'ta ise 62 yaşındaki Selman Aktaş, Perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü. Ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinde ise serinlemek için eğlence çayına giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise viyadükten baraj gölüne düşen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'den acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evli ve iki çocuk babası Göker'in cansız bedeni 38 saat sonra yaklaşık 700 metre mesafede bulundu.
2: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayıldı.
1: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
3: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
1: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
2: Adana'da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
4: Abi sakin ol.
5: Saniye, benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
4: Bekle. Bekle.
1: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi.
4: Bekle. Bekle.
1: Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu.
4: Bekle! Bekle!
1: Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
4: Ya, sık. Ne yapıyorsun? Sık. Bekle! Bekle!
2: Diyarbakır'da araçta seyir halindeki sürücüye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı. Olay Ergani ilçesine bağlı Çukurdere köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Şenol hafif ticari araçta seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumette olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Şenol direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. İhbar

0: Üzerine gelen ekipler Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri şimdi saldırganların peşinde. Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
1: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde plaja gittikten sonra ortadan kaybolan kişi için arama başlatıldı. Bir ilkokulda müdür yardımcısı olan 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık en son cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İnlice plajında görüldü. Evli ve bir çocuk babası Kırbıyık'tan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kişisel eşyaları plajda bulunan Kırbıyık için bölgede arama çalışması başlatıldı. Karadan ve denizden süren arama çalışmalarında drone da kullanılıyor. Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız fazla kaçamadı.
1: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı, önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini rehin aldı. Abisinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına aldı.
1: İddiaya göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatlerinde durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K.'nin abisi hemen polisi aradı.
2: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
1: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K.'yi gözaltına aldı.
3: Öldürmüş müyüm ben onu ya?
1: Ekrem K.'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bilim insanları Ortotoroslar'da 4 yeni kaya gülü türü keşfetti. Profesör Doktor Kuddisi Ertuğrul bilimsel literatüre kazandırdığı türlerden birine eşinin adını verdi.

0: 45 ilde arazi çalışmaları gerçekleştirdik çeşitli mevsimlerde. Yaklaşık olarak 1500'e yakın örnek topladık.
1: İl il gezip topladıkları o örnekleri incelediler. 4 yeni kaya gülü türünü bilimsel literatüre kazandırdılar.
0: Kaya gülü cinsi Türkiye'ye özgü bir cins. Dünyada yaklaşık 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü.
1: Konya Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 6 kişilik ekip TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye genelinde 45 ilde saha çalışması yaptı. Toplanan yüzlerce bitki örneği değerlendirilip analiz edildi. Konya, Karaman ve Antalya'dan alınan örneklerin daha önce bilinmeyen 4 yeni kaya gülü türü olduğu belirlendi.
0: İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de bu şeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesi eşimin adını verdim. Yetiyonama Kadriye, Sultan Kaya Gülü diye. Bana çünkü kendisi arazi çalışmalarımda çok destek oldu.
1: Yeni türler bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygınlığı bulunan Plants dergisinde yayınlandı.
2: En farklı olanı sanki bu Etiyonoma Kadriye.
3: Nevşehir'de toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye yöresel lezzetler arasında öne çıkıyor. Kızılırmak'tan elde edilen çanak toprağıyla yapılan güveçlerde kısık ateşte pişirilen yemek turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

0: Toprak güveçten yükselen fasulye kokusu ev sıcaklığının en sade ama en derin halidir.
1: Güveçte kuru fasulyemizin yapım aşamasına geçiyorum. Fasulyelerimizi haşladık, güvecimize koyduk. Sonra soğanlarımızı fasulyenin içine küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız ama çok ince kıyım olması lazım. Çünkü soğanlar fasulyenin içinde dişe değmemesi lazım. Ne kadar ince doğranırsa o kadar iyi. Doğradığım soğanları fasulyelerin içine bırakıyoruz. Daha sonra fasulyemizin ortasını şöyle oyuyoruz. Kaşığımızla kemiğimizi, yıkanmış kemiğimizi bunun içine atıyoruz altına. Sonra üstünü örtüyoruz. Kemik altında duracak. Fasulyemizi, soğanımızı hepsi birbirine karışsın diye iyice tahta kaşıkla birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Fasulyemizin içine etimizi, soğanımızı, kemiğimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra sıra geldi baharatlara. Baharatları da mecbur katacağız. Aynı bir kadının makyajı gibi. Kadın güzeldir ama makyajı da olmazsa olmaz. Fasulyemizin makyajı da baharatları. Sırayla atıyoruz. Şimdi yemeğimizin kimyonunu döküyoruz. Kimyon fasulyenin gazını alır. Hem de değişik bir aroma verir. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Kekik güzel bir aroma verir bilindiği gibi. Her yemeğe yakışır. Ete yakışır yerlerde. Ben fasulyeye de yakıştırıyorum. Sırada kırmızı toz biberimiz var. Olmazsa olmazı. Tatlı biber katıyoruz. Çünkü herkes acı sevmeyebilir. Bu da yemeğimizin tuzu tabii ki. Tuzsuz yemek olmaz. Fasulyemizin salçasını. Önce domates salçasını katıyoruz. Bunları biraz kıvamlandıracağız. Açacağız. Şimdi de biber salçasını ekliyoruz. Bu salçalarımızı kendimiz yapıyoruz mevsiminde doğal. Salçayı katmadan önce biraz kıvamlandırıyoruz. Domates ve biber salçasını katmamızdaki sebep, domates salçası zaten katıyoruz ama biber salçasını katmamızdaki sebep yemeğe renk versin diye. İkisi olduğu zaman yemeğe rengi de güzel olur. Daha da lezzetli olur. Domates ve biber salçasını biraz su katarak birbiriyle özleştirdik. Kıvamını açtık. Daha sonra fasulyemizle buluşturacağız. Tüm malzemeler güvecin içine girdi. Hepsini bir arada buluşturduk. Şimdi karıştırma işlemini yapacağız. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Çünkü üzerine su dökeceğimiz için kaynadıkça bu kendi içine alır zaten. Fazla karıştırırsak fasulyemiz dağılır. Sıra geldi yağını koymaya. Yağı da biz tereyağı kullanıyoruz. Kendi koy tereyağımız. Bunları küçük küçük şöyle idelim. Tereyağı lezzet verir. Biz başka yağ kullanmak. Onlar zaten yemeğe konmaz. Tereyağlarımızı şimdi fasulyemizin üstüne atıyor. Üzerine de zaten sıcak suyunu koyduğumuzda fasulyeler zaten kaynadıkça yağını içine alır. Tereyağlar üzerinde bekleyecek, karışmayacak. Zaten sıcak su döktüğümüzde içine alır o. Fırında da piştikçe cimbiş cimbiş cimbiş lezzeti içine kavuşur. Fasulyemizin tüm aşamaları tamamlandı. Tüm malzemeler tencereye girdi. En son aşamamız şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ağzını kapatıp taş fırınlara vireceğiz ve orada 1,5 saatte pişme süresini bekleyeceğiz. Uzun ve zahmetli bir sürecin arkasından güveçte kuru fasulyemizin tüm aşamalarını tamamladık. Fırından çıkardık ve şu an yemeğe hazır. Buyurun, herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun.
2: Şimdi kısa bir ara, dönüşte buradayız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama, terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
0: CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Emre, salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi.
2: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
1: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
2: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
1: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
2: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
1: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve özelle ilgili haberlere yanıt verdi.
2: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
1: Mutlak butlan kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
2: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya girecek. Genel Kurul'da toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler var? Bakalım.
1: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: ABD, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Barak'ın yeni görevini ABD Başkanı Trump duyurdu. ABD Başkanı açıklamayı True Social hesabından paylaştı. Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başbakanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diyen Trump, Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio, görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. İran ve ABD arasında anlaşma pazarlığı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın taslak metnindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
2: But we're close to a very good deal and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War as we call it.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
2: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
1: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde

0: de serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
1: İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek tören tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.
0: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

0: Kurban Bayramı tatili bitti. Boş İstanbul sokaklarının tadını çıkarayım diyenler tatilin son günü de tarihi Yarımada ve Boğaz hattındaydı.
1: Olta balık keyfi yapanlar, tarihi Yarımada'yı arşınlayanlar ve Kız Kulesi manzarası da karşı çayını yudumlayanlar.
2: Vallahi gezdik, bol bol gezdik. Bayram sonrası yoğun olduğu için buraya ayırdık ama burası bugün de yoğun.
3: Çok balık tuttunuz mu?
4: Bekliyoruz, inşallah gelir. Kısmetimiz asılır.
5: Biz Denizli'den turla geldik. Camileri gezdik. Topkapı Sarayı'na girdik. Dolmabahçe Sarayı'na girdik. Güzeldi.
3: Bayram tatilinin son gününde Galata Köprüsü'nde düne göre yoğunluk biraz daha azalmış olsa da yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, manzaranın tadını çıkaranlar hareketliliği sürdürdü.
6: İstanbul bayağı boşadı ama iyi yani şu an.
3: Peki en çok hangi balığı tutuyorsunuz burada?
6: Şu an kefal.
1: Ama balık tutanların yüzü pek gülmedi.
7: Tatilin son günü ve balık hiç yok bugün.
3: Balık tuttunuz mu?
7: Yok. Balık yok zaten şu an.
2: Ben daha önce de gelmiştim. Güzel, seviyorum burayı.
3: Neler yaptınız peki?
2: Gezdik. Bol bol gezdik.
4: Misafirlerle geziyoruz. Güzel geçti. Eğlendik. Çalıştık.
3: İstanbul'un manzarasının en güzel izlendiği yerlerden biri belki de Üsküdar. İstanbullular bayram tatilinin son gününü Üsküdar'da çay içip gezerek değerlendirdi.
8: Vallahi arkadaşımın yanına geldim. Gayet güzel geçiyor. Geziyoruz. Gebze'den geldik.
9: Bir hafta burada tatil yapmaya geldik. Gayet güzel.
3: Üsküdar sahili beğendiniz?
9: Evet, beğendik. Yozgat'tan geliyoruz bu arada.
10: Biz zaten İstanbul'da oturuyoruz. Kızım da Erzincan Tıp'ta okuyor. O da buradaydı. Şimdi onunla beraber Üsküdar'ı bir gezelim dedik. İstanbul boşalmış sanırım ama şu anda pek boş durmuyor.
0: Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından tatilciler dönüş yolunda, sürücüler yollarda yoğunluğa neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam ediyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte cuma günü başlayan yoğunluk tatilin son gününde de devam etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaşlı gişelerinde başlayan yoğunluk, Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şekilde devam eden trafik gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Jandarma ve

0: Karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin son günü maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi kazanın nedenine dair ipucu verdi.
1: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta can pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede, kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
0: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
1: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
0: Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
1: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayıldı.
0: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
2: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
0: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
1: Bayram tatilinde çoğu kişi gezmek için akarsu ya da göl kenarlarını tercih etti ancak çeşitli nedenlerle suya düşenler oldu. Ekipler onları bulmak için seferber oldu. Bazılarından acı haber geldi, diğerleri içinse arama çalışmaları sürüyor.
0: Kimi elektrikli araçta geziyor, kimi balık tutuyordu. Irmak ve baraj gölüne düşenler için ekipler seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bayramın ikinci günü akraba olan 4 genç, Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli araçla geziyordu. Selfie çekmek istedikleri sırada araçla birlikte suya düştüler. İkisi kurtarılmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapıldı.
3: Irmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Ve bunun üzerine altında kalıyorlar. İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
0: Ekipler kaybolan iki genci bulmak için dördüncü günde de çalışmalarını sürdürdü. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'ta ise 62 yaşındaki Selman Aktaş, perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü. Ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinde ise serinlemek için eğlence çayına giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise viyadükten baraj gölüne düşen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'den acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evli ve iki çocuk babası Göker'in cansız bedeni 38 saat sonra yaklaşık 700 metre mesafede bulundu.
1: Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla bebek hayatta tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen bebek sonunda ailesine kavuştu.
4: Hadi biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
5: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
0: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
5: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
6: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
0: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
6: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
4: Neymiş?
0: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
4: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hızır, mayına karşı korumalı zırhlı araç, modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek.
0: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
1: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak.
0: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak.

0: Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: Dünyaca ünlü rapçi Kanye West İstanbul'da sahne aldı. Şovuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Kanye West, dünyadaki en kalabalık stadyum konseri rekorunu da kırmış oldu.
0: ...11 yıl aradan sonra ilk Avrupa turnesini Türkiye'den başlattı. İstanbul'da Kanye West rüzgara esti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen konser... ...dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kanye West hayranlarını bir araya getirdi. Stadyum ve çevresinde konser öncesi uzun bir sıra oluştu. Saat 21'de şov başladı. West, dünya şeklinde tasarlanan sahne üzerinde 2 saatlik performans sergiledi. West, İstanbul'da rekor seyirciyle karşılandı. Konsere resmi verilere göre 118 bin kişi katıldı. Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekoru kırıldı.
1: ABD Başkanı Trump'ın ülkenin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Konser vermesi beklenen sanatçılar etkinlikten çekilmeye başladı. Duruma tepki gösteren Trump, kendisinin sanatçılardan daha çok ilgi çekeceğini savundu.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: De artık geçmiş bayramınız demek için erken bilmiyorum ama bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun. Bayramı da geride bırakıyoruz. Tartışmaların odağında özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk randevu bayramlaşmada, yani ilk kapışma daha doğrusu. Siz de öyle manşet atmışsınız. İlk roundu bayramlaşmada yaşadık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yine CHP Genel Başkanı seçilmiş, atanmış tartışması da devam ediyor ya, Özgür Özel arasında iki ayrı bayramlaşma töreni. Salı günü grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılırsa kim konuşacak? İmzalar toplanıyor, olağanüstü kurultay. Özgür Özel ve arkadaşları vazgeçmiyorlar. Seçime girip girmeme riski var mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir seçim mi de yaşar mıyız? Çok soru var. Kemal Bey'in CHP Genel Merkezi'ne döndükten sonraki mesajları, özellikle de FETÖ tanımlı mesajları çok önemli. Bunların hepsini tartışacağız. Konuklarıma merhaba diyeyim izin verirseniz. Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sizin de bayramınız kutlu olsun.
1: Çok teşekkürler. İzleyicilerimizin de tabii ki.
0: Sağolunuz. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Bayramınız kutlu olsun.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Ankara'da iki dostumuz. Ercan Gürses meslektaşım. Ercan hoş geldiniz. İyi bayramlar.
3: Hoş bulduk Kerem. İyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sana ve kıymetli konuklarına sevgi ve saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat. Ali Haydar Fırat hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ali Haydar Fırat, sosyal medyada ikimize de yoğun bir sevgi gösterisi olduğunu sen de farkındasındır herhalde.
4: Aynen.
0: Yani inanılmaz.
4: Aynen öyle hocam.
0: İzlemelerini öneririm bize sataşanların da bu yayını. Beran Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Beran Şimşek de birazdan yayınımıza katılacak. Ve Soner Kuru, ekonomist. 9 günlük tatil idi piyasalarda. Savaşı unuttuk sanmayın. Barış olacak mı, olmayacak mı? 9 günlük tatil, CHP'deki tartışmalar, seçim kelimesinin geçtiği meselelerde hani piyasalara hemen bir bakılır. Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Uzmanı Soner Kuru'ya da onları soracağız. Habertürk gündeme başlıyoruz. Soluksuz gideceğiz. Çok soru var. Hemen başlayayım. Ve kitabın orijinalinden başlamam gerekiyor Sezin Öney. Çünkü çok soru var hakikaten. Parti adeta hani bayramlaşma, birleşme, bütünleşme, beyaz güvercinler, uçan kuşlar. Yani birleşme, bütünleşme iyi beraberine getirir. Ama sanki bu bayramda böyle partinin ikiye bölündüğünü izledik canlı yayınlarda. Bir tarafta genel merkezde bir başka bayramlaşma, bir tarafta Güven Park'ta ve hani deyim yerindeyse bazı ithamlar kavgada söylenmez. Nasıl gördünüz bu bayram, nasıl geçti CHP açısından?
1: Sinir harbi içinde geçti. Orası kesin. Özellikle CHP'liler arasında ki CHP üyeleri, bilfiil CHP üyelerinden bahsediyorum. Ben ya bir
0: partiye
1: CHP
0: gönül
1: üyesi
0: verenler.
1: Değilim. Evet, ya veya bir şekilde CHP'ye gönül verenler diyelim. Oy vermenin ötesinde. Evet. Bir de hakikaten parti için çalışan veya parti aidiyeti bulunanlar. Tam CHP kamuoyu diyebileceğimiz kitle açısından gerçekten ciddi bir sinir harbi içinde geçti. Bir kere bir tarafta şöyle bir şey vardı bana kalırsa. Bir tarafta içinde halkın olduğu bir CHP tarafı ki o Özgür Özel tarafıyla temsil ediliyor. Bir de bir tarafta da halkın olmadığı bir taraf. Ve o başka şekilde bir, o da bir güç gösterisi ortaya koyuyor o tarafta. Ve ister istemez, evet bayram tabii ki de bütünleşmenin veya bir şekilde
0: barışlar
1: varsa, bir şeyler varsa husumetler, onların atlatıldığı zamanlar diyebilirdik biz.
0: Evet.
1: Halbuki bayramın birinci gününden zaten o haram arabalarla başladı hikaye. O çok sert bir çıkıştı. Sürekli o ithamlarla ve daha çok da o ithamların biz Kılıçdaroğlu tarafından geldiğini görüyoruz. Ki alışık olduğumuz bir Kılıçdaroğlu portresi de değil bu. Daha yapıcı veya uzlaşmacı veyahut da daha ortada bir figür gibi belki benimsendi.
0: Ya fakat öfkesini kontrol edebilen.
1: Evet ya, o daha bir Ya Türkiye'de işte herkesin lafını dinleyebileceği akil insanlar çok yok kutuplaşma yüzünden. Kılıçdaroğlu aslında tam da böyle bir isim olabilirdi belki. Fakat öyle bir isim olmamayı seçti ve son artık eğer herhangi bir şekilde ondan bu potansiyeli bekleyenler varsa da CHP kamuoyunu geçtim. Türkiye genelinde onlarla ilgili artık onların öyle bir beklentisi yok. Çünkü gerçekten ama çok şurada ağır ithamlar. Yani şimdi bu ithamları siz yaptığınız zaman bunların cezai yaptırımı var. Çok ciddi karşılıkları var. Bir de herhangi gibi şeyler değil. Ajanlıklar, işte FETÖ üyelikleri vesaireler, yani bunlar yeni

0: bir yolsuzluk suçlaması hadi bir yere kadar. Zaten onlarla ilgili yargı süreçleri var vesaire. Ama öbür konu bambaşka bir noktaya giriyor.
1: Ama bu parti genel başkanlık yapmış. 78 yaşında bir ismin de hani meydanlarda hain olarak sloganlarla anılması da Kemal Bey'in öfkesini biraz kabartıyor olamaz mı?
0: Yok, ondan önce de bir öfke vardı muhakkak ama niye peki bu var? Yani şimdi bu noktaya insanlar nasıl geldi bir de bunu sormak lazım.
1: Bu parti genel başkanlık yapmış. 78 yaşında bir ismin de hani meydanlarda hain olarak sloganlarla anılması da Kemal Bey'in öfkesini biraz kabartıyor olamaz mı?
0: Yok, ondan önce de bir öfke vardı muhakkak ama niye peki bu var? Yani şimdi bu noktaya insanlar nasıl geldi bir de bunu sormak lazım. Elbette ki tabii ki hoş bir şey değil. Fakat bir siyasetçi aynı zamanda Türkiye ile ilgili hep sorguladığımız konu da bu zaten. Yani bir siyasetçi her türlü en sert kendine bu söylenecek sözlere de açık olmalı. O öyle bir noktadayız. Yani Türkiye'de zaten onu sorguluyoruz. İfade özgürlüğünde neredeyiz, nereye gidecek buradan Türkiye diye. Böyle bir durumda yani bundan sonra zaten ben onu bekliyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun çeşitli işte davalar açması, o bana küfrediyor, bu bilmem ne oluyor falan gibi. Öyle bir intikam hırsı görüyorum çünkü. Ama ne olursa olsun yapıcı olarak gelseydi belki bambaşka şeyler yaşanabilirdi. Ama o şanslar kaçtı. Çünkü şimdi siyasi iletişimde veyahut da herhangi bir bu tarz siyasi konularda ilk günlerde siz o güveni kazanıyorsanız kazanırsınız. Kılıçdaroğlu'da bir süre göz önünde olmadıktan sonra, çünkü o hiç kendisi konuşmadı. Onun adına konuştular. Belki onun adına konuşanlar da böyle bir negatif algı oluşmasına sebep oldular. Ama onun ne olursa olsun kamuoyunun önüne çıktığında bir şansı vardı. Ama o bitti artık. Yani o şanslar bitti. Kendisine açılan o krediler bitti. Ve sadece CHP kamuoyu nezdinde söylemiyorum. Elbette ki CHP kitlesinden işte bir grup destekleyecektir. Çeşitli sayıklarla destekleyecektir. O partide de daha çatırdamalara, kırılmalara yol açabilir. Ama olayımız o değil. Yani Türkiye kamuoyunun genelinde ciddi bir tepki var. Yani bu da ortada. Yani cümle... Neye var? Yani bunu da sormak lazım.
1: Cümleye öyle başladınız. Dediniz ki yani bayram sinir harbiyle geçti. Neyi kastediyorsunuz? Kim sinirleniyor?
0: Burada... Bir kere bir açık haksızlık olduğuna dair bir kanaat var. Ben daha önceki programlarda bahsetmiştim. Tam bu mutlak mutlak kararından önce CHP'ye haksızlık yapıldığına dair toplumda bizim yaptığımız bir araştırmada, içinde bulunduğum benim bir araştırmada da %62'lik bir kitle haksızlık yapılıyor kanaatindeydi. Öyle bir şey oluşmuştu. Bence bunun sebebi biraz... Çok fazla aşırı derecede CHP konuşuyoruz. Sabah CHP, akşam CHP. O dava, bu dava, bu konu. Bu, yani bir alan kalmıyor başka bir şey konuşmaya.
1: Evet.
0: O yüzden de gelen belli bir noktada da aşırı yüklemeden dolayı. Mesela ben en son çıkan konuların belki toplumda CHP'ye karşı bir negatif tavır yaratabileceğini düşünmüştüm. Bu Uşak Belediye Başkanı'ydı vesaireydi. Veyahut da çok fazla işte bazı belden aşağı konuların da gündeme gelmesi. İşte Etkin Pişmanlık'ta Muhittin Böceğin o kapsama girmesi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gibi o tarafla ilgili tartışmaların o Antalya Belediye Başkanı'na dair. Bir böyle tepki yaratabileceğini düşünmüştüm CHP'de o araştırma önüme gelmeden. Fakat sonuçları gördüğümde şaşırdım. Orada işte toplumda bir... Fazla aşırı derecede bunlar tartışıldığı için ve Özgür Özel ekseninde özellikle tartışıldığı için ona doğru bir mağduriyet sahiplenmesi olmaya başlamıştı zaten. Ve onun üzerinden CHP'ye, bütün CHP'ye bir haksızlık oluyor. Yani burada da çok fazla artık bu kadarı diye. Her şeyden de Özgür Özel mi sorumlu veyahut da işte bugünkü CHP yönetimi mi sorumlu gibi bir zihin algı oluşmaya başlamıştı zaten. Şimdi mutlak butlanla beraber orada o... Eşik bence o %62'lik eşik iyice bir patlama noktasına geldi. Ya ne oluyoruz? Ya yargı mı karar veriyor buna diye. Şimdi burada da haklı bir tavır var. Çünkü ya Türkiye'de kurultaylar, kongreler başıboş yapılmıyor. Ya çadır devleti değil burası. Orada zaten ilçe seçim
1: Hükümet
0: kurulundan temsilciler oluyor. Belli gün içinde siz zaten o itirazları yapabiliyorsunuz. Ya niye o zaman zarfında, niye Türkiye tarihinde böyle bir örnek yok bu kadar kurultay, kongre yapılmış... çeşitli partiler yapmışlar irili ufaklı. Niye?

0: bu mu sorun oldu ve bu mu böyle bir şeye karara yol açtı diye. O bence bir zaten afallama yaratmıştı. Ondan sonra da çok sert bir müdahale olunca CHP Genel Merkezi'nde bence ondan sonra ipler koptu.
1: Peki. Ali Aydar Fırat, sizin açınızdan bayram nasıl geçti? Yani o fotoğraf, bayramlaşma fotoğrafı, bırakın CHP'yi, Türk siyasette çok rastlanır bir şey değil. İki genel başkan, tırnak içinde iki genel başkan, iki ayrı mekan, iki ayrı bayramlaşma ve birbirlerine karşı suçlamalar, yani bayramla ilgisi olmayan bir muhabbet deyim yerindeyse. Ne dersiniz?
2: İyi akşamlar diliyorum bütün izleyenlere. Elbette ki böyle bir manzara, böyle bir tablo yaşanmaması herhalde herkesin en temel isteği olurdu. Yani bir taraf haklı, bir taraf haksızlığı üzerine ziyade aslında bir diyaloğun, bir iletişimin kurulması konusunda ben kişisel olarak en azından çok yoğun çaba harcadım. Ama maalesef bunun bir karşılığını alamadım ya da belki de yeteri kadar ikna edici olamadım. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Aslında bütün bu tartışma süreçleri, bütün bu süreçleri başlarken ta işte belediyelerle ilgili olarak ben iki yanlış stratejinin izlendiğini düşündüm. Ve bunu da dile getirdim hem Özgür Bey'e hem yakın çevresine. Birinci stratejik hata şuydu. Belediye operasyonları başlarken elbette ki mevcut hukuki bir takım pratiklere karşı çıkabiliriz. Ama bir bütün olarak hukuk kurumunu yok sayamayız. Ya da devletin yanlış pratiklerine karşı çıkabiliriz ama devleti bir bütün olarak yok sayamayız. Dolayısıyla bunu söylemiştim ve hukuksal çerçevede bir mücadele verilmesi gerektiğini söylemiştim. Onun yerine doğrudan iktidarı hedef alan ve kendi eksikliğini ya da kendi olumsuzluğu üzerine bir öz eleştiri ya da bir sorgulama, bir araştırma gereği duymayan bir anlayış hakim oldu. Ben bunun uzun vadede bize çok zarar vereceğini ifade etmiştim ki zaten onu da gördük. Çünkü Sayın Genel Başkan'a şunu ifade etmiştim Özgür Bey'e. Herkese kefil olamazsınız. O bütün belediye başkanlarına kefilim, bütün arkadaşlarımıza kefilim demişti. Ben bu doğru değil dedim. Yani onların inisiyatifinde olmayan, onların denetiminde olmayan süreçler olabilir. Türkiye'de belediyecilik ya da yerel yönetim alanı maalesef rant dağıtımı üzerine kurulduğu için yasal yapısı, altyapısı, özelleştirme süreçleri, her türlü istismara açık olduğu için burada insanların öyle ya da böyle kurumlarda çalışanların belli hatalar yapabileceği üzerine geniş bir tartışma yürüttük. Ama nihayetinde buradan bir sonuç alamadık ve Özgür Bey bunu yapmak yerine bütün bir eleştiriyi iktidara yöneltti. Peki sonra ne oldu? Sonra birçok belediyede bunun örnekleri ortaya çıktı. İşte Manavgat'ta işte baklava kutusunda paraların, işte Uşak Belediye Başkanı'nın ortaya çıkan rezaletler, Antalya örneği vesaire falan. O zamanlarda da ciddi bir takım kuşkular, endişeler ortaya çıktı. Partiyle ilgili süreçlerde de yine Özgür Bey'e mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir iletişim kurması gerektiğini söylemiştim. Yani hani bir baba-oğul ilişkiniz vardı, hani evine gidiyordunuz, bütün süreçleri birlikte yönettiniz. Yani Kemal Bey 2010 yılında genel başkan oldu. Özgür Bey ve arkadaşların hepsi 2011'de milletvekili oldular. Şu anda yani bir yaklaşık 13-14 yıllık hatta 15 yıllık bir süre boyunca birlikte siyaset yaptılar. Dolayısıyla ilişkileri olan, baba oğul ilişkisi olan, arkadaşlık dostluk ilişkisi olan, bir büyük ilişkisi olan yani büyüklük üzerine bir ilişki kurulan bir düzlem. Dolayısıyla dedim ki bu parti davaları ile ilgili olarak Sayın Genel Başkan'la yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir iletişim kurulması gerekiyor. Orada da ikinci stratejik hata yapıldı. Orada da Kemal Bey'le iletişim kurmak yerine 2 yıl aşkın bir süredir maalesef ciddi bir linç kampanyası yapıldı, uygulandı. Bunu parti meclisinde de söyledim. Burada da söylemekte çekince duymuyorum. Önceki genel başkanlarımızın ya da partili yoldaşlarımızın hukuku, haysiyeti bize aittir. Bizimkiler de bizden sonra gelenlere aittir. Dolayısıyla onlara sahip çıkmak zorundayız dedim. Bunu anlatamadık. Yani Kemal Bey'e inanılmaz hakaretler, inanılmaz linçler yapılırken ne Sayın Genel Başkan ne parti sözcülerimiz çıkıp bu yanlıştır, bundan vazgeçin, bunu yapmayın demediler. Bir taraftan Ekrem Bey ve ekibi, ona yakın akademisyenler, ona yakın gazeteciler İnanılmaz bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na 2-2,5 yıldır bir linç uyguladılar. Kemal Bey'i mesela mevcut işte o zamanki yönetime yakın hala da öyle olan mecralar, televizyonlar, gazeteler davet edip ya bu süreci bir de sizden dinleyelim, ne oluyor, ne bitiyor, bir davet etmediler, konuşmadılar, tartışmadılar. Dolayısıyla tek yönlü bir iletişim süreci gelişti. Bugün Kemal Bey'e yönelik olarak ortaya çıkan öfkenin ya da biraz önce sevgili Kerem Kırçıval senin söylediğin neden sana ve bana böyle bir öfke var? Yani öfke dediğiniz şey inşa edilen bir şeydir. Kitle dediğiniz şey imal edilen bir şeydir. Yani herkes elbette ki bir bütün olarak inorganik demiyorum. Mutlaka organik ve haklı boyutları olmakla birlikte kitleler yönlendirilebilir. Kitleler kanalize edilebilir. Kitlelerde öfke arttırılabilir. Ve bunun nihayetinde de bunun neticesinde de süreç bambaşka bir noktaya evrilebilir. Şimdi pazar gününe, yani bir önceki güne gelelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bayramlaşma saati koyuyor. Aynı gün, aynı saate bayramlaşma töreni koymak, bu bir meydan okumadır. Yani kim ne derse desin, nasıl anlarsa algılasın, çok açık ve net olarak Özgür Bey şunu söylüyor. Diyor ki, ben zaten, yani bunu zaten kendi söylediği için, ben sizi genel başkan olarak kabul etmiyorum, ben sizi tanımıyorum. Dolayısıyla siz ne yaparsanız ben bunun karşısında olurum. Şimdi bu içinden çıkılmaz bir süreç ortaya koyuyor. Evet, Kemal Bey gerçekten son derece sabırlı, gerçekten son derece uzlaşmaya açık, gerçekten son derece barışçıl bir niteliği olan bir lider. Bunu her şeyde, herkesten, çok Özgür Bey ve yakın arkadaşları bilirler. Ama ısrar ve inatla bir uzlaşma kapısı aramak yerine, örneğin grup başkanlığı seçiminde Kemal Bey'e yakın olan birçok milletvekili Kemal Bey aradı. Kemal Bey, o seçime katılabilirsiniz dedi, gidip oy kullanabilirsiniz dedi. Ama öncesinde şöyle bir şey yaşandı. Her türlü süreç birlikte karar alınarak yol yürünecekti. Yol yürünmedi. Onu mesela Kemal Bey sonradan öğrendi. Özgür Bey mesela açsaydı, Sayın Genel Başkan ben grup başkanlığına dönmeyi düşünüyorum ya da grup başkanlığını istiyorum deseydi, ben inanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada tavrı farklı olurdu. Ama bir tür, yani önceden belirlenmesi, 3 gün önceden belirlenmesi gerekiyor. Efendim işte yeri, katılımı vesaire falan, bu belli çerçevede olan ve mutlak surette de genel başkanın bilgisi dahilinde olması gereken süreçler, genel başkanın bilgisi dahilinde olmadan, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olmadan yürütüldü. O yüzden dün ortaya çıkan manzara sevgili Kerem Kırçıval, asla ve asla kabul edilebilir, tolere edilebilir bir manzara değildir. Mesele bunu birleştirmektir, mesele bunu bütünleştirmektir. Ama şunu da söyleyeyim. Yani iki tarafa da gelen mutlaka partililer var. İki tarafta da bir biçimine birilerinin vesile olup getirdiği insanlar olabilir. Ama nihayetinde şunu görelim. Yani Özgür Bey'in olduğu yerde diğer sol sosyalist hareketlerin verdiği destek ya da başka partilerden gelen destek, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi açısından, onlar kendileri açısından tırnak içinde bir devrimci durum görüyorlar. Bu devrimci durumdan yararlanmaya çalışıyorlar. Bu onların bileceği iş. Ama nihayetinde eğer siz tırnak içinde paralel bir yapı kurma çabası içerisindeyseniz, bu zaten şunu gösteriyor. Ben her türlü iletişime kapalıyım. Şimdi yarın Kemal Bey aslında gerçek anlamda yarın ilk defa genel merkeze geçecek ve çalışmalarına başlayacak. Partinin kurullarını toplayacak, o süreci başlatacak. Ama bugün işte Özgür Bey ve arkadaşları MYK'yı topladılar.
1: Evet.
2: Şimdi yani vatandaş haklı olarak şunu söyleyecek. Kaç tane CHP var? Şimdi salı günü grup toplantısını yapacağız diyor. Bu aşamada ben sizi tanımıyorum dedikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne demesi bekleniyor ya da ne yapması bekleniyor? Kemal Bey'in yaptığı konuşmayı çok ağır buluyor insanlar. Olabilir, buna hiçbir şey söylemiyorum. Binlerce kişiye Özgür Bey, Kemal Bey'i hain ilan etti ve hainsin sloganı attırdı kendi genel başkanına.
0: Attırmadı, onu, bakın şimdi burada
2: eczacılık...
0: biz doğru konuşalım. O sloganları durdurdu, böyle bir slogan, ben şahit oldum, dinledim konuşmasını çünkü. Siz herhalde dinlemediniz. İnsanlar bu sloganı kendileri atıyorlar bir kere. Özgür Özel bunu durdurdu ve hayır, bu sloganı atmayın, bu slogan bizim sloganımız değil, iktidar sloganı atın dedi. İktidar diye yönlendirdi. Şimdi lütfen doğru konuşalım.
1: Güven Park'ta.
0: Ya şimdi siz sürekli bir ithamda bulunuyorsunuz. Beraber çalışmış olduğunuz, bu kadar yakın çalışmış olduğunuz, bu kadar yakın zamana kadar çalışmış olduğunuz insanlara devamlı suçlamalarda bulunuyorsunuz ve ağır suçlamalarda bulunuyorsunuz. Ve ondan sonra da halkın karşısına çıkıp sizi desteklemelerini bekliyorsunuz. Yani gerçekten böyle bir beklentiniz var mı insanlardan? Yani sizi Türkiye'de seçmenler destekleyecek diye düşünüyor musunuz? Kendi arkadaşlarına böyle bir şey, bu kadar sert tavır alan. Ben öbür taraftakilerde, kusura bakmayın. Ha tamam, öbür taraftakiler diye de bir tablo çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama öyle bir tavır görmedim. Onlar çok daha koruyucu davrandılar. Bu kadar sert ithamlara girmediler.
2: Şimdi
0: Sezin Tam tersi. Hanım, belki hataları da o anladım. Oldu.
1: Peki. Tamamlayın Ali Haydar lütfen.
2: Şimdi tabii ki benim bilgiye dayalı olarak konuştuğumu Sezin Hanım Sezgi'ye dayalı olarak konuşuyor. Açın İzmir mitingini bir daha izleyin. Öneririm size Sezin Hanım. İzmir mitinginde binlerce kişiye hain Kılıçdaroğlu sloganı atıldığı zaman Özgür Bey'in tavrını görün. Ondan sonra dün bunu ne kadar büyük bir tepki topladığını görünce, çünkü uyarılar geldi yakın çevresinden. Ondan sonra bunu düzeltmeye ihtiyacı duydu. Bu bir. İkincisi, ben hiç kimseye aslı astarı olmayan bir suçlamada bulunmadım, bir ithamda bulunmadım. Bana tek bir suçlama söyleyin. Yani şurada haksızlık ettiniz, şunu tırnak içinde iftira attınız ya da bunu yapmadılar ama siz yaptı dediniz. Bana bir tek cümle söyleyin, ben de sizden ve kamuoyundan özür
0: Söyledim
2: dileyim.
0: Söyledim zaten, böyle sloganları Özgür Özel attırıyor dediniz.
1: Hayır, o da İzmir'i söylüyor ama. İzmir'de diyor böyle oldu.
0: O attırıyor tepki değil, üzerine... kalabalık kendisi atıyor. Bu kendiliğinden gelişmiş bir slogan. Ha doğrudur, yanlıştır vesairedir. Ama
2: peki,
0: insanlarda demek ki
2: Hanım,
0: bir öfke var,
2: mesela,
0: bir şey var.
2: Polis müdahalesi öncesi gençlik kollarına bu sloganı söyleyen kişinin kim olduğunu biliyor musunuz mesela?
0: Siz biliyor musunuz?
2: Kimlerin bunları gençlik kollarına söyleyip de bunları attırdığını biliyor musunuz?
0: Siz de hep böyle
2: mesela?
0: Ortaya bir şey atıyorsunuz, biliyor musunuz falan, bir gizemli ortam yaratıyorsunuz, sonra söylemiyorsunuz. Bu konuda o zaman suç duyurusunda bulunun veya bir şey yapın.
2: Şimdi,
0: yani bilmiyorum yani veya isim
2: şöyle,
0: söyleyin, o kişi cevap verebilsin size.
2: Sezin Hanım, burada mesele, ben son derece geniş bir çerçevede kimseyi suçlamadan en azından var olan sorunları tespit ederek bir yorum yapıyorum. Ben iki tarafı da bilen bir insan olarak bunu söylüyorum. İki tarafın da hatalarını çok açık yüreklilikle söyleyen bir insanım. Kemal Bey'e de en ağır eleştirileri yapmışımdır. Özgür Bey'e de en ağır eleştirileri yapmışımdır. Çünkü ben herhangi bir liderin adamı olmadım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililerinin hakkını ve hukukunu
0: Ali
2: koruma
0: Haydar
2: konusunda...
0: Bey, siz çok şanslı bir insansınız.
2: Ciddi bir biçimde bir
0: sorun
2: taşıyorum.
0: Sizinle ilgili peki hiçbir şey yok mu? Hiç yani bütün herkese suçlama yöneltiyorsunuz. Siz hiçbir konuda hatam yok, %100 her konuda hesap verebilirim diyor musunuz? Çünkü
2: sizin
0: arkadaşlarınız hala
2: bir şey varsa,
0: çok
2: Sezin
0: iyi
2: Hanım,
0: insanlar sizin hakkınızda aslında gündeme getirebilecekleri birçok şeyi getirmiyorlar.
2: Ne gibi mesela?
1: Tartışma bambaşka bir yere
0: evet,
1: kaldı.
0: Evet, o yüzden.
1: Sizi döne.
3: Bence kişisel.
1: Ali Haydar Fırat.
2: Hayır, çok merak ettim.
0: Kişisel boyuta geliyor. Ama şanslısınız.
2: Bu burada kalmaması lazım. Çünkü yani
0: sizin
2: Sezin
0: onlara
2: Hanım,
0: yaptığınız onlar size yapmıyorlar.
2: Meseleyi şahsileştirdi.
0: Evet.
2: O yüzden ben gerçekten bilmiyorum. Hakikaten sizin bildiğiniz bir şey varsa burada bizi izleyen bütün insanlar, bütün kamuoyu, bütün milletimize açık yüreklikle bana dönük olarak getirilen bir eleştiri varsa, bana dönük herhangi bir suçlama varsa ben bunu açık yürekle cevaplarım. Ama size yönelik de çok şey var. Şimdi ben de size söylesem, Sezin Hanım sizin için de çok şey söyleniyor desem. Bunu nasıl algılarsınız, nasıl yorumlarsınız?
0: Tipik Ali Haydar hareketi olarak ara anlarım.
1: Yani tamam,
0: çok
1: bu iş,
0: gösterdiniz.
1: Ben tamam. Kendi gündeme dönmek istiyorum.
2: Bu kadar bence olaylara bu kadar duygusal yaklaşmayın. Bakın
0: peki,
2: ben
0: oldu.
2: Sürecin içerisinde olduğum
0: pragmatik
2: halde
0: olmak lazım,
2: olaylara son derece
0: doğru,
2: sağduyulu bir biçimde yaklaşmaya çalışıyorum. Peki. Dolayısıyla elbette ki Ekrem Bey'i savunabilirsiniz. Hiçbir şey söylemiyorum.
0: Ben Ekrem Bey'i
2: elbette ki o arkadaşları savunabilirsiniz. Herhangi bir şey burada, en ufak bir şey söylemiyorum. Sizi eleştirmiyorum da ayrıca. Ama benim konuşmamı kesip ama siz de bunları itham ediyorsunuz diyorsunuz. Ben de bunları itham ettim.
0: Yok,
2: bana bir cümle söyleyin diyorum. Söyleyemiyorsunuz.
1: Peki. Ben kendi gündemimi...
2: Söyleyemiyorsunuz. Evet. Yani o yüzden
0: çok
2: lütfen benim konuşmamı bölmeyin. Vallahi. Sizden ricam. bu meseleyi de kişiselleştirmeyelim.
0: Bayramlık ağzını
2: bildiğiniz bir şey varsa
0: gerçekten
2: söyleyin. Tam yani bildiğiniz bir şey varsa
0: biz geçelim
2: söyleyin.
0: Ali Haydar Bey,
2: konuşmayacaksınız
0: biraz
2: efendim.
1: Tamam.
0: Domine etmeyin.
1: Bir virgül koyalım mı? Bir virgül koyalım. Size soracağım.
2: Ben bir bitireyim.
1: Lütfen.
2: Kerem Çuval, çok
1: lütfen.
2: Özür diliyorum.
1: Birkaç dakikam kaldı lütfen.
2: Şunu söylüyorum yani şimdi şu yarın da muhtemeldir ki pazartesi bir grup toplantı kararı alınacak. Ve evet, salı günü Özgür Bey mecliste grup toplantısı yapacak. Şimdi siz atanmış diyebilirsiniz, her türlü eleştiri yapabilirsiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibariyle CHP Genel Başkanı'dır. Dolayısıyla bir orta yol bulma niyeti ve çabası içerisinde olsaydınız bunun doğru olmadığını, örneğin bugünkü MYK toplantısının bir gereklilik taşımadığını herhalde bilirdiniz.
1: Peki.
2: Bu bir iyi niyet. Yani bir akut dönemden geçiliyor. O akut dönemden geçilirken de insanların elbette ki biraz daha sakin, biraz daha gerçekten kapsayıcı, biraz daha gerçekten süreçleri içinden çıkılabilir ve bir yol haritası sunabilecek mahiyette bir tavır alması gerektiği üzerine bir hakikaten bir uzlaşıya ihtiyaç var.
1: Peki.
2: Bunu sağlamak yerine kendinize bir yol haritası hazırlıyorsunuz. O yol haritası şu oluyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkezin hiçbir eylemini tanımıyorum. Dolayısıyla onları asla asla kabul etmiyorum. Peki böyle bir ortamda nasıl bir uzlaşı sağlanabilir? Nasıl tamam bir diyalog kurulabilir?
1: Bu soru işareti olarak kalsın. Bu soru işareti olarak kalsın.
2: Aynen.
1: Bunu tartışalım. Şimdi bir numaralı led gelsin ekrana. Rica ediyorum arkadaşlarımdan. Erdem. Şimdi Kemal Bey'in konuşmasında diyor ki sizlerden özür diliyorum.
3: Evet.
1: Mehmet Bey, yani sizin de manşetlerinizi takip eden birisi olarak söylüyorum. FETÖ ajanlarını zamanda fark edemediğim, belediyedeki haramcıları ayıklayamadığım için özür dilerim. Biz vatan, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Şimdi bu kurultay tartışmasından, mutlu tartışmasından bambaşka bir yere giden sözler. Bayram günü edilen sözler.
3: Şimdi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde okların birbirlerine atıldığı bir dönemi hepimiz çıplak gözden izledik. Bayram arefesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal olarak mahkeme kararıyla atanan Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna oturdu. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel de bunu kabul etti aslında. Çünkü aynı gün grup başkanlık seçimini yaparak kendini grup başkanı ilan etti. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan telefon görüşmelerinde de Sayın Özgür Özel'le yaptığı görüşmede de bunlar muhtemelen konuşuldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorulduğunda yeni görevi hayırlı olsun denmişti.
1: Onu anlayamadım ben. Mesela tebrik ettiğini söyledi.
3: Evet.
1: Grup başkanı seçildiği için. Sonra da meclise sanki bir itiraz yapıldı. Olamaz, edilemez diye.
3: Meclise sonradan itiraz edildi ama meclis tatil olduğu için bu itirazların kabul edilmediği.
1: Meclisin öyle bir etkisi yok da.
3: Evet, meclisin ilgisi yok. Kendi tüzükleriyle ilgili evet bir durum aslında. Ama bunu meclisi de dahil ederek yanına çekme gibi bir evet durum yaratmak istendi. Meclisi, daha doğrusu meclis başkanlığını alet etmeye çalıştılar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kendi iç meselenizi başka bir siyasi partinin veyahut meclisin dahil edilmesi doğru değildi. Burada MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bütün bunları öngördüğü için...
1: Tam onu söyleyecektim.
3: Öngördüğü
1: geçen
3: için...
1: Geçen hafta konuşmuştuk burada.
3: Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. İkinci defa yine iki tarafa da çağrıda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar getirmeyecek şekilde uzlaşının şart olduğunu, hatta ve hatta 9 Eylül'de kurultaya, kongreye gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Ama görüyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da
1: CHP'nin kuruluş tarihi.
3: Henüz kongreye gitme gibi bir niyetinin olmadığı çevresinde de çok ciddi anlamda yüksek sesten dillendiriliyor. Bu dolayısıyla bu Özgür Özel taraflarında da rahatsızlık yaratıyor ve bir çatışmaya, bir koltuk kavgasına dönüşen yapıya bürünmüş durumda. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında FETÖ ajanlarından bahsetti. Ama bu konuşmayı Sayın Kılıçdaroğlu yarım bıraktı, tamamlamadı. Şimdi evet. Muğlak ifadelerle FETÖ benzetmesi yaptı. Birçok kişi itham eder duruma soktu. Hemen Sayın Özgür Özel'e soruldu. Ve Sayın Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına bakması gerektiğini cevabını veriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Burada herkes bir defa kendi üzerindeki sorumluluğunu hatırlamadan hareket ettiğini, ağızdan çıkan lafın nereye gideceğini düşünmeden ifade ettiklerini söylemek mümkün.
1: Onu söyleyeceğim Mehmet Bey, mesela şu laflardan sonra ortak siyaset şansı mı?
3: Bence artık bu saatten sonra bir arada siyaset yapma durumları kalmadı gibime geliyor. Ama şu var, parti içinde bir güç kavgası, bir parti içi iktidar kavgasının devam edeceğini söylemek mümkün. Günlerdir şu söyleniyor. Sayın Özgür Özel'in parti kurmak için bahane ürettiğini, mağduriyet yaratmak istediğini ve bu yönde el yükselterek kamuoyu oluşturmaya çalıştığı yönünde bir suçlama var, bir yorum var, değerlendirme var. Katılırız, katılmayız ayrı bir tartışma konusu ama Sayın Özgür Özel'i buraya itmeye çalışsalar da Sayın Özgür Özel'in parti içinde mücadele etmenin daha kolay bir yöntem olacağını zannediyorum ki biliyor ve mücadele de edeceği kanaatini taşıyorum. Şunu söylemekte yarar var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne kontrollü darbe şeklinde ifadede bulunmuştu. Sayın Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna oturduğunda da bunun bir darbe olduğunu ifade etti.
1: Tabii. Zaten şimdi, 15 Temmuz gecesi de Özgür Özel'in tutumu ortada.
3: Evet. Şimdi bu parti içindeki bu tür yaklaşımlar tabii ki içinde varsa mutlaka ve mutlaka arınmalıdır, arındırılmalıdır.
1: Tabii.
3: Bunun hiçbir izahı yoktu. Ama şöyle bir durum var kamuoyunda. Birine suçlamak istersen FETÖ'cü dersin, işte başka bir şey tanımlama dersiniz.
1: Torba örgütü var onun.
3: Çok kolay suçlayabiliyorsunuz. Bunun belgesini, kanıtını ortaya koyarsınız, ondan sonra suçlarsınız.
1: Evet.
3: Burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi bütün olarak hareket etmek istiyorsa, bir bütün olarak değerlendirilmek, kendi açısından değerlendirilmelerini bekliyorlarsa, birbirlerini suçlamaktan ziyade biz Cumhuriyet Halk Partisi için ne yapabiliriz noktasında birleşmeliler. Şu an iki tırnak içinde iki genel başkan var. Şu açıdan iki genel başkan var diyorum. Birinin elinde yetki var, diğerinin elinde güç var. Yani kitle gücü
1: örgüt
3: var.
1: Gücü var.
3: Örgüt gücü var. Şimdi dün nerede bu toplantıyı gerçekleştirdi? Ankara İl Başkanlığı'nda.
1: Evet.
3: Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak ya da yanındakiler genel başkan olarak Ankara İl Başkanlığı'na neden bir şey söylemediler? Siz genel merkeze bağlısınız. Orada bizden aykırı bir şekilde, bizden farklı bir şekilde nasıl bir etkinlik düzenlersiniz diye bir telkinde bulunamazlar mıydı? Bulunabilirlerdi. Ama böyle bir görüşme ya da böyle bir sınırlama getirilmedi. Dolayısıyla bu çatışmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmekten ziyade kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamaya ve yok etmeye dönük her iki tarafın da bir sorumsuzluğu var. Ve bu sorumsuzluktan bir an önce arınmalıdır Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Peki.
3: Aksi takdirde ortada ikiye bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi değil, ortadan tam anlamıyla yok olmayla karşı karşıya kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni buluruz ki o da hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, hiç kimsenin düşünmek istemediği bir durumdur yani.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ercan Gürses, Ne kurultaylar izledik? Kurultaylar sonrasında tartışma olurdu. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Aslında o seçilirdi. Bu listeye girer.

0: Şimdi ortada kurultay yok, kavga daha büyük. Sen nasıl görüyorsun? Bir de hani Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli işin başında net bir şey söyledi. Dedi ki ya aranızda uzlaşın, hatta Kemal Bey feragat etsin, konuşarak bu işi çözün. Mehmet Bey de hatırlattı. Kurumsal kimliğe zarar vermeyin. Ama aynı sesleri çok AK Parti'den işitmedik. AK Parti de çok mutlu değil. Görüntüsünü verdi ama yüksek perdeden bir şey söylemedi. Ne dersin yaşadıklarımıza?
1: Şöyle Kerem, birinci sorundan başlayayım. Gerçekten ne kurultaylar gördük değil mi? Omuz omuza ne kurultaylar takip ettik. SHP'nin, CHP'nin kurultayları. Hatta benim aklıma birkaç tanesi geldi. Mesela o Deniz Baykal'ın aday olmadığı bir kurultay vardı 1999'da. Yani 9 aday çıkmıştı. Çok ciddi anlamda tartışmalar olmuştu.
0: Evet.
1: Kürsüde kavgalar da çıkmıştı. Ama bir partinin içerisinde bir görüntü söz konusuydu. Yani şu anda ben fiili olarak iki ayrı yapının oluştuğunu görüyorum. Yani orada bir parti için mücadele vardı. Ama şu anda görünen gerçek anlamda iki ayrı yapı. Bunu teslim etmek gerekiyor. Bu çok demokrasi tarihimizde görülmemiş bir şey. Bunu vurgulamak lazım. Yani toplantı saatlerini bile aynı anda yapıyorlar. Ve ben söylenen sözlerin ardından burada bilmiyorum yani bana katılıyor musunuz ama vazonun tamamen kırıldığını düşünüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların çok ağır olduğu kanaatindeyim. Elbette altını doldurması gerekiyor. Bakın FETÖ ajanlığı çok ağır bir suçlama. Bunun altı dolmazsa bu ciddi bir sorun olur. Yani onu söylemek lazım. Belli ki bunlarla ilgili değerlendirme yapıyor. Elbette ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde haksızlığa uğramış olabileceğini düşünüyorum. Yani o kurultayda yaşananlar, ben o kurultayda da vardım 2023 kurultayında. Normal şartlar altında sen de çok iyi bilirsin. Delegasyon 13 yıl genel başkanlık yapmış birisine ne kadar seçim yenilgisinden sonra da olsa yani kolay kolay bırakmaz ama o kurultayda enteresan şeyler olmuştu. Ama bu yolsuzluk ya da işte irade fesadı anlamına da gelmiyor. Yani onu o sıralarda konuşmuyorduk ama sadece ve sadece şeyi konuşuyorduk. Yani kurultay iradesinin işte yön değiştirmesinin nedenini konuşuyorduk. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması, ardından ilk turda 18 oy Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekildiğinin açıklanması ama bir yandan da işte oradaki dedikodular ortaya serildiğinde Atağlan Üsküdar'ı geçmişti. Bunu da vurgulamak lazım. Şimdi genel adalet ilkesi açısından bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu şayet irade fesadı yöntemiyle onu söylemek zorundayım. Yani pavyonda dağıtıldığı öne sürülen binlerce dolardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili şahitlikler olduğu için söylüyorum. İstanbul İl Kongresi ile ilgili iddialar var. 196 delege ile ilgili. Yine aynı şekilde bir genel başkan yardımcısının odasında şoförü vasıtasıyla dağıttırdığı öne sürülen bunlar İzmir delegesi ve Bitlis delegesinin sözleriyle açıkçası ortaya konuyor. Alışveriş çeklerinden yine aynı zamanda işe alındığı öne sürülen SGK kayıtlarıyla birlikte delege yakınlarından bahsediliyor. Şayet Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağı bir kurultayı böyle kaybettiyse, böyledir demiyorum, böyle kaybettiyse elbette bu konuda haksızlığa uğramıştır ve bununla ilgili olarak da bir adım elbette atılmalıdır. Yani mutlak butlan kararı doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma. Açıkçası ben de itiraf ediyorum. Yani çok beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Ama mahkemeler böyle karar vermiyor. Yani Kerem sen de çok iyi biliyorsun. Yani bunun sonucu ne olur diye karar vermiyor. Genel adalet ilkesine göre karar verdiği düşünülüyor. Sonuçta kesinleşmemiş bir karar ama mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlığa getirdi öyle ya da böyle. Şimdi bu süreç içerisinde bizim için şunu söylemek lazım. Dilimizde çok güzel bir söz var. Son günlerde çok kullanılıyor. Kavgalı eve kız verilmez. Yani burada Özgür Özel'in yanında çok geniş kitleler var. Kemal Kılıçdaroğlu daha az bir kitleye hitap ediyor. Haklıyken işte öteki atanmış, bu seçilmiş. Elbette bununla ilgili içeride bazı değerlendirmeler olur. İçeride yaşanan bazı taktik zaferler söz konusu olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama total anlamda Cumhuriyet Halk Partisi bu işten kaybeder. Bu çok net. Yani bir araya gelinmeli ve bu sorun çözülmeli. Dolayısıyla seçmen geçmişte de böyle baktı bazı olaylara. Siz içeride bu sorunları çözemiyorsanız açıkçası bunun faturası yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'e değil CHP'ye kesilir. Bu çok ciddi bir sorun. Şimdi işin bir kısmı bu. Diğer kısmı ben artık bu
0: Ercan
1: saatten
0: Gürses,
1: sonra
0: yani dedin
1: yani
0: ki
1: birbirine
0: Ercan Gürses
1: tabii.
0: dedin ki yani deyim yerindeyse bence harika bir benzetme. Vazo kırıldı bir defa. Hakikaten de bayram günü özellikle söylenen bu sözlerden sonra artık ya biraz sonra onu da soracağım ama CHP'siz bir seçim bile konuşuluyor. Kurultay toplanmazsa bugün Zeynel Emre de söyledi aynı şeyleri. Artık yeni bir partileşme sürecine mi gidecek bu iş? Yani Özgür Özel ve arkadaşları CHP çatısı altında Kemal Bey'in genel başkanlığında siyaset yapma şansını yitirdi mi?
1: Yani bence yitirdi. Onu söyleyeyim yani o insanlarla Kemal Kılıçdaroğlu çalışmayacak, bir kısmını da tasfiye etmeyeceğim diyor ama tasfiye edecek. Yani Ali Haydar çok daha iyi bilir ama ben tasfiye ifadesini kullanmamasını çok anlamlı buluyorum. Çünkü tasfiyenin anlamı bir grubu devre dışı bırakmaktır. Burada Kemal Kılıçdaroğlu arınma ifadesini kullanıyor. Temizlenme ifadesini kullanıyor. Yani suçlu olduğu yönünde şüpheler olan insanlarla tamamen yolları ayırma ifadesini kullanıyor. Bir yandan da onların yanında olanlarla bence bu saatten sonra artık bir masa etrafına oturamazlar, aynı çatı altında buluşamazlar gibi geliyor. Bakın siyaset sürprizlere gebe Kerem, bilemiyorum. Yani çok böyle birbirlerine laf söyleyen liderler gördük. Sonra geçmiş dönemlerde sen de yaşadın, ben de yaşadım. Koalisyonda bir araya geldiler. Ama bu sefer durum biraz farklı bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri mesela geri dönülemez bir yolda gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben artık bu saatten sonra ilk günlerde ihtimal vermiyordum. Hani CHP'den ayrılanlar daha önce genel anlamda çok başarısız olmuşlar. İşte TDP'den tutun da Barış Partisi'nden, işte Değişim Partisi'nden, Emine Ülker Tarhan'ın partisinden tutun Yaşar Nuri Öztürk'ün, Öztürk Yılmaz'ın. Yani elbette bunlar küçük partilerdi. Bunlarla kıyaslanamaz şu anda ortaya çıkacak hareket. Bunu söylemek durumundayım. Ama bambaşka bir hareketle ortaya çıkmak yönünde bir planları olduğuna dair kulis bilgisi var. Yani CHP'nin devamı olmayacaklar. Tıpkı AK Parti örneğinde olduğu gibi bunu dillendirmiyorlar ama AK Parti hani milli görüşten çıktı, onun çok daha üzerinde oy aldı ya. İşte onun gibi ama birkaç eğilimi temsil edecek diyorlar. Liberal olacak, işte muhafazakar eğilim olacak, sosyalist olacak vesaire. Elbette çok ileri projeksiyon. Şu anda bunu söyleyemem. Ama bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük marka değeri var. Bu herkes açısından önemli olmalı. Bence Sayın Kılıçdaroğlu açısından da, Sayın Özgür Özel açısından da çok değerli olması gereken ve korunması gereken bir durum. O nedenle senin sorunun içerisinde bir şey daha vardı Kerem. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği nokta. Evet, CHP'nin birlik ve bütünlük içerisinde olması.
0: Evet, buyurun.
1: Evet, evet. Ben bunun çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle yani açıkçası Sayın Bahçeli'nin ifadesi şununla alakalı. Mehmet Bey bunu çok daha iyi bilir benden. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve kendim. Yani bu ilkeden hareketle yola çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski partisi ve Türkiye siyaseti demokrasi için son derecede önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanabilecek bir iç tartışma, bir bölünme senaryosu Türk siyasetine ve demokrasisine zarar verir. Sayın Bahçeli bunu gönülden inanarak söylüyor. Gördüğüm kadarıyla da bu konuda ciddi anlamda bir uyarıda bulunuyor. Daha önce bakın MHP'yi parçalamak için harekete geçen İyi Partililerin bile zor zamanlarında Meral Akşener'e uyarıda bulunmuştu. Birlik bütünlüğünüzü koruyun. Herkes evet, yerinde dursun demişti. Benzer bir uyarıyı yapıyor ve şunu söylüyor. Yani köprünün altından çok sular aktı. Olan oldu. Bakın siz haklısınız, biz haklısınız noktasını geçip koca koca adamlar tabir yerindeyse, öyle söyleyeceğim biraz amiyane tabir, kusura bakmasın izleyicilerimiz. Yani koca koca adamlar bir yerde oturup bir formülasyon bulamadılar ve bu sorunu çözemediler. Yani bu işi Kılıçdaroğlu çözemedi, Özel çözemedi, başkası çözemediden ziyade böyle düşünmek gerekiyor. Elbette seçmen kitlesi çok farklı düşünür, farklı değerlendirir. Meydanların söyledikleri bir anlam ifade eder mi? Eder ama o da sürekli devam etmez. Yani olayın özünün de biraz konuşulması lazım. Kurultayda delege iradesi satın alındıysa ve Kılıçdaroğlu orada ciddi bir haksızlığa uğratıldıysa, bakın bu konuda çok ciddi tanıklıklar söz konusu, siz bugünden yarına bir kurultay falan düzenleyemezsiniz. Yani aynı delegelerle, benzer delegelerle diyeyim. Yani onları da söylemeyeyim. Daha geçtiğimiz hafta 9 delege tutuklandı bakın. 9 delege, 4'ü de ev hapsine alındı. Böylesi devam eden bir süreç varken, mahkeme böyle bir karar vermişken ve bunun kesinleşmesi beklenirken, güvendiğim hukukçular en azından diyor ki yani bu süreç içerisinde kurultay gibi bir adım atılamaz. Atılırsa o da ileride sorun yaşayacak bir problem noktası olur. Yani onu söylemek lazım. Mutlak çok ağır bir karar ve onun çok ağır sorumlulukları olacak. Cumhuriyet Halk Partililer kafa kafaya verip bu sorunu çözmeli. Böyle bir irade şu anda var mı? Maalesef yok. Maalesef iş bölünmeye doğru çok net bir şekilde gidiyor Kerem.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin öne bir siyaset bilimci olarak Ercan Gürses'in bir vazo kırıldı artık. Benzetmesine katılıyor musunuz?
2: Tabii kırıldı. Ya bir kere o ajan suçlamalarından sonra ve işte bu FETÖ ajanı denildikten sonra artık bunu geri dönüşüyor ki ya size birisi böyle bir itham yöneltiyorsa ne diyebilirsiniz ki? Yani neyi konuşacaksınız? Neyi konuşabilirsiniz? Yani orada sizi yargılatmak ve mümkünse hapse attırmak istiyor karşınızdaki. Bu çok açık. Bu ortaya bir kere konduktan sonra burada yani ne olmaya çalıştığı belli. Yani bu yeni gelen yönetim eskisini yani Özgür eskisi tırnak içinde eski yeniyi ki tamamen tasfiye etmek istiyor. Ve düşünüyorlar ki biz bunu yaparsak işte CHP nasıl olsa banko belli oy alan bir parti. İşte mesela Kadıköy, Çankaya gibi belediyeler bizimdir. Beşiktaş böyle belediyeler yani CHP'den başkasına asla oy veremez. CHP'nin blok bir oyu vardır ve o kitle zaten kalır. Ha yarısı gitse yarısı bize kalır. Yani %30'un %15'i de bize yeter gibi düşünüyorlar. Halbuki baraj geçmelerine bile imkan yok. Gerçekten yok. Çünkü CHP kitlesi ne hakikaten de herhangi bir siyaset bilgileri, herhangi ilkeleri yokmuş gibi davranıyorlar. Ya CHP kitlesi zaten bunu takip ediyordu kamuoyu. Bütün davalardan haberdarlar. Ya ben bu kadar hakim değilim. O delegelerdi, şunlardı, bunlardı vesaireydi bütün bunlara. Ama CHP kitlesi hakim. CHP kamuoyu hakim. Ve onlara sizin bunu anlatmanıza bunların üzerinden giderek yok. Ayrıca arınma vesaire çok bir kere arınma haşerattan bahsediyor gibi bir tavır var. Bu bahsedilen insanlar Kemal Kılıçdaroğlu döneminde zaten partide olmuş insanlar. Muhittin Böcek uzaydan mı geldi? Uşak Belediye Başkanı 3 dönem belediye milletvekilliği yapmış başka bir ülkeden mi geldi? Yani bu değil. Yani bunlar zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetiştirdiği insanlar, öne çıkardığı insanlar, yıllarca ön planda tuttuğu insanlar. Birden mi şimdi böyle bir şey oldu? Gene kurultayla ilgili. Ya bu kadar mesela ben Ahmet İmaya'nın bu konuda yani AK Partili olarak daha önce Doğru Yol Partisi'nden gelmiş biri olarak mutlak butlan konusunu tartıştı. 2006 tarihli makalesi var. Onu okudum ve onun o dönemki tartışmalardı vesaire. Tabii kendisi keşke hayatta olsaydı anlatabilirdi. Kesinlikle bir yargı vesayetiyle veya yargı kararıyla bunların olmasına çizgi çekmek için yapılmış bir şey. Yani siyaset kendi içinde bunları halletsin, böyle olmasın. Herhangi bir fayda, çıkar, ilişkisi, ağı hiçbir yerinde olmasın. Siyasetin gibi idealize bir dünyayı tasvir ettiği için ve milli iradeyi her şeyin önüne koyuyor. Yani halk ne derse o olur. Halk kimin yanında duruyorsa odur diye. Şimdi tabii ki meydanlardan bakarak bir şeye karar veremeyiz. Ama seçmen davranışına baktığımızda ya gerçekten de yani zaten CHP seçmeninin tutumu ne olur? Bir Kılıçdaroğlu dönsün gibi diye bir arzusu kimsenin yoktu. Tam tersi en az bu konuda hevesi olanlar zaten CHP seçmeniydi. Mesela bu durumda gerçekten CHP üyelerinin çünkü delegeler beğenilmiyor madem onlar öyle zaten yolsuzluğa karışmış gözüküyor. O öyle, bu böyle, şu şöyle içinden çıkılamıyor. Olağanüstü bir gerçekten formülle de CHP üyeleri seçebilir bu seferki genel başkanı.
0: 2 milyon milli üye nasıl seçim işte. Yapacak? Hı? 2 milyon üye nasıl seçim yapacak?
2: Ön seçim ya, yapabilirler bu şekilde. Yani bunun örnekleri var. Macaristan'da bile olmuştu yani. Orada muhalefet kendi adayını
0: Macaristan
2: seçmişti.
0: Macaristan topu 6 milyonluk bir ülke ya.
2: Tamam da Türkiye'de bunu yapabilecek bir ülke yani bu organizasyonu CHP kendi içinde yapabilir. Yani o zaman bu kadar karşılıkları olduğunu düşünüyorlarsa neden öyle bir yöntemi denemiyorlar? Yapabilir yani CHP bunu yapabilecek. Yani şu görüntülere enerji var da 2 milyon üyeyi organize edip gidenin katılımı mümkün olabildiğince yani 2 milyon 2 milyon da oy veremeyebilir belki ama bir şekilde iradelerini ortaya koymasını sağlayacak bir şey bir organizasyon enerjisi yok mu?
0: Peki cevap geliyor. 2 numara gelsin. 2 numaralı dedemiz gelsin. Şimdi Kemal Bey diyor ki şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım belli.

0: Değildir. Ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Burada bir sorum daha var. Sanki kendisi aday olmayacakmış izlenimi de veriyor sanki. Ya o sandıktan kim çıkarsa. Neyse. Özgür Özel'in de şu sözü var. Kimse buttan istemiyor. Bir atama istemiyor. Derhal kurultay istiyor. Ancak kurultaydan önce 2 milyon CHP üyesini çağıralım ve genel başkan onlar karar versin. Ben kurultaydan korkmuyorum diyor.
1: Şimdi yeni delegeler oluşturulurken de ki o çok uzun bir süreç zaten. Ve ayrıca hakikaten de eğer 2020 kurultayı noktasına dönüldüyse, geçerli olan oysa, o zaman YSK'nın gerçekten de CHP'nin seçime girmemesi yönünde karar vermesi gerekir. Çünkü çok açık bir şekilde ortada kanun. Ya orada 6 yıl içinde 2 defa kurultay düzenlenmezse, olağan kurultay, seçime girme yeterliliği olmuyor CHP'nin. Ya o açık. Hadi madem bu kadar kanun diyoruz. Orada YSK farklı bir karar veremez eğer ona bakarsak. O zaman zaten Temmuz'a kadar bu kurultayın normalde yapılıyor olması lazım. Fakat bütün bu içinden çıkılmaz hallerde hakikaten de en hızlı yapılabilecek şey belki olağanüstü bir yöntemle üyelerin seçiyor olması. Çünkü gerçekten de yeni bir kere dediğim gibi bu seçime girme yeterliliği konusu bir ortaya çıkacak. Bir de yeni delegeleri de kimse beğenmeyecek ki. Aynı şeyler gene olacak. Bu sefer denecek ki ama Kılıçdaroğlu tarafı bir takım başka şeylerle, vaatlerle seçtirdi delegeleri. Bu bitmeyecek yani. Orada da delegeler tamamen iradeyi temsil ediyor, CHP iradesidir denmeyecek. Ya aynı şey tekrar tekrar farklı biçimlerde yaşanacak. O zaman CHP'nin yapabileceği çıkış yolu buradan böyle bir olağanüstü formüldür. Veya en azından delegelere, kendi üyelerine bu kadar, kendi zaten daha önce Kılıçdaroğlu döneminde seçilmiş olan delegelere bu kadar güvenilmiyorsa artık bilemeyeceğim. Ama bence güvenilmesi gerekir. Onlarla hemen kurultaya gidilir. Gene bu düğüm çözülebilir. Ama bu formüllerin hiçbiri istenmiyor belli ki. Şimdi işte bu FETÖ ajanı suçlaması, çok daha ağır bir döneme gireceğiz belli ki Özgür Özel ve çevresine karşı.
0: Peki. Ali Haydar Fırat, genel kanı şöyle. Kemal Bey'in konuşması da tahlil edilirken şunu deniyor. Galiba Kemal Bey'in kurultaya gitme niyeti yok. Aslında söylüyor, diyor ki partiyi arındırdıktan sonra kurultaya gideceğim. Fakat bir süre konusunda bir belirsizlik var. Özgür Özel ilk başlarda 40 gün içinde, 45 gün içinde gidelim diyordu. Sanki onu değiştirip bir an önce gidelim noktasında, ama arınma süreci çok geniş zamanlı bir süreç. CHP içindeki kulislerde, yani Kemal Bey'e yakın isimler bir tarih konuşuyorlar mı? Mesela Gürsel Tekin 6-7 ay içinde olabilir diyor. İşi seçime getireceğim çünkü.
2: Bir analiz yapıp ondan sonra iznin olursa sevgili hocam soruya cevap vermek isterim. O da şu, iki mesele var. Birincisi, eğer zaten gerçekten Özgür Bey ve arkadaşları Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak isteselerdi, bence bu süreçlerin birçoğu yaşanmayacaktı. Dolayısıyla asıl bence orada bir karar verilmiş görünüyor. O karar çerçevesinde partiden ayrılmak için tırnak içinde bir meşruiyet arayışı var. İşte bize siyaset yaptırılmıyor,
0: Ali Haydar, özür dilerim. Özür dilerim. Beran Şimşek şimdi yayınımıza katılıyor. Uzun bir çabadan sonra o da yoldan geldi. Epeydir de uğraşıyor teknikteki arkadaşlar. Yayına geldi. Beran Şimşek'e bir merhaba diyeyim izin verirsen. Sözün bende, baki hakkını yemeyeceğim. Zaten yeterince hakkın yeniyor. Bir de ben yemeyeceğim. Berhan Bey'e bir merhaba diyeyim izin verirsen. Berhan Şifrik, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Biraz
0: Sağ olun.
3: internette, bilgisayarda problem oldu. Böyle göçebe gibi. Neyi nereden nereye taşıyacağımızı şaşırdığım için arkadaşlara ve izleyicilere de saygılar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Bayramınız kutlu olsun. Kitabın orta
3: Çok
0: yerinden
3: teşekkür ederim.
0: sormam gerekiyor çünkü çok geciktik. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu partiden gitmesini mi istiyorsunuz?
3: Özgür Özel ve arkadaşlarının,
0: Bu partiden gitmesini mi istiyorsunuz?
3: bizim öyle bir niyetimiz yok. Ama arkadaşlarımız duruş ve tavırlarında onların ayak

0: siyasetini görüyoruz. Bakın biraz önce bu bilgisayarla ilgilenene kadar sizleri dinledim, izledim. Yalnız eğer izin verirseniz, değerli Kerem Bey, bu işin başını anlatmak lazım. Biz suyu derenin yarısından içiyoruz. Bu iş nereden başladı? Yani bu işte Berhan'ın, Kemal'in, Ali Haydar'ın, Sezin Hanım'ın falan kimsenin günahı suçu yoktur. Bu kurultay bitti. Sezin Hanım dedi ki doğru, haklı, Yüksek Seçim Kurulu'na belirli saat içerisinde itiraz edilir. Kemal Bey kurultay bittikten sonra Sayın Özgür Özel'e genel merkezde davet etti ve takdim etti. Hayırlı uğurlu olsun dedi, çıktı gitti. Gayet güzel. Aradan bir zaman geçti. Bir 10 gün gibi bir zaman geçiyor. Hiçbirimizin haberi yok. Şu an mevcut olan Nihan Yeşiltaş, Bursa İl Başkanı'yla eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır bir tweet atıyor. Ve diyor ki siyasi rüşvet aldınız. Çocuğunuza vesaireye iş bulmak için Bursa'dan, milletten oyları aldın. Kemal Bey'e destek vereceğim. Ve örgütünü aldın, kurultay delegelerini aldın, aşağıya indin. Çocuğuna Kültür AŞ'de iş buldun ve sen siyasi rüşvet aldın sayılır. Nihat Yeşiltaş'ta bir hakaret davası açıyor. Bu hakaret davası Bursa Başsavcılığı'na. Bursa Başsavcılığı da diyor ki bizim sınırlarımızın içerisi değil, olayın olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bunu gönderiyor. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlatıyor. Kerem Bey, bundan ne Kemal Bey'in ne Berhan'ın hiç kimsenin haberi yok. Ve Erkan Çakır'ı çağırıyor. Erkan Çakır'ın bilgiler verdiği doğrultusunda kişileri çağırmaya başlıyor. Bizim hiç haberimiz yok. Ve aradan bir zaman geçiyor. Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı, 5 kez üst üste şaibeli kurultay diyor. En az 5 kez. Ve Sayın Genel Merkez'den, Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarımızdan hiçbir çıkmıyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Karete'de bir programa katılıyor. Programın içerisinde moderatör arkadaş soru soruyor. Yani uzun ama kısaltayım zamanınızı almamak lütfen için. Soruyor, diyor ki efendim Sayın Erdoğan 4-5 Kasım kurultayında, 38. kurultayda şaibe olduğunu söylüyor. Kemal Bey de diyor ki evet bu doğru, biz de duyuyoruz ve buna üzülüyorum. 13 yıl emek verdiğim ve bu süreci yaşadığım bir benim partim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir siyasi partinin genel başkanı şaibe var diyorsa arkadaşlarımız bunu cevaplamalı. Sayın Erdoğan'ın istihbarat elinde, yargı elinde, emniyet elinde, belgeniz varsa çıkın bunu açıklayın ya da 2 milyon üyesi olan 103 yıllık bir partiyi zan altında bırakmayın. Arkadaşlar bu konuda tek bir laf etmediler. Arkadaş tekrar soruyor moderatör arkadaş Sayın Kılıçdaroğlu'na. Diyor ki pekala neden etmediler? Kemal Bey iddiayla ve dirayetli bir şekilde evet etmeleri gerekirdi. Bir daha sorunca neden etmiyorlar? Kemal Bey diyor ki sükut ikrardan gelir. Kemal Bey'in bugün arkadaşların hain Kemal dediği hadise bu. Bundan hainlik çıkar mı? Şimdi buradan şunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar.
1: Peki bakın, bu burada manzara, bu kadar yıllık siz bu partinin bayraklarını direklere asmış birisiniz. Bu kadar yıllık partilisiniz. Bayram günü 2 ayrı bayramlaşma. Az önce ben
0: Kerem
1: söyledim.
0: Bey, Kerem Bey izin verirseniz oraya geleceğim. İki dakikanızı rica edeyim.
1: Tamam.
0: Daha sonra.
1: Şunu bitireyim isterseniz bu... de. Şunu bitireyim isterseniz. Yani deyim yerindeyse siz de kavgayı seversiniz. Kavga da edilmeyecek sözler var. İki taraftan da. Peki bu CHP'de çok görülen bir şey değildi. Kurultay salonunda kavga çıkar. Ama o kurultayda kalırdı. Şimdi bambaşka bir noktaya geldi. Bu içinize siniyor mu?
0: Kerem Bey, ben barış için savaşı severim. Kavgayı barış için severim. Ben kavgayı sevmem. Ben kendi hissiyle kavgasını bitirmiş bir insanım.
1: Evet, ben yanlış verdim.
0: Kimseyle de
1: kavgadan geri durmazsınız.
0: Hayır. Kimseyle de benim bir kavgam yok. Ben kendimle kavgamı bitirdiğim için kavga edecek kimseyi de bulmuyorum, görmüyorum. Çünkü insan kimseyle kavga etmez. Zafiyeti, ihtirasları olan insanlar kendileriyle kavga eder. Yaş kemale aldı. Artık kendimle kavgamı bitireceğim ki evet, barış için kavga edebileyim.
1: Peki.
0: Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Bu resim tabii ki
1: benimle edebilirsiniz.
0: Sizin programınızın formatı ve gereği içerisinde bunları anlatıyorsunuz ama saygıdeğer Habertürk izleyicileri ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve seçmeninin bunları bilmesi gerekir. Bakın o kurultaydan sonra hiçbirimizin bir dahli yok. Defalarca daha sonra davalar açıldı, edildi ve nihayetinde şöyle bir şey yaşandı. Değerli arkadaşım, ilk adım mahkemesi 32. Asliye Hukuk davayı baktı, dedi ki burada yokluk var, husumet yoktur, reddediyorum. Güzel. Derken bugün değerli arkadaşlarımız Özgür Özel ve diğer arkadaşlar bir anda ne demeye başladılar? Efendim, Ankara'da hakimler var. Alkış kıyamet. Aradan bir zaman geçti işte 3-5 ay ve nihayetinde ne oldu? Nihayetinde mutlak kararı çıktı. Şimdi burada neden çıktı? Gerekçeli kararı siz bir gazeteci olarak veya burada bir akademisyen olarak, sizin hanıma saygım sonsuzdur. Birkaç televizyon programında da beraber olduk. Acaba sizin hanım veya siz gerekçeli kararı okudunuz mu? Mutlak butlanın gerekçeli kararını okuduysanız anlatacaklarınızı dinlerim.
1: Korukta iradesi fesat değil mi?
0: Efendim, o izninizle sizin hanıma ve izleyicilere özellikle Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve seçmenine. Evet. Kurultay öncesinden başlayarak delegelerin üzerinde maddi menfaat temini, iş vaadi, işten çıkarma tehdidi gibi yöntemlerle organize bir şekilde baskı oluşturarak oy verme iradesinin sakatlandığı hükme gerekçe oldu. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu üzerinde geniş bir gücü olduğu, oldukça etkili bir şekilde mekanizmalarda söz sahibi olduğu için kamu düzeninin yakından ilgilendirdiği gerekçesiyle tutularak tedbir kararı verildi. Hüküm gerekçesi, organize şekilde birden çok delegenin seçim sonucunu etkileyecek sayıda delege iradesinin menfaat temini, iş vaadi ve baskı kurulma suretiyle iradelerinin ortadan kaldırılması, tedbirin sebebiyle CHP'nin elinde bulundurduğu belediyeler başta olmak üzere kamu gücünün, kamu düzeninin sarsacak biçimde kötüye kullanma olasılığından tedbir varken neden kurultay yapamayızı anlatacağım size de. Bakın arkadaş, ben
1: peki,
0: bunu söyledim.
1: Peki bu kadar CHP kurultay oldu.
0: Ben paranın, bak Kerem Beyciğim affedersin. Ben bir tanıdığım biri. Siyaseten herkes birbirini tanır Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Böyle monta açıp para dolu cepte. Başkanım uğraşma bu iş bitti dediğini çok iyi gözlerimle gördüm. Ve beni bırak pavyonda para alanlar. O pavyonda para alan arkadaşlardan bir tanesi emekli polis. Erzurum'da bir ilçemizin de ilçe başkanı. Pavyona gidiyorlar, dolarları veriyorlar. Bu kriminal meseleyi de bildiği için o dolarların resmini çekiyor ve dolarları saklıyor. Savcı çağırdığında o dolarların seri numaralarıyla beraber götürüyor, takdim ediyor. Şimdi arkadaş, bugüne kadar biraz önce Ercan Bey ekranda yok ama TRT'de yorumlarını çok zevkle dinliyorum. Objektif olarak değerlendirmelerini.
1: Var olun.
0: Ercan Bey ile konuştunuz. Abi. Bizim ömrümüz kurultaylarda geçti.
1: Daha evet. Önceki kurultaylarda bunlar olmuyor muydu?
0: Hayır. Bakın ne olurdu? Oradaki MYK üyesi milletvekilleri yemeğe götürür, ikramda bulunur falan. Ve sizin de biraz önce dile getirdiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçimi kadar PM önemlidir. Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi partinin en üst kuruludur. En üst kurul üyeleri tarafından, yani kurultay delegeleri tarafından en üst kurul olarak seçilir. Yani MYK değildir üst kurul. Parti meclisidir üst kurul. Yani biz önemli bir güçtür parti meclisi. Şimdi arkadaşlara buradan soruyorum. Değerli arkadaşlarım, o şu bu otelde paraları pulları dağıtırken, pavyonlarda orada burada organize ederken, birilerinin James Bond paralarıyla, siyah vitolarla Anadolu'da para dağıtırken, günün birinde bu işlerin patlayacağını bilmiyor muydunuz? Onu bilmiyor muydunuz? Türkiye siyasetinde böyle bir şey olmaz. Yarın öbür gün Kerem'in, Sezin'in, Berhan'ın parası olur. Gider ana muhalefet partisinin kongresini satın alır. Ülkenin veya iktidar partisinin ülkenin bekasıyla uğraşır. Bu Türkiye'de bir kırılma noktasıdır. Arkadaşlarımız, burada ben arkadaşların hepsinin dahli vardır demiyorum. Haksızlık ederiz. Başka bir olay daha var. Bakın şimdi arkadaşlarımız, bugün ben Zeynel Emre'yi istedim. Zeynel Emre hukukçu. Ben de yarı buçuk bir kamu hukukçusuyum. Ve ben kendim açığa düşmemek için de bu konudan anlayan, Önder Savkadar olmasa da anlayan arkadaşları aradım. Diyorlar ki kurultaya gidelim. Niye? Gitmezsek Cumhuriyet Halk Partisi 2020 yılında kurultay yapmış. 6. yılı dolarsa Temmuz ayının 25'i mi 15'ine kadar mutlaka parti kapanır. Hayır efendim.
1: Seçime giremez.
0: Şu anda İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbirden dolayı yargı yolu açık olduğundan Yargıtay'a gidilmiş. Daha karar kesinleşmemiş. Onun için
1: kesinleşeceğini
0: karar
1: varsayalım.
0: Kesinleşmediği için
1: kesinleşirse
0: kesinleştikten Kerem Bey, kesinleştikten 45 gün sonra, 45 gün içinde gitmen lazım kongreye. Ama şu an karar kesinleşmemiş. Zeynel kardeşime hukukçudur. Bir abisi olarak buradan biraz daha

0: sorumu tekrar ediyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu partiden gitmesini mi istiyorsunuz?
1: Kerem Bey, yarı buçuk bir İngilizce biliyorum ama Türkçeyi sizin kadar olmasa da fena değil, telaffuz ederim yani, konuşabilirim. Biraz önce arkadaşlarımızın hiçbirinin gitmesinden yana değiliz. Geçenlerde bir televizyon programında örnek verdim. 73 yılında 74 yılında 13-14 yaşındayken ben Karaoğlan'ın 73 seçimlerinde duvarlara CHP yazardık veya yazı yazardık, slogan yazardık, eve gelirdim. Rahmetli anam derdi ki Allah'a çok şükür bağırsaklarım karnıma girdi uşağım derdi. Onlar dışarıda kaldığında bizim bağırsaklarımız dışarıda olur. Onlar bana kıydı. Bize kıydılar. 1680 kişi ihraç ettiler. Kemal Bey'e selam vermiş. Gürsel'le resim çektirmiş. Berhan'la çay içmiş. Hele benim durumum. Demokrasiden bahsediyor ya bu arkadaşlar. 92 imzayla 10 dakika geç kaldın diye beni kürsüye çıkarmadılar Kerem Bey.
0: Oradaydık.
1: Ve oradaydın. Dedim ki yahu Özgür Bey, Sayın Başkan, Allah'ın ayeti değil. Bir kurultayda Sayın Muharrem İnce imza bulamadı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Muharrem Bey'in imzalarını tamamlayın çıksın. Bu arkadaşlar demokrat olabilirler mi? Şimdi diğer taraftan sizin söylediğiniz biz kimsenin gitmesini istemiyorum. Ayrıca şunu da arz edeyim, ifade edeyim. Sayın Genel Başkan ve oluşmamış MYKB heyet, ama benim şahsi düşüncem şudur. Evet, arınacağız. Bu arınma konusunda cezaevinde şu anda tutuklu bulunan, hükümlü yoktur arkadaşlarımızı Allah kurtarsın. Yarı buçuk bildiğimiz yerlerdir. Allah kurtarsın. Ailelerine Allah sabır versin. Ve bizim de umutla, sağlıkla, sıhhatle alınları dik başları yukarıda çıkmalarını istiyoruz. Ama ve lakin bu arkadaşlarımız şu an yargılanan, dava dosyalarında adı geçen arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtındaki yükü alsınlar ve partiden geçici olarak veya ilişkilerini kessinler. Ben şunu söylüyorum.
0: Hepsi mi yoksa İmamoğlu
1: hepsi
0: mu?
1: Hepsi efendim. Hepsi efendim. Hepsi. Partiden atmıyoruz. Onlar bu nezaketi göstermeli. Ve demektir ki 103 yıllık devlet kurmuş bir partinin irtikapla, rüşvetle, yolsuzlukla, arsızlıkla anılmasına bizim canımız yanar. Biz partiden ilişkimizi keseceğiz. Yargılanacağız. Beraat edeceğiz. Ki umut ediyorum öyle olacaktır. O zaman arkadaşlarımız gelsin. Kerem Bey, Ercan Bey, Sezin Hanım, Ali Haydar Bey. O zaman biz onlara...
0: Mehmet Bey'i de unutmayın. Mehmet Bey de
1: o parti, o parti ne Kemal Bey ne benim. 86 milyonun. Gelsinler, halılar sererek karşılayalım. Omuzlarımızda taşıyalım. Biz arkadaşları yok saymıyoruz. Yine hukuki olarak desteklerimizi verelim. Ve bu anlamda elimizden ne geliyorsa bunları yapalım. Fakat arkadaşlarımız öyle yapmıyor. İki tane televizyon kanalı var. İki televizyon kanalı hamasetle husumet yarattılar. Yani daha önce iktidar medyasıyla bu tarafta bizim medya vardı. O iki kanal hamaset vesaire yaratırken şimdi maalesef iki kanal ve buradan çağrım vardır. Rica ediyorum. Bakın çağırdınız, yoldan geldim, yorgunum. Size olan saygım, Habertürk izleyicisine saygım. Der top ettim böyle ev ayakta böyle ne bileyim idare eden bir düzen kurduk. Arkadaş, çağır Sözcü'ye, çağır Halk TV'ye, çağır beni yargıla Gökmen, Kürşat Oğuz. Çağırın beni ya.
0: Ben yargılıyorum, onlara gerek yok
1: hainsin.
0: Şimdi bir de onlarla tartışıyorum.
1: Hayır, sen bana deyin ki hainsin. Bakın sizin programınıza Kerem Bey, şimdi lütfen X'e girin. Mesaj attım. Saat 20.30'da aksiliklerden dolayı geç bağlandım. Programa katılacağım diye. Edilmedik laflar yok. Edilmedik saygısızlıklar yoktur. Bunlar iş değildir. Yok efendim oraya yakışırsın. Akit TV'ye git. Beyaz TV'ye git. Kırmızı TV'ye git. Ben burada kimsenin gıybetini yapmıyorum. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumak, 19 yaşından beri üyesi olduğum bu parti benim için çok önemli. Benim partimden daha önemli olan tek şey ülkemdir. Benden önemli olan partim, partimden önemli olan ülkemdir. Ülkemin bekası, huzuru, mutluluğudur. Şimdi arkadaşlarımız karpuz gibi yarmak istiyorlar. Her gün, her gün bir tuşa ve bütün tuşlara basıyorlar. Bütün tuşlara basıyorlar. İfade buyurduğunuz gibi Ali Haydar Bey de söyledi. Yani geleneksel olarak bayramın ikinci genel kezde bayraklaşma yapılır. E arkadaş, sen neyin bayraklaşmasını yapıyorsun? E sen kanunun vermiş olduğu kararı yok mu sayıyorsun? He?

0: Eğer yok sayıyorsan, eğer yok saymıyorsun aslında, diyorsun ki ya kurultaya gidelim. Mutlak mutlana kabul ediyorsun, gel kurultaya gidelim. Tabii ki kurultaya gideceğiz. Tabii ki gidilecek. Ama biz değer top edilsin, yaraları sarılsın. Şu havluları, peşgirileri, peştimalları bir kenara bırakalım. Yarın öbür gün bunların daha kokusu çıkacaktır arkadaş. Cumhuriyet halk başına bu haksızlığı kimsenin yapma hakkı yoktur. Yoksa biz arkadaşlarımız gitsin ister miyiz? Ayrıca
1: Peki.
0: Sezin Hanım'a da buradan cevap vermek adına değil ama tespitimi arz edeyim. Sezin Hanım, dün ben oradaydım. Hemen hemen 5.500-7.000 arkadaşımız gelmişti. İmece usulü geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin katıksız üyeleri oradaydı. Katıksız.
1: Genel
0: Diğer
1: merkezi
0: tarafa
1: kastediyorum.
0: gidenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri değildir demiyorum. Bu arkadaşlar, bir amca, bir abimiz oradan seslendi. Dedi ki Sayın Genel Başkan, bana da söyledi. Ben dedi emekli maaşımdan bilet alarak geldim. Onun için sizin gibi nezaket dolu bir akademisyen ve gazeteci arkadaşımızdan orada halk vardı. Bu taraftakiler de katıksız Cumhuriyet Halk Partililer dedim. Bu kelimeleri kullanırken öz saygıyla bunu söylüyorum. Lütfen saygısız olarak almayın. Oradaki arkadaşım, 6-7 bin arkadaşımız da haksızlık olur. İMECE ile geldiler. Orada sandviçleri aramızda yedik. Şimdi ben kalkıp da ötekini şunu söyleyeyim mi? İsterseniz. Diğer taraflarda belediyelerden, İstanbul'dan, 39 ilçeden, İzmir'den, oradan buradan topladı geldiler.
1: Peki.
0: Ama bütün bunları söylemeye gerek yok. Bizim derdimiz, biraz önce söyledim, barış için kavga etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkeye gerekli, Türkiye yangın yerinde. Yani ekonomik kriz değil, ekonomik buhran yaşıyor. Yanı başımızda iki tane savaş var. İşte orta vadeli program, enflasyon ortada, emeklinin durumu, işçinin durumu ortada. Biz tüm bunları bırakıp Türkiye'nin en büyük malzemesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama biz bunlara fırsat vermeyelim.
1: Peki.
0: Gelsinler, buyursunlar. Ben
1: Berhan
0: PMR'yim,
1: Bey.
0: istifa edeyim kardeşim.
1: Peki.
0: Gelsinler, buyursunlar, otursunlar.
1: Beren Bey.
0: Ama ve lakin, bak şimdi sevgili Kerem, biraz önce hainlikten laf edildi. Allah sizi inandırsın. Bunu gözlerimizle arkadaşlar resmini çektiği için. Bir genel başkan yardımcısı. 3-4 dönemdir genel başkan yardımcılığı yapıyor ve milletvekili. Çıkarken odanın duvarına hain Kemal yazıyor. Bana inanın, o kardeşimiz, hanımefendi kardeşimiz, eğer Kemal Bey ve onu oraya getiren bir profesör arkadaşımız olmasaydı, sadece istidat ya dilekçe yazan bir avukat olurdu. Allah belanı versin demek ne demek ya? Mahir, sevgili kardeşim, Mahir, Kemal Bey olmasa sen Kadıköy'de işte ufak tefek davalara bakan tanırız biz seni. Bir avukatlık yapardın, mesleğini yapardın. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliğini yapıyorsun arkadaş. Allah belanı versin demek. Ama daha işin gırgırı, magazin tarafı, ben aktörüm. 23-24 yıldır kameranın önüne geçmiyorum. Sadece sizin kameralarınızda halkımıza, milletimize doğru bildiğimiz şeyleri, bilgi birikimimize aktarmak istiyoruz. Bir adam elinde hortum, polisleri ıslatmak için bekliyor. Ağlıyor ama nasıl ağlamak? Oscar'lık. Antalya'da altın portakal az kalır. Ertesi gün nerede baba? Ertesi gün Yunanistan'da Sirtaki oynamaya gitmiş. Nere milletvekili? Urfa
1: Şanlıurfa.
0: milletvekili. Sen Urfa milletvekiliysen mütedeyyin bir yer Urfa. Önce gideceksin Kurban Bayramı'nda Halfeti'ye, Harran'a gideceksin. Milletin içine gideceksin.
1: Bir Sezil Hanım'a
0: Nereye gittin?
1: Sezil Hanım bir şey mi söyleyeceksiniz siz?
0: Ben bir
1: Yok,
0: söyle.
1: ama
0: Yani
1: bakacağız. Ben söyleyeceğim sizin
0: bizi yerden yere vuran arkadaşlar, bu insan samimi olabilir mi? Bir gün salya sümük ağlayacaksın. Fethullah Gülen'den daha beter. Ertesi gün ver elini, nereye gittiyse Yunanistan'da, işte Rodos mudur, ora mıdır, bura mıdır? Bunlar ciddiyetsizliktir. Devlet adamlığı, milletvekilliğini yapmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum.
1: Hazır
0: Senin
1: o,
0: arabanı satmak...
1: hazır o terörist başından söz etmişken Fethullah Gülen'den. Kemal Bey'in iddiaları çok önemli. Dedi ki koynumda besledim, özür diliyorum. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim. Belediyedeki haramcıları ayıklayamadığım için özür dilerim diyor. Kimi kastediyor?
0: Şimdi o hançerleyenlerin hepsini kastediyor. Kemal
1: Onlar
0: Bey
1: FETÖ'cüler
0: kim?
1: mi?
0: Şimdi ben onlar FETÖ'cüler mi diye bir şey söyleyemem. Ama sadece size şunu söyleyeyim, çok merak ediyorsanız.
1: Çok merak ediyorum.
0: Biraz bekleterek söylüyorum. Az sonra demiyorum, ağır ağır söylüyorum ki dikkatinizi çekeyim diye. Sevgili Kerem, mahkeme Silivri'de başladığında Amerika'da, Washington'da, New York'ta

0: araçlar giydirildi. Free İmamoğlu dendi. Sizin tanıdığınız var mı? 25-30 kiralayacak Benjamin Franklin'i ödeyip, dolar ödeyip. Efendim? Pekala, bu sürecin içerisinde ben dahil, Kemal Bey dahil, yurt dışından rumuzlu isimlerle veya FETÖ'ye yakın olanların bizi nasıl bir sıraya soktuklarının farkında değil misiniz? Ben merak ediyorum, o araçları kim giydirdi? O araçların parasını kim ödedi? Ben arkadaşlar FETÖ'cüdür, değildir demiyorum. Sizin sorunuzun ötesinde merak ettiğim bir şey söylüyorum. Eğer Yiğit bir iş adamı orayla burayla ilişkisi yoksa beni ve 86 milyonun bu merakını gidersin, çıksın desin ki ben giydirdim, faturası da şudur. Onun ötesinde Kemal Bey'in yaptığı, Kerem Bey, Türkiye'de bir siyaset adamının kendiyle yüzleşmesi, kendi öz eleştirisidir bu. Çocuk çok kıymetlidir. Buradan biz siyasetçiler tükürdüğümüzü yalamayız. Yanlışsa yanlıştır demeyiz yaptığımız yanlışa. Özür dilemeyi bu toplum kültürü ortadan kaldırdı. Kemal Bey, burada okumama gerek yok, bilginiz dahilinde. Burada baba ocağının bu hale getirdiler. Yani diyor ki beni hançerlediniz. Sezar'la Brutus hikayesidir bu. Brutus hikayesidir. Hesabı yaptınız. Kemal Bey size milletvekili listelerini teslim etti. Kendinizi genel başkan seçtirecek milletvekilleri yazdınız. Değil mi efendim? Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olurken Allah aşkına silah mı çekti bunlara? Ben Kemal Bey'i ağlayarak Mahmut Tanal gibi gönderen Salya Sümük Özgür Özel'i hatırlıyorum. Habertürk izleyicileri de hatırlıyordur. Düne kadar babaydı. Değil mi? Bakın ben çok net bir şey söyleyeyim. Kemal Bey benim, Kerem Bey sizin hanım, siyasi hayatımı bitirmiştir. 5 dönem beni çağırıp da gel vekil ol demedi. Ama ben Kemal Bey'in dürüstlüğünün ve onurunun arkasında durmaktan şahsım adına mutluyum ve kararlıyım.
1: Peki.
0: Bu arkadaşların Veli Ağababası'ndan ötekine kadar, efendim diğerlerinden Bingöl'ünden Bülent Tezcan'ına kadar, Seyit torununa kadar, bunlar Kemal Bey'in vesilesiyle oralardalar. Ben ilkenin, ben kediye kedi derim arkadaş. Kediye kedi demeyecek ekran başında bulunan bir arkadaş varsa söylesin.
1: Peki. Şimdi
0: böyle bir onursuzluk olur mu? Yapay zekayla belediye başkanları seçtik, dökülüyoruz. Dökülüyoruz. Buradan saygı selamlarımı iletiyorum abime, Celal abiye, Celal Doğan'a. Celal Doğan'ın böyle bir davası oldu. Savcı kim? Sabih Kanatoğlu. Ve dava açıldı, mahkeme kabul etti. Celal abi geldi, dedi ki ben dava bitene kadar partiden istifa ediyorum. Partili olmak budur. Özdemir Üçok, rahmetli baro başkanı, Sayın Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi başkanlığını önerdi. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Ben Anayasa Mahkemesi üyesini olamam dedi. Ha evet. Diyeceksin ki bunlar eski Türkiye'deydi. Evet, eski Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın dediği gibi, ne diyor eski Türkiye'de? Ambulans yoktu, MR yoktu, o yoktu, bu yoktu. Evet, öyle diyor. Şimdi o 31 Mart'tan sonraki arkadaşlar da diyor ki 31 Mart'tan önce Berhan yoktu, Gürsel yoktu, Kemal yoktu, Bülent Ecevit yoktu, o yoktu, bu yoktu, kimse yoktu diyor ya. Bu partiye emek verenler yoktu. Biz geldik, tatlıca da sementa gibi burnumuzu oynattık. 3 ay içerisinde 36 oy aldık. 37 oy aldık. Ben de bütün hepsinin, bir gün arzu ederseniz stüdyonuza gelirim, 2019'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 59 ilde kendi logosuyla, altı okuyla girip o aldığı oy 30.6'dır.
1: Peki.
0: 22 ilde de İYİ Parti ile girmiş.
1: Beren bu arkadaşlar Bey, Beren Bey.
0: Kemal Bey.
1: Beren Bey. Efendim. Son bir sorum Biliyorum. Var. Son bir sorum var. Genel eleştiriler şu yönde. Yani Kemal Bey ve arkadaşları ya da

0: Kemal Bey'e destek verenler ve bizzat Kemal Bey'in kendisi. Eylem ve söylemleriyle adeta Cumhur İttifakı için çalışıyor. Aslında tek ve büyük eleştiri de o. Yani iktidar zorlanıyor, ekonomik anlamda sıkıntılar var. İmdada Kemal Bey yetişti. Hatta bu gidişle Cumhur İttifakı'na bile katılırlar. Ne dersiniz bu eleştiriye?
1: Bunu kimler düşünüyorsa çok ciddiye almayacak adamlar değil, insanlar değil, adamlardan kastettiğim. Arkadaş bizden çıkmaz. Ama normalleşme için Cumhurbaşkanlığı forsunu CHP'nin bayrak direğine astıranlardan da çıkar. Teknik direktörü Bülent Arınç olanlardan çıkar Cumhur İttifakı'na katkı. Biz bu ülkeden Kemal Bey'in, madem söylediniz, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığında gelince Kandilli boşaltacak, PKK'yı affedecek, Öcalan'a havuzlu villa yapacak dedi. 2 yıl oldu, 2,5 yıl. Bugün Türkiye terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz arkadaş. Biz bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracağız, ülkeyi de arındıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni barıştıracağız, ülkeyi de barıştıracağız. 24 yıllık oligarşinin oluşturduğu, devletleşmiş bir partinin bürokrasi oligarklarıyla yönettiği bu hadiseyi, bu sistemi dağıtacağız. Ayrıca unutulmasın, 128 milyar dolar nerede soracağız? 432 milyar dolar nerede soracağız? Beşli çeteye tek laf edemeyenler, beşli çeteye ihale verenler dedi. İhale. Onun için kalkıp tek bir laf etmemiş, günahsız, ağzına açmadan nezaketi ve zarafetiyle konuşan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na utanmadan hain diyeceksiniz. Arkadaş, bir hainlik var biliyor musunuz? Onu söyleyeyim Kerem Bey. Kemal Bey zarafetiyle kendine hainlik yapmış.
0: Peki.
1: Buna inanın.
0: Beren
1: Buna
0: Şipşek.
1: inanın.
0: Beren Şipşek.
1: Sayın Mehmet Müftüoğlu Bey, Ercan Gürses Bey, Ali Aydar kardeşim, sizin öne yanım sürçülisan ettiysek affola. Biz 86 milyon 780 bin kilometre kare vatan toprağının gökyüzünün altında bu millete Halil İbrahim sofrasını açmak istiyoruz. Ben yok. Biz yok. Hepimiz varız.
0: Peki.
1: Ve hepimiz olmaya devam edeceğiz.
0: Peki. Beren
1: Saygıyla.
0: Şimşek çok teşekkür ederim. Bu yoğun
1: Teşekkür ederim.
0: temponuzda bana ve programa Habertürk'e zaman ayırdığınız için sağ olunuz, var olunuz. Siz gittikten sonra arkanızdan konuşacağız. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
1: Konuşulsun efendim. Lehte ve aleyhte herkesin konuşacakları kabulümdür.
0: Bütün
1: Yeter ki
0: sataşmalara da
1: kişise,
0: izin vereceğim.
1: kişise tabii kişiselleştirmeyelim. Yeter ki itibar suikasti yapmayalım. Yoksa
0: Peki.
1: bizim söylediğimiz sünme haşa, Allah'ın ayeti değil.
0: Tamam. Çok teşekkür.
1: İnsanız, hata da olabilir, sürçülisan da olabilir. Bir kez daha konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: İyi
0: ederim.
1: akşamlar, iyi yayınlar
0: Sağ olun,
1: efendim.
0: sağ olun. Ali Haydar Fırat, sözünüzü kestim. Beren Şimşek çok net konuşuyor. Kitabın ortasından konuşuyor. Asıl lafı eğip bükmüyor. Diyor ki şunlar, şunlar, şunlar şu meselelerin hesabını versin. İtham etmiyorum dese de aslında itham da ediyor. Sizin sözünüzü kestim. Bir de araya gideceğim. Hızla bir toparlarsanız sevinirim. Beren Şimşek'e sataşmak serbest.
2: Şunu söyleyeyim, bir sondan hani bir soru sordunuz Berhan Şimşek'e. Hani bunlar iktidara yarıyor dediniz.
0: Evet.
2: Şunu söyleyeyim,
0: Ben demiyorum.
2: Atatürk'ten
0: Ben
2: başlayarak,
0: demiyorum Ali Haydar.
2: tabii
0: Beni
2: anladım.
0: hedef
2: Evet.
0: göstermeyin.
2: Şunu söyleyeyim.
0: Eleştiriler bu yönde.
2: Atatürk'ten başlayarak Sayın Kılıçdaroğlu'na kadar bütün bu süreç boyunca, yani 100 yılı aşan bir, 100 yıllık bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçmemiştir. İktidar partisine geçmemiştir hiçbir iktidar döneminde. 17 belediye başkanı.
0: Çok çarpıcı bir rakam.
2: Örneğin Beylikdüzü'nden bir arkadaşını Ekrem Bey aldı getirdi. İstanbul'un Beykoz'una koydu. En güvendiği insanlardan biriydi. Belediye başkanı tutuklandıktan sonra hanımefendi AK Parti'ye geçti. Şimdi bunların hesabını kim verecek? Ya da bu arkadaşları seçen arkadaşlar, ben bunu sordum bu arkadaşlara. Peki bunun altına

0: Nasıl kalkmayı düşünüyorsunuz? Yani 20'nin üzerinde belediye başkanı cezaevinde parti operasyonu açık hale getirmişsiniz. 17 belediye başkanı ve yüzlerce belediye meclis üyesi yer değiştirmiş. Peki bunlar iktidara yaranmıyor mu? Sizin izlediğiniz politika, arkadaşlarımızın hiçbirine güvence vermemeniz, her belediye başkanı arkadaşımızın kendisini her an tutuklanabilir ya da her an gözaltına alabilir endişesiyle yaşamış olması, bu bir sorun değil midir? Sorundur. Diğer bir mesele şu. Şimdi şunu unutmasınlar arkadaşlarımız. Elbette ki Berhan Hocam'ın söylediği, Berhan Başkan'ın söylediği çok önemli. Elbette ki kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitmemelidir. Burada mücadele vermelidir ama niyetin bu olmadığını zaten görüyoruz. Şunu açık söyleyeyim.
1: Ama
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: şimdi
0: genel başkanların partisi
1: Ali
0: değildir.
1: Aydan, burada ilk
0: Hemen bitiriyorum.
1: sen sataşmıyorsun, ben sataşayım. Berhan Şimşek Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı iken, İstanbul İl Başkanı iken İmamoğlu'yla da çalıştı Beylikdüzü'nde. Onun da bir özür dilemesi lazım.
0: Olur, onu da kendisine sorarız. Şimdi mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanların partisi değildir. Parti örgütün partisidir. Niye bunu söylüyorum? 72 7 Mayıs'ında İsmet Paşa ile Bülent Bey karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa'nın parti meclisi listesi 509 oy aldı. Ecevit'in parti meclis listesi 709 oy aldı. 8 Mayıs'ta İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanı, genel başkanı, ikinci adam Şevket Süreyya Demir'in ifadesiyle 8 Mayıs'ta istifa etti. İsmet Paşa ile birlikte kimse ayrılmadı CHP'den. 99'da 80 darbesi sonrası Bülent Ecevit dönmedi partiye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse gitmedi. İsim değişti, şu oldu, bu oldu. Sonra 99'da Deniz Bey bıraktı, kimse gitmedi. 2010'da Deniz Bey bırakmak zorunda kaldı, kimse gitmedi. 2023'te Kemal Bey bıraktı, kimse gitmedi. Yani biz bırakırsak herkes gelir diye düşünenler, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmeyenler için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse gitmez. O yüzden bu arkadaşlarımız partide paralel bir yapı yaratmak yerine, paralel bir takım toplantılar, paralel bir takım oluşumlar yerine, şunu çok açık ve net söyleyeyim. Kabul etsinler ya da etmesinler, Sayın Kılıçdaroğlu kendilerinden önce seçilmiş meşru bir genel başkandır. Biz hukuk tanımıyoruz dediğiniz anda, bakın yanlış pratiklerden bahsettik. Tanımıyor olabilirsiniz, şu olabilir, bu olabilir ama ben seçilmişim, o atanmış dediğiniz andan itibaren ideolojik ve politik bir tartışmayı başlatırsınız. İşin içine bambaşka süreçler girer ve bu gerçek anlamıyla bir çarpıtma olur. Dolayısıyla partiye yazık etmiş olursunuz. Ama eğer gerçekten niyetiniz partide bir barış ortamı ve herkesin birlikte siyaset yapabileceği bir ortamsa, o zaman gelirsiniz, hep birlikte konuşulur, bir yol bulunur. O yola birlikte, hep birlikte o yolda yürünür. Son olarak da bilmiyorum ne kadar zamanınız var, şunu ekleyeyim. Şimdi Ekrem Bey ile birlikte yargılanan insanlar, belediye başkanları, bütün arkadaşlar, ben bunu çok açık söyledim. İlk söyleyenlerden biriydim. Biraz önce Berhan Başkan söyledi. Dedim ki normalde bir Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe şu vardır. Bu benim başıma da gelebilir. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına da gelebilir. En ufak bir iddia varsa hakkınızda istifa edersiniz. O yargılanma
1: Haklısınız.
0: süreçleri biter. Daha güçlü bir biçimde geri dönersiniz.
2: Aklan ve
0: Ama
2: gel
0: partiyi kendinize
2: anlayışı.
0: siper
2: Evet.
0: etmezsiniz. Yani mesela Devlet Bey, bir tane büyükşehir belediye başkanlığı vardı Adana'da. Belediye başkanına acımadı. Dedi ki aklan gel dedi Aytaç Durağ'a.
1: Evet.
0: Bunu Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte bunu yapıyordu. Bugün bunu söyledik. Dedi ki arkadaşlarımız partiden istifa etsinler. Biz o arkadaşlar her türlü hukuki desteği verelim. Ama bu insanlar partinin bu süreçte yıpratmasının önüne geçsinler. Bunun yerine ne yapıldı? Bunun yerine Ekrem Bey cezaevinden geçen hafta tartıştık. Kabul etmedi arkadaşlar. Cezaevinden partiyi yönetmeye kalktı. Buna izin verilmeyeceğini, bunun doğru olmadığını, bunun CHP delegasyonuyla, bunun Türkiye'deki hukuk sistemiyle bağdaşmayacağını bilmiyorlar mıydı? Biraz önce Berhan Başkan söyledi. Yani bu yapıp edilenlerin kendilerinden bir gün bunun hesabının sorulacağını bilmiyorlar mıydı? Bu kadar rahat davranıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bakın bu yarın başımıza bela olur. Partide kendi yapınızı kurmak için arkadaşlarımızı tasfiye ediyorsunuz. Bunu yapmayın, etmeyin. Başka belediye başkanlarına sorun, belediye başkanlarına. Hayır, biz yapay zeka ile belediye başkanlarını belirliyoruz. Adana ve Mersin'de belediye